0: ettiler. Onların ameli boşa gidiyor. Öyleyse dünya hayatını yaşarken ilk Allah'ı inkar edenler, onların ameli boşa gittiği için onlar gideceği yer cehennem. Halbuki cennetlik amel işliyorlardı. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlardı ve buna da cennete gideceklerine %100 inanıyorlardı. Ama yaptıklarının boşa gittiğini Kehf 103, 104, 105 açıklıyor. Lika Allah'ı, dünya hayatını yaşarken lika Allah'ı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Öte yandan öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler. Hiçbir cennetlik ameli yok. Kendisiyle cehennem arasında bir aşırı mesafe kalır. Derken kitabın hükmü devreye girer. Ve o kişi cennetlik amel işlemeye başlar ve cennete gider. Bunlar kimlerdir? Bunlar da cehennemlik amel işlediği noktada kendisine davet geldiği zaman, Resul'ün hak daveti geldiği zaman Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman cennetlik amel işlemeye başlar ve cennete gider. İşte ne yazık ki birçokları İslam'ın 5 şartına inanıyorlar ve bununla kurtuluşa ulaşacağını zannediyorlar. Halbuki İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yok. Bu dilek yoksa zikir de yoktur. Geri kalan İslam'ın 5 şartını yaptıkları ameller boşa gidiyor. Kurtuluşu mümkün değil. Onun için Allah Resulü öyle insanlar var cennetlik amel işler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala kişinin hidayete erdirmesine vesile olacak mürşidi kendisini seçtiğini söylüyor ve o seçtiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Onlar bizim çok sevmiş olduğumuz insanlardır. Hep evet. Dua ediyoruz. Onları çok seviyoruz.
3: Allah dostları tamamen gönlünü, her şeyini Allah'a adamış. Yaratılış gayesini hani bilerekten zamanını her şeyini Allah'a adayan bir insan.
4: Yol gösteren insan gerekiyor. Bizi yolu gösteren, Allah'ın ibadetlerini anlatan ama gerçekten bunu bilinçli yapan kişiler lazım.
1: Bu zamanda da var mıdır Allah dostları?
5: Vardır, niye yoktur? Mümin olan herkes Allah'ın yolunda gidiyor.
3: Tabii ki imanınla paranın kimde olduğu bilinmez. Yani vardır mutlaka aramızda böyle yaşayan insanlar. Allah dostları vardır. Ama bize dek gelir mi onlar? Onu da çok zor.
4: Vardır illaki. Bu dünya iyilerin hürmetine dönüyor. Yoksa kıyamet kopar yani.
1: Ya biz Allah dostlarını nasıl bulabiliriz?
2: Araştırarak işte normalde. Girişken olacaksın.
3: Tamam mürşit de bakalım biz Allah tarafından seçilmiş bir kul muyuz öncelikle? Yani zaten biz Allah tarafından seçilmişsek o yola doğru giden bir şeyler yapmaya çalışırız.
1: Bu konuda Rabbimiz hacet namazı kılmamızı istiyor bizden. Hacet namazı kılarak Allah'tan talep edersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
4: Hani inşallah Allah gösterir ya. Ben yani önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek isterim rüyamda. Onu bilirim, ona tabiyim.
0: Bir misal mürşide ulaşmak konusunda biz Allah tarafından seçilmiş bir kul muyuz? Seçilmişsek o yola doğru giden bir şeyler yapmaya çalışırız. Mürşide ulaşanlar Allah'ın seçtikleri midir? Evet. Allah Teala seçilenler ve seçilmeyenleri evvela ikiye ayırıyor. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerden kim Allah'a yönelirse, münib olursa, 7 ayet-i kerimede belirtildiği gibi, Allah onları kendisine ulaştırır. Her kim seçilirse Allah onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hüviyetine ulaştırır. O noktada sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisi değilsenizdir. Allah'a ulaşmak için mürşidini arayan bir insan olursunuz. Allah size ne yapmanız lazım geldiğini hacet namazıyla gösterecektir. Eğer o kişi hidayet diye bir şey olduğunu biliyorsa bir mürşide mutlaka tabi olması gerektiği halde kibri sebebiyle buna şiddetle karşı çıkıyorsa ve başka insanların da buna öğrenmesine engel oluyorsa anlıyoruz ki bu insanlar Allah'ın kalplerinde hayır görmediği kişilerdir, seçilmeyenlerdir. Allah razı olsun. Öyleyse bir seçilenler, iki seçilmeyenler. Seçilenler Allah'ın kalpten hayır görüp Allah'a ulaşmayı dileyemeyecek olanlar olarak bize ifade ediyor. Görüntülü bir sualde dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm. Rahmetullah, berekat inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretlerinizden öpüyorum. Uygun görürseniz sualimi arz ediyorum. Allah Teala Ali İmran suresinin 42. ayet-i kerimesinde Hazreti Meryem'i seçtiğini ve onu tahir kıldığını açıklıyor. Tahir olma olayını bizlere açıklar mısınız inşallah hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah. Esselamu Aleyküm. Rahmetullah, berekat inşallah.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah, berekat. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah Teala Ali İmran 42'de Hazreti Meryem'i seçtiğini ve onu tahir kıldığını açıklıyor. Tahir olma olayı nasıl gerçekleşir? Ali İmran 42'ye bakacak olursak ne görüyoruz? İskaletil melaikitu ya Meryem unallah istafaki, Allah seni istedi ve tereki ve istafaki ala nisa'l alemin. Melekler şöyle demişlerdi: ey Meryem, muhakkak Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Tahir olmak, pislikten temizlenmekten temizlenmek anlamına geliyor. Hidayetin başlaması, taharetin de başlaması demektir. Hidayetler birer birer kazandıkça, nefsimizin kalbindeki afetler temizlendikçe, taharet de daha üst mertebelere çıkar. En üst mertebede, mertebe hakka, tukati takvada, bir hakkın takva o sahibi olduğumuz zaman, irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman gerçekleşir. Allah-u Teala Ehl-i Beyt'ten bahsederken Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinin 33. ayet-i kerimesinde, Ahzab suresi 33. ayet-i kerimesi, Ahzab 33'te, ey Ehl-i Beyt, Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. İşte اَنَّمَا اِرُدُ اللّٰهُ اَنْ يُسِبَ اَنْكُمْ رُشْتَ, sizden günahları gidermek ve yutayirukum tatire, ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Yani iradenizi de Allah'a teslim etmek istikametinde o olayı ifade ediyor. Dolayısıyla tahir olmak, pislikten temizlenmekten namaz gelir. Mesela abdestte taharet deniyor. Yani dış kirliliklerden temizlenme. Ama eğer olay iç temizlik söz konusu ise, o zaman da kalbimizdeki, nefsimizin kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir ki bu noktada kişi muhlislerden olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah şüphesiz ki bu din nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsin ihlasa ulaşması, nefsin tahir edilmesi manasına geliyor inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah'ın seçtiği tüm insanlar Allah'ı sevenlerdir. Ve Allah-u Teala bu sevginin artması için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce devamlı zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Zikretmek hem Allah'a yaklaşmak hem de Cenab-ı Allah'ın sevmiş olduğu bir şey. Biz de zaten elimizden geldiği kadar zikrediyoruz yani.
3: Yani zikir bir kere kalbe en iyi ilaçtır. Yani ben onları çok çekmeye çalışıyorum ve gerçekten huzurda bulduğumu kendim de hissediyorum.
4: Hani kuru kuruya zikir yapmanın bir anlamı yoktur. Zikir yapıyorsan kötülük yapmayacaksın.
5: Ya Allah'ın rahmetine bekliyorsun zikir yapıyorsun. Demek ki Allah her zaman senin aklındadır. Zikir etmeyen insan Allah aklında değil.
1: Peki başımıza gelen sıkıntılarda eğer zikrediyorsak biz bunları nasıl değerlendiririz?
2: Genelde her şey Allah'tan geliyor. Başımıza gelmiş olduğu sıkıntılarda kendi kendimize soruyoruz işte. Ya bir hata mı yaptım, işte bir kusur mu işledim, başıma bu neden geldi gibi.
4: Bunlardan ders çıkarmamız lazım. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanmamız lazım. Her şeyde bir hayır olduğuna inanmamız lazım. tabii kendimizde de nerede hata yaptığımızı da düşünmemiz lazım.
3: Bu nefis. O kadar çok onlarla savaş veriyoruz ki yapmak yapmamak arasında. Tabii çoğu zaman olumsuz da gidiyor. Dünyevi şeylerle uğraşıyoruz. İşte çoluk çocuk vesaire. Yani insanın kendine bir vakti bile kalmıyor. Hep bir koşturma içindeyiz.
5: Allah aklımıza geliyor. Sıkıntıya gelmeyene kadar da Allah kimsenin aklına gelmiyor.
0: Bir misafirimiz kuru kuruya zikir yapmanın bir anlamı yoktur. Zikir yapıyorsan kötülük yapmayacaksın dedi. Gerçek bir zikir kişinin olumsuz davranışlarını önler mi? Elbette. Başlangıçta herkesin kalbi kasiyet bağlamış durumdadır. Yani kararmıştır, sertleşmiştir. Zikrin manasını bilmiyorlardır. Zikretseler bile Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunun tabi neticesi olarak mürşitlerine ulaşmaları söz konusu değildir. Allah Teala 12 tane ihsan alamazlar. Alamazlarsa zikirleri onlara faydalı olacak standartta sağlamaz. Nefs tezkesi yapamazlar. Nefs tezkesi mürşide tabiyetten sonra mümkündür. Bu kişi zikrini artırdıkça mutluluğu yaşamayı adım adım öğrenir ve tatbik eder. Her geçen gün davranışları daha da güzele döner. Başlangıçta herkesin negatif 19 tane özelliği söz konusu. Bu 19 özellikten bir tanesi de kalplerin kasiyet bağlamış olması. Evet, bunu nereye? Ayetlerden gafildirler. Sürandadırlar. Şirktedirler, küfürdedirler, deraletedirler. Evet. Kalbi kasiyet halektedirler. Kalbi kasiyet bağlamış durumda. Oraya ilave edelim ki o da inşallah gerçekleşsin. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi Hazreti Ömer'in şaşarım bu insanı ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşırma insana ki dünyayı şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Dünyayı biliyor ona meylediyor. İşte bu noktada ne olur? İsyan eden ve şeytanı bilip itaat eden onlar kalbi kasiyet bağlayanlar. Yusuf 53'te ben nefsimi İbrahim ederim çünkü nefs şiddetle kötürem der ama Rahim ismasıyla Allah'ın tecelli ettiği nefsel müstesna. Evet, gerçekten de nefsin manevi kalbindeki 19 afet sebebiyle daima şiddetle kötülemli diyor. Ama kim ki kalbin ulaşmayı dilemiş Allah-u Teala Rahim ismasıyla tecelli etmişse onlar müstesna. İşte şeytanın adımlarına tabi olanlar belki 19 tane negatif özellikten bir tanesi de bu olabilir. Onlar şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Ayetlerden gafildirler. Şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Gafildirler, şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Ama kim ki ulaşmayı diler, şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendisini kurtarırsa o zaman o kişinin kalbine rahmet girecektir. 12 tane insanla o müşride ulaşıp tabiyetle birlikte bütün günahları sevaba çevrilecek ve nefs tezkesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşır. Tasfiye ile de tamamen karanlıklardan temizlenir. Zümer 9'da هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir yol mu? Bilenler, onlar ulelbaptır. O bilenler neyi biliyorlar? Allah'tan sormayı biliyorlar. Bilmeyenler de henüz o noktada değiller. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, hasretle, hürmetle ellerinden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim sorum inşallah çocukların Allah'a yönelmesinde, Allah'ın onları seçmesi kadar ailedeki eğitimin de etkisi var mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden.

Çocuğunuzun davranışlarına dikkatle bakın. Başkalarıyla olan ilişkilerinde onlara zarar veren, onları inciten, onları huzursuz eden bir yapı mevcut değilse korkmayın. O çocuk Allah yoluna girmek için gerekli şartların sahibidir. Akil ve balig olduğu zaman Allah-u Teala onlarla bizzat meşgul olur. Seçilenler ise belli olur. Allah'ın yoluna girerler ve Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah-u Teala Tarim 6'da Ya eyyühellezine amenu hu anfusukum ve ehlikum nara. Ey iman edenler kendinizi, ev ve evladiyanızı yakıtı insan ve taşlardan olan cehennemden koruyun. Öyleyse burada anne babaya da bir sorumluluk düşüyor. Allah'a yönelme noktasında çocuklara gerekli eğitimi vermeleri, onları o bilgiyle donatmaları söz konusu. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam. Bizi zikirden ayıran insanların hayatımızdan uzaklaşması için dua etmek doğru mudur? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bizi zikirden ayıranlar insan ve cin şeytanlardır. Allah-u Teala Furkan suresinin 28. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya veylete leyten illem ettekiz filanen halile. Keşke filanı dost edinmeseydim. Lekad edelleni yani zikri ba'de izcani. Zikir bana gelmişken o beni saptırdı. Öyleyse saptıranlar kimler? Saptıranlar insan ve cin şeytanlar. Lekad edelleni yani zikri ba'de izcani. Zikirden saptırdı. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollarda her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu sırat-ı müstakimden sapan, yanlışa davet eden şeytanlar, onların her birisi biri tağuttur. O tağutlar insanları zikirden alıkoyuyorlar. O zaman elbette tağutlarla birlikte olmamak lazım. İki ayet-i kerime şöyle. Nisa 140, Enam 68. İki ayette de Allah kitapta Kur'an'da size şöyle demişti. Nisa 140'te. Bütüne bakalım inşallah ayet-i kerimede. Allah'ın ayetlerini inkar edildiğini, bunlarla ayet edildiğini işittiğiniz zaman artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar bunlarla beraber oturmayın. Aksi takdirde eğer onlarla beraber oturursanız mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. İşte bu insanları zikirden alıkoyuyorlar. Enam 68'de de ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanlar gördüğün zaman ondan başka söze geçinceye kadar artık onlarla yüz çevir. Ama şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra onları zalimlerle toplara beraber oturma. Evet, uzaklaşması noktasında dua, evet. Bursa'dan birkaç muhterem hocam, Allah'ı her an hissetmek ve bizimle beraber olduğunu idrak etmemiz için ne yapmamız gerekiyor açıklar mısınız? Zikretmemiz lazım. Denizli'den bir kardeşimiz muhterem hocam, Enam suresi 87, 88, 89 ayetlerini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Enam 87'de Allah-u Teala evvelki ayetlerde önce peygamberlerden bahsetti. Hepsinin hidayete erdiğini söyledi. Hepsi tasarruf takvasına ulaşmışlardı. Burada da peygamberlerin babalarından, onların zürriyetlerinden, gelecek nesillerden, kardeşlerinden bir kısmını seçerek sırat-ı müstakime ulaştığını söylemektedir. Enam 88'de ise bu ayet sırat-ı müstakim konusundaki en önemli birkaç ayetten bir tanesidir. Çünkü bu ayette sırat-ı müstakimin ve tarifi tamamlanmaktadır. Sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala kullarından dilediğini sırat-ı müstakime hidayet ederdir. Sırat-ı müstakim üzerinde yapılacak bir yolculukla insanlar Allah'a ulaşır. Sırat-ı müstakim ruh için Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Fizik vücut için Allah'a fizik vücudu teslim etmeye vasıta olan yolun adıdır. Nefs için Allah'a nefsi teslim etmeye vasıta olan yolun adıdır. İrade için Allah'a iradeyi teslim etmeye vasıta olan yolun adı. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bir kavramı var. Allah'a teslim olmak, Allah'ın vasiyeti. Eğer peygamberleri de dahil ederseniz 5 tane teslimi

içerir. Allah Teala bize ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi, irademizi teslim etmemizi emretmiştir. Allah Teala bizden yemin, misak, ahd almıştır. İradenin ve aklın teslim edilmesine dair herhangi bir yemin almamıştır. Bunlar ekstrem kavramlar ve otomatik olgulardır. Bir insan daimen zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbi adım adım saflaşır, saf olur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemez, emrettiklerini mutlaka yapar. Öyle bir gün gelir ki düşmanlarını da sevmeye başlar. İşte o zaman kalbin müzeyyen olur. Allah-u Teala peygamberlerin olmadığı devirlerde Resullerinden kimi devrin imamlarına tayin ederse o kişi aklını da Allah'a teslim etmiştir. Seçtiği kişi otomatik olarak iradi kontrolünü alır, tasarrufunu alır. Allah'ın söylediklerini söyleyebilir, Allah'ın yaptırdıklarını yapabilir. Kendiliğinden bir şey yapmaya ve söyleme imkanı yoktur. Bu sebeple yaptıklarından sorumlu değildir. 89. Allah Teala burada sırat-ı müstakimin tarifini 88 ayetinde yaptıktan sonra evvelki peygamberlerin kardeşlerinden ve oğullarından seçtiğini, hidayete erdirdiğini ve onları en son noktaya ulaştırdığını ifade ediyor. Onların Allah tarafından kendilerine nübüvvet verilen kişiler olduğunu, nebilik verilen peygamberler olduğunu söylüyor. Allah'ın Resullerin bütün nebiler aynı zamanda Resuldür. Tüm kavimlerin başlangıçta inkar etmişlerdir ama sonra kavmin dokusu değişmiş ve Allah'ın nebileri toplumun bir kısmı tarafından mutlaka kabul edilmişlerdir. Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderdiğini, tüm kavimlerin başlangıçta Resulleri mutlaka inkar ettiğini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de aynı şey olmuştur. Olmadıkları hakaretlere maruz kalmıştır ama sonra toplum tarafından kabul edilmişlerdir. Mekke'yi fethetmek ona nasip olmuştur. Ne zaman peygamberler reddedilirse neticede mutlaka onlara inkar etmeyecek bir kavim bulunur. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bazı durumlarda doğruyu söylemekle karşımızdakini kırmak arasında kalıyoruz. Kişinin yaptığı bir yanlış var. Biz ona göz yummak istemiyoruz. Fakat ona söylediğimizde bundan kırılacak. Bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Nasıl davranmalıyız? Kırılmayacak bir söyleyiş biçimi mutlak vardır. Doğru sadece bir değildir. Mutlaka onun da kabul edeceği bir doğru vardır. Önemli olan söyleyiş biçimi. Eğer onun kalbini kırmayacak ondan yana çözümü ona ulaştırırsanız onu da hem o hatasından kurtarmış olursunuz hem de kalbini kırmadan yaptığınız için üst seviyede bir mutluluğu da yaşarsınız. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, irşat makamından devamlı aynı konuda dua istememiz doğru mu? Açıklayabilir misiniz? Eğer Allah-u Teala'nın tayin ettiği hedefler istikametindeyse evet. Allah'a ulaşmayı dileme, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi noktasında evet. Rize'den bir kardeşim muhterem hocam, çocuklar hep kendi büyüklerini takip ediyor ve örnek alıyorlar. Ne yapmamız lazım ki onları Allah sevgisi ve Resul sevgisiyle yetiştirebilirim? İşte sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman dilimi yoktur ki Resuller insanları Allah'ın kendilerine verdiği vazife tahtında insanları Allah'a davet etmesin. İşte bu davetin kabulü öncelikle anne babaya düşüyor. Anne baba Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görev çocukların İslami terbiyeyle terbiye etmesileri. Bu da ancak Allah ve Resul sevgisiyle gerçekleşir. O zaman çocuklarını Allah sevgisiyle yetiştirmek, Resul sevgisiyle yetiştirmek, onlara o eğitimi vermek, onları o çöl ortamında yetiştirmek hepimizin vazifesi. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemek ve tövbe etmek bizim için kurtuluşumuza yeterli midir? Açıklar mısınız? Evet, çünkü Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmak ve ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir. Allah'a ruhun ulaşması bir hediyedir Rabbimiz tarafından. İncil'de bu bir müjdedir, Tevrat'ta bu bir lütuftur. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası Allah'ın garantisine gerçekleşir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden.
El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Hidayet Çağı'nın sahabeleri, havarileri ve rabbanileri konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İçinde bulunduğumuz çağ, hidayet çağı. 14 asır evvel Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu, Mehdi Aleyhisselam'ın devrin imamın olduğu çağ. Mehdi, hidayete ermiş, hidayete vesile olan ve hidayete erdiren manalarıyla Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde yer almaktadır. Evvel emirde Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki hidayete baktığımız zaman hidayete ermiş manasıyla Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Men yahdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudlil. Allah kimi dalalette bırakırsa felen tecide veliyen mürşide. Onun için bir veli mürşid bulunmaz. Buradan hidayetin ancak veli mürşidle gerçekleşeceğini Allah-u Teala açıkça bize ifade buyuruyor. Her devirde ardı arkası kesilmeksizin Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bütün kavimlere o kavmin ana lisanıyla vazifeli kıldığı veli resuller var. Onlar da hidayete vesile olanlardır. Sonra biz resullerimizi ard arda gönderdik. Her ümmete resul geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu veli resullerin hidayete vesile olanlar olduğunu açıkça beyan ediyor. Laqad ba'asna fi kulli ummetin rasulen en yabudu Allah ve yestanibu tawuta. Ve minhum men adalla ve minhum men aqad alayhim dalala. Her ümmetin içerisinde tağuta kurulmaktan iştinab etsinler, Allah'a atılsınlar diye veli resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, diğerlerinin üzerine delalet hak oldu. İşte o kavimde hidayeti dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler o veli resul vesilesiyle hidayete eriyorlar. Ama daveti kabul etmeyenler delalet üzerlerine hak oluyor. Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ı biliyor, isyan ediyor. Nasıl insanlar Allah'ı biliyorlar? Allah-u Teala'nın üzerine farz kıldığı her kavimde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği veli resuller. Bu veli resullerin hepsi Yasin suresinin 21. ayet-i kerimesine göre hidayete vesile olanlardır. İttebu illa men la yeselikum ecra ve hem muhtedun. Yasin 20'de ittebu'ul mürselin ittebu men la yeselikum ecra ve hem muhtedun. O resullere tabi olun. O resuller ki sizden ücret istemez, hidayete ermiş ve hidayete vesile olanlardır. Öte yandan her devirde, o devrede Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir nebi resul varsa, o asaleten hidayete erdirendir. Ama onların olmadığı dönemlerde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in de beyan ettiği şekliyle Ali İmran 179'a göre Veli Resulü arasından Allah birisini seçiyor. Gaybi bildiriyor. Ve Allah Teala'nın kendisine Cin suresinin 26. ayet-i kerimesinde, 27. ayet-i kerimesinde gaybi kendisine bildirdiği, tasarruf rızasının sahibi olan Resul, o vekaleten devrin imamı olarak seçiliyor. Secde 24'e göre. Secde 24'te de Allah Teala ve cealna minhum eimeten yehtune bi emrina lemma seberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Öyleyse her devirde hidayete erdiren, hidayete vesile olan ve hidayete ermiş insanlar her inanç grubunun içerisinde vardırlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalettedirler. 7 ayet-i kerime bize bunu söylüyor. İşte bu delalette olan insanlara Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Başlangıçta herkes delalette. Gördüğünüz gibi ayetler açıkça buyuruyor. Bu delalette olanlara Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Taha 123 ve Bakara 38. İşte bu hidayetle gelen hidayetçiler, hidayet insanlar onlarla hidayete muhatap oluyorlar. İnsanoğlu üç vücut ve serbest iradenin sahibi. Bir, Allah bu zahiri alemi yaşayabilmemiz için bir fizik beden, berzah alemine ait olan bir nefs ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla, bir üçlüyle insanları yaratmıştır. Ve Allah-u Teala en çok insanı seviyor. En sevdiği varlık olan insanın için dilediği şey mutluluk. Kur'an bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ve hidayetin hedefi de mutluluktur. Tüm kutsal kitapların hedefi hidayettir. Nereden anlıyoruz? İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler, ki dinin din tektir, ezeli ve ebedi din, babamız İbrahim'in hanifliğini, Arapça dili İslam, 7 sabah 4 teslimden oluşuyor ve bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi dinler yoktur. Ezeli ve ebedi tek bir din vardır. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatını da Allah Teala Peygamber Efendimize sana da vahiy ederek şeriat kıldı. Dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın. Sevgili kardeşlerim, dini ikame etmek, dini yaşamak, dinde fırkalara ayrılmamak ve şirkten kurtulmak. Her devirde iki grup insan var. Dinde fırkalara ayrılan, şirkte olanlar, dinde fırkalara ayrılmayan, şirkten kurtulanlar. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 tane negatif özelliğe baktığımız zaman şunu görüyoruz. Evet, herkes şirktedir. Aynı zamanda herkes şirkte olanlar, dinde fırkalara ayrılanlardır. Ama Allah-u Teala da ezeli ve ebedi tek dinin hayata geçirilmesi, insan tarafından yaşanması, dinde fırkalara ayrılmamak ve şirkten beri olmayı ifade ediyor. Şimdi bu slaytımızda 19 tane pozitif özelliğin sahibi insanlar kimlerdir? Bir insanda 19 tane negatif özellik varken bu 19 negatif özelliği pozitife çeviren tek şey bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. 14 asıl evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz size tebliğ ettiğimin onda birini yapmazsanız gideceğiniz yer cehennem. Ahir zamanda tebliğ ettiğimin onda birini yapacaklar. Gidecekler yer cennettir. Siz öyle bir zamandasınız ki içinizden kim emredildiklerin onda birini bırakırsa helak olur. Sonra öyle bir zaman gelecek ki o zamanda yaşayanlardan kim emrolunduğunun onda birini yaparsa kurtulacaktır. Demek ki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde Allah Resulü 10 tane negatif özellikten bahsediyor. Onda birini, yani demiş oluyor ki siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz helak olursunuz. Ahir zamanda öyle bir ki ahir zamanda hidayet çağında Mehdi Aleyhisselam'ın devrin imamı olduğu bu çağda onda birini yapacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve kurtulacaklar. Öyleyse içinde bulunduğumuz hidayet çağında insanları helaktan kurtaran tek şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir kere daha o slaytımızı gösterelim. 19 tane negatif özellik ve 19 tane pozitif özellik. Allah'a ulaşmayı dilemek, dilemeyenler ve dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler ayetlere gafil olmaktan kurtuluyor, yakin sahibi oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler küfürden kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler delaletten kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler sağır dizi görmekten kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytana dost olmaktan kurtuluyor. Şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Dinde fırkalara ayrılmaktan kurtuluyor. Cehaletten kurtuluyor. İsyandan kurtuluyor. Sebil-i gayden kurtuluyor. Fitneden kurtuluyor. Helaktan kurtuluyor. Amelleri boşa gitmekten kurtuluyor. Birbirine düşman olmaktan kurtuluyor. Cehennemden kurtuluyor. Takva sahibi oluyor. Mümin oluyor ve hidayette oluyor. Sadece bir dilek. Öyleyse kutsal kitaplardaki dini yaşamanın olması olma şartı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dilek hidayetin giriş kapısıdır. 14 asıl evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Ene ilmil medineti ve aliyu babuha. Ben ilmi şehriyim, Ali onun kapısı. İşte ilmin şehrinin kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve ilim şehri, ilim sahibi, hikmet sahibi, hikmet evi olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e ve devrin imamı olarak zikredilebilir. İşte böylesi bir durumda hangi peygamber devrine bakacak olursak Allah'ın kendisine verdiği şeriat kitabıyla 7 sabah 4 teslimin farz olduğunu ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadığını görüyoruz. Hazreti Nuh zamanında Nuh Aleyhisselam'la gemiye binenler onlar 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Ve onlar kurtulanlardır. Hazreti Nuh'un selamın yaşadığı 7 safa hidayet. Ayetler bize bunu gösteriyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı da 7 safa 4 teslimi ihtiva ediyor ve ona tabi olanlar 7 safa ve 4 teslimi yaşadılar ki özellikle Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere Nebile Sultanı Peygamberimize baktığımız zaman Nahl Suresinin 123. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi baban İbrahim'in dinine tabi ol diye sana vahyettik. O müşriklerden değildi. İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam da Kur'an ayetleriyle kendisine tabi olanlarla birlikte 7 sabah 4 teslim yaşadı. Hazreti Musa aleyhisselam Tevrat'ın ayetlerine baktığımız zaman hem Kur'an ayetleriyle Hazreti Musa aleyhisselam 7 sabah 4 teslim yaşadı hem de Tevrat ayetleriyle biraz sonra göstereceğiz. Kendisine tabi olanlarla birlikte 7 sabah 4 teslimi hidayeti yaşadı. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi. İradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse 7 safa 4 teslim 7 safa hidayetin yaşanmasıdır ki tekrar ediyoruz. Bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Hazreti Nuh Aleyhisselam Allah'ın kendisine verdiği şeriat kitabı hedefi hidayet. Hidayetin hedefi mutluluk. Hazreti Nuh Aleyhisselam ona tabi olanlar beraberce bu mutluluğu, huzuru, iki cihan saadetini yaşadılar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve ona tabi olanlar bulundukları dönemde 7 sabah 4 teslimi yaşayarak iki cihan saadetine ulaştılar. Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar 7 safa hidayeti yaşayarak Arap Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi onlar da mutluluğu yaşadılar, hidayeti yaşadılar. Allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Arap 159'da ve min kavmi Musa ümmeten yahdune bil hakki ve biha yadilun. Ne yapmışlar Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi olanlar? Evvela hidayeti dilemişler. Daha sonra onun yaşadığı dönemde, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde elbette asaleten devrin imamı Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar Hazreti Musa'ya tabi oldular. Hazreti Musa ile birlikte ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hazreti Musa ile birlikte fizik vücut teslimi yaptılar. Hazreti Musa ile birlikte nefs teslimine ulaştılar. Hazreti Musa ile birlikte irşada ulaştılar. Hazreti Musa ile birlikte iradelerini teslim ederek Arap 159'a göre Hakk'a ve Hak'la hükmetmeye ve adaleti gerçekleştirme noktasına Allah onları ulaştırdı. Ayetler gayet açık. Gelelim Hazreti İsa Aleyhisselam. Allah'ın kendisine indirdiği İncil'le ona tabi olan havariler 7 sabah 4 teslim yaşadılar. Evvela Hazreti Musa'ya gelelim. Hazreti Musa döneminde 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar Ali İmran suresinin 79. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi onlar Rabbanilerdir. Kavminden bir ümmet vardı. Hakka ulaştıra adalet hükmederler. İşte bu Hazreti Musa döneminde hakla hükmedenler, adaletle hükmedenler, hakka ulaştıran adalet hükmedenler, onların Rabbaniler olduğunu bu ayet-i kerime açıklıyor. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olmaz. Fakat sizin kitabı tecdit etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı Rabbaniler olun diyor. Yani Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin evrensel veciz hadisi خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğren öğretendir. Hazreti Musa Aleyhisselam da kendi döneminde Rabbanilere demiş oluyor ki en hayırlınız Tevrat'ı öğrenen ve öğretendir. Tevrat'ı öğrenen ve öğretenler onlar bu ayet-i kerimenin muhtevası içinde Rabbanilerdir. Yani Hazreti Musa kendisine tabi olanlara Rabbani olun demiş oluyor. Rabbe kendinizi adayın. Gelelim Hazreti İsa Aleyhisselam. Kur'an ayetleriyle bakıyoruz. O da kavmini tebliğ ettiği insanları yedi safa hidayete çağırıyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Kur'an ayetleriyle yedi safa hidayeti yaşaması. İşte Maide 111 وَاِذْ اَحْوَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيُنَا اَنْ اَمَنَ بِي وَبِي رَسُولِي Ben havarilere, bana ve Resulüme iman edin demiştim. Vahye mazhar olan havariler, onlar yedi safa dört teslimi yaşayanlardır. Yetmez, Maide 83'te Resul'e indirileni, Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görüyoruz. Maide 82'de dostluk bakımından amini olanlara en yakın olanlar, muhakkak ki biz Hristiyanız diyenler bulursun. Bu onların arasında keşişler ve ruhbanlar bulunması, onların kibirlenmemesi sebebiyledir. Ayetler kesinlikle Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olanların da yedi safa dört teslim yaşadığı, hidayeti yaşadığını görüyoruz. Gelelim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da yedi safa hidayeti yaşayanların adı havariler. Ve Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz de Allah'ın kendisine indirdiği son şeriat kitabı Kur'an ayetleriyle onlar da yedi safa dört teslim yaşadılar. Sahabenin hepsi Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Şeytana kovmaktan kendilerini kurtardılar. Mümtehin 12'ye göre mürşitlerin hası Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hepsi tabi oldu. Ve Enam 71, Rad 21'e göre hepsi ruhlarını Allah'a vasıl ettiler, vuslata erdiler. Alman 20'ye göre hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Benim ve bana tabir olanlar biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Zümre 18'e göre hepsi nefslerini de Allah'a teslim edip ulul elbab oldular. Hücurat 7'ye göre hepsi irşada ulaştılar. Ve Tövbe 100'e göre hepsi de iradelerini Allah'a teslim ettiler. Yani sahabe nasıl Rabbaniler 7 sabah 4 teslim yaşadılarsa, nasıl Havariler 7 sabah 4 teslim yaşadılarsa, sahabe de Nebiler Sultanı Peygamberimize indirilen Kur'an, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 7 sabah ve 4 teslimi yaşadı. Kur'an ayetleriyle peygamberler ve 7 safa tabiyet. 1. safa Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi olanlar, Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar, havariler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeye tabi olanlar. Görüyoruz ki din aynı din, safalar aynı, 7 safa ve 4 teslim. Bunlar Kur'an ayetleriyle tabi. Ama şimdi Hazreti Musa'ya tabi olanlar Tevrat ayetleriyle, Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar İncil ayetleriyle, Peygamber Efendimiz'e tabi olan Kur'an ayetleriyle. Tevrat ayetleriyle 7 sabahı yaşayan Rabbaniler, İncil ayetleriyle 7 sabahı yaşayan Havariler, Kur'an ayetleriyle 7 sabahı yaşayan sahabeler. Evet, 7 sabah ayetleriyle Tevrat'taki 7 sabah Hanif dini. Biz Tevrat, İncil ve Kur'an ayetleriyle söylüyoruz inşallah. Ona beraberce bakalım. 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayeti. 2. safa mürşide tabi olmak, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayetleri. 3. safa ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleri. 4. safa fizik ucunda Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayetleri. 5. safa nefsin Allah'a teslimi, Tevrat ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleri. 6. safa irşada ulaşmak, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayetleri. Ve 7. safa iradenin Allah'a teslimi, Tevrat ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleri. Görüyorsunuz ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği ulul azm nebileri, Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hepsi 7 safa ve 4 teslimi yaşadılar. Ama içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. Hidayet çağında özellikle Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen son şerefler bu Kur'an-ı Kerim'le Fetih Suresinin 29. ayet-i kerimesinde sahabenin özelliklerinin Tevrat ve İncil'de aynı anlatıldığı buyuruluyor. İşte sahabenin alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'deki vasıflarıdır. Yani Allah Teala Tevrat'ta ve İncil'de gelecekte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olup 7 sabah 4 teslim yaşayacak sahabenin vasıflarını İncil ve Tevrat ayetleriyle o kitaplarda veriyor. Öte yandan son indirilen şeriat da bu Kur'an-ı Kerim'le de havariler gibi olun diyor. Rabbaniler gibi olun diyor. Nereden diyor? İşte Saf suresinin 14. ayet-i kerimesi. Saf suresinin 14. ayet-i kerimesinde ey amini olanlar Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa ve havarilere kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi bunun üzerine İsrailoğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenler düşmanlarına karşı destekledik ve böylece onlar galip geldiler. Öyleyse görüyorsunuz ki Hz. İsa Aleyhisselam'a tabi olan havarilere Kur'an ayetlerinde amin olanlar da siz de onlar gibi olun diyor. Siz de Rabbaniyin gibi olun diyor. Siz de havariler gibi olun diyor. Ama sahabeyende Rabbanilere ve havarilere de siz de sahabeler gibi olun diyor. Rabbanilere ve havarilere siz de sahabeler gibi olun dediği nereden biliyoruz? Fetih 29'da çünkü sahabenin vasıflarını Tevrat ve İncil'de anlatıyor. Eğer onlar yaşasalar onun gibi olacakları ifade ediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça adıyla İslam 7 Safa ve 4 teslimden oluşuyor. İşte içinde bulunduğumuz şah hidayet çağı, hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve izah azallahu misaka nebiyine lema atetikum min kitabın hikmetin ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالُوا فَاشْهَدُوا أَنَّ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ Kudüm Arapça ayet-i kerimenin meali Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olan Allah'ın size verdiği kitapları, şeriat kitapları yani Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatını, Peygamber Efendimiz'in şeriatını tasdik edecek, size kitap ve hikmeti tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz, ona mutlaka yardım edeceksiniz. İşte bu Resul içinde bulunduğumuz hidayet çağında vekaleten devrin imamı. Bir nebi Resul değil çünkü son Nebi Resul Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde öyle buyuruyor. Ve ma kana Muhammedun abadun ricalikum velakin Resulullah ve hatemen nebi. Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. Fakat o Allah'ın Resulü ve nebilerin hatemidir. Nebilerin sonuncusudur. İşte nebilerin hitamından sonra Resulullah'ın da geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en halis diye buyurduğu Hayrikum men taallamel Kur'an ve allamehu hadis-i şerifine mazhar olan Mehdi Aleyhisselam Ali İmran 81'de kendinden önceki ulul azm nebilerine verilen bütün şeriatı tasdik ediyor. Yani muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam içinde bulunduğumuz hidayet çağında bize Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını 7 sabah 4 teslim öğretti. Bize İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını 7 sabah 4 teslim öğretti. Bize Musa Aleyhisselam'ın şeriatını 7 sabah 4 teslim öğretti. Bize İsa Aleyhisselam'ın şeriatını 7 sabah 4 teslim öğretti. Ve bize sahabenin yaşadığı şeriatı 7 sabah 4 teslim öğretti. Şimdi bunları Kur'an ayetleriyle 7 sabah 4 teslimin nasıl yer aldığını görmek istiyorum. Mehdi Aleyhisselam bize Kur'an'ı öğrettirdi ve yaşatırdı. Bu Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığı 7 sava 4 teslim Kur'an ayetleriyle. O zaman Mehdi Aleyhisselam içinde bunu hidayet çağında Muhterem Efendimiz Devri'nin imamı bize Nuh'un şeriatını, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatını hepsini bir bir öğretti. Bakın Kur'an ayetleriyle yaşanan Hanif'in 7 sava. Birinci sava Allah'a ulaşmayı dilemek, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı. Ama bunlar Kur'an ayetleri. Ve Kur'an ile Mehdi Aleyhisselam bize ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanif'in Arapça diye İslam'ı 7 sabah 4 teslim anlattı. Ve 7 sabah 4 teslimin bütün devirlerde hangi inanç grubu içinde olursa olsun yaşandığını ifade ediyor. Ama azınlık bir grup tarafından. İkinci safa Kur'an ayetleriyle mürşide tabi olmak. Üçüncü safa ruhun teslimi. Dördüncü safa fizik vücut teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa irşat. Yedinci safa iradenin teslimi. Mehdi Aleyhisselam bize Kur'an'ı öğrettiğine göre Kur'an'daki bu ayetleri 7 sabah 4 teslimi Nuh Aleyhisselam ayet şeriatıyla 7 sabah 4 teslimi İbrahim Aleyhisselam şeriatıyla 7 sabah 4 teslimi Musa Aleyhisselam'ın şeriatıyla 7 sabah 4 İsa Aleyhisselam'ın şeriatıyla ve 7 sabah 4 teslimi Peygamber Efendimiz'in şeriatıyla öğretti ki Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı tabi İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı kadar elimizde yok. Ama Musa Aleyhisselam'ın şeriatı kitabı Tevrat var. Bunları yaşayanlar Rabbaniler. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı İncil var elimizde. 7 sabah 4 teslimi yaşayan havariler ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatını yaşayan 7 sabah 4 teslimi yaşayan sahabeler. İşte bugünkü konferansımız içinde bunun hidayet çağında hidayet çağının sahabeleri, havarileri ve Rabbanileri diye konferansımızı icra ediyoruz. Havariler, sahabeler, Nebile Sultanı Peygamber Efendimizle birlikte 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, havariler, Hazreti İsa Aleyhisselam'la birlikte 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, Rabbaniler, Hazreti Musa Aleyhisselam'la birlikte 7 sabah 4 teslim yaşayanlar ve içinde bunun hidayet çağında Mehdi Aleyhisselam'la da 7 sabah 4 teslimi yaşayan Sabikunel Ahirini Allah Teala ifade ediyor. Yani Sabikunel Ahirinin içerisinde sahabeler de var, havariler de var, Rabbaniler de var. Azınlık bir grup ama evet. Vakıa suresinin 13-14 ayetlerinde Allah böyle buyuruyor. Sabikunel Evvelin, yani evvelki sabikunlar, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz'le birlikte ve diğer zamanlarda 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar çoğunluk. Sülletin minel evveline, onlar evvelkilerden bir ümmettir. Ve kalilin minel ahirin, ve onların birazı da sonrakilerdendir. Evet, içinde bunun hidayet çağında her inanç grubunun içerisinde ki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 73 fırka diyor ve bugün Birleşmiş Milletler'de dinle ilgili olan bölümün yaptığı humanitar araştırmasında dünyada yaşayan insanlar arasında 73 tane ayrı inanç türü var. Bu 70 ayrı inanç türünün içerisinde 72'si cehenneme, onların içerisinde azınlık bir grup fırka-i inaciyeyi oluşturuyor. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar, Mehdi Aleyhisselam döneminde 7 sabah 4 teslimi yaşayan Sabikunel Ahirin, yani bu dönemin sahabeleri, havarileri ve Rabbanileri olanlar. Onlar dünya sulhunu gerçekleştirecekler. Onlar dünyanın her cümerç girdikten, o girdaptan insanlığı kurtaracaklar. O dönem altın çağ, hidayet çağı olacak ve hidayet çağının altın anahtarı bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten bulaşmayı dilemesi. Bu kalpten bulaşmayı dileyen hangi inanç grubun içerisinde olursa olsun Allah-u Teala'nın kalbine verdiği mürşit sevgisiyle onlar mutlaka mürşitlerine tabi olacaklar. Ve tıpkı Hazreti Musa ile birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşayan Rabbaniler, Hazreti İsa ile birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşayan Havariler, Hazreti Peygamber Efendimiz ile birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşayan günümüzün sahabeleri olacaklardır. Hepinizi bu son hedefle kutsal kitapları önerip hayatınıza tatbik etmenizi Efendimizin hizmeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi, konferansına ait olan sözlerimi burada tamamlıyorum. Gazanız mübarek olsun. Eğer siz de bu anlattıklarımızdan işittiyseniz, gerekli dersi aldıysanız, sahabe gibi, havari gibi, Rabbani gibi, siz de kalpten ulaşmayı dileyen hidayetin birinci safhası, peşinden mutlak surette hidayet çağının sahabeleri olmak istiyorsanız, tövbeye hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki, bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkın.
0: Aleyküm olsun.
1: Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündün mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani, duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah-u Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşriklere tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ı sevmektir.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Osmanlılar. Birinci sual, Osmanlılardan bahsedince neyi düşünmeliyiz? Osmanlı deyince hidayeti, dürüstlüğü, Osmanlı deyince Allah sevgisini en büyük boyutlarda yaşandığı bir dönemi aklımıza getirmeliyiz. Balkanlarda hep şu tekerleme söylenir: Osmanlı gitti, adalet bitti. Gerçekten adaletin timsaliydi Osmanlı. Osmanlı bütün dünyaya tek başına meydan okuyan bir Allah dostları topluluğu. Tasavvufu yaşayan her kesimden Adana'ya kadar Kur'an'daki İslam'ı yaşayan insanlardan oluşuyordu. Peygamber Efendimiz ve sallallahu aleyhi ve sahabeden sonra dünya üzerinde İslam'ı gerçek anlamda yaşayan bir milletler topluluğu olarak düşünmeliyiz. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şey tabii ki tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın bütün boyutlarıyla yaşanmasıdır. Osmanlı evde, sokakta, çarşıda, askerde dünyayı hep örnek olmuş bir milletler topluluğu. Osmanlı Devleti, ifade ettiğimiz gibi, adaleti en üst seviyede sergileyen, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan bir hayat tarzını benimsemişlerdi. Gerçekten sahabenin hayatına baktığımız zaman da görüyoruz. Başlangıç noktasında birbirinin can düşmanı olan sahabe, 23 sene içerisinde Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak evvela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Bakara 151'deki görevlerini hatırlatmak suretiyle ona paralel ayetlerin tilaveti, bu ayetlerin tilavetinde tebliğ var ve kıraat var. Sonra ikinci görev nefs tezkiyesi. Üçüncü görev kitabın, Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi. Dördüncü görev hikmetin öğretilmesi ve beşinci görev hikmetin ötesinin öğretilmesinin muhtevasını alıyor. İşte Osmanlı'daki tasavvuf gruplarına baktığımız zaman Saray Erkan'ı Mevlevi'ydi. Askeriye sınıfı Bektaşi'ydi. Esnaf sınıfı Avriyanun Teşkilatı'nın bütün standartlar içerisinde 7 Safa 4 Teslimi sahabe gibi yaşayanlardan oluşuyordu. Kur'an onlar için bir hayat kitabıydı. A'dan Z'ye kadar Kur'an'ı hayatlarına tatbik eden, Kur'an'a muhalif olan her şeyden kaçınan Allah'ın dostlarından oluşuyordu. İkinci sual, Allah ile bu kadar yakın ilişkide olan Osmanlı'nın yıkılmasının sebebi neydi? Tabii ki saraya cinci hocaların yerleştirmesi. Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurmuşsa, bu başarının arkasında Osmanlı'nın Allah'la olan sıkı ilişkileri söz konusuydu. Kur'an-ı Kerim'i yaşaması söz konusu. Ama ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitlerinin yerine cinci hocalar girdi ve ilmi nücumla, artık şeytanla ilişkiler kurulmaya başlandı, Osmanlı o noktadan itibaren duraklama devrine girdi, sonra da gerileme devrine ve nizam-ül alem olmaktan çıkıp nizam-ı cedide, yani yeni nizama geçti. Aleme nizam veren Osmanlı, kendi içerisinde bir daralma yaşadı. Özellikle Rabbani ilmin hakim olduğu bir devrede, ki bu Osmanlı'nın
muhtevasında 400 yıllık bir süre ifade ediyor. Daha sonra Zülmani tatbikatın başlandığı bir dönemi görüyoruz. İlmi nücum ki Allah'ın yasak ettiği bir ilim ama insanlar ona rağbet etmişler. Kur'an'daki İslam'ın bütün boyutlarıyla yaşanmasının arkasında Allah-u Teala'nın mürşitleri söz konusudur. Buna en güzel şeklini belirten Yunus, yedi safhanın yedisinin yaşanması ancak mürşitle yaşanabilir. Mürşidi daima tayin eden Allah'tır. Fakat kişinin mürşide ulaşabilmesi onun bir kalbi dileğine bağlıdır. İşte geleyi kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Daha işin birinci safhasında mutlaka bir Allah'ın tayin ettiği mürşid gerekli. Resulün cemali göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Ve Osmanlı mürşitlerine tabi olmak suretiyle ki baktığımız zaman Osmanlı'nın kurucusunda yer alan Osman Gazi Mürşidi Şeyh Edebali'ye tabiydi. Daha sonra 2. Murat Hacı Bayram Veli, Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin ve her padişahın yanı başında mutlaka lalası mürşidi vardı ki onlar Allah'ın emirlerini onlardan alıyorlardı. Onlara düşen de bunu tatbik etmek oluyordu. İşte tekrar Osmanlı standartlarında, sahabe standartlarında bir asr-ı saadet yaşamak mümkün müdür? Üçüncü sual. Elbette. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunu bize bildiriyor. Nasıl sahabenin hayatı sabikune levelin olarak yer almışsa ki sabikune levelin Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde muhacirin ve ensardan bahsediyor. Muhacirler Mekke'den Medine'ye göç edenler ama Resulullah'a tabi olan 7 safhayı yaşayanlar, Ensar Medine'de Resulullah'a tabi olan 7 safhayı yaşayanlar, bu 7 safhanın yaşanmasında onları örnek bir topluluk oluşmasına götürmüştü ki tıpkı sahabe gibi Osmanlı'da da öyleydi. Al-Ma'izon'da kuntum hayrin ümmetin uhrecet lin-nas. Siz insanlar içinde çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Ta'murune bil ma'ruf tenhâne'l münker, ma'ruf emreden münkerden nehyeden bir topluluk oldunuz buyuruyor. İşte Resulullah'ın aynı zaman peygamberi olduğunun noktasına hareket edecek olursak kıyamete yakın bir dönemde Mehdi Aleyhisselam'a bağlı olanların da tıpkı sahabe gibi 7 safhayı yaşayarak sabikuna lahirine

0: sağlamıştı. Şu anda dünya insanının problemi dinini unutmuş olmasıdır. Ama devrin yanlışları birer birer ayıklanacaktır. Yerine Kur'an doğruları konulacaktır. Gelecek yıllar Osmanlı'nın yeniden tarihe dönüşünü simgeleyecektir. Osmanlı görecektir ki yeniden yeşerecek olan bir çınar ağacıdır. Neyle? Mukaddes kitaplardaki Allah'ın tek dininin, tek şeriatının yaşanmasıyla. Şeytanın devreye girmesi, şeriatı insanlara öcü gibi göstermesine sebebiyet vermiş ama şeriat deyince Allah-u Teala'nın insanoğluna uyması meyanında bahşettiği kurallar bütünüdür. Emir ve nehirlerden ulaşıyor. Kim ki bu emir ve nehirleri hayatına tatbik ederse mutlak surette hedefine ulaşacaktır. Allah'ın da istediği bu. Nasıl sahabe Kur'an'daki emirlere itaat yasakları işlememek suretiyle maruf ve emirden münkerden nehyeden bir noktaya ulaşmışsa, peşinden Osmanlı bu noktaya geldiyse, Mehdi Aleyhisselam'a bağlı olanların da Kur'an'daki emir ve nehyleri A'dan Z'ye kadar itaat etmek suretiyle Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak yeniden bir asr-ı saadet mutlaka gerçekleşecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Tarihe baktığımızda sahabeden sonra Allah'a en yakın insan topluluğu Osmanlılar olmuş. Bu yakınlığı ise Allah'a ulaşmayı dileyerek sağlamışlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a olan sevgi ve muhabbeti anlıyorum.
3: Dualar, namaz.
4: Yeniden diriliş diyor, İslam alemi 500 yılda dünya hükmedecek adil bir şekilde. Yani zekat verecek insan bulamayacaksın. Nasıl ki ecdad 650 yıl sonra ben devlet kuracağım dediyse Osman Bey yanındaki kardeşlerin yakınları bile hayal gibi geliyorduysa. Ama biz gördük inananlar için zor diye bir şey yok. Bu kolay olur mu? Elbette sancı olacak. Ama olacak Allah'ın izniyle. Yani yeter dağımız ilahi kelimetullah dini mümine hizmet olsun. İmkansız değil. Yakındır da Allah'ın izniyle.
1: Sizce bizim neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Sevgimiz, muhabbetimiz, içimizde yanan aşkımız.
3: Dualarımız. Gönlümüzden ne geçerse kısacası.
5: Ruhumuz ulaşır. Çünkü cesetimiz orada örtüşü oluyor. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geliyoruz. Cenab-ı Hak'tan karşı karşıya. Allah orada kolaylığımızı versin Cenab-ı Hak.
1: Allah'ım benim de ruhumu bu ermiş evliyaların gibi hayattayken sana ulaştır şeklinde manevi talepleriniz var mı?
2: Tabii ki manevi taleplerimiz her zaman Allah'a vaz. Sevdiği ve razı olduğu kişilerle, en kıymetli yerlerde, en kıymetli kişilerle bizim de ruhumuzu alsın.
5: Ey Yüce Allah'ım. Seni çok seviyoruz.
2: Benim de yaşarken ruhum sana ulaştı.
0: Ki davamız ilahi kelimatullah, din-i mubine hizmet olsun. İnananlar için zor bir şey yok dedi. Allah'ın insanlardan istediği dine hizmet etmemiz midir? Evet. Biz insanlar Allah-u Teala'dan hep alırız. Rızık alırız, ihsan alırız, nimet alırız. Allah'a verebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Allah için yapacağımız ibadetler vardır. Ama bu ibadetler de yine Allah'a bir şey veremezler. Allah'ın bizden beklediği bir fayda, bir yardım söz konusu değildir. Ama Allah bir dinin sahibidir. Dine hizmet ettiğimiz zaman Allah'a hizmet etmiş oluyoruz. Evet, gerçekten de öyle. Çünkü Allah Teala bütün insanları yaratandır. Bütün insanların ki can saadetine ulaşmasını istiyor. Ve Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. İhtiyaçtan münezzeh olan Allah Teala yarattığı bütün kulların mutlu olmasını istiyor. İşte mutluluğu Allah'ın kendisine nasip ettiği insanların da Allah'ın ahlakıyla ahlaklanarak kendisinin dışındaki bütün insanları mutlu etmeye çalışması Allah'ın insanlar için vaaz ettiği temel hedeftir. Bu hedef mutlaka gerçekleşir. Evvela başında bir dilek var. ruhun

0: Dünya hayatında Allah'a ulaşması Allah'ın bir lütfu keremidir. Ve edeple gelen lütufla döner. Mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yeter ki o kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte bu kalpten ulaşmayı dilemek, o kişinin kalbinde Allah bu talebi gördüğü an mutlak surette Rahim esması ile tecelli ederek 7-8 aylık süre içerisinde emmare levame mülhime mutmainne raziye marziye tezkiyatını bir geçtikten sonra ruh Allah'ın zatında ifna olur. Fizik ucu şeytana olmaktan kurtulur. Nefse 7 kademede tezkiye olur ve bu noktadan itibaren o kişi özellikle Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan ruhu Allah'a ulaşana kadar ki olan 7-8 aylık süreyi çok üst seviyede mutluluklar yaşayarak geçirir. Buradan hareketle daha ötesine geçmek üzere Allah'tan talepte bulunur. Ya Rabbim ben ruhumu sana ulaştırmayı diledim. Benim ruhumu kendine ulaştırdın. Mükafatları da bana eksiksiz verdin 3 tane cennet dünya saadetin yarısı. Ben daha üst seviyedeki mutluluklara talibim. Fizik ucunu da Allah'a teslim etmek istiyorum. Bunun da yegane vasıtası tabii ki diğerleri var ama en büyük vasıtası zikir. Zikrini 2 kat, 6 kat arttırarak fizik ucu teslimine ulaştığı zaman mutluluğun yarıya değil %81'e ulaştığını görecektir. Nefs teslimiyle mutluluk ahiret ve dünya saadetinin tamamına o kişiyi ulaştıracak. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'a yakınlığı ile anılan Osmanlı'yı Allah'a yaklaştıran en önemli unsurlardan biri de zikirdi. Allah'ın hepimize farz kıldığı zikir yapmak sizce insanlara ne sağlar?
2: Şimdi Allah Teala diyor kalpler Allah zikretmekle mutmain olur. Hani günümüzde diyorlar işte benim kalbim temiz ya. Kalbin temizlik bir metot diyor. Yani ne makineye atıp da deterjanla temizleyebilirsin. Kalpler ancak Allah zikretmekle mutmain olur. Yani bunu sağa sola çekmenin bir anlamı yok.
3: Tamamen melekleşir, kötülük yapamaz.
4: Allah'ı zikretmek. Burada oturduğumuz yerde zikrediyorum mesela. Allah'a ötürme. O muhakkak ki.
5: Güler yüzlü olur. Temiz yüzlü olur, sakin olur, huzurlu olur. Bir kere kimsenin kalbini kırmaz diye düşünüyorum.
2: İşte zikir dediğimiz kalp zikri. Kalp zikrine başladığın zaman her gün buradan böyle vurdun Allah Allah Allah dediğin zaman bir müddet sonra buradan hafif bir tünel hani tünel kazdın ışık göründü diyorlar ya. Kazdın. İşte ondan sonra kalp yavaş yavaş Allah demeye başlıyor. Çocuklarımız olduğu zaman şöyle deriz ya, oğlum hadi anne de baba de dedirtmeye çalış. Kalp de çocuk gibidir. Sen kalbinle söyletirsen onu söyle. İşte biz Allah dedirtmeye çalışırsa işte o zaman özümüze döner, güzelleşiriz.
0: Zikir yapan kişi için tamamen melekleşir, kötülük yapamaz. İnsanların bir melek hüviyetinde olması mümkün müdür? Yaratılışta Allah-u Teala insanı her şeyden üstün olarak yaratmıştır. Ve yaratılış gayesi de ahsenin takvime ulaşmak. Elbette meleklerin ötesine geçebilir. Çünkü meleklerin Allah'ın yaratılışında onlara verdiği irade bağlanması ve emirlere %100 itaat ki seni tesbih ve takdis ediyoruz. Olayı meleklerin hepsinde var. Ama insanoğlu Allah'ın kendisine verdiği serbest irade itaatinde bu dünya hayatını yaşarken emirlere itaat, yasakları işlememek suretiyle o hedefe ulaştığı zaman çok daha üst boyuta geçecektir. Allah insanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmıştır. Yeryüzünde en üstün varlık halifedir. Peşinden kavim resulleridir. İnsanların hidayetine vesile olan ve yaratılış gayemiz de Allah'a kul olmaktır. Meleklere baktığımız zaman gerçekten Allah onlara nefs verdiği zaman nefse baş edemediklerini anlıyorlar. Ama ne zaman insan meleklerden üstün olur? Nefsine karşı cihad-ı ekberi kazandığı zaman. Harut ve Marut kıssası bunun en güzel örneğidir. Allah katındaki en kıymetli mahluk insandır. Eğer Allah'ın başka bir mahluk insandan daha kıymetli olsaydı Allah-u Teala bize "Ey insanlar, ben sizleri başka bir mahluk için yarattım" diyecekti. Ama öyle demiyor, her şeyi yaratmış ve insanın emrine musahhar kılmış. İnsan adı verilen mahluk hayvanlardan daha aşağıda da olabiliyor. Niye bağlı? Nefsinin kalbinin yapısına bağlı, ruhunun Allah'a ulaşıp ulaşmadığına bağlı. Nitekim melekler soruyorlar, "Ya Rabbi, sen Adem Aleyhisselam'a ona verdiğin neyle bizden üstün kıldın?" "Ona verdiğim nefse sizden üstün kıldım" diyor. Allah-u Teala öyleyse insan olduğu için üstünlük meclisi onun nefsinin tezkiyesine ve teslimlerine paralel bir seyir takip eder. Cinlerden üstün olması Allah'ın ona verdiği ruhtur. Meleklerden üstün olması Allah'ın ona verdiği nefstir. Ve her konuda da insan Allah'ın yeryüzündeki biricik temsilcisidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem hocamız, hürmetli hasretle ellerinizi öpüyorum. Müsaadenizle bir soru sorabilir miyim? Osmanlı'da gayrimüslim çocukların ailelerinden zorla alındığı doğru mudur? Hürmetli hasretle ellerinizi öpüyorum. Sizleri çok ama çok kalbimizden seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Osmanlı'da gayrimüslim çocukların ailelerinden zorla alındı doğru mudur? Hayır, doğru değil. Bugün bile insanlar çocuklarını özel okullara gönderiyorlar. Yani kısacası çocuklarının geleceği için iyi bir eğitimle yetişmesini istiyorlar. Osmanlı'nın yaşadığı dönemde en üst seviyedeki eğitim Osmanlı'daydı. Öyle olunca özellikle Balkanlara baktığımız zaman Osmanlı döneminde evvela Allah dostlarıyla insanlara Allah'ın dini anlatılıyordu. Hiçbir zaman zorlamayarak, onların kalbini fethederek insanlara ulaşılıyordu. Öylece olunca insanlar çocuklarının bu edeple yetişeceğini düşünmesi sebebiyle çocuklarını Osmanlı'ya teslim ederek bizim de çocuklarımız sizin bu yetiştiğiniz edep muhtevasında yetişsin, yaşasın ve güzelliklerin sahibi olsun. Birçok zavallı eder ki Osmanlı kaçırdığı çocukları kendi sarayında eğitime tabi tuttu. Hayır. Onları ehlileştirdi. Öyle değil. Osmanlı'nın gittiği her yere adalet götürmesine hayran olmuş Batılılar. Bu çocukları da alın, bunları sarayınıza enderinde okutun, adam edin, sizin gibi adaleti öğrensinler diye çocuklarımızı Osmanlı'ya getirip teslim etmişlerdir çocuklarını. Zamanın bütün bilimleri enderinde tahsil edildi. Oraya bütün milletler, insanlar gelirdi. Bugün insanlar için nasıl çocuklarını Batı'ya, Amerika'ya gönderiyorlarsa eğitim için, o gün de en üst seviyede dünyaya hakim olan Osmanlı'ydı ve en üst seviyedeki eğitimin sahibiydi. Elbette insanlar çocuklarını onların okullarında yetiştirmek, diploma sahibi kılmak ve ülkelerinde faydalı insanlar olarak yetişmesini istiyorlardı. Enderun'da yetişen birçok yabancı menşeli insan Osmanlı Devleti'nde paşalık vezirlik rütbesine yükselmiştir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Osmanlı'yı incelediğimizde halk tabakasından devlet büyüklerine kadar herkesin bir mürşidi olduğunu görüyoruz. Allah'ın Kur'an'da farz kıldığı mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah'a yaklaşmakta bir yol gösterici, bir rehber, bir merdiven gibi görüyorum. Elimizden tutan, aksadığımız zaman elimizden tutup kaldırabilecek bir yardımcı gibi görüyorum.
2: Şimdi zaten bak Kur'an-ı Kerim Allah'ta diyor, salih kullarımla beraber olun değil mi? Şimdi biz o salih bölümde olmadığımıza göre salih olanı bulacağız. Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakından sorduğu zaman o yaşayan bir Kur'an'dı. Şimdi bizler yaşayan Kur'an olmadığımıza göre yaşayan Kur'an'ları bulmak lazım.
1: Sizce de böyle şu an ölmüş olanlar olduğu gibi yaşayan Allah dostları var mıdır günümüz?
3: Muhakkak. Muhakkak vardır. Onların duası sayesinde vatan, millet, ümmeti Müslüman ayaktadır.
5: Günümüzde sanmıyorum.
4: Olmaz mı? Onların suyu hürmetine yaşıyoruz. Yunus Emre'yi şimdi sabah söfre kalkıyorum. Yunus Emre'yi dinliyorum. Tüylerim diken diken oluyor dinlerken. Bundan güzel bir şey var mı? Yok.
2: Şimdi bizler bu maneviyattan uzaklaştığımız için asıl gücümüzü kaybettik. İşte Osmanlı'da o güç oradan geliyor, maneviyattan. Yani çocukken eğitime başlıyor. Ben Avrupa'da da bulundum. Adam küçücük çocuğu kiliseye gönderiyorlar. Hristiyanlığı öğretiyor değil mi? Eğer dine gençlik sahip çıktığı zaman özüne dönme süreci başlamıştır. Çünkü Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in etrafında genç değil mi? O gençlik bugünkü şartları meydana getiriyor. Yani dünyanın dört bir yanına İslam yayın.
0: Misafirimiz mürşit konusunda Kur'an'da Allah-u Teala salih kullarımla birlikte olun buyuruyor. Gerçekten de Tövbe 119'da Ya eyyühellezine amenu takullaha ve kunnu ma'as sadikin. Bu sadıklar tabii ki Allah'ın salih kulları. Biz o salih bölümünde olmadığımıza göre diyor misafirimiz. O zaman ne yapmamız lazım? Salih kulu bulmamız lazım. Salih insan kimdir? Salih insan 7 sabah 4 teslimi yaşayan, evvela 22. basamakta ruhunu teslim etmiş, 25. basamakta fizik vücut teslimi, 27. basamakta nefsin teslimi ve 28. basamağın 4. kademesine irade teslimini yapmak suretiyle Allah-u Teala'nın da zatına şahit olan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişidir. Nisa 69'da Allah-u Teala men yutiullah ve yutiur rasule فَاُولَٰيكَ مَعَ الَّذ۪ينَ عَلَيْهِمْ اَنَنَامَ اللّٰهُ مِنَ النَّب۪ينَ وَسِدِّق۪ينَ وَشُهَدَاءِ وَسَالِح۪ينَ İşte Allah-u Teala kim Allah ve Resulüne itaat ederse Allah onları nimetlendirir nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber kılar. Öyleyse her zaman bu 7 sabah 4 teslimi yaşayan salihler var ve hacet namazı kılarak onlara ulaşmak söz konusudur. Sahabenin hepsi Talim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre tövbe-i nasuha tövbe etmek suretiyle irşada ulaştılar. Hücurat 7 bunun ispatıdır. Ve Fusilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimelerinde sahabenin hepsinin salihlerden olduğunu, Allah-u Teala'nın da onları irşada memur mezun kıldığını görüyoruz. Salihlerden olmak, salah makamının sahibi olmak anlamına geliyor. Birçok ilim eline göre salihlerden olmak, yani iyi davranışların sahibi olmak, İslam'ın 5 şartını en iyi şekilde yerine getirmek anlamında kullanıyor. Bu doğru değil. Böyle bir tarif, Kur'an-ı Kerim'in ruhuna uyduşmuyor. Salah makamı velayetin en üst makamıdır ve sadece nefsindeki bütün afetleri yok olduktan sonra Allah'ın tövbe-i nasuhla tövbeye davet ettiği, bu tövbeyi gerçekleştirdikleri Allah-u Teala'nın da onları irşada ulaştırdı ve yetmez Allah tarafından irşada memur ve mezun kıldığı insanlardan oluşuyor. Allah-u Teala kimi salah makamını almışsa, tövbe-i nasuha davet etmişse o kişi mutlaka Allah'ın zatını görür. Çünkü salah makamı hizmetin, hikmetin ötesidir. Hiç kimse salah makamına ulaşmadan salihlerden olamaz. Hadis-i şerifte hikmet sahibi ulemanın meclisinde bulunmak, kenamı işitmek üzerinde farzdır buyuruyor. Muhakkak ki Allah meclisinde ölü kalpler hikmet nuruyla diriltilir. Tıpkı yağmurun kuru toprakları dirilttiği gibi. Hikmet sahibi ulema hepsi Allah'ın salih kulları. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Muhterem hocam, öncelikle hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, Benim sorum şöyle inşallah. Osmanlı'dan sonra insanlardaki ahlaki bozulmanın daha da arttığını söyleyebilir miyiz? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Osmanlı'dan sonra insanlardaki ahlaki bozulmanın daha da arttığını söyleyebilir miyiz? Osmanlı ile bugünkü Türkiye arasında bir uçurum var. Bunlar şu dünya üzerinde suç işleme oranının en düşük olduğu ülke olmak vasfını hep korumuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu devam ettiği süre içerisinde olay hep böyle olmuştur. Şimdi Türkiye dünyada en çok suç işleyen ülkeler arasında yer alıyor. Osmanlı'nın o sadece kendi dininden olanlara değil, başka dinin mensuplarına da gösterdiği o ilahi adalet mekanizmasının bugün bizim ülkemizde artık cari olmadığını, geçerli olmadığını kaygıyla izliyoruz. Osmanlı hoşgörüsü bütünüyle yok oldu. Herkesin herkesi aldattığı, Allah'ın yasaklarını bütünen çiğnendiği, emirlerin ise engellendiği bir devrede yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma raporuna göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar biz vecimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireylerin arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahsalavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Kur'an-ı Kerim'i yaşamak için mutlaka bir mürşide tabi olmamız gerekiyor mu? Dini yaşamada mürşidin yeri nedir? Açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, dinin sahibi Allah'tır. İnsanın sahibi de Allah'tır. Ve yaratan insanı en iyi bilendir. İnsan için vaaz ettiği hedef iki cihan saadeti. Ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olduğunu da Allah-u Teala zikrediyor ve mürşitsiz bunun olamayacağını buyuruyor. İşte Kur'an-ı Kerim ayetleriyle mürşidin ayetlerde geçen 19 ayrı ismi. Allah-u Teala bu 19 ayrı ismi kullanmasının arkasında mürşidin Kur'an'ı yaşamada, dini yaşamada ne kadar elzem olduğunu da ortaya çıkartıyor. Bütün nebiler Allah'ın mürşitleridir, ayetler. Bütün Kur'an-ı Kerim'deki imamlar, geçtiği ayetler Allah'ın mürşididir. Halife Allah'ın mürşididir. Veli Resul Allah'ın mürşidi. Nezir Allah'ın mürşidi, geçtiği ayetler. Hidayetçi, Veliyün Nesir, Veliyün Şefi, Veliyün Hamim, Veliyün Mürşid, Veliyün Vak, Veliyün Müminin, Veliyün Hamid, Ehli Zikir, Münadi, Sadık, geçtiği ayetleri de görüyorsunuz. Salih, Sultan, Hikmet Sahibi, Alim. Sevgili kardeşlerim, 19 tane ayrı isimle Allah-u Teala'nın bizim için farz olan mürşidi ayetlerde açıkladığını görüyoruz. Yetmez. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Ulul Azm Nebilerinin bütün insanlara vaaz ettiği 7 sabah 4 teslimin ancak mürşide tabi olanların yaşadığını görüyoruz. İşte evet, birinci safa itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa itibariyle mürşide tabiyet. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında da mürşide tabiyet farz. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında da mürşide tabiyet farz. Musa Aleyhisselam'ın şeriatında mürşide tabiyet farz. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında mürşide tabiyet farz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin şeriatında mürşide tabiyet farz. Bu kadar Allah'ın hükmü şeriat kitabının hepsinde ikinci safa olarak mürşide tabiyet farz olmuşken İnsanların şeytanın tesiri altında bunu görmemeleri, anlamamaları hayret verici bir şey. Yetmez, uğruna Allah'ın kainatı yarattığı Nebilat Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz seni alimlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Son şeriat kitabı kendisine indirilmiş olması sebebiyle Kur'an-ı Kerim'i en üst seviyede açıklayan odur. Ve Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı hadisler, ki hadisler Kur'an'a uyan hadisler, Kur'an'ın açıklaması hükmünde ve 7 hadis grubu gereğince Allah Resulü de mürşide tabiyeti farz kılıyor. Bakalım beraberce 7 hadis. Görüyorsunuz. Birinci hadis, benden sonra Nebi gelmeyecek ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Mürşidin Kur'an ayetlerinde geçen 19 ayet isimden bir tanesi halife, bir tanesi imam. İkinci hadis. Benden sonra Nebi gelmeyecek, halifeler ve alimler gelecek. Burada halifeleri anladık, zaten geçmişti. Alimler kim? Alimran suresinin 19. ayet kerimesinde Allah'ın zatına şahit olanlar. Benden sonra Nebi gelmeyecekse ruh verenler gelecek. Ruh devrin imamının ruhu. Benim sahabem göktekiler gün hangisine tabi olursan hidayete erersiniz. Benim sünnetime ve benden sonraki gelen Raşid Halife'nin sünnetine tabi olun. Her asırda ümmetimden Allah'a itaatin hayırda yarışanlar bulunacaktır. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Her kim imama, devrin imamına itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Mehdi Aleyhisselam çıktığında karın üzerinde emekleyerek de olsa ona ulaşın, biat edin ve itaat edin diyor. Bütün bu hadisler, ayetler bize mürşide tabiyeti farz kılıyor. Öyleyse dini yaşamada mürşide tabiyet farz ve Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayan bay ve bayan kim Allah'ın dinini yaşıyorsa o mutlaka mürşidine tabi olmuştur. Öğreti aynıdır. İkinci sual, Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Tövbe 34-35 ayetlerde altın gümüş biriktirme ayette azap olduğu açıklanıyor. Mesela ev almak, araba almak ya da ticaret yapmak isteyen bir kişinin altın biriktirmesi uygun bir şey mi, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, buradaki durum çok farklı. Yani zekatını vermeyen kişiler için bu böyle. Zekatını verdikten sonra elbette ihtiyacın olan şeyleri alabilirsin. Nitekim Efendimizin tefsirine baktığımız zaman bakın ne görüyoruz. Tövbe 35 ayetin tefsiri, Allah-u Teala insanların haksız yere para almalarını ve biriktirmelerini tasvip etmiyor. Evet, bak gördünüz mü? Yani faiz yoluyla haram yoldan para alıp biriktirmek Allah-u Teala tasvip etmiyor. Altınlarını iş yeri açmak, başka insanların iş temin etmesi için kullanmayanların cezasını mutlaka cehennemde ödeneceğini söylüyor. Yani parayı biriktiriyor ama yatırıma dönüştürmüyor, ona faize veriyor. O zaman işte bu yasak. Yoksa bir iş yeri açmak için, insanları iş sahibi kılmak için para biriktirip yatırım yapıyorsa helal yoldan, bu burada bir problem yok. Giresun'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimizden başkalarını ne kadar çok seversek onların da bizi o kadar çok seveceğini öğrendik. Çevremizdeki insanları sevmemize ve güler yüz göstermemize rağmen geçmişimizde olan olumsuzlukların insanların aklından hiç çıkmadığını görüyoruz ve üzüntü duyuyoruz. Bu durum bizi için bir imtihan mıdır? Bu durum karşısında bizim nasıl davranmamız lazım? Henüz yeteri kadar bizim kendisine gösterdiğimiz dışarıdan sevgi onun kalbine girmemiştir. Kalbine girdiği zaman hiç merak etmeyin, onlar mutlaka sizi severler. Mesela birçok insan vardır, sabahtan akşama kadar Allah adına hüküm veriyorlar ve din anlatıyorlar. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Öyleyse dilin söylediği kalbinde yok ve onların bütün bu anlatımları ne kendilerine fayda veriyor ne etrafındaki insanlara. Ama eğer öğreti onların kalbine yerleşmişse ve etraftaki insanların sevgisi o kişinin kalbine yerleşmişse, ki bu şekildeki olan duruma kalpleri birleştiren, telif eden Allah'tır, o zaman Allah-u Teala size mutlaka onların da sevgi kapısını açacaktır. Hiç merak etmeyin. İşte Fusret 34'te kötülükle iyilik bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle sav. Böyle yaparsan sana düşman olan iki candan bir dost olur. Düşmanın bize candan bir dost olması onun da artık bizi sevmesi manasına geliyor. Biz düşman olan kişi candan bir dost olur. Biz düşmanı seviyoruz, seviyoruz, seviyoruz ve bizim sevgimiz onun kalbine yerleşiyor. O da artık bizim dostumuz oluyor. Allah'a ulaşmaya gidiyor. Kalpleri birleştiren Allah. İstanbul'dan bir kardeşimiz var hocam. Bir hadis-i şerifte malı uğrunda öldürülen şehittir. Kanı uğrunda öldürülen şehittir. Dini uğrunda öldürülen şehittir. Ailesi uğrunda öldürülen şehittir diye yazıyordu. Bu hadiste bahsi geçen şehitlik kavramları Kur'an'da Geçen şehitlik kararlarına uyuyor mu, açıklayabilir misiniz? Malı uğrunda öldürülen şehittir. Çünkü mal da mukaddestir. Can da mukaddestir. Din de mukaddestir. Mukaddesat uğruna eğer bir savaşta ölüyorsa, evet, Kur'an ayetlerine ölüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son veda hutbesinde buyurduğu gibi, malınız mukaddestir, canınız mukaddestir, ırzınız mukaddestir vesaire. Bu mukaddesat uğrunaki olan şehitlerde ölüm söz konusu ise şehit. Ama diyeceksiniz ki onların kalpten Allah'a ulaşmayı dileme olayı var mı yok mu? E zaten yoksa o kişi mukaddesat uğruna asla böyle bir savaşta yer almaz. Muhterem Efendimiz Kur'an ayetlerine göre sizi vatanınızdan çıkartıyorsa bir insan, sizi öldürmeye kalkıyorsa, size zulmediyorsa, böylesi bir onunla olan sıcak çatışmada bizim üzerimize farz oluyor. Hicret 9. Eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin. Fakat eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldırgan grup da Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bunu bu ayet-i kerimeye bize örnek veren Muhterem Efendimiz Irak ve Kuveyt Savaşı'na haber veriyor. İkisi de Müslüman. Ama Müslüman ülkelerin birlik olup onları adalete davet etmesi, aralarında ıslaha gerçekleşmesi gereken yapmıyorlar. Yapabilmeleri için Allah'ın katında zulme karşı bir mücadele içinde olmaları lazım. Ayet-i kerime gayet açık ortada. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cevbar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kardeşim inşallah. Ellerinizden hürmetle öpüyorum. Müsaadenizle size bir soru arz etmek istiyorum. Namaz, Müslümanların Allah olan bağlılığı nasıl işlendirir? Allah razı olsun inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Seni çok seviyoruz ve bir kere daha suali gerekir. Namaz, Müslümanların Allah'a olan bağlarını nasıl güçlendirir? Sevgili kardeşlerim, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz her işin başarısında başı İslam, orta direği namaz ve en üst noktası da, doruk noktası da cihattır diyor. Sana bütün işlerin başını, ana direğini ve doruk noktasını bilirim. İşin başı İslam, direği namaz ve doruk noktası cihattır. İşin başı İslam, kişinin teslim olmayı dilemesi gerekir. Nitekim Yunus 25'te Veli Resuller teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyorlar. Birinci görevleri ayetleri tilavet etmek. Evet, Nahl 36'da veya ne diyelim, Cuma 2'de her kavimde ardı arkası kesilmeksizin Cuma 2 Resul gönderiliyor ve birinci görevleri ayetleri tilavet etmek. Ayetleri tilavet ederek Resul, Veli Resul onu teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyor. Daveti kabul eden kişi ayetlere teslim oluyor. Onu hemen Nem suresinin 81. ayet-i kerimesine bakalım. Sen ölüleri işitiremezsin. Sen o körleri delaletlerinden hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar bize teslimdirler. Öyleyse her şeyin başı Allah'a ulaşmayı dilemek ve ayetlere iman. Çünkü dinin iki kaynağından bir tanesi kitap, diğeri de bu kitabı açıklayan Allah'ın Resulü. O zaman ne yapıyor birincisinde? Ayetlere iman eden kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, işitenlerden oluyor. Allah Teala diyor ki işte o bize teslimdir. Yani işin başını gerçekleştirmiştir, başı İslam'ı gerçekleştirmiştir. Direği namaz, o direği namaz. biz mürşidimize ikinci kaynağa nasıl ulaşabiliyoruz? İnsanlardan bir ipe hacet namazı kılarak ulaşıyoruz. Hacet namazı kılarak ulaştığımız için de doruğu da cihattir. Ondan sonra kişinin cihad-ı ekberi, nefsine karşı cihadı başarması lazım. Yedi kademedeki tezkiye ve yedi kademedeki tasfiye dinin tamamını içeriyor. O zaman bu namaz Müslümanların Allah'a olan bağlılığını nasıl güçlendiriyor? Hacet namazı eğer Allah'a ulaşmayı dilen müşteriden tabiyet, Allah'tan bir ipe, insanlardan bir ipe tutunan varmış olmuşsa ki bu ikinci ipe tutunmak namazdadır. O zaman kesinlikle %100 bir illet rabıtası var. Hacet namazını kılarak müşridini Allah'tan soruyorsa bu namaz onu %100 Allah'a bağlılığına götürecektir inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, nefsin afetlerini tanıyoruz. Nefsin isteklerini nasıl tanıyabiliriz, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, nefsin afetlerini tanıyorsan nefsin bütün arzu ve istekleri bu afetlerin muhtevası içinde yer alıyor. Mesela kin ve nefret nefsin birinci afetidir. Etrafındaki insanlardan sen nefret duyuyorsan o zaman o afete tabisin. İnkar ediyorsan Allah-u Teala'yı küfür afetine tabisin. Yalan söylüyorsan yalan afetine tabisin. Zulüm ediyorsan zulüm afetine tabisin. Haset ediyorsan başkasına, yani 19 afetin 19'u da nefsin arzu ve isteğidir. Sabırsızlık gösteren bir insan nefsin bu afetine tabi. Başkasına öfkelenen insan nefsin bu afetine tabi. İsyan eden insan nefsin bu afetine. Kibir ve gurur, hırs ve şehvet vesaire. Şeytan da sadece bunu aktif hale getiriyor. Öyleyse nefsin afetleriyle şeytanın talepleri, istekleri birbiriyle çakışıyor. Nefsimizde kin ve nefret var. Şeytan başkasına tesir, bize tesir etmek suretiyle kin ve nefrete, başkasından nefret etmemizi sağlıyor. Ama muhterem Efendimiz ne buyuruyor? Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, irşada ermekle irşad makamına ulaşmak arasındaki fark açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, irşada ermek 28. basamağın 4. kademesinde irade tesliminde gerçekleşiyor. Ama irşad makamına ulaşmak 14. basamakta gerçekleşiyor. Tekrar edeyim, irşad makamına ulaşmak, irşad makamına tayin olmak da 28. basamağın 5. kademesinde. Fakat burada sualde irşada ermek var, irşad makamına ulaşmak var. İrşad makamı, mürşid irşad makamıdır. İrşad makamına ulaşmak 14. basamakta, kişi 7 furkanın sahibi, huşu sahibi birisi ise 12 tane insanla hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan soruyor. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. Kişi hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah gösterirse bu bir mübeşşirattır ve ona gidip tabi oluyor. O zaman irşad makamına ulaşıyor. İrşad makamına ulaşan kişi 7 kalp şartının sahibidir. İrşad makamına ulaşan kişi 7 nimetin sahibidir. İrşad makamına ulaşan kişi 7 inanç şartının sahibidir. Ama irşada eren kişi o ilmel yakinin, aynel yakinin ve tek bir son sır kalmış. Henüz hakkal yakinin sahibi değildir. Ama imal yakinin ve akın yakinin bütün safhalarını bitirmiş, yerin göğün Allah'ın kendisine gösterdiği, melekütün alemin gösterdiği birisidir. Son bir sır kalmış, henüz hakkal yakin olmamıştır. Allah'ın zatını görmemiştir. İrşad eren kişi. Allah razı olsun. Karaman'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali, Enam 163'te Peygamber Efendimiz ben Müslümanların ilkiyim diyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kalu Bela gününde Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve huzurunda topluyor. Ve Elestu bi Rabbiküm, ben sizin Rabbinizdeyim. İşte 300 vesileyle yaratılan Adem Aleyhisselam'ın sureti herkes Allah'a ruhun misak veriyor, teslim olacağına dair. Fizik vücut ahd veriyor, teslim olacağına dair. Nefsimiz yemin veriyor, teslim olacağına dair. İrademiz misak veriyor, teslim olacağına dair. O zaman Allah Teala da sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz semina diyoruz. Öyleyse itaat edin. Ve atana diyoruz. Yani bu misak-ı ahdi, yemini ve irademizin misakini yerine getireceğimize dair. Enam 163'te muhterem Efendimizin teslimi Müslüman, teslim olan demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdi. İlk peygamber ve ilk insan Hazreti Adem'di. Teslim onunla başladı. O ruhunu ve şimdi nefsini ve iradesini Allah'a teslim etti. Ona tabi olan oğulları, kızları, torunları, teslim olanların hepsi Allah'a da teslim oldular. Ruhlarını, beşerini, nefsini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Ve tabi Hazreti Adem ilk insan olduğuna göre ondan evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mevcut olmadığına göre ilk teslim olanın Hazreti Adem olması lazımdır. Ama zamandan evvel Allah-u Teala nefsle, ruhla, fizik vücutla bizi ezelde bir araya topladı. Hepimiz oradaydık. Araf 172. Daha bedenlenmemişti. Ki ruhlarımız bize üfürülmemişti. Fizik bedenlerimizin içinde nefslerimiz yoktu. O zaman ilk teslim olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Hazreti Adem de insanlardan daha hiçbiri henüz yaratılmamıştı. Sonsuz bir zamandan sonra yaratılacaklardı. İşte o gün zamandan evvelki devredeki teslimler yapıldı ve bu teslimler insanın gelecekteki dizaynın bir görüntüsü olarak başlangıçta zamandan evvel gerçekleşti. Allah Teala orada bizlerden yemin, misak ve ahd aldı. Yani zamandan evvel ilk teslim olan Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Nizekim Araf 172'deki olay zamandan evvelki bir durumu ifade ediyor. İkinci suali tebliğ yaparken nelere dikkat etmeliyiz diyor kardeşimiz. Sevgili kardeşlerim 7 tane ayet-i kerimemiz var. Tebliğde dikkat edilmesi gereken güzel sözle şimdi bir dikkat edin. Bir kere Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel sözle. Hikmet daimi zikrin sahibi kişidir, hikmet sahibi. O zaman daimi zikirdeki bir insan Allah'a davet etsin. İsra 53, başka insanlarla konuştuğun zaman güzel söz söylesin, onların nefsine hitap etmesin. İsra 53, Taha 44, tebliğ yaptığı zaman yumuşak söz söylesin. Ankebut 46, ehli kitapla ahsen bir şekilde mücadele etsin. Enam 108, insanların Allah'tan daha önem arz ettikleri şeylere insanlar küfür etmesin. Mesela puta tapanlar var. Siz gidip onların putuna küfür ederseniz olmadı. Ve en güzel öğütle Allah'a davet etsin ve dinde hiçbir zaman insanları zorlamasın. 7 tane ayet-i kerime tebliğin hangi statüde yapılması gerektiğini bize en güzel biçimde açıklıyor. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, bizi mutsuz ve huzursuz eden nefsimizdeki afetlerden nasıl kurtulabiliriz? Çok basit. Sevgili kardeşlerim, öncelikle Allah'ın bizdeki emanet olan ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırmamız, teslim etmemiz lazım. Bu misakimizin gereğidir. Ama biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala bu talebi kalbimizde görürse derhal rahim esmasıyla tecelli ederek 12 tane insanla bizi mürşidimize ulaştırır. Mürşide ulaşmak hacet namazı kılarak Allah'tan sormakla mümkündür ama biz 12 tane insanın sahibiysek Allah Teala'nın garantisi var. Hacet namazıyla o kişiye mürşid göstereceğini garanti ediyor. O zaman mürşide tabi olduğumuz an bizi huzursuz ve mutsuz kalan nefsimizin tezkiyesi başlıyor. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye, tezki kademeleri Allah'ın garantisinde gerçekleşir. Yani biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Mürşidi bize gösteren de Allah'tır. Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Yedi kademedeki nefsimizi tezkiye eden de Allah'tır. Yedi tane gök atı ruhumuzu kendisine yükseltip teslim eden de Allah'tır. Hepsi Allah. Burada biz ve aynı zamanda bir vasıta olarak görünen mürşid. Birer vasıta. Ama sevgili kardeşlerim, ondan sonra ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra bu sefer ne olması lazım? Fizik vücut teslimi için harekete geçmemiz lazım. Fizik vücut teslimi için talepte bulunmamız lazım. O bittikten sonra nefsimizin teslimi için talepte bulunmamız lazım. Ve bu şekilde devamlı olarak Allah-u Teala'dan yardım talep ederek safhaları, basamakları bir bir geçmemiz gerekir. Daimi zikre ulaştığımız zaman afetlerin hepsi yok olur. Yerine 19 tane fazilet gelip yerleşir. Ruhun hasletleriyle faziletlerin talebi aynı. Dolayısıyla daimi zikre ulaşan insan dünyada da %100 mutludur. Ahirette de meva cennetin sahibidir. Bir üst seviyedeki cennet, cennet-i naim, o kişinin annelikin mertebesinde yerin göğün melekütüne sahip olması lazım. Bir sonraki cennetin ad, Allah'ın zatına şahit olanların girdiği cennettir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Ellerinizle hürmetle öpüyorum inşallah. Hocam, sizlere bir sualim olacaktı inşallah. Zikir sadece dil ile yapılan bir ibadet midir? Yoksa kalbi ve bedeni kapsayan bir ibadet midir? Teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşim, dil başlangıçta dille yapılan bir ibadettir. Üç çeşit zikir vardır. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Şimdi zikir yapıyorsunuz. 3 saat zikir, 12 saat zikir. Hep dille yapıyorsunuz. Ama bir gün Allah nasip eder de bu sefer kalp zikrine geçiyorsunuz. Kalp zikrine geçtiğin zaman fizik ötesini de ihtiva ediyor. Nefsinizin manevi kalbinde. Öte yandan ihlasa ulaştığınız zaman bedeniniz de artık, saçınızın teli de zikre katılıyor. Öyleyse tedirici basamaklar içinde dille yapılan bu zikir çok sonradan kalbe sirayet ediyor. Kalpten kalbi zikir yapıyorsunuz. Ve daha sonra ihlasta bütün bedeni kapsıyor. Saçınızın teli de külli zikirde zikrediyor. Yani tedirici basamaklar içerisinde zikir dilden, sonra kalben, sonra bedenen hepsini ihtiva ediyor. Yeter ki biz bu ibadetlerin sultanı olan zikri en güzel biçimde, Allah'ın emrettiği biçimde yapabilelim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6 19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın, sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarlar vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.
3: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutfakında bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz Allah'a kul olmak. Birinci sual, Allah'a kul olmak herkesin sahip olduğu bir vasıf mıdır? Herkesi Allah yaratmıştır. Yaratılış açısından öyle. Ama kul olma vasfını kazanmak açısından hayır.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilemek ayetlere iman etmeyi gerektiriyor. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Ayetlere iman edenler. O şeytanlık olmaktan iştinap etmeye başlamıştır. Yani Zümer 17'ye göre وَالَّذ۪ينَ اِنْ bu تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمِلْ بُشْرَفَ بَشَرِ بَعْدِ. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinap ettiler. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar müjdeler vardır. Bir, Allah'a ulaşmayı dilden dilemek var. İki, kalpten dilemek var. Mesela Maide suresinin 41. ayet-i kerimesinde قَالُوا اَمَنَّا بِأَفْوَاهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. Onlar ağızlarıyla iman ettik diyorlar ama kalpleri iman etmiyor. İşte ne zaman kişi Allah'a inandığını söylüyor ağzıyla, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını da söylüyor, farz olduğunu da söylüyor ağzıyla ama kalbine indirmediği takdirde lem tu'min kulubuhum, o değil. Kalbiyle de mümin olduğu zaman o takva sahibidir. İşte burası kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bir dönüm noktasıdır. Ruhumuzun Allah'a ulaştırıp teslim ettiğimiz zaman birinci kulluğa ulaşırız. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman ekber kulluğa ulaşırız. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman da azim kulluğa ulaşırız, en üst kulluğa ulaşırız. Allah'ın istediği gerçek anlamda kul oluruz. Bilal Sultan-ı Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederim ki beni kulluğuna kabul buyurdu. Sahabe merakla soruyor. Ey Allah'ın Resulü, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Peygamber Efendimiz sana şöyle buyuruyor. Yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur ama Allah'ın kulu olmak ayrı bir basariyettir. Bir gün sizler de Allah'ın kulu olacaksınız. Kim ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilerse mümin kulluğa, kim fizik vücudunu teslimi yaparsa ekber kulluğa, kim de iradesini de nefsini de Allah'a teslim ederse azim kulluğa ulaşıyor. Yaratılış itibariyle Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ. Biz insanlar ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. İşte şeytanın kulu ve dostu olmakla hayata başlayan insanlar, davet kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı diler, birinci safa takva sahibi olurlarsa o zaman onlar da birinci safa itibariyle Allah'a kul olurlar. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 7 safa kul olmak var. Allah devamlı kalbe bakıyor. Birinci safa kalbe baktığı zaman o kişi kalpten ulaşmayı diliyorsa birinci safa takva, birinci safa kul olmak. İkinci mürşidine tabiyet kalbinden girdiği zaman üçüncü safa takva, ikinci safa kul olmak. Ruhun Allah'a teslimi kalbine girdiği zaman üçüncü safa kul olmak. Fizik vücudun teslimiyeti kalbine girdiği zaman dördüncü safa kul olmak ve böylece 7 safa kul olmak söz konusu. Allah razı olsun. İkinci sual, halk arasında söylendiği üzere Allah ile kul arasına birilerinin girmesi yanlış mıdır? Hayır, Allah'ın bir emridir. Allah ile kul arasına insanlar zaten girmezler. Ama Allah kullarından dilediğini diğer kullar ile kendisinin arasına vazifeli tayin ediyor. Bu insanlar ya Nebi Resullerdir ya da Veli Resullerdir. Yani Allah'la kullar arasına insanlar girmiyor. Allah'la diğer kulları arasına bizzat Allah ya Nebi Resullerden ya Veli Resullerden bir tanesini tayin ediyor. Devrin imamı olarak.
Nebi Resul sallallahu aleyhi ve sellem

0: devrini mamudur veli resulse vekaleten devrini mamudur. Resule tabi olduğumuz zaman şeytana olmaktan ikinci defa kurtuluruz. Bu sebeple her zaman Allah ile kul arasında hidayetçi olmuştur. Ve kıyamete kadar da hep olacaktır. Muhterem Efendimiz bir sohbetinde Allah ile kul arasında kişilerin Kur'an-ı Kerim standartında 19 farklı isimle isimlendiğini buyuruyor. Bu isimlerden bir tanesi Nebi, bir tanesi İmam, bir tanesi Halife, bir tanesi Resul, bir tanesi Nezir, Mürşit, Veli, Hidayetçi vesaire. Ve ikinci safa kul olmak mürşide taviyette gerçekleşir. Allah sizin üzerinizde nimetini görmek ister. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, hepiniz delalettesiniz ama hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ve ben zulmü kendim, ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz. Çünkü sual Allah ile kul oldukça, Allah'a kul oldukça kör elimizin artacağı, hürriyetimizin kısıtlanacağı inancı doğru mudur? Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah'a köle olmamızı emretmiyor. Kul olmamızı emrediyor. Oraya kadar ise de daha salah makamına ulaşmadan tamamlanıyor. Ama kulluğun kendisini tatmin etmediği bir insan Allah'ın kendisine verdiği her şeyi Allah yolunda tüketmek için harekete geçecektir ve Allah'a köle olmayı deneyecektir. Dünyadaki kölenin en açık delili tabii ki hürriyetin kısıtlanmasıdır. Dünyadaki köleliğin en açık delili hürriyetin kısıtlanmasıdır. Fakat Allah ile ilişkiler dünyadaki ilişkilere benzemez. Orada hürriyetiniz kısıtlanmak şöyle dursun. Ne kadar köle olabilirseniz o kadar sonsuz hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a mutlak kölelik en üst noktadaki özgürlük demektir. Kulluk arttıkça hürriyetimiz de, mutluluğumuz da artacaktır tabii. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah'ın bizden istediği mutluluğun temelinde yatan esas Allah'a kul olmaktır. Ve Allah'a kul olmanın temel şartı hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Benim duamın kabul olması.
3: Allah'a ulaşmak deyince kendi ibadetini yapacaksın yani. İbadeti Allah'ın şeye ihtiyacı yok. İbadeti kendine yapacaksın.
4: Ruhen ve bedenen onun kurallarına uyaraktan bir düzenli oluşturmuş olduğu sistemi var. O sistemi yakalayarak ona kalben artık bağlı olabilmek diye anlıyorum ben.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Yaptığın dualar ulaşır.
4: Ruh tabii ki de. Beden geçici, hepimiz bunu biliyoruz.
1: Peki daha önce hiç bu şekilde bir dua duydunuz mu? Ey Yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmak, ben de senin o ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
2: Yoktu, yapmadım.
1: Bir dua hiç talep ettiniz mi, böyle bir manevi dua?
3: Etmedim de onu yapman için de dualara ihtiyacı var yani. Bunu harbiden şey olmaz yani, böyle Allah'ı görüp peygamberi görüp ona mümkün değil yani, göremezsin. İbadet yaparsan belki.
4: İnsanlar sanki bunu dile getirince her şeyi bir kenara bırakıp dünyaya sırtını dönüp her şeyiyle, varıyla, yoğuyla sürekli ibadet etmek, sürekli zikir çekmek, sürekli namaz kılmakmış gibi algılanıyor.
2: Ben de yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Bunca ermiş evliyaların gibi sana dost olmak istiyorum.
3: Ey Yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmak istiyorum. Yaşarken senin dostlarından olmak istiyorum. Bu duayı kalbime indir.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda aynı zamanda. Bunu dile getirince sanki her şeyi kenara bırakıp dünyayı sırtını dönüp sürekli ibadet etmekmiş gibi algılanıyor. Allah insanlardan istediği şey devamlı ibadet etmeleri midir? Hayır, Allah istikametinde hedefler var ve bu hedeflere ulaşmak için vasıta emirler var. Vasıta emirleri yerine getiren herkes abittir. Ama bu vasıta emirleri yerine getirerek hedeflere ulaşmak abd olmayı ifade eder. Yedi safa abdolmak var. Birinci safa abdolmak Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa abdolmak mürşide tabiyet. Üçüncü safa abdolmak ruhun teslimi. Dördüncü safa abdolmak fizik vücut teslimi. Beşinci safa abdolmak nefsin teslimi. Altıncı safa abdolmak ihlas. Ve yedinci safa abdolmak iradenin teslimini ifade ediyor. Ama bu hedeflere ulaşmak dediğim gibi vasıtalarla gerçekleşiyor. Birinci safa abdolmak Allah'a ulaşmayı dilemekle. İkinci safa abdolmak düşününe tövbe etmekle. Üçüncü safa abdolmak ruhumuzu Allah'a ulaştırmakla, Allah'a teslim etmekle. Dördüncü safa abdolmak fizik vücudumuzu teslim etmekle. Beşinci safa abdolmak nefsi teslim etmekle. Altıncı safa abdolmak ihlas ve yedinci safa abdolmak iradenin teslimiyle gerçekleşir. Ama vasıtaları yerine getirmekle, nasıl birinci safa vasıta Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa vasıta tövbe etmek, müşriklerine tövbe etmek, üçüncü vasıta emir oruç tutmak, dördüncü vasıta emir namaz kılmak, beşinci vasıta emir hacca gitmek, altıncısı zekat vermek, yedincisi zikir. Kim Allah-u Teala'ya kul olmak istiyorsa o ibadet etmek durumundadır. Hiç kimse ibadetsiz Allah'a kul olamaz. Ama amacımız ibadet etmek değildir. İbadet etmek hedefe ulaşmak için bir vasıtadır. Amacımız Allah'a kul olmaktır. Nefs eskisi olmasa fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması mümkün değildir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala kulluk kademelerinde ilerlemek istiyorsak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememizi ve devamında da mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşid sizin için neyi ifade ediyor?
2: Allah'ın yolunda ilerleyen evliyaları aklıma geliyor.
5: Yaradan bana göre kuluyla arasında elçiliği kabul etmiyor.
1: Yani şu anda da Allah-u Teala bizler için bir mürşid tayin etmemiş midir? Bu konuda ne düşünüyorsun? Yok mudur yani bir mürşid?
3: Bence yok ya.
2: Tabii ki var yani. Olmaz olur mu? Onların kanalları var, kolları var, sizler gibi böyle bizleri böyle aydınlatan insanları var.
3: Namazımı kılarım, orucumu tutarım. Ben öyle şeyler de bilmiyorum yani.
5: Yaradan'ın varlığına inanıyorum ama arada herhangi bir köprüyü kabul etmiyorum. Benim kabul ettiğim dini kurallar temel ahlak kuralları. Komşunun tavuğuna kışlemeyeceksin, çalmayacaksın, yemeyeceksin.
1: Şu devirde bir mürşit varsa bana gösterir misin? Demek istemez misin bu konuda?
3: Çok geçmiş yani. Kur'an-ı Kerim'i hatmedeceksin, bileceksin, duanı yapacaksın. Bizde o yok yani, yalan mı söyleyeyim?
1: Peki bir mürşidiniz olsun ister miydiniz?
2: Ya tabii hiç düşünmedim ama olabilir yani, neden olmasın?
3: Aramak istesen de yani bulamazsın ya, nereden bulacaksın? Bir ibadet yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz ya, nereden bulacaksın ibadet etmeden? Öyle hadi gel seni müşrikten tanıştırayım, Efendimiz'e ruhunu şey yapayım, olmaz öyle.
5: Ben kendime ahlaki kuralları temel alan, o referansı kabul eden bir insanım. Benim mürşide ihtiyacım yok yani.
0: Misafirimiz mürşid konusunu aramak istersen de bulamazsın. İbadet etmeden nereden bulacak? Hadi gel seni mürşidle tanıştırayım demek de olmaz. İbadet etmeyen bir insan mürşide ulaşsa da faydası olmaz mı? Elbette ulaşır. Yani mürşide ulaştığı zaman Allah ona namazı sevdirir. Örneğin Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki öyle Allah'ın kulları var ki onlar kulları Allah'ı sevdirirler. Allah'a da kulları sevdirirler. Kulları Allah'a sevdirirler, Allah'a davet etmekle. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin. Diyelim ki Allah'a ulaşmayı diledi. Bu sefer o ulaşmayı dileyen kişiyi Allah-u Teala mürşid gösterir. Yani Allah'a da kulları sevdirirler. Mürşidine tabi olan kişiyi Allah sever. Allah severse ona o sevdiği kuluna namazı sevdirir, zikri sevdirir, orucu sevdirir. Yani Allah-u Teala sevdirir. Onlar da onu yerine getirmekle Allah'ın onları daha fazla sevmesini gerçekleştirir. Mesela kişi namazını kılar, Allah'ın üzerindeki sevgisi azalmasın diye. Kişi orucunu tutar Allah'ın üzerindeki sevgisi azalmasın diye. Zikrini yapar Allah'ın üzerindeki sevgisi azalmasın diye. Nahl 9'da Allah Teala Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Bakara 46'da onlar Allah'a ulaşmayı kaviyen iman edip huzur sahipleridir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a mutlaka o kişi de tüm eksikleri gidererek vasıfları kazandırır ve onu mürşidine ulaştırır. Allah Teala mutlaka ona namazı sevdirir, zikri sevdirir, orucu sevdirir. Çünkü Allah'a kulları ala kula Allah'ı sevdirirler. Ondan sonra Allah'a da kulları sevdirirler. İşte bunları yerine getirmek de Allah onları sevecektir. Orucu sevdirdiği zaman açlığı hissettirmeyecektir. Mürşid sevgisi de dahil o kişi herhangi bir eksikle cihazlanmış varsa o eksiklerin hepsini Allah'a ulaşması babında yapabilmesi için gerekli olan yardımı, sevgiyi verecektir. Öyleyse bir insan mürşide ulaşmayı dilemiyorsa, böyle bir şey sevmiyorsa, namaz kılmayı sevmiyorsa, zikir yapmayı sevmiyorsa, o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. İşaretler kesinlikle böyle geliyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, başta Efendimiz olmak üzere ellerinizden öpüyor. Hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var, arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde "Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz" buyuruyorlar. Burada geçen kardeş olma emrini nasıl yerine getirebiliriz? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sanıyorum bu hadis şöyle başlıyordu ben yanılmıyorsam. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. İşte bunlar nefsin afetleri. Kin ve nefret, haset, düşmanlık vesaire bunların hepsi nefsin afetleri. Ama ey Allah'ın kulları kardeş olun. Ne zaman kişi bunu gerçekleştirir? Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Buradaki Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Hepiniz toptan sırat-ı müstakime ulaşın. وَلَا تَفَرَقُوا Fırkalara ayrılmayın. Tabi başlangıcı ne anlamak için şu hadis-i şerifi bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabıdır. Kim kibrinden dolayı Kur'an'dan ayrılırsa, kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasını ararsa Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru, yani Kur'an-ı Kerim, Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu haberidir. Allah'ın ipi sırat-ı müstakimdir dediğimiz zaman diğer muhtevayı da içine alıyor. İşte hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَقُوا Yani Allah'ın ipi sırat-ı müstakime, mürşidinize tabi olun. Ve fırkalara ayrılmayın. وَلَا تَفَرَقُوا وَاسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz düşmandınız. فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah kalplerinizi telif etti, sevgide birleştirdi. فَاسْبَحْتُمْ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Buradaki nimet devrin imamının ruhu. Böylece onun Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi kurtardı. Ey birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize hasret etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Yani mürşidinize tabi olun ve kardeş olunuz. Kur'an'da geçen kardeşlik kavramı sahabenin kardeşlik kavramıdır. Daha 14 asır evvel birbirinin can düşmanıyken bütün sahabe hepsi Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Allah'ın kalplerini telif etti ve can dostları olmuşlar. Allah'a kul olduktan sonra yani ruhlarını Allah'a teslim ettikten sonra Allah kalplerini telif ettiği için kardeş oldular. Tabi olmadan kardeş olunmaz. Kalplerin telif edilmesi o anlamda bir ifadedir. Tabi olduktan sonra sizler de bunu yaşadınız. Birbirinize karşı daha fazla sevgi beslediğinizi gördünüz. Bu hakikatler bütün dünya insanına mutlaka ulaştırılacak. Bütün dünya kardeş olacaktır. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. İncil'de Matta 22-37-38 İsa ona şu karşılığı verdi. Allah'ın Rabbi tek yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci emir buyruk şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Allah'ı bütün kalbinle, bütün canınla, bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Konumuz ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de mutluluğumuzu ve Allah'a olan kulluğumuzu arttıracak en önemli ibadetin zikir olduğunu görüyoruz. Sizce zikir diğer ibadetlerden farklı mıdır? Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: Allah'a olan duyguları, muhabbeti artar.
5: Kendinden geçiş, Allah'a yaklaşma, Yaradan'a yaklaşma ortamı sağlayan bir eylem diyeyim. Bu sesli olabiliyor. Bazı tarikatlar bunu sesli dile getiriyorlar.
1: Daha önce hiç zikir yaptınız mı?
3: Ben hiç zikir yapmadım, yok. Allah-u Teala'nın dediğinin şeylerini %1'ini yapamıyoruz biz yani. Şimdi yalan mı söyleyeyim?
2: Ben? Yani illa böyle bağırarak hu hu demek değil yani. Oturuyorsun Allah'ımla konuşuyorum ben. Onu zikir ediyorum. Allah diyorum. Onun vermiş olduğu tesbihleri çekiyorum.
5: Benim inandığım felsefe zaten vahdedi vücuda dayanıyor. Muhyiddin Arabi'ye dayanıyor. Onun da ene hak dediği için parçalara bölünüp Nil Nehri'ne atıldı biliyorsunuz Hacı Mansur. Halbuki orada kastettiği neydi ben Allah'ım derken, enel hak derken. Ben onun içinde eridim, o benim demek istedi ama anlamadı yobazlar.
3: Fatiha Sürem'i okuyorum, asansöre iniyorum, biniyorum, hemen okuyarak iniyorum, biniyorum. Allah'ım bizleri kötülerden koru diyorum, iyilerle karşılaştır. Başka yapacağım bu yani.
2: Her türlü, her zaman arabaya binerken, çıkarken, merdivenden çıkarken her yerde ben zikir ediyorum onu.
1: Nefes alıyorsak her şey için vakit var.
3: Derim bundan sonra, derim Allah, Allah, Allah derim. Zikrederim, kendi kendime yaparım yani.
0: Sabrimizdeki konusunda benim inandığım felsefe vahdeti vücuda dayanıyor. Vahdeti vücut ne demektir? Allah'a köle olmak, tasarruf altında olmak, vahdeti vücut tek vücut olmak demektir. Bu öyle bir seviye ki orada Rabbiniz sizde tecelli eder. Ve her uzvunuzun bütünüyle onun tarafından işgal edilir. Bu Allah'ın bir sırrıdır. Ama iradenizin teslim edip Allah'ın zatını gördükten sonra Allah size vahdeti vücut sırrını açıklar. Kim vahdeti vücudu yaşarsa eğer bir nevi sarhoşluk halinde değilse katiyen enel hak demez. Enel hak diyenler de o sırada sarhoşluk halinde oldukları için bunu söylemişlerdir. Ama bu onla asla hak yapmaz. Allah yapmaz. Allah haliktir. Bizler mahlukuz. Vahdeti vücut sırrının sahibi olan Yunus, bir ben vardır bende, benden içeri. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzniniz olursa sual arz etmek istiyorum. Allah'ın has kulları kimlerdir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Esselamu ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Avam havas ve hasul havas. Allah'ın has kulları salihlerdir. Evvela kişi daimi zikre ulaşır, ulelbab olur. Sonra irşada ulaşır. Daha sonra da irşada memur ve mezun kurar. Salihlerden olur. Allah'a has kulu olmak daimi zikrin sahibi olmakla mümkündür. Nefs tezkesiyle fizik vücudumuzun şeytana olmaktan %51'unda kendisini kurtarır. Ruhun teslimi. Daimi zikirdeyse nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları %100'e ulaşacaktır. Yani nefs tezkiyesi kalbin %100 yani bir nurlanmasını, nefs tasfiyesi ise kalbin %100 nurlanmasını sağlar. Ancak o zaman ulelbab oluruz. Ancak o zaman asıl kulluğa ulaşır sıddıklar, şehitler, salihler ve Allah'ın has kulları işte bunlar bir bütünü teşkil eder. Peygamber Efendimiz şüphesiz insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır buyurunca ey Allah'ın Resulü onlar kimlerdir diye buyuruyor. Peygamber Efendimiz onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır. İşte Kur'an ehli dediği ulelbab, Allah ehli dediği muhlisler ve Allah'ın has kulları salihleri ifade ediyor. Veya en üst noktada iradesini Allah'a teslim edenler. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri sizlerin olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maaz-ı Rabbani.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Fatiha ma salavat. Rahmetullah.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz fırkalara ayrılmamak. Biliyorsunuz ezeli ve ebedi Allah'ın tek dini Arapça dili İslam, 7 safa 4 teslimde oluşan bütün muhteva, vahdet, teslim ve tevhid muhtevası içerisinde ifade edilebilir. Tevhid, mutlak surette fırkalara ayrılmamayı esas alır. Birinci sual, fırkalar nasıl ortaya çıkmıştır? Allah-u Teala Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Fırkalara ayrılmayın. Öyleyse buradan bir sonuca ulaşıyoruz. Fırkalara ayrılanlar, sırat-ı müstakimde olmayanlar, Allah'ın ipine sarılmayanlar. Enam 153'te ise وَاَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ فَتَبِعُوهُ, ona tabi olun. Enam 152'de وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُ, Allah ile olan ahdinizi ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. İşte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Öyleyse Allah-u Teala'nın ezelde bizlerden olmuş olduğu misak, ahd ve yemin veya başka bir ifadeyle yemin, misak ve ahd yerine getirilmesi fırkalara ayrılmamayı gerektiriyor. Kim ki dinde fırkalara ayrılırsa o yemin, misak ve ahdine sadık kalmayan, bozan kişidir. İblis ne yapıyor acaba? İblis de insanların fırkalara ayrılması babında Araf 16-17'de sırat-ı müstakimin üzerine oturuyor. Kâle fe bimâ huveyteni, beni azdırmana yemin ederim, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkandan, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah-u Teala da şükredenlerden olmamızı istiyor, küfredenlerden değil. Öyleyse şükredenler kimlerdir? Şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tanıttığı müşrede tabi olan, dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki emaneti ruhu sahibine Allah'a ulaştıran, teslim edenlerdir. Vahdet, Allah'ın tekliği. Ve teslim, tek cemaati oluşturmak. Herkesi Allah'ın yolundan saptırmak iblisin yegane dileğidir. Fırkalar onun gayretiyle ortaya çıkmıştır. Fırkalar insanı şirke götüren dünyadaki en tehlikeli araçlardır. Bugün dünya üzerinde yapılan incelemeler 72 tane fırkayı tespit etmiş durumdadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes 72 fırkanın bir tanesinin içindedir. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur dedi. Sırat-ı müstakim. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek, bunlar ise diğer yollardır. Her birisi üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır buyuruyor. Öyleyse fırkalara ayrılanlar, onlar şeytanın tesiri altında olanlardır, şirkte olanlardır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, La teştemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Başlangıçta herkes delalette. Ve yine Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Öyleyse sırat-ı müstakim üzerinde bulunmak rahmettir. Sırat-ı müstakimden ayrılmak azaptır. Tefrika azaptır. Olay buysa, Şura 13'te Allah Teala bunun ifadesini koyuyor. Ne demiştik? Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid ve teslim. Vahdet akidesi şirkten beri olmayı, tevhid tek cemaati oluşturmayı ve teslim de ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Allah Teala bütün bunu Şura 13'te açıklıyor. İkinci sual, fırkaların oluşması ile Kur'an-ı Kerim'in unutulması arasında bir ilişki var mı? Var. Allah Teala sahabeyi bize örnek verirken onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Ama fırkalara ayrılanlar Kur'an'ı parça parça edinenlerdir. Hicr 91'de Allah Teala bunu söylüyor. Emaye tabi olanlar fırkalara ayrılanlar Hicr 91 ve Rum 32'de de bunlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Kur'an-ı Kerim'in fırkalara ayrılanlar Kur'an-ı Kerim'in unutulması arasında bunlar insanların uydurdukları zanlara tabi oluyorlar. Öyle olunca Kur'an-ı Kerim'i unutuyorlar. Bakara 170'te Allah Teala buyuruyor ki Bakara 170'te onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır biz atalarımız üzerinde bulduğumuz şeye yola tabi oluruz dediler. Eğer onların ataları hiçbir şey akletmiyor, hidayete ermemiş olsalar bile mi? Yani hiçbir şey akletmiyor, yani Allah'a ulaşmayı demiyor ve Allah'ın tayyitim şeye tabi değilse de mi? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek, fırkalara ayrılmaktan kurtulmaktır. Mürşide tabi olmak ise vahdet akidesini, tevhid akidesini oluşturuyor ve sonuçta Allah'ın dini olan teslimi yaşayabilmek mutlak surette hidayetin yaşanması lazım. Furkan 30'da Resul Kur'an-ı Kerim'in unutuldu. Kale Resulü ya Rabbi inni kavmi tahassa hazel Kur'an-ı Mahşure. Resul dedi ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Kur'an'da yer almasına 19 tane kavram olmasına rağmen din tatbikatından çıkartılmış, unutulmuş. Ama bunun yerine 19 tane hürafe devreye girmiş. İşte Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan Resul Nebi, zikir ve ehli zikir, hikmet, teslim, mürşit, ihlas, ulul elbab, irfan, zühd, bir, nefs tezkiyesi, amel-i salihat, sırat-ı müstakim, tövbe mağfiret, takva sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, abd ve abid, amir olmak ve delalet olayları Kur'an'da yer alıyor. Ama din tatbikatından bunlar çıkartılmış durumda. Kur'an'ın parça parça edilmesiyle insanların Allah'a ulaşmayı dilemeyerek fırkalara ayrılmaları arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'i parça parça kılmak, onun bir kısmına tabi olmak, bir kısmına tabi olmamak demektir. Fırkalara ayrılanlar Kur'an ahlakıyla ahlaklanamaz. Fırkalara ayrılanlar cehennemden yakasını kurtaramaz. İşte Bakara 85'te Kur'an-ı Kerim'i parça parça kılmak, onun bir kısmına tabi olmak, bir kısmına tabi olmamak demektir. اَفَتُومُنَا بِبَعْدَ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُونَ بِبَعْدِ. Yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Allah sizden böyle yapanların cezası dünya hayatında rezillik, kıyamet günde ise onların azabının şiddetine maruz bırakılır. Allah yaptığınız şeylerden gafil değil tabi. Ve üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinde bahsettiği 73. fırka nedir? Fırka-i Naciye 73. fırka müjdeler fırkasıdır. Her fırkanın içinde bir küçük grup 73. fırkanın bir bölümünü oluşturur. Bu 73. fırka yeni bir fırka değildir. Bunların içinde olan ama dinlerini, Allah'ın emrettiği dini yaşayan insanlardır. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün negatif faktörlerden kurtulmak ve 73. fırkanın içine girebilmek demektir. Bugün ideal çağının içinde olan insanlar 73. fırkanın içinde olanlardır. Çağın kavramıdır. Hidayet fırkası, sirat-ı müstakimin üzerinde olanlar da 73. fırkayı ifade eder. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Setefriku min ümmeti selase ve sebine fırkaten kulla fi nari ila vahideten kâle melhum ya Resulullah. O fırkayı nerece kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sirat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse her devirde sırat-ı müstakimde olanlar, onlar kurtuluşa erenlerdir. İşte günde 40 kere namaz kılan, Fatiha okuyan kişi, İyâke nâbudu, sadece sana kul oluruz. Ve İyâke nesteyin, istihani senden isteriz. Edine sırat-ı müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani sırat-ı müstakime ulaşmak bir dilektir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Hac 54'te o mutlaka silat-ı müstakime ulaştırılır. Konumuzla ilgili arkamıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca fırkalara ayrılmayın, tek bir fırka oluşturun mesajı veriyor. Ve o tek fırkayı oluşturanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğu açıklanıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmek.
3: Tek yürek, tek kalp, kitap olarak ayrılmayan, hepimizin inancının tek bir varlıktan oluştuğunu düşünüyorum.
4: Onun koyduğu kurallara uyulmasıdır.
1: Biz nasıl Allah'a ulaşabiliriz?
3: Sevap kazanarak, iyilik yaparak.
1: Ruhumuz bir emanet biliyorsunuz. Ölmeden önce ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı buyuruyor. Ermiş evliyaların Allah'a ermesi gibi. Sizin böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Yani Allah'a inanan herkesin öyle talepleri olur zaten.
3: O dualar hep içimizde vardır.
2: Bu dünyada beklentileri sıfırlamakla alakalı bir şey.
4: Aslında dünya geçici. İnsan bir girdapta ya da bir dönemeçte olduğunda o hiç geçmeyecekmiş gibi sanıyorsun. Sıyrılıp da yukarıdan bakabiliyorsun. Ben öyle olmuştum. Kendime yukarıdan baktım ve belki de işte o sığınma noktasıydı o.
1: Şunuza gider mi böyle bir dua?
3: Şu an ister miydim bilmiyorum ama tas tamam değilim.
4: Güzel, güzel ama çok zor yani. Onlar ne badirelerden geçmişler. Tek başına her şeyden soyutla kendini. Geç inzivaya çekil. Bu değil. Yaşadığın toplumda ve çocuklarım. Vazifelerini yaptıysan ya böyle olunca Allah'a kavuşmuş olursun benim için.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a inanan herkesin öyle talepleri vardır. Bu dünyada beklentileri sıfırlamakla alakalı bir şey dedi. Allah'a ulaşmayı dileyenler dünyevi beklentilerini yok edenler midir? Hayır, Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirette. Öyleyse dünya ahiretin tarlasıysa Allah-u Teala ahiret hayatımızın mamur edilmesini istiyor. Ama Yunus 45'e baktığımız zaman قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِل۪يكَ اللّٰهِ مُمَّا كَانُوا مُحْتَد۪ينَ Andolsun ilk Allah'ı yalanlayanlar, onlar hüsrandadır. Onlar asla hidayete eremezler. İşte eğer ilk Allah'ı yalanlayanlar hüsrandadır diyorsa, o zaman kurtuluş için ilk Allah'ı tasdik etmek gerekir. Zümer suresinin 33. ayet-i kerimesinde de ilk Allah'ı tasdik edenler, ilk Allah'ı getirenler ve ilk Allah'ı tasdik edenlerden bahsediyor. Hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Öyleyse iki grup insan var her devirde. İlk Allah'ı yalanlayanlar, onlar hüsrandadır. Onlar asla hidayete eremezler. Ama ilk Allah'ı tasdik edenler ve ilk Allah'la gelenler, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edenler, onlar kurtuluştadır. Onlar işte Ali İmran 14'te ilk Allah'ı değil dünya hayatını talep edenlerden bahsediyor. Yunus 7-8 ilk Allah'ı dilemeyen ve dünya hayatını dileyenler kazançları sebebiyle cehenneme gidecekler diyor. Helal olmak kaydıyla dünya taleplerinizi de Allah-u Teala tanımdan yapabilirsiniz. Ama kimin dünya sevgisi, aile sevgisine üstünse, nefsinin emrinde yaşayan bir insansa, her şeyi kaybetmeye mahkumdur. İnsanlar Allah'ın kanunlarını öğrenmiş olsalar, onu yaşasalar bir muhteşem dünya hayatı ortaya çıkacaktır. Dünya hayatında da cennete de mutlu olacaklardır. Hadis-i şerif dünya sevgisi her hatanın başıdır. Yani Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır buyuruyor. Öyleyse kimin dünya sevgisi ahiretin önüne ise o hüsrandadır. Allah-u Teala buyuruyor ki ahiret yurdu dünya hayatından da hayırlıdır. Öyleyse ahireti dünyadan daha fazla sevmek ve eğer Necm 39'a da bakacak olursak, وَالْنَيْسَلَ اِنْسَانِ اِلَى مَا سَا insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. O zaman dünya çalışmasını da Allah için kılarsak, o zaman hedefimize ulaşmış oluruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah'ın dinde fırkalara ayrılmayın emri, Kur'an'ın en önemli emridir. Ve bu emrin yerine gelmesi Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamıza bağlıdır. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah şimdi peygamberler göndermiş, müceddidler göndermiş, dini her sene 100 senedir yenileyen müceddidler göndermiş.
3: Yani rehber, yol gösterici kesinlikle. Sorularınızı cevapsız bırakmayan, aynı anda sizi aydınlatan, yol gösteren insanlar olarak düşünüyorum.
4: Onlar daha önceden ışıklanmışlar. Diğer kişilere tabii bildiklerini öğretiyorlar.
1: Bileceğiz doğru kişinin yolundan gittiğimizi.
2: Kur'an var, peygamberimizin hayatı var, sünnet var. Doğru yolda ilerleyenler, Allah yolunda ilerleyenler her zaman garipler olur zaten ve muhtemelen doğru yolda ilerleyenler çok taş atılır.
3: Hani herkese güven olmuyor açıkçası. Yani tarafsız bir şekilde kendini anlatan, yol gösteren kişiler çok az.
4: Bazı insanların yolundan gidenleri gördük, neler olduk. Ama fırkalara ayrılmayınız demiş, bölünmeyin demek istedi. Şimdi de ne kadar bölündük değil mi?
1: Allah-u Teala hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorabilirsiniz buyuruyor. Yapmak ister misiniz?
2: Ya yok, istemem. Bir donanımım ve bilgi birikimim var olduğunu düşünüyorum.
4: Yok, istemem. İstemem yani. Yani istemem yani. Önümüzde Kur'an var, meali var. Onu okurum.
1: Bir mürşitle hayatınızı devam ettirmek, Allah'a daha yakın yaşamak ister miydiniz?
3: İsterdim. Ama hazır değilim. Hazır değilim.
0: Misafirimiz mürşide ulaşmak konusunda ona ulaşmak istemem. Bir donanımım ve bilgi birikimim var olduğunu düşünüyorum dedi. Dini öğrenip yaşamak için mürşid gerekli midir? Farzdır tabii. Mürşidi Allah'tan talep etmek üzerimize farzdır. Mürşid rüşd yolunu öğretmelidir. Ancak tabiyetle hedefe gidilebilir. Sadece mürşide tabi olduğunuz zaman kişinin günahları sevaba çevrilir. Ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a ulaşması da mürşide tabiyetle mümkündür. O kişi aynı anda dalaletten kurtulmuştur. Aynı anda mümin olmak şerefine ermiştir. Aynı anda üç tane hidayete birden başlamıştır. Sırat-ı müstakim üzerinde bulunmak mürşide tabi olmanın sonucudur. 10 tane ayet-i kerime mürşidine tabi olmayanların delalette olduğunu söylüyor. Öyleyse mürşide tabi olmak farz. Ayetler bize bunu kesinlikle söylüyor. Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu takullaha ve abtegu ileyhi vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onları Allah'tan isteyin. Takva sahibi olanlar, davetle gelen ve daveti tasdik edenler, Zümer 33'te, öyleyse takva sahibi olun, mutlaka bunun gerçekleşmesi lazım ve peşinden de vesileyi sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Bakara 45-46 bunun namazla, hacet namazıyla olduğunu görüyoruz. Namaz kılan herkes, hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorması halinde, 12 tane insanla Allah mutlaka ona mürşid gösterir ve mürşide tabi olduğu zaman sırat-ı müstakime ulaşır, kalbine iman yazılır. Devrin imamının ruhu bir koruyucu olarak başının üzerinde yer alır. Yani kısacası din mürşidle yaşanır. Bakara 256'da dinde zorlama yok. Rüşt yolu ile gay yolu birbirinden %80 derece ayrılmış vaziyette. Mürşid, irşat yolunun sahibi olan kişidir. Ama Araf 146'da yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar bütün ayetlerimizi görseler, iman etmezler, rüşt yolunu görseler, rüşt yolunu edinmezler. Ancak gay yolunu görseler, yol edinirler. Allah razı olsun. Öyle olunca da gay yolunda olanlar Allah'tan yediği nimet alamayanlardır. Allah'ın kendisine mürşid göstermediği kişilerdir. Mürşide tabi olmayanlar da 10 ayet gelince delalette olur. Delalette olanların 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Öyleyse kurtuluş delaletten hidayet üzere olmakla gerçekleşir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kanka inşallah. Ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle size bir soru arz etmek istiyorum. Rum 32'ye göre her fırkanın kendilerine olanla ferahlanması konusunu açıklar mısınız? Allah razı olsun inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rum 32'de geçen her fırkanın kendilerinde olanla ferahlanması konusunu açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Müminin suresinin 52 ve 53. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Bana ulaşmayı dileyin. Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. İşte kelamcılar, hadisçiler, fıkıhçılar, daha birçok şey. Onlar halbuki sahabe örnek bize Kur'an-ı Kerim'de örnek gösteren sahabe Ali'nin 119'da zikredildiği gibi bunlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Yetme zuhruf 44'te siz Kur'an'ın bütününden sorumlusunuz. Yani iki grup insan var devirde. Dinde fırkalara ayrılanlar, Kur'an'ı parça parça edenler ve sahabe gibi Kur'an'ın bütününe tabi olanlar zuhruf 44'te Kur'an'ın bütününden sorumlu olan iki grup insan. İşte Kur'an'ın bütününe tabi olanlar, Kur'an'dan sorumlu olanlar, onlar kurtuluştadır. Onlar, Mümin'in 52'de zikredildiği gibi, tek cemaati oluştururlar. Ama Mumin'in 53'te onlar dini parça parça kılanlar, Rum 32'de zikredildiği gibi her kesiyle, her kendilerindekiyle faralanan insanlar. Bunun en basit ve açık misalini zamanımızda da görmek mümkündür. Şişli dinsel gruplar en doğruyu kendilerinin yaptığını söylüyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'le hayatlarını karşılaştırmıyorlar ve herkes kendi yaşamakta olduğu grubun hayatıyla faralanıyor. Doğruyu yapıp yapmadığınızı kendinizi Kur'an-ı Kerim ve sahabeyle karşılaştırmak suretiyle tespit etmek mecburiyetindesiniz. Kendinizden hüküm koyamazsınız. Biz İslam'ı yaşıyoruz diyenlerin %90'dan fazlasının İslam'ı ne yazık ki yaşayamadığı bir gerçekle karşı karşıyayız. Evet. Tek başına tekrar iki gruba bakalım, dikkatle bakalım. Bir Kur'an parça parça edenler, bir de Kur'an'ın bütününe tabi olanlar iki gruptan. Bakara 85, Hicr 91 ve Rum 32, 31, 32. Bunlar dinde fırkalara ayrılmayı ifade ediyor. Öte yandan Ali İmran 119, Zuhruf 44 ve Bakara 151. Bakara 151'de mürşide tabiyetin farz olduğu, Ali İmran 119'da ise mürşid de Kur'an'ın bütününün yaşanıp Kur'an'ın bütününe tabi olmak, Zuhruf 44'te ise Kur'an'ın bütününden sorumlu olduğumuzu Allah-u Teala ifade buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala bir tek fırka hariç bütün insanlar şeytana kul oldular buyuruyor. Ve insanların şeytandan uzaklaşıp dünya ve ahiret saadetini yaşamaları için Allah'ı devamlı zikretmelerini emrediyor. Size zikir yapmanın faydası nedir?
2: Zikir yapmak sürekli Allah'ı anmak demektir yani.
3: Allah'ın varlığını her daim hissetmek, unutmamak, unutturmamak, doğru yoldan şaşmamak. Yani bizi yaratanı ve bu dünyadan tekrar alacak kişinin varlığın tek bir varlıktan olduğunu unutmamak.
4: İyi geldiğini de düşünüyorum. İnsanı rahatlatan şeyler manalarını da bildiğinde. Babaannem falan her böyle bir sabır gerektiren şeyde söylerdi.
1: Sürekli Allah diyen bir insan sürekli mutlu olabilir mi peki?
2: Tabii mutsuz olmaz. Yani sürekli Allah'ı anan bir insan bir kere ruhsal alemde ve iç dünyasında mutlu olur yani. Çünkü bu dünyanın gelip geçici olduğunu bilir. Bu dünyada da Allah çünkü bu dünya bir sınav dünyası olduğu için başına bu dünyada çeşitli belalar da gelebilir aynı zamanda da yani.
1: Zikir yapmak mutlu ediyor mu?
3: Ediyor, eder. Daha da rahatlatır. Yani onun varlığını bilmek, ondan güç almak rahatlatır.
4: Aynı şeyi tekrar etmek, kalbimizin de bir vuruş seviyesi varmış. Ona mı uyuyordur nedir? İyi geliyor yani.
2: Ama iç dünyası sürekli Allah'ı andığı için huzurla dolması, dolar yani. Dolması beklenir hem dolar yani.
0: Bir misafirimiz zikir yapmak konusunda kalbimizin de bir vuruş seviyesi varmış. Ona uyduğu için de iyi geliyor dedi. Kalbimizin ritmine uygun zikir yapmanın önemi nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Üç çeşit zikirden de bahsedilebilir. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Daimi zikir kalp zikriyle bulaşılabilir. Çok zikir de hafi zikre tekabül edilebilir. Ama cehri zikir ara sıra yapılan bir zikir. Kalbimiz çiftece ile atar ve toplar damarlar birbirinin arkasından devreye girdiği için daimi ikili bir sistem gelir. Eğer dişi dilini kımıldatmadan, kişi dilini kımıldatmadan, ses çıkartmadan, içindeki sesle bu çift hecede Allah Allah diye Allah kelimesini tekrar ederse bu daimi zikrin yoludur. Kalp zikridir. Allah-u Teala herkesin bir ömür boyu her saniye zikretmesini emreder. İnsanlar uyanıkken de akli standartlarda iradeni zorlayarak zikredeceklerdir. Ama uykuda kimse kendisini zorlayamaz. Bu alışkanlığı oluşturacak sistem şifteci ile Allah kelimesinin tekrarını usul haline getirmemizdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamünaleyküm Muhterem Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Bir sualim olacak. Tevhid içerisindeki insanların nizaya düşmesi ve sonra da fırkalara ayrılması mümkün olabilir mi? Sizi çok ama çok seviyorum. Allah razı olsun.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar. Tevhid içerisindeki insanların nizaya düşmesi ve sonradan fırkalara ayrılması mümkün olabilir mi? Evet, mümkün. Tevhid araya nifak girmemesi halidir. Allah-u Teala fırkalara ayrılmamızı kesinlikle istemiyor. Bunu açıkça belirtmiş. Eğer başkalarıyla bir nizaya düşerseniz mürşide ulaşmanız bir farzdır. Bütün mürşitler de ait oldukları ülkenin Resulü de devrin

0: halife, mürşit, her kavimdeki en üst seviyedeki kişi kavmin Resulü ve onun da üstünde bütün kavim Resullerin üstünde olan devrin imamı. Evet. Ne zaman husur namazının imamının yerine başka birileri de konulmaya başlamışsa tevhid bozulmuştur. Artık teklik yoktur. Şeytan muradına ermiştir. İnsanlar arasına nifak sokmuştur. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Kıskançlıktan, kibir ve gizli kibirden nasıl kurtulabiliriz? Tabii nefs zezkesi ve tasfiyesiyle, ama bir de kibirle alakalı Efendimizin kurtulmak babında söylediği isimler söz konusu. 269 kere Allah esması, 535 kere elmesi, 689 kere tevap, 458 kere en-nur ve 453 kere el-vasi çekilmesi lazım inşallah. Antalya'dan bir kardeşim muhterem. Evet, kibir, kibir, kibir. Evet, kibirden bahsettik. Elbasi, evet. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, nefsimizdeki isyan ve nankörlük afetlerinin özelliklerini açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, isyan afeti emirlere itaat etmemeyi ifade ediyor. İsyan, emre karşı gelmek, emri yerine getirmemektir. Hazreti Ömer, şaşarım bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kendini Allah'a bilip isyan eden, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayan kişi. Şaşarım bu insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım bu insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki isyan Allah'ın emrine itaatsizliği, itaat etmemeyi ifade ediyor. Nankörlük de sahip olduklarını yeterli görmemek, nankörlüktür. Bunun zıttı ruhtaki haset şükürdür. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Efendimiz, muhterem efendimizin mihnetten zevk alan tasavvufu yaşar sözünü açıklar mısınız? Konudaki efendimizin sohbetinde şöyle buyur: kalpleriniz Allah'a hizmet aşkıyla yanıp tutuşmalı. Hizmet sizin için bir zevk oluşturmalı. İştiyak sahipleri hizmeti kendisine zevk edinenlerdir. Dikkat edin, bu sözün farklı bir söylenişi daha var. Mihneti kendisine zevk edinmek. Alemde hünerdir. Minnet, üzüntüler, sıkıntılar, çekilen cefalar, onları zevk haline getirmek mümkün müdür? Mümkündür sevgili kardeşlerim. Eğer hizmeti, eğer başkalarının sizlere verdiği sıkıntıyı zevk haline getirebilirseniz, siz Allah'ın sevgilisisiniz. İnsanların size şu veya bu şekilde sıkıntıyı vermeye çalışması pek fazla bir şey ifade etmez. Allah için olmak, başkaları için yaşamak, daima onları mutlu etmeye çalışmak. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci sual: Zümer 17 ve Ra'd 27 aralarında ne? Münip münip olmak nefsin kalbinin yönelmesi midir? Açıklar mısınız?
1: Evet.
0: Çünkü Kaf 33'te men haşiye rahmane bil gaybi ve ca bi kalbin münip. Öyleyse kalbin Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler diyor. İkinci suali: fizik vücudun Allah'a yönelmesi nasıl olur? Açıklar mısınız? Fizik vücudu Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle. O zaman Allah'ın emirlerine itaat, fizik vücudun kumandanı akıl, aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Ruh kendi talebini akla ulaştırıyor. Aklı ikna etmesi halinde akıl fizik vücudu ruhun talebi istikametinde

kullanır. Nefs aklı inkar ederse de nefs talebisin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatını dileyenler nefsin talebine uyanlardır. Fizik vücut da ona paralel Allah'ın emrine isyan etmiştir. Ama ruhun talebine uyanlar itaattır. Dolayısıyla her şeyden önce fizik vücudun Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın farz kıldığı emirleri yerine getirmesine bağlıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek vesaire, bunlar hep fizik vücudun yerine getirmesi gereken emirlerdir. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali: camilerde insanlara geleneksel İslam tatbikatını anlatan din adamları Allah'ın yolunda men edenler grubuna giriyor mu, açıklayabilir misiniz? Evet, çünkü kendilere ulaşmayı dilemiyorlar. Başkasının da dilemesine mani oluyorlar. Ne yapmakla? Vasıta emirleri tatbik edin, kurtuluşa erersiniz demekle. Halbuki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin, ruhundan emin olan kimsenin hüsrandan kendisini kurtarması mümkün değil. İşte Yunus 45: قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِيكَ اللّٰهِ. Dinin kilç kapısı lika Allah'tır. Lika Allah'ı yalanlayanlar, ki onlar dilemediklerine göre öyle, o zaman başkasının da dilemesine mani oluyorlar. Vasıta emirleri hedef emirlerin yerine geçirmişlerdir. Hedef emirler yok, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yalanladıkları için. Vasıta emirleri de hedef emirlerin yerine geçirmişlerdir. Nedir? İslam'ın 5 şartını yerine getiren kurtuluşlardır diyor. Öyle olunca da tam bu standarda giriyor. İkinci suali: seçilmeyenlere tebliğ yapılır mı? Evet, seçilmeyenlere tebliğ yapılır. Yevmül mahşerde amel defterine Allah'ın ayetini tilavet eden, seni bugüne ulaşmakla uyaran, tebliğ edenler gelmedi mi? Amel defterinde varsa ve karşılıklı tebliğ yapılmışsa onun daha bir mazereti olamaz. Biz kimin seçilenler, kimin seçilmeyen olduğunu bilmiyoruz. Allah biliyor. Ama herkese bizim tebliğ yapmamız lazım. Araf suresinin 164. ayet-i kerimesinde onlardan bir ümmet Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler: Rabbimize bir özür olsun ve böylece bu öğütle belki takva sahibi olurlar diye. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir izleyicim: muhterem hocam, Efendimizin şeytanın çok zeki mahluk olduğunu söylüyor. Acaba insan doğduğunda mı zeki mahluk oluyor, yoksa Allah'ı dileyerek mi zeki oluyor? Bu konuyu açıklar mısınız?

0: Allah'ı dilemeyenlerin, akletmeyenler olması hasebiyle zeki olsa da o zekanın kendisine bir faydası olamaz. Öyleyse her şeyden evvel o kişinin akledenlerden olması, Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah razı olsun. İşte akledenler az evvelki slaytımızda bir kere daha gösterirsek Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennem kapılarına girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Geldi diyorlar. Ama biz onları yalanladık. Yani ilk Allah'ı yalanlamışlar. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları delalette olmakla suçladık. Eğer işitseydik ve akleseydik. Öyle kimdir işitenler? Nezir'in söylediklerinin manasına varanlar ve onun kalbine indirenler. Hakkı konuşmaya başlayanlar. Akletmeyenlere azap ederiz. Yunus 45, Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden önce ulaşmayı yalanlayanlar, onlar hüsrandadır. Onlar akletmeyenlerdir. Allah razı olsun. Bir kere daha her an Kur'an, her an Mutfuru'nun sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an Mutfuru'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
2: Peki yaşarken, hayattayken Allah-u Teala'ya nasıl ulaşırız?
3: O her an için zaten yanımızda. Ulaşmamıza gerek yok, her an için yanımızda.
4: Ey kulum diyor, ben diyor size diyor, gözünüzle kaşınızın arasındayım diyor. O kadar yakınım diyor.
5: Rabbimiz öyle çok uzakta, sağda solda, yani şeyde daimi olarak benim kendi çevremde olan bir Rab'dır yani.
6: Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok.
7: Allah her zaman benim yanımda, benim dualarımla beraber.
8: Size şah damarınızdan daha yakınım.
9: Ben size şah damarınızdan daha yakınım.
6: Şah damarınızdan daha yakın, doğru mudur?
0: Bir misafirimiz, Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah'ın şah damarımızdan yakın olması ne demektir? Allah Teala'nın şah damarımızdan bize de yakın olması ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasıdır. Bizi de kuşatmıştır. Bütün kainatı da kuşatmıştır. Allah-u Teala Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde o yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı ama 6 günde yaratan Allah sonra arşa istiva etti. İşte Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını ve nerede olursak bizimle beraber olduğunu buyuruyor. Ama zatıyla arşta yoklukta işte insanların idrak edemediği bu. Kaf 16'da biz ona şah damarından daha yakınız. Allah Teala kalbimizin bir ayna olduğunu, Allah'ın her zaman o aynada görülebileceğini ifade ediyor. İşte yerime göğme sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Yerde gökte değilim. Yeri göğü 6 günde yaratan Allah Teala arşa istiva ediyor. Ama kalp aynasında arşta olan Allah'ın zatı görülebilir. Bu rüyetullahı ifade ediyor. Allah tesimürdü olan zatına davet ediyor. Tesimürdü Allah'ın zatıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti elbette Allah-u Teala'nın uzantısıdır ama zatıyla arştadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Fatiha-ı Muhasselavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sahabenin yaşadığı İslam ve günümüzdeki İslam. Birinci sual, sahabe döneminde yaşanan İslam'ın günümüz insanına örnek göstermesinin sebebi nedir? 14 asıl evvel Nevira Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için bir mutluluk davetisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Kur'an'ın gerçekten bu hedefe ulaştırıp ulaştırmadığını net olarak sahabenin hayatından anlıyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de farzları söylüyor. Arkasından da sahabenin hepsinin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Gerçekleştirenler ilk de felaha erdiğini de buyuruyor. Öyleyse bütün sahabe bu açıdan bugünün insanına tam bir örnek teşkil ediyor. Beraber bakalım. 7 safa farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide tabiyet farz. Ruhun Allah'a teslimi farz. Fizik ürünün Allah'a teslimi farz. Nefsin Allah'a teslimi farz. İrşada ulaşmak farz ve iradenin Allah'a teslimi farz. Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah-u Teala 12 kere üzerimize farz kılmış. Mürşide tabi olmak da 7 ayet-i kerimede farz olduğu buyuruluyor. Ve ruhun Allah'a teslimi öyle. Sahabenin bu farzların hepsini yerine getirdiğini görüyoruz. İşte Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a yönelerek kendilerini tağuta koymaktan, tağuta dost olmaktan kurtarmışlar. Allah'ın kulu, Allah'ın dostu olmuşlar. Mümtehin 12'de mürşide tabiyeti Allah-u Teala farz kılmış. O farz kıldığı mürşide tabi onun farz olduğu ayetleri de ekrana getirebilirsek ve sahabenin hepsi de evet mürşide tabi olmak 7 tane ayet olması lazım. Evet. Al-İmran 31 bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Al-İmran 164'te yine tabi olmaları için Allah-u Teala kendilerinden bir Resul bahsetti. Meryem 43'te Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına bana tabi ol ki seni sırat-ı seviye ulaştırayım. Yasin 21'de sizden ücret istemeyen mürşitlere tabi olun. Mumi 38'de bana tabi olun ki irşat yoluna ulaştırayım sizi. Bütün bu ayetler mürşide tabiyetin de farz olduğunu görüyoruz ve sahabe bu farz ayetlere göre Mümtehine 12'ye göre hepsi Resulullah'a tabi olmuşlar. Ruhun Allah'a teslimi farz. Tam 9 ayette Allah-u Teala bunu söylüyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a teslimi. Ve sahabe bunların hepsini yerine getirmiş. Öyleyse bugünkü günümüzde Kur'an'daki İslam yaşamayanların ürettiği hürafe ne? Sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz'i görenlerdir. Bu tamamen Kur'an-ı Kerim'e muhalif, içi boş bir laf. Ebu Cehil de gördü. Ebu Süfyan da gördü vesaire. Münafıklar hepsi gördüler ama hiçbirisi sahabe olmadı. Sahabe dediğimiz insanlar Resulullah'ın davetine muhatap olan ve Allah'ın davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyen, ikinci safhada mürşitlerin hası Nebi Sultanı Peygamberimize tabi olan, vahyattayken ruhunu teslim edenler. İşte bu açıdan çok manidar. Alimen 103'te hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Ve fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz düşmandınız. Allah kalplerinizi birleştirdi. Ve kalplerin telifiyle onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İşte her devirde devrin imamı bütün insanlar için bir nimet. Kim daveti kabul eder de hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa Allah onların kalplerini birleştiriyor, telif ediyor. Devrin imamından Allah'a sevgi, Allah'tan bize olan sevgi, bizden Allah'a sevgi, Allah'tan devrin imamına sevgi ve devrin imamıyla bizler arasında olan sevgi söz konusu. Yani biz sevgiyle birbirimize bağlananlarız. Sahabe de birbirlerini çok sevenlerdi. Birbirleri için hayatını feda edenlerdi. Allah razı olsun. İkinci sual. Sahabe dönemiyle günümüz İslam anlayışı arasında farklar nelerdir? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlara Allah Teala ihsan olarak her kavimde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller gönderiyor. Ve bu veli resuller kavimlerindeki insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler, onlar 7 sava 4 teslimi yaşayanlar ama daveti kabul etmeyenler. 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar şeytanın tesiri altında kendi zanlarına tabi olmak suretiyle dinde 19 tane hürafe uydurmuşlar. Öyle olunca dini 19 tane hürafeyle yaşayan bu insanlar günümüz geleneksel din tatbikatı Kur'an-ı Kerim'de 19 tane kavramın da din tatbikatından çıkmasına sebep olmuşlar. Şimdi baktığımız zaman ne görüyoruz? Kur'an-ı Kerim'de delalet var ama günümüz din tatbikatında bundan eser yok. Kur'an-ı Kerim'de amin olmak var. Hud suresinin 36. ayet-i kerimesinde amin olmanın müminlikten ayrıldığını Allah Teala buyuruyor. Ve uhiye ila Nuh'un ennehu len yu'minu min kavmike ila men kad amene fela tebtebis bima kanu yefalun. Nuh'a senin kavminden amin olmuş olanlar hariç. Onlar asla mümin olmayacaklar. Yani Nuh tufanı Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah bütün zaman parçalarındaki insanların her şeyini biliyor. İşte o her şeyini bilen Rabbimiz Nuh Aleyhisselam'a gemi yaptırdığı zaman gemiye sadece aminu olanlar biniyor. Geri kalanların hiçbirisinin artık iman etmeyeceğini Allah biliyor. Ve tıpkı Nuh tufanında olduğu gibi Nuh tufanı amini olmayanların üzerine kopuyor. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da daha evvel tebliğe muhatap olmuş ama daveti kabul etmediği için gemide yer almıyor ve azgın dalgalar arasında boğuluyor. Amin olmak birinci safayı, mümin olmak ise ikinci safayı ifade ediyor. Bu ayet amin olmakla mümin olmayı birbirine ayıran kesin bir sırayı ifade ediyor. Şimdi dinde 19 tane hürafe var. Baştan başlarsak alttan itibaren La ilahe diyen cennete girer. Münafıkun suresinin birinci ayet-i kerimesi bunu imkansız hale getiriyor. Hayır de şer de Allah'tandır yine aynı şekilde. Yani kısacası günümüzde 19 tane hürafe söz konusu. Ve insanlar dini bu hürafelerle yaşıyorlar. Bu hürafelerle dini yaşayanlar Kur'an-ı Kerim onlar için mezarda okunan bir kitap. Öyle olunca o zaman yaşamamız gereken, öğrenip yaşamamız gereken 19 tane kavram da din tatbikatından çıkmış oluyor ve Kur'an unutuluyor. Öyleyse ne yapılması lazım? Yapılması gereken şey aslına uygun olarak dindeki hürafelerin temizlenmesi, unutulan kavramların tekrar hayata geçirilmesi söz konusu. Bu da Mehdi Aleyhisselam döneminde gerçekleşiyor. 14 asır evvelki Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabe, Peygamber Efendimiz'le bugün İslam'ı yaşadıklarını zanneden arasında korkunç bir farklılık var. Bugün de bir din tatbikatı var ama din tatbikatı Kur'an'daki İslam değil. Kur'an'daki İslam 7 sava 4 teslimden oluşur. Bugün İslam, İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. İslam'ın 5 şartıyla amel eden insanların Allah'ın cennete girmesi mümkün değil. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, cehaletimin, daha doğrusu bir bedevi geliyor, cehaletimin aleme delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren. İşte başlangıç noktasında bu İslam beş şartını yerine getirenler emaniye öğreniyorlar. İlim değil, Kur'an'daki İslam değil. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Yani mürşide tabi olarak yaşa, öğren ve yaşa. Amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? O zaman öğret. İşte bugün baktığımız zaman Allah-u Teala Ankebut 23'te Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenler Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Öyleyse bunlar cahillerdir. Kehf 105'te ilmi var ama onunla amel etmiyor. O zaman da ameli boşa gidiyor. Kehf 105. Allah'ın ayetlerini ve likalarını inkar edenlerin ameli boşa gitti. O emaniye ile meşgul oluyor. Ameller yapıyorlar İslam 5 şartı ama ameller boşa gidiyor. Ameli var ama teslimiyeti yok. Soruyorsun İslam 5 şartı ile neyini teslim ettin sen? Hiçbir şey. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslami ismi kalacak. İşte bu hadis sebebiyle günümüzde Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide ve Kur'an terk edilmiş durumda. Üçüncü sual, tasavvuf kelimesiyle anılan İslami yaşantı sadece Müslümanlara özel bir ayrıcalık mıdır? Hayır. Tasavvuf, kutsal kitaplardaki İslam'ın tatbikatıdır, hayata geçirilmesidir. Kutsal kitaplar sadece Kur'an değil, Tevrat da hidayet ve nurdur, İncil de hidayet ve nurdur, Kur'an da hidayet ve nurdur ve kutsal kitapların hepsi 7 sabah 4 teslimi içeriyor. Tasavvuf kelimesi sahabe ile başlasa da aslında tasavvuf, yani İslam'ın dinin hayata geçirilmesi sahabeden başlamaz. Tasavvuf Adem Aleyhisselam'dan başlar. İslam kainatın tek dinidir. Allah'a teslim olmak İslam'ın temelini oluşturur. Tüm peygamberler ve onlara tabi olanlar Allah'a teslim olmuşlardır. İslam'ı bütün dinlerde farklı yeni bir din olarak düşünmek Allah'ın kanunlarına ters düşer. Din tekamül etmez, tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi بدا الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدوا، فتوبى للغرباء. قال: من الغرباء يا رسول الله؟ وغريبler kimler يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسدوا من سنتي ويحيون ما أتوا من سنتي. İşte ortadan kaldırılan sünnetlerimi ihya ederler. Yani farzlar vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Ortadan din tatbikatından kaldırmış, müşriklere tabiyet farz. Din tatbikatından kaldırmış, ruhun teslimi. Bu emirlerin hepsi ortadan kaldırılan sünnetleri yeniden ihya etmek Mehdi Aleyhisselam'a Allah nasip ediyor. Ve ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Allah'ın yasakları işleniyor. Halbuki sahabe döneminde bunlar hiçbirisi gerçekleşmemişti. Tekrar onların ıslahı söz konusu. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Sizce sahabenin yaşadığı İslam ile günümüzde yaşanan İslam arasında fark var mı?
2: Var tabii. O zaman daha böyle hani küçük toplumlar olduğu için her şey bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin, beş kişinin söyledikleriyle doğrulanıyordu yani. Şimdi medya çıktı, başka şeyler var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Hocalar bile çoğu yanlış şeyler anlatıyor mesela, birbirini tutmuyor.
3: Her şey değişti, şartlar değişti, imkanlar değişti.
1: Birey olarak üstümüze düşen ne olabilir?
2: Doğruyu bulmak, fıkıh kitapları okumak.
4: Onlar İslamiyet'i yaymak için çok uğraştılar.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda sahabenin Allah'a dost olmasının temelinde kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeleri olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vallahi Allah sevgisi geliyor. Allah'a ulaşmak çok kolay ya. Yani şuraya bakıyorsunuz, suya bakıyorsunuz, dağa, taşa bakıyorsunuz. Allah'a, renklere bakıyorsunuz. Ulaşıyoruz yani.
3: Allah yolunda doğru bir şekilde insan olabilmeyi sağlamak.
5: İslamiyet'i yaşamak lazım.
4: Allah'ın emrettiklerini yaşamak.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sizin böyle manevi talepleriniz var mı?
3: Hayat amacımız bu. Yaşarken Allah-u Teala'nın rızasına ulaşmak.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Ruhum sana emanet. Yaşarken sana teslim etmek istiyorum.
5: Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Ermiş evliyaların gibi sana dost olmak istiyorum.
0: Sahabemiz sahabe zamanında daha küçük topluluklar olduğu için bir kişinin söyledikleri birkaç kişiyle doğrulanıyordu. Ama şimdi her kafadan bir ses çıkıyor diyor. Doğruları öğrenmenin yolu nedir? Doğruları öğrenmenin yolu Kur'an-ı Kerim'i kılavuz edinmektir. Doğruların hepsi Kur'an-ı Kerim'de. İnne astakul hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesedin bida. Hicri 9'da biz bu kitabı indirdik. Onun muhafızı biziz. Enam 38'de bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Öyleyse doğruların hepsi Kur'an'la yerli yerine oturtuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onların hayatıyla doğrulanıyor ve Kur'an'da yer almış Zümer 17. Sahabenin hepsi mürşide tabiyet farz ve hepsi Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine Resulullah'a tabi olmuşlar. Sahabenin hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Rad 21'e göre. Sahabenin hepsi Alimen 20'ye göre fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Nefsini de Allah'a teslim etmişler Zümer 18. İhlasa ulaşmışlar Bakara 139. Ve irade teslimini gerçekleştirmişler Tövbe 100. Doğrudan murat aklın doğrusu değildir. Doğrudan murat Allah'ın kanunlarıdır. Allah'ın doğru olarak kabul ettiği şeylerdir. Bütün doğruları muhtevi olan kainattaki en sağlam kitap, ilimlerin anası Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Teala'nın daima öğretmekle vazifeli kıldığı insanlar vardır. Kıyamete kadar bu işlem devam edecektir. Şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü mutlaka bu sizlere söylediğimiz şeyleri kavmine onların lisanıyla anlatıyor. Onun için Resulullah yakında koyu gece karanlıkları fitneler olacaktır. Bunlardan kurtuluş neyledir ya Resulullah deyince Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Kur'an sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin ve kendi aranızdaki hükmünü ihtiva ediyor. O Allah'ın kesin bir sözüdür. Ve sahabenin hepsi Kur'an'ı yaşadılar ve gökteki yıldızlar gibi olurlar. İşte bu sebeple benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. İşte 7 sabah 4 teslim yaşayan sahabe, tabi'in de sahabeye tabi olmak suretiyle onlara örnek mürşitler olmuşlar. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği bu. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Tüm sahabe kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak dinini yaşamıştı. Allah-u Teala mürşide tabiyeti bize de farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Yol gösterici olarak düşünüyorum.
3: Mürşid Allah yoluna çağıran kişiler demektir. İlmi anlamış, Allah-u Teala'ya kul olmayı fark etmiş, bilgi sahibi kişi demek.
4: Onun yolunda gitmek yani mürşidin. Sizin dediğini yapmak. Peygamberimizden sonra Ebu Bekir Sıddık, ondan sonra biz mürşitlerimiz geliyor.
6: Onlar da bize yol gösteriyorlar. Onun izinde gitmeye çalışıyoruz inşallah.
1: Bir kamil mürşide varmadan olmaz değil mi?
2: Evet evet, biz de inşallah onların yollarında devam ediyoruz inşallah. Sohbetlerimiz var, gidiyoruz çok şükür.
1: Sağlıyor sizi bir mürşidinizin olması, size nasıl bir mutluluk, huzur, güven?
2: Güven veriyor. Sanki doğru yolda olduğumuzun emin oluyoruz.
6: Nakşibendi Hazretlerinden şeyliyiz, dersliyiz.
3: Bizim tabiyetimiz de en büyük mürşidimiz olan Hazreti Peygamberimize.
1: Günümüzde Allah dostu yok mu?
3: Allah dostu dediğim kavram, kişinin Allah ile arasındaki ilişkiyi kendince en üst seviyeye ulaştırması. Yani ben Allah'ı seviyorum, ben Allah için yaşıyorum, Allah için hareket ediyorum ve nefes alıyorum. Bunun farkına varıp yaşayan insan, her insan o seviyeye ulaşmıştır.
0: Misafirimiz Allah dostu dediğimiz kavram, şimdi Allah'la arasındaki ilişki kendince en üst seviyeye ulaştırmasıdır. Allah'a en üst seviyede dost olmak kişinin gayretiyle mi gerçekleşir? Hayır. Hiç kimse fizik ötesine kendi imkanlarıyla geçemez. Yani zulmani yoldan fizik ötesine geçenler şeytanın yardımıyla gerçekleşiyor. Rabbani yoldan fizik ötesine geçenler Allah-u Teala'nın mürşitleri vasıtasıyla gerçekleşiyor. Öyleyse 1000 yılda kalsa kişi kendi imkanlarıyla sadece zahiri alemin kanunlarına tabi olarak burada bir fasit daire içerisinde dolaşır. Allah'a ulaştıran yol Allah'a giden sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşir. İşte En'am suresinin 87-88. ayet-i kerimesinde min abahum ve zürriyetim ve ahvanim ve eşnebeynahum ve edeynahum ila sırat-ı müstakim. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sırat-ı müstakim ulaştırdı. Sırat-ı müstakim fizik bir yol ama bu alemde değil. Emr aleminde olan fizik yol. Bu sırat-ı müstakim ruhun üzerinde mesafe kat ettiği yol. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş ve ruhumuzun sırat-ı müstakimden seyri sülükle 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşması ancak bir mürşid-i kamille mümkündür. İşte Rahman 33, bir sultan olmadan olmaz. Nahl 36, bir Resul olmadan olmaz. Tezkiye, yani kısacası devrede Allah'ın bir dostu, bir mürşidi yoksa hiç kimse sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayamaz. Allah ile olan ilişkilerde herkes için güzel kademelerin en üstüne çıkabilmektir. Normal insanlar için Allah'ın katındaki en üst kademe mutlaka irşat makamına, İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmektir. Tabiyet Allah'ın koyduğu kanunun esasını teşkil eder. tabi, yoksa o kişi ermiş evliya olamaz. Allah'a ulaşmayı dini herkesin yapmaları lazım gelen ilk davranış biçimi, ilk hedef tayini, hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak olmalıdır. Her peygamberin nasıl Cibril'i varsa her velinin bir Hızır'ı vardır. Öyleyse nasıl peygamberler hepsi Cebrail Aleyhisselam'a tabi olmuşlarsa, onların mürşidi Cebrail Aleyhisselam'sa, bütün veli mürşitlerin de bir Hızır'ı vardır, mürşidi vardır. Hacet namazını mürşidini Allah'tan sorması, Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi olması gerekir. Şura 13'te Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelir ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Her devirde ulaştıran ya bir Nebi Resul veya bir Veli Resul vardır. Bütün Nebi Resuller hidayete erdiren devrin imamlarıdır Enbiya 73'e göre. Onların olmadığı dönemlerde Veli Resul arasında seçilen bir kişi de Secde 24'e göre vekaleten devrin imamıdır. Doğmadan evvel Risalete seçilenler var. Ama o Risalete seçilenler arasından Allah kendisine şeriat kitabı veren bir Resulse o zaman o Nebi Resuldür. Ama onun şeriatıyla amel eden birisi ise o da Veli Resul olarak vekaletin devrin imamları görev yapıyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hocam sizi çok seviyorum. Ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Hocam sahabe döneminde İslam topluluğunun birlik ve dayanışma ile günümüzdeki Müslüman toplulukların arasındaki fark sebebi nedir? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Selamun Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz inşallah. Sahabe dönemindeki İslam toplumunun birlik ve dayanışma anlayışı ile günümüzdeki Müslüman toplumların arasındaki farkın sebebi nedir? Toplumu yüceltecek olan şey dayanışmadır. Sahabenin o devresine dikkatle baktığımız zaman herkes birbirine yardım ederek, başkalarını kendisine öne geçirerek, kendisinden daha çok severek bir toplum şuuru oluşturmuşlardı. Yozlaşmak, toplum içinde yaşayan insanlar birbirinin yanında değil karşısında olmasından kaynaklanıyor. Toplumun yücelmesi için insanları Allah yolunda teçhiz etmek, dost olarak dostluğa davet etmek, dostlukta başkalarına yardım etmek asıl olmalıdır. O toplum Allah yolunda bir toplumdur. O toplum Allah tarafından yüceltilen bir toplumdur. Öyleyse yozlaşma insanların birbirinin karşısında olması ama yücelme ise birbirinin yanında birbirine yardım ederek birbirini yüceltmeleri söz konusu. İşte sahabe dönemindeki insanlar birbirine yardım eden, birbirine yücelten, kendisini değil kardeşini kendisine öne geçiren bir durumdalardı. Ama günümüzde bunun tam tersi bir durum söz konusu. Risale'deki fark bu. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: 14 asır önce tüm sahabeyi dünya ve ahiret saadetine ulaştıran en önemli vasıta emir zikir ibadetiydi. Sizce günümüz İslam alemi Allah'ı yeterince zikrediyor mu?
2: Vallahi edenler çok. Öyle düşünmemek lazım. Çok muhterem insanlar var.
3: Eksik. Özellikle tefekkür alanında çok az bir zikrimiz var. Hem Kur'an okuyacağız, hem Kur'an'ı anlayacağız, hem de anlatacağız.
6: Tam manasıyla kulluk yapsak zaten bu kötülükler olmaz, depremler, savaşlar.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Allah'a daha yakın olmak yani. Daha hep onunla meşgul olmak. Her dakika kalbimiz Allah'la zikirli.
3: Yani namazımızla, orucumuzla, doğru hareketlerimizle, dürüstlüğümüzle birer zikirdir.
5: Nefsin peşinden gitmemek, nefse uymamak zikir.
2: Tekbirsiz uyku uyumak bana haram. Uyuyamam yani. Uyuyamam asla.
1: Peki sizce tıpkı sahabe gibi yeni bir asr-ı saadet yaşanabilir?
2: İnşallah olabilir. Allah'ım dualarımızı kabul etsin. Şu Yahudileri, şu Hristiyanları ıslah eylesin. Başka bir şey demiyorum. Peygamber Efendimiz'in gizli sahabileri, ne bileyim Fil suresindeki gibi böyle yani gizli melekleri, gizli şeyleri yardım etsin Müslümanlara, ümmeti Muhammed'e diyorum.
3: İnşallah.
5: İnşallah. İnşallah ama bilmiyorum.
6: Pek ümidim yok ama inşallah Allah'tan ümit kesilmez.
0: Namazımız, orucumuz da doğru hareketlerimizle, dürüstlüğümüzle birer zikirdir. Allah'a inanarak yaptığımız her şey Allah'ın Kur'an'da verdiği zikir hüviyetinde midir? Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde nelerin zikir olduğunu Allah Teala zaten açıklıyor. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama asıl en büyük zikir Allah isminin arda arda tekrarı zikrullah'tır. Allah Teala Rad 28'de ellezine amenu ve tetmeyinu kulubum zikrullah. Ela bi zikrullah tetmeyin el kulub. Bu ayet-i kerimede onlar ki amin oldular. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Ondan sonra kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Bir iki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Söz konusu olan zikirden muradımız Kur'an-ı Kerim'de zikrullah adıyla anılan Allah'ın isminin ard arda tekrarıdır. Sadece Allah'ın zikridir ki nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını taşır ve o kalpte nurlar iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak yerleşmeye başlar. Allah'ın indirdiği bu nurlar nefs tezkiyesine sevkiyet verir. Allah'a yaklaşmanın yolu nefs tezkiyesinden geçer. Tezkiye teslimlerin temelidir. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi ise teslimlerin bütününü içeriyor. Zikir yoksa kalbin tatmin olması diye bir şey işlev söz konusu değil. Gerçekleşemez. Öyleyse az zikir, çok zikir ve daimi zikir hepsi farz. Az zikir Müzemmil 8, çok zikir Ashab 41, daimi zikir Nisa 103. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Muhterem Hocam. Ben İstanbul'dan Sezgin Barış. Öncelikle mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve sevgiyle öpüyorum inşallah. Hocam müsaadenizle bir sorum olacaktı inşallah. Sahabenin İslam'ı öğrenme ve yayma konusundaki çabasıyla günümüz İslam aleminin Kur'an'a bakışının aynı olduğu söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kardeşim inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Abraham Tura Berekat, biz de hepinizi çok seviyoruz. Sahabenin İslam'ı öğrenme ve yayma konusundaki çabasıyla günümüz İslam aleminin Kur'an'a bakışının aynı olduğunu söylenebilir mi? Hayır. Hayır. Zaten bugünkü en büyük problem insanların Kur'an-ı Kerim'i unutmaları sebebiyle sahabe gibi Kur'an'ı yaşamıyor olmaları. Sahabenin en belirgin özelliği Kur'an'ı yaşamalarıydı. O belirgin özellikleri sebebiyle çağımızın dini yaşadıklarını zanneden kesimden bütün boyutlarıyla farklı bir ortamda yaşadılar. Üstün insanlar oldular. Vakti gelince hepsi başka ülkelere Allah'ın kainattaki yegane dinini tasavvufu yaymak üzere vazifeli olarak ayrıldılar. Gittiler orada İslami tasavvufu yerleştirdiler. Veda hutbesinde Peygamber Efendimiz burada bulunanlar sözlerimi burada bulunmayanlara iletsin. Ümmetimden Allah'ın emrini yerine getiren bir topluluk sürekli bulunacaktır. Onları aşağılayan veya onlara muhalefet edenler onlara asla zarar veremeyecektir. Öyle ki Allah'ın kıyamet emri gelinceye kadar bu topluluk insanlara karşı muzaffer olacaktır. Galip gelecektir. Evet, demek ki her devirde bir ümmet Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar var. O Allah'a itaat eden hayırlarda yaşayanlar, onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yayanlardır. Kur'an'ı yaşamalarıydı ve bu belirgin özellikleri sebebiyle çağımızın din yaşadıklarını zanneden insanlardan tamamen farklıydılar. Üstün insanların vakti gelince de başka ülkelere Allah'ın kainattaki yegane dinini, tasavvufu yaymak üzere vazifeli olarak ayrıldılar. Hem kendileri yaşadılar hem de yaşatılmak açısından kılavuz oldular. Günümüzde ne yazık ki buna ulaşmak mümkün değil. Ve bu kıyamet gününe kadar bu topluluk insanlara karşı hep müzaffer kalacaktır. Onların galibiyeti Allah iledir. Ayman 104 bunu söylüyor inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Eren Kur'an, Eren Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maasere var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız.
0: Fatiha maasallahu aleyhi ve sellem.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Konya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Başıma çok musibet geldiği için namaza başladım. İnsanların bu dünyada başına gelen musibetlerin nedenleri nelerdir, açıklayabilir misiniz? O zaman yaratılışa beraber bakalım inşallah. Musibetler neden kaynaklanıyor? Allah Teala hepimizi bir fizik bedenle, bu dünya alemini atomun fizik bedenle yaratmış. Hicr 26. Hepimizi biz nefse dizayn etmiş Şemsiyedi'de. Ve nefsin ama sevaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Ve nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 hastalık. Ve Allah'ın emrine isyan eden, lanetlenen şeytan da bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. İki tane düşmanımız var. Bunlardan bir tanesi hiç değişmeyen, her geçen gün kıyamete kadar azgınlaşan şeytan, her delalette kalmasına sebep olduğu bu varlık biraz daha zulüm işliyor ve her gün azgınlaşıyor. Ama Allah-u Teala zatından bize üfürdüğü ruhla secde 9'a göre üç vücutla bir denge içinde yaratmış. Ruhumuzda da 19 tane haset var. Yani afetlerin zıtları 19 tane afet. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, kanaat, şükür, kedimiyet. Ruhumuz tekamülün en üst noktasında bize üfürülüyor. Fizik vücut, ruh ve nefs için bir mekan. Nefsimiz de muhtevasındaki 19 afet sebebiyle esfel-i safilin standartlarında. İki tane düşmandan şeytan değişmeyeceğine göre, düşmanın elinden kurtulup Allah'ın bizler için tayin ettiği hedefe, sonsuz huzura ve mutluluğa, ahiret ve dünya saadetine ulaşmak istiyorsak, bir tek yol var, nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek. Bütün kutsal kitaplarda da bu bütün insanlara ana görev olarak verilmiş. İşte her devirde devrin imamı, 5 görevle Allah-u Teala insanlara karşı vazifeli kılmış. Bakara 151'de birinci görev, ayetleri tilavet etmek. Nefs tezkiyesinin öncesinde bir hazırlıktır bu. İkincisi, nefsi tezkiye ve tasfiye etmek. Üçüncüsü, kitabı, Kur'an-ı Kerim'i öğretmek, hikmeti öğretmek. Ve beşincisi de hikmetin ötesini, bilmediğimiz şeyleri öğretmek. İşte nefsimizin de ruh gibi kemalata ulaşabilmesi bu 5 görevle görevini yerine getirmesine bağlı. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denilen hepimizin cevabı var, Kalu Bela günü. İşte bu Kalu Bela gününde ruhumuz teslim olacağına dair misak, fizik vücudumuz teslim olacağına dair ahd ve nefsimiz teslim olacağına dair yemin vermiş. Böylece misak, ahd ve yeminle Allah'a bağlanmışız ve Allah-u Teala bunu dünya hayatını yaşarken yerine getirmemizi istiyor. Şeytan başlangıç noktasında 1-0 galip durumda nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle devamlı aklı ikna ederek bize şer işlettiriyor. İşte irşedimiz şerlerin, kaybettiğimiz derecelerin sebebiyle Allah-u Teala tekrar o kaybettiğimiz dereceleri bize kazandırmak üzere musibetler oluşturuyor. 7 ayet-i kerimede musibetler yaptığımız şerlerin karşılığının tekrar
bize ödenmesidir yani. İşte musibetler kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. Musibet geliyor, kaybettiğimiz dereceleri bir kere daha kazanıyor. Yani musibetler işlediğimiz günahlara kefarettir. Ayetler gayet açık ortada. Bize bunu işlettiren nefsimiz ve şeytanın tesiri altında. Ama Allah Teala bu görevi vermiş. Şeytana rağmen nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek, yani evvela kontrol altına almak, daha sonra 19 tane afetten temizlemek ve 19 faziletin sahibi olmak için bu görevi bize tevdi etmiş. İşte musibetlerin başımıza gelmesinin arkasında bu muhteva var inşallah. İkinci sual, Yunanistan'da bir izleyici muhterem hocam, beklentisi içinde olmanın ve koşulsuz sevmenin iştiyak sahipleriyle bir ilişkisi var mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, bir ruhun talebi istikametin bir hayatı yaşarız. Bu Allah için olmaktır. Allah için olmak da başkaları için yaşamaktır. Çünkü Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bir de nefsi istikametinde talep sahibi olmaktır. Bu da nefsani bir davranıştır. Sev beni, seveyim seni. Bu nefsani bir davranış. Ama Allah Teala istikametinde, ruhun talebi istikametinde ki olay koşulsuz sevmektir. İşte beklentisi içinde olmanın, koşulsuz sevmenin iştiyak sahibi kişilerin bir davranış biçimi olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Sevgili kardeşlerim, neden herkesi seveceğiz karşılıksız? Çünkü zaten Allah'ın bize emridir ve başkalarına karşı yaptığımız her bir davranış Allah Teala kendisine kabul ediyor. Öyleyse herkesi koşulsuz sevmek, onları mutlu etmek Allah için yaptığımızın bir ispatıdır ve de Allah Teala onlar bize karşılığını vermezse dahi, ki vermeyecektir, o zaman Allah bize veriyor. İşte 7 tane ayet-i kerimede bu şekilde beklentisi olan insanların başkalarına karşı yaptığı hizmetlerde, tebliğlerde sizden ücret istemiyorum. 7 tane ayet. Enam 90, sizden ücret istemiyorum. Sizden ücret istemiyorum. Kimdir bunları söyleyenler? Allah'a davet edenler. Sizden ücret istemiyorum. Rabbimin ücreti daha hayırlıdır. Başka bir ecir istemiyorum. Sizden ücret istemiyorum. Sizden ücret istemiyorum. Dolayısıyla biz yaptığımız

Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak ve vücudun merkezi kalptir. Ama bu kalbin tamamıyla Allah'ın emrinde olması ancak bizi hedefe ulaştırır. Bu da ancak daimi zikirle mümkündür. İşte kim ki kalben ulaşmayı diler, 12 tane insanla mürşidine tabi olursa, 7-8 aylık süre içerisinde Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor, teslim alıyor. Bu nefsin 7 kademe tezkesini ifade ediyor. Daha sonra fizik vücudun Allah'a teslimiyle %81 nura ulaşıyor. 18 saat zikre denk geliyor. Ve daha sonra daimi zikre ulaşarak %100 kalbin nurlanmasıyla kişi nefsini de Allah'a teslim ediyor. İşte Allah-u Teala'nın istediği şekilde kullanmak için nasıl bir kalp yapısına ulaşmamız lazım? Kalbin %100 nurla dolu olması gerekir. Yunus açıldı gökler kapısı, rahmet doldu hepsi, 8 cennetin kapısı açılır Allah deyü deyü. Bütün cennet kapılarının anahtarı, şifresi Allah isminin tekrarı Allah'a zikretmektir. Her Allah'a zikretişinde Allah-u Teala liyakatimiz oranında Allah'a giden kapıları bir bir bize açıyor. Ve tabii bu kapıların açılmasıyla birlikte mükafatları da elde ediyoruz. Mükafatın sahibi oluyoruz. Allah-u Teala bunu ayetlerde bir bir gerçekleştirmiş. İşte bir gün ihlasa ulaşırsak, ihlasta nefsimizin manevi kalbindeki 19 afet dışarıya, yerine Allah'ın katından gelen 19 fazilet içeriye. Ruhumuz 19 hasretin sahibi bize üfürülürken tekamülün en üst noktasında, nefsimiz esfel-i safin standartlarındayken tezkiye ve tasfiye ile 19 faziletin sahibi oluyor. Ve böylece iki kanatlı züccahen oluyor ve o kişi Allah-u Teala ihlasta olması hasebiyle tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha tövbe edenler, onlar salihinden oluyor ve iradesini de Allah'a teslim eden bir insan Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınıyor. Allah bütün insanları ermiş evliya olsun diye yaratmıştır. Allah bütün insanları veli mürşit olsun diye yaratmıştır. Ermiş evliya olmak bir dilektir. Veli mürşit olmak ise Allah'ın yardımıyla gerçekleşen, iradenin teslimiyle sonuçlanan bir olgudur. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, o liyakatın sahibi ise Allah-u Teala da ona zatını görerek nefsin manevi kalbini 19 kademede müzeyyen kılıyor. Kalbi 19 kademede müzeyyen olan nefse, Allah'ın zatına bize üfürülen ruh, aynı muhtevaya sahip ve böylece en güzeline kişi ulaşmış oluyor. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, bir devirde iki farklı mürşide tabi olunabilir mi? İki farklı mürşitten ilim öğrenilebilir mi? Bu konuda nasıl hareket etmemiz gerekiyor, nasıl düşünmemiz gerekiyor açıklayabilir misiniz? Elbette. Sevgili kardeşlerim, yola çıkmış olan bir kişi hacet namazı kılması halinde kabul edelim ki Allah ona bir vekil mürşid göstersin. Yani henüz daimi zikre ulaşmamış ama bir vesileyi Allah ona göstersin. O zaman o vesile ne yapacaktır? Veli mürşitten de ders alacaktır. O vesile ne yapacaktır? Kavmin veli resulünden de ders alacaktır. O veli mürşit ne yapacaktır? Aynı zamanda o kişi devrin imamından da ders alabilir. Yani devrin imamı Allah'tan öğreniyor. Ama kavim resulleri hem Allah'tan öğreniyor hem de devrin imamından öğreniyor. Veli mürşitler de hem Allah'tan öğreniyor hem devrin imamından öğreniyor, kavim resulünden öğreniyor. Böyle bir muhteva söz konusu. Ayetler bize net olarak. Dolayısıyla bu konuda nasıl hareket etmemiz lazım? En üst noktadaki devrin imamı

0: en üst seviyedeki mürşittir. Devrin imamı Allah'tan öğrenir. Ama kavim resulleri de ilahi iradeyle tesbihteler Allah'tan öğreniyorlar ama aynı zamanda devrin imamından da öğreniyorlar. Onlar da vesiledirler. Hidayete erdiren daima devrin imamıdır. Gelelim veli mürşitler. Veli mürşitler Allah'tan öğreniyorlar, devrin imamından ve kavminin resulünden de öğrenebilirler. Bu muhteva içerisinde elbette bir durum söz konusudur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli Cephe Hocam. Hürmet ve hasretle ellerinizi öpüyorum inşallah. Bugün görürseniz bir sual arz edecektim. Sahabenin yaşamış olduğu İslam'ı bizler de bugün yaşayabilir miyiz? Bunu nasıl başarabiliriz inşallah? Sizi kalbimden çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü inşallah.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Sual bir kere daha tekrar edecek olursa, sahabenin yaşadığı İslam'ı biz de bugün koşulunda yaşayabilir miyiz? Bunu nasıl kavşarabiliriz? Evet. Rahatlıkla yaşayabiliriz. Çünkü Allah-u Teala'nın sahabenin sarıldığı iki tane dini kaynak var. Birisi son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Allah'ın kitabı. Allah-u Teala indirildiği günden bugüne kadar tek harfi bile değişmeksizin Allah'ın koruması altında elimizde mevcut. Hicr 9'a اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَوْ الْحَابِزُونَ bu zikri bizi indirdik, onu biz koruyacağız. Öyleyse birinci kaynak değişmeyen Allah'ın korumasındaki haliyle elimizde mevcut. Gelelim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz asaleten devrin imamıydı. Ama asaleten devrin imamları arasında fetret dönemi var. Bu fetret döneminde Allah Teala kavim resullerinden bir tanesini seçiyor ve onu vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Şimdi nebi resullerle veli resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin bulunduğu dönemde Kur'an-ı Kerim bütünüyle ellerinde var ve onlara asaleten devrin imamı son nebi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'ı öğretiyor. Peygamber Efendimiz aradan son nebi. Kendisinden sonra nebi gelmeyecek. Asaleten şefaat ilkesine sahiptir. Meryem 87. Asaleten devrin imamıdırlar ve 5 görevin sahibidirler bütün şeyler. Şeriat kitabının sahibidirler. Bu özellikleri itibariyle her devirde ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala'nın veli Resuller tayin ettiğini görüyoruz. Mümin 44 fetret dönemi yoktur. Nebilere verilen şeriat kitabıyla amel ederler ve veli Resulün 4 görevine karşılık nebi Resuller 5 görevin sahibidir. Veli Resullerin içerisinde vekaleten devrin imamı olarak seçilirler. Vekaleten şefaat ilkesine sahiptirler ve kıyamete kadar devam edeceklerdir. Eğer olay buysa, bugün Kur'an-ı Kerim değişmez haliyle elimizde varsa ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de son nebi nebi gelmeyecek ama kıyamete kadar hidayete erdiren devrin imamı olacak. İşte o kavim Resulü arasında seçilen bir kişi daima şefaat ve vekaletin şefaat kirisine sahip ve hidayete erdirendir. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi El-Evliyâ-i min ümmeti kembeyâ-i ben İsrail. Benim ümmetimin velileri, ben İsrail'in peygamberleri gibi. İşte bu nebilerin olmadığı dönemlerde ben İsrail'in peygamberleri gibi olanlar veli Resuller arasında seçilen vekaleten devrin imamıdır. Evet, vekaleten devrin imamıdırlar. Ve bu günde biz tıpkı sahabe gibi vekaleten devrin imamının etrafındaki birinci halkayı teşkil edenler bu şekilde öğrenebilirsek, o zaman tıpkı sahabe gibi, Kur'an'ın da belirttiği gibi sabikunel ailinden oluruz. İşte şu anda içinde bunun hidayet çağında devrin imamı Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam birinci onun etrafında birinci daireyi teşkil edenler bizleriz ve Kur'an-ı Kerim'deki haliyle bugün sevgili kardeşlerimiz Efendimizin ruh hastanesi başlarında yer alanlar birinci daireyi teşkil edenler onlar da sabikune larini oluşturuyorlar. Öyleyse nasıl sabikune evi 7 sabah 4 teslimi yaşadıysa bugün de sabikune larin de 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar en güzele hedefe ulaşan iki cihazın saadetinin sahibi kişilerdir. Yaşayabilir miyiz? Evet. Nasıl yaşayabiliriz? Tıpkı sahabe gibi Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci safayı, 12 tane insanla mürşide tabi olarak ikinci safayı, ruhun teslimiyle üçüncü safa, fizik vücut teslimiyle dördüncü safa, nefsin teslimiyle beşinci safa, ihlasla altıncı safa ve iradenin teslimiyle yedinci safayı yaşayarak. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, feyz nuru bir tek devrin imamının sohbetinden mi alınır? Açıklar mısınız? Evet. Doğrudan doğruya o sohbet yaptığı zaman onun salah nurunun başının üzerindeki salah nurundan dinleyenlerin kalbine ulaşıyor. Feyz nuru devrin imamına bir katkıda bulunmuyor. Doğrudan doğruya Allah tarafından onun başının üzerinden onu dinleyenlerin kalbine ulaştırılıyor. Ama bu feyz nurunun ancak onun sohbetinde gerçekleşmesiyle. Bir başka birisi de aynı sohbeti yapsa ne olur? Yine aynı şey söyleyebilir yani feyz nuru. Çünkü onların da başının üzerinde devrin imamının ruh ustanesi var. Yine oradan gelir. Yani sohbeti yapan kişiden ziyade salah nurunun taşıdığı ruh sebebiyle oradan alınıyor. Başka birisinden alınmıyor. Dolayısıyla rahmet nuru da fazl-ı nuru, selavat nuru, sekinet ve daha birçok nurlar var. Bunlar tamamen devrin imamının başımızın önündeki ruh sultanisinden dinleyenlerin kalplerine ulaşıyor. Onun başının üzerinde de salah nuru vardır. İstanbul'dan 6. sual. İstanbul'dan Ertuğrul, İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde Allah'ın hükümlerini dini ayakta tutan imamı halife hafife alıp insanların gözünde küçültmeye çalışan kimseyi Allah kıyamet günü rezil eder buyurmaktadır. Bu kişilerin insanları sırat-ı müstakimden saptıran kişiler olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Allah Teala'nın affetmediği Resulüne karşı gelenler. Diğerleri için Allah Teala affediyor ama bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hadiste belirttiği gibi Allah'ın hükümlerini dini ayakta tutan imamı hafife alıp insanların gözünde küçültmeye çalışan kimseyi Allah kıyamet günü rezil eder. Gerçekten de öyle. O Allah'ın tasarrufundadır. O kişi Allah'a karşı savaş açıyor ve Kehf suresinin 106. ayet-i kerimesinde onlar Allah'ı ve Resulü'yle alay ederler. Onların cezası ayetler ve Resulü'yle alay edenlerin cezası 6. kat cehennem. Allah-u Teala onları asla affetmiyor. Bu kişiler insanları sırat-ı müstakimden saptıran kişiler midir? Evet. Daha öncesinde de fesat çıkaranlar da sırat-ı müstakimden saptıranlardır. Kübera ve saadetler de sırat-ı müstakimden saptıranlardır. İzleyenler de, hidayeti izleyenler de sırat-ı müstakimden saptıranlardır. Alay edenler de sırat-ı müstakimden saptıran, zulmân minel amel edenler de sırat-ı müstakimden saptıran. Belki de şu başlığı şöyle kullanmak, cehenneme, ateşe davet edenler sırat-ı müstakimden saptıranlar da diyebiliriz. böyle bir ilave de yapabiliriz. Yani cehenneme, ateşe davet edenler, sırat-ı müstakimden saptıranlar. Allah razı olsun. Yedinci sual, Şanlıurfa'dan bir hanım kardeşim, muhterem hocam, turizmde çalışıyorum ve tebliğ yapmak istiyorum ama birlikte çalıştığım arkadaşlar her şeyden habersiz yaşıyorlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyi değil, Allah'tan, namazdan, Kur'an'dan da bir haberler. Doğru tebliğ nasıl yapabilme açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Nemire Sultanı Peygamber Efendimiz'in de beyan ettiği gibi dinin iki kaynağı var. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Yani Ali İmran Suresi 112. ayet-i kerimesinde Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. İster Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim veya Kur'an deyin, ister insanlardan bir ip mürşit. Her diğer hadislerle de birleştirdiğimiz zaman Allah Resulü sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. Oranlılara sarıldığınız müddetçe asla derahate düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an, ehl-i beytim. Size iki emanet bırakayım, onlara sarıldıkça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünnetidir. Her ikisi de aynı muhtevayı ifade ediyor. Allah'ın kitabı ehl-i beytim, Allah'ın kitabı sünnetim veya insanlardan biri Allah'tan biri ve insanlardan biri. İşte bu muhtevadan baktığınız zaman evet, kesinlikle Allah'a ulaşma dileği birinci sırada yer alıyor. Çünkü İslam'da niyet amelden üstündür. Amel niyete tabidir. İlim ibadetin imamıdır. Böyle olunca amel ibadet yapabilmeniz mutlak surette ilme sahip olmanıza mümkündür. İşte kim ki Allah'a ulaşmayı kalben diliyorsa Allah-u Teala onlara 7 ayet-i kerimede kendilerine ilim verilenler olarak isimlendiriyor. 7 ayet-i kerime isimlendirirler 7'ye. İşte Allah Resulü diyor ki ilmi öğrenin, ilimle amel etmeyi öğrenin ve ilmi yaymayı öğrenin. İlmi öğrenmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, ilimle amel etmek, yani sahip olduğumuz ilmi yaşamak, mürşide tabiyeti gerektiriyor. Ve daha sonra da ilmi yaymak, Allah'a davet etmek. Bu üç unsur Kur'an'daki ayetlerle bir bir anlatılmış vaziyette. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyi değil, Allah'tan, namazdan, Kur'an'dan bir haberle. Doğru tebliğ nasıl yapılır? Evet, doğru tebliğ de kesinlikle insanları Allah'a davet etmek. Yedi sabah davetten duyduk duymadık demeyin, kalbine ulaşmayı dileyin. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denilir. Hepimizin bir cevabı var Kalü Vela günü. Kalü Vela günde ruhumuz Allah'a misak vermiş, teslim olacağına dair dünya hayatında. Fizik vücut ahd vermiş, teslim olacağına dair. Nefsimiz yemin vermiş, teslim olacağına dair. Ve ilk teslim ruhun teslimi. Ruhun teslimi bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz an Allah-u Teala mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse tebliğ herkese ulaşıyor mu? Evet. Allah razı olsun. Mardin'den birkaç muhterem hocam, huşu nasıl oluşur? İnsan huşu sahibi olduğunu nasıl anlar? Namazı huşu içinde kılabilmemiz için ne yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, bir insanın huşu sahibi olabilmesi, ki Emine Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde bu ümmet içinde kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet ister Kur'an deyin, ister ruh deyin, her ikisi de emanettir. İnsanlardan ilk kaldırılacak ilim namazdaki huşudur. Huşunun olabilmesi için her şeyden evvel kişinin ruhun talebine uyması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecelli ederek o kişi yedi furkanın sahibi kılıyor. Ama Rahim esmasıyla Allah o kişinin kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar ettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazıl, fazıllar içeri giremez, rahmet içeriye sızar ve kişi huşu sahibi kılar. Hangi ayet gereğince? Hadid 16'ya göre. Evet, hadid 16'ya göre o kişi huşu sahibi olur. Veya o kişi namazı huşu içinde kılar. Başlangıç noktasındaki huşu, gaybda Rahman'a huşu duyandır. Ama ikinci safa huşu, %2'lik rahmet nurunun kalpte olmasıyla gerçekleşir. Daha sonra üçüncü safa huşu ise, %51 nurun kalpte oluşmasıyla gerçekleşir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, saygıyla, sevgiyle ve de hürmetle büyük okan ellerinizden öpüyoruz. Sizleri Rize'li tüm kardeşlerim adına çok ama çok seviyoruz inşallah. Muhterem hocam, uygun görürsem bir sualım olacak, arz etmek istiyorum inşallah. Muhterem hocam, kalbin dirilmesi ne demektir? Kalp ne zaman dirilir? Açıklarsanız çok mutlu oluruz. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir gün daha tekrar edeceğim. Kalbin dirilmesi ne demektir? Kalp ne zaman ve nasıl dirilir? Açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala hem Neml suresinin 80-81. ayet-i kerimesi hem de Rum suresinin 53-54. ayet-i kerimesi veya 52-53. Rum 52-53'e bakacak olursak. Buradan görüyoruz başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafil, sağır, dilsiz, kör, 19 tane negatif özelliğin sahibi ve kalp açısından onlar ölüdürler. Sağır, dilsiz, kör ve ölüdürler. Ayetlere bakacak olursak 19 negatif özellikten olan slaytımızda net olarak bunu görebiliriz. İşte Nerm 80'de muhakkak ki sen ölülere, evet, bakın sağır, dilsiz ve kör ölüdürler. Ölü olan insanın kalbidir. Bakara 18, Sümmü Mükmü Ümyün, Fem La Yerciun, Zuhruf 40'ta aynı şekilde, Enam 39'da öyle ve Enfal Suresinin 24. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi resulü izâ da'akum limâ yuhyikum. Allah-u Teala Enfal 24'te ey amen olanlar, Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Demek ki Allah-u Teala ölü kalplerin sahiplerini diri olmaya çağırıyor. Bakın Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Allah kişiyle kalbi arasına girer. Ne zaman? Kalben ulaşmayı dilediğin zaman kişi. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kör. Ama davete muhatap olduğu zaman daveti kabul ederse, o zaman Allah Rahim ismasıyla tecelli ederek Enfal 29'a göre tam 7 tane Furkan'ı ona verecektir. Bu 7 Furkan'dan bir tanesi de kalpteki ekinetin alınması, fıkıh hassasının açılması ve ihbatın konulmasıyla noktalanıyor. İhbatın kalbe konulması, kalbin dirilmesi manasına geliyor. Öyleyse başlangıç noktasında ölü olan kalpler, Allah-u Teala ekineti alıp fıkıh hassasını açıp ihbatı koyduğu zaman o kalp dirilmiştir. O kalp artık Allah'ın ayetlerini idrak edebilecek seviyede. İşte Hac 54'te Allah-u Teala bunu söylüyor. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لِهَذِيَ الَّذ۪ينَ اَامِنُوا اَسْرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Ayete baktığımız zaman kendilerine ilim verilenler, irşat makamı Veli Resul, Nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri ve onların kalplerinin onu Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden ekinetini alıp yerine ihbatın sistemini konarak kalplerin mutmain olması içindir. Öyleyse görüyorsunuz ki evet, kalp dirilmesi ne demektir? Ölü olan kalbin artık ihbatın konulmasıyla ayetlerin, kalbe inen ayetlerin idrak edilmesi demektir. Kalp ne zaman ve nasıl dirilir? Allah'a ulaşmayı dilediği an. Allah kendisine ilim ve onun kişiyi ilim ehlinden kıldığı zaman. Öyleyse yedi Furkan'dan birincisi baş gözündeki Cevher Mesul'ün alması, Basarası'nın güçaltı perdenin almasıyla o kişi irşat makamı irşat makamı olarak idrak ediyor. Kulaklardaki bakranın alması, semih hassasının açılması, irşat makamının sözleri ayetlerin manasına varıyor. Kalpteki kendini alması, fıkıh hassasının açılması ve ihbatın kolmasıyla o kişi manasına vardığı ayetleri kalbine indirerek idrak ediyor, kendisine mal ediyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı kalben dilediği an. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an, Aram Mutfon'un sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma sarava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli olur bana kurban edeceksin. Artık dayanır Hazreti İbrahim oğluna gidiyor. Diyor ki oğlum çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum. Seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor. Buradan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum. Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
0: Fatiha mazzalavad.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hidayet çağı. Birinci sual, içinde bulunduğumuz çağa neden hidayet çağı denilmektedir? Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'den bu yana 1400 yıl geçmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olan sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in asli standartlar içerisinde Kur'an'da 7 safhayı yaşayarak ilk 200 yıllık bir dönemi asr-ı saadet muhtevası içerisinde yaşamışlardır. Ama daha sonra dinde tartışmalar söz konusu olmuş ve hidayet her gün biraz daha asli manasından saptırılarak din tatbikatından çıkartılmış vaziyette. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesiyle Ali İmran 73'te Allah Teala hidayeti en güzel veciz şekliyle tarif ediyor. Kul inne hüdallahi vel hüda, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ali İmran 73'te ise kul innel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Her ikisinde açık bir şekilde tarifi yapılmış olmasına rağmen günümüzde kime sorarsın hidayet nedir? Doğru yol. Doğru yol sadece şifa vermeyen, hiçbir hedefe ulaştırmayan bir muhteva içerisinde sunuluyor ve insanlar bu sebeple hidayeti unutmuş durumdalar. İşte hidayetin unutulduğu bir dönemde tekrar Kur'an'da 7 safa hidayetin asli manasıyla sahabenin yaşadığı şekliyle din hayatına sokan ve dinin bu şekilde yaşanması gerektiğini Allah'tan aldığı emirle bize bildiren hidayet çağının önderi, devrin imamı Mehdi Resul. Bu çağ hidayet çağıdır. Başka kaynaklarda altın çağ olarak da bildiriliyor. Yani sahabenin yaşadığı 7 safa hidayetin tekrar asli standartlar içinde yaşanması bu çağa bu ismi vermesine sebebiyet vermiştir. İnsanların mutluluğa ulaşması için hidayet asıldır. Kur'an'ın hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Bunu çok iyi bilen iblis asırlarca süren bir gayretten sonra insanlara hidayeti unutturmayı başarmış. Zaten hidayet çağının bu kadar önemli olmasının arkasında da bu sebep var. Dinin unutulmuş olması. Hidayet Kur'an'daki asli manasıyla unutulmuş. Bütün dünyanın hidayeti öğrenme zamanı gelmiştir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında yaşanan hidayet bu devirde de yaşanacaktır. Geçen devrede unutulanların hepsi tekrar tekrar Kur'an ışığında yeniden gündeme gelecektir ve insanlar Allah'ın kendilerine emrettiği mutluluğu, huzuru, hidayetle yaşayacaklardır. İnsanlar 14 asırlık bir uykudan uyanacaklardır. Bu da ancak Allah-u Teala'nın bu dönemde vazifelisi olan devrin imamına bildirdiği şekliyle 7 safa hidayet yaşanacaktır. Bir bolluk ve bereket dönemi olacak. İnsanlar gerçekten kendi aralarındaki kavgayı sona erdireceklerdir. Hidayet varsa barış vardır, huzur vardır, mutluluk vardır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz de buyuruyor. La teşte ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Birleşmenin adresi hidayettir. Hidayet varsa mutluluk vardır, huzur vardır, saadet vardır. Allah razı olsun. İkinci sual, hidayeti yaşayacak olanlar kimlerdir? Hidayeti yaşayacak olanlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Az evvel de ifade ettim Bakara 120, Ali İmran 73'te Allah Teala'nın emrettiği hidayetin tarifi veriliyor. Ama hidayetin yaşanması mutlaka serbest irade sahibi kulun iradesini kullanarak kalben Allah'a ulaşmayı dilemesiyle hidayet başlar. Ama bu hidayetin hedefine ulaşabilmesi mutlaka hidayetçiye tabi olmakla da ikinci safhası devam eder. Hidayetin yolu Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması hidayeti oluşturur. İşte Enam 87-88'de وَمِنْ عَوَاهُمْ وَزُرْيَةٌ وَخْوَانٍ وَاشْتَوَيْنَاهُمْ وَاَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik, onları sirat-ı müstakim ulaştırdık. ذَلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْتِي بِهِ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o hidayeti elde etmiştir. Dini bu hedeften saptıranlarsa, ruhu vücuttan ayrılırsa kişinin öleceği zannıyla hidayeti yok etmeye çalışmışlardır. Dünyanın veya kainatın hangi noktasında bulunursanız bunun mutlaka size Allah'ın hidayetçileri gelecektir. Hidayetçiler kanalıyla hidayet size tebliğ edilecektir. Kim o hidayeti size ulaştıran hidayetçiye tabi olursa delaletten kurtulur. Hidayetin fiziki anlamda başlayabilmesi mürşidimize ulaşmamızla tahakkuk eder. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 10 ayette mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor. Evet, mürşidine tabi olmayan delalettedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadiste buyurduğu La teslemi ümmeti an delaleti. Ümmetim delalet üzere cem olmaz. Bu dinin esası 3 esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid tek cemaati oluşturmaktır ve teslim ruhu ve şi nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Eğer Allah Resulü benim ümmetim delalet üzere birleşmez, cem olmaz buyuruyorsa o zaman cem olmanın adresi hidayettir. Ve eğer 10 ayet-i kerimede müşridine tabi olmayan delalettedir buyuruyorsa o zaman cem olmak ancak tevhid mürşide tabiyetle başlar. Mürşide tabi olduğumuz zaman hidayetteyiz. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalette. Ali İmran 164, ondan evvel onlar gerçekten açık bir delalet içindeydiler. Arabi 86, Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur. Nahl 36, Allah hidayete erdirdiği bir kısmı ise delalet üzerine hak oldu. Kehf 17, kimi delalette bırakırsa artık onun için bir veli mürşid bulunmaz. Taha 123, o zaman kim hidayetime tabi olursa artık o delalette kalmaz. Kasas 50, kendi heveslerine tabi olandan daha çok delalette kim vardır? Arap 186 söylemiştik. Zümer 23, Câsiye 23, Ahkâb 32 ve Cuma 2, yani kısacası 10 ayet tevhid mürşide tabiyetle gerçekleşir. Hidayet mürşide tabiyetle başlar. Allah razı olsun. Üçüncü sual, hidayetin bütün insanlar tarafından öğrenilmesi neyi sağlar? Dünya barışını sağlar, dinlerin birleştirmesini sağlar. Kısacası tekrar bir bolluk bereket dönemi, bir asr-ı saadetin gerçekleşmesini sağlar. Kutsal kitapları incelediğim zaman 7 safa 4 teslim bütün kutsal kitaplarda yer almış. Şu an Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı elimizde yok olsaydı, onu da incelemiş olsaydık, görecektik ki Nuh Aleyhisselam ona tabi olanlar 7 safa 4 teslimi yaşadı. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriat kitabı elimizde olsaydı ve incelemiş olsaydı, görecektik ki İbrahim Aleyhisselam ona tabi olan 7 safa 4 teslimi yaşadı. Şu anda elimizde mevcut olan Tevrat'ı inceliyoruz. Hazreti Musa ona tabi olanlar 7 safa 4 teslimi yaşadılar. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan havariler 7 safa 4 teslimi yaşadılar. Ve son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe 7 safa 4 teslimi yaşadı. Hidayet mutluluk asrı manasına gelir. Çünkü hidayetin sonucu mutlak olarak saadettir. Kutsal kitapların hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Nasıl bir din içinde grupların bir araya gelmesiyle tevhid oluşuyorsa, içinde bulunduğumuz hidayet çağında da bütün din mensuplarının hidayet noktasında birleşmeleri söz konusu olacaktır. Hidayet çağında evvela mezhepler birleştirilecektir. Mezheplerde hangi konuda Kur'an'dan eksik bir tatbikat varsa o eklenecek. Hangi konuda Kur'an'da Allah Teala'nın zikretmediği bir ilave varsa onlar da çıkarılacaktır. Zaten bidat noktasından baktığımız zaman bidat nedir? Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan, Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan her şey bidattır. Bütün mezhepler Kur'an'ın mezhebidir, olacaklardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Enne astakul hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed. Kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu delaletin finnar. Bu hadise baktığımız zaman sözün en doğrusu Allah'ın kitabı ve yolun en faziletlisi. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'in yolu. İşlerin en şerleri sonradan icat edilen bidatlerdir. Bidat delalettir. Delalet ise nar-ı cehenneme götürür. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala içinde bulunduğumuz zamana ahir zaman diyor ve ahir zamanın asli görevinin hidayeti yaşamak olduğunu açıklıyor. Sizce hidayet nedir?
2: Hidayet insanların İslamiyet'e tam anlamıyla varması demektir.
3: Allah'la bir olup Muhammed'e ahlakı yaşamak.
4: Hidayet insanların doğru yolu bulmasıdır. Öyle bir zaman gelecek deniyor ki Peygamber Efendimiz hadisi şu andaki yaşayan insan 19'unu yaşarsa İslamiyet'i yaşamamış diyor. Öyle bir zaman gelecek ki onda birini yaşayanlar yaşamış sayılacak diyor. Öyle bir zamandayız herhalde.
2: Dine bağlılıktır bence. Dini sevmektir.
1: Sizce hidayet neden önemlidir?
4: Gerek dinimizde gerekse başka ülkelerdeki özellikle tamamen zamanını kaybetmiş Hristiyanlıkta, Yahudilikte insanlar tamamen neredeyse dinden uzaklaşmış durumda. Ama artık dinsizlik ne yazık ki meydan olmaya başladı. Deizm meydana gelmeye başladı. O bakımdan bizim bu yolları seçmemiz çok önemli.
2: Hidayete inanan bir insan yanlış yapmaz. Doğru yoldan şaşmaz. Dinin doğrultusunda devam eder.
1: Sizce hidayet neden önemlidir?
5: Hem bu dünya hem öbür dünya için.
1: Allah-u Teala hidayeti yaşamak için üzerimize düşen en önemli görevin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğuna söylüyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
3: Allah'a ulaşmak namazdır.
2: Dinin görevlerini yerine getirmektir.
5: Vicdan, İslam'ın şartı ve imanın şartı.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Teslim olan Allah'a ulaşır.
2: Yaptığımız ibadetler.
4: Namazlarımız, niyazlarımız ne kadar geçerli. İnsanlara karşı saygımız, sevgimiz ne kadar doğal, gerçek. Bunları hakkıyla yerine getirebiliyorsak herhalde ulaşıyordur inşallah.
0: Zavvemiz öyle bir zaman gelecek ki deniyor. İslamiyet'in onda birini yaşayanlar yaşamış sayılacaklar dedi. İslamiyet'in insanları kurtuluşa ulaştıracak en önemli emri nedir? En önemli emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede hidayeti açıklıyor. 12 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını farz kılıyor. Ve günümüze baktığımız zaman geleneksel din tatbikatı içerisinde İslam'ın 5 şartı yerine getiriliyor. İslam'ın 5 şartında eksik olan ne? Allah'a ulaşmayı dilemek. Eksik olan ne? Zikir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün şeriat kitaplarında hedefler, 7 tane hedefi Allah-u Teala zikrediyor. Bu hedeflere ulaşmak üzere Allah'ın vaaz ettiği 7 tane, 7 safha şey ve vasıta emir var. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. Şimdi baktığımız zaman eğer İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa otomatikman zikir de yoktur. Gerçekten 54 farzın içinde, 32 farzın içinde aradığımız zaman zikrin mevcut olmadığını görüyoruz. Bunun sebebi Allah'a ulaşma dileğinin olmaması. Allah'a ulaşma dileği yoksa Allah-u Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelli etmez. O furkanların sahibi olmaz. İhsanların sahibi de olmaz. Zikretse dahi onda hiçbir değişiklik vücuda gelmez. Ama eğer kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse, bu talep kimin kalbinde görürse Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder ve gerekli 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırır. Asırlardan beri İslam alemine kabul ettirilen bir İslam'ın 5 şartı var. Ama bu 5 tane şartın yerine getirilmesi hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Allah'ın cennetine ulaştıracak olan 6. şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. 7. şart da zikirdir. Bunun mutlaka devreye alınması lazım. İslam'ın kainatın tek dini olan Hanif dininin olması olmaz şartı, en büyük öneme haiz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği emir budur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Gerçekten de kişi mürşidine tabi olduğu zaman ruhun hidayeti başlar. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman fizik gücün hidayeti başlar. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman nefsinin hidayeti başlar. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman iradenin hidayeti başlar. Açıkça. Hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Siz öyle bir zamandasınız ki içinizden kim emredildiklerini onda birini bırakırsa helak olur. Sonra öyle bir zaman gelecek ki o zamanda yaşayanlardan kim emredildiğini onda birini yaparsa kurtulacaktır. Onda birini yapanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onda birini yapmayanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Aynı iki nokta. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'i kutsal kitaplarını incelediğimiz zaman başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane Allah'a ulaşmayı dileyenler 19 negatif özelliğe sahip. Allah'a ulaşmayı dileyenler de 19 tane pozitif özelliğe sahip. Öyleyse dilemenin ne kadar önemli olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanların hidayet üzere olabilmesi için bir hidayetçi, bir mürşide tabi olmasını Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah'a aşık olmaktır ya mürşit. Allah'la senin arandaki en güzel vesiledir, aracıdır.
5: Mürşit yol göstericidir benim için.
4: Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yolunu takip eden büyük insanlar. Onlar günümüzde de var, geçmişte de vardı. Onları takip ederek bizler de doğru yolu bulmaya çalışıyoruz. Devgahlara girmek için belki yıllar beklerdi. Şimdi öyle bir şey yok. Geleni neredeyse kapıdan içeri alıyorlar ki insanlar doğru yolu bulsun, işte hidayete ersin.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
5: Günümüzde ben sadece Kur'an-ı Kerim'i örnek alarak hayatıma rehber ediyorum.
3: Allah dostları kıyamete kadar olacak zaten.
4: Mürşit elbette vardır, her daim bunlar kıyamet kopuncaya kadar olacaktır. Onları bulmak insanın biraz arayışına kalmış.
1: Mevlana Hazretleri Şems'e, Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştur. Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
5: Tabii ki isterdim.
3: Elhamdülillah tabiyiz.
4: Evet, elbette isteriz.
6: Ben de isterdim.
2: İstemem. Allah-u Teala diyor ki, arama aracı koymayın, direkt bana ulaşın. İstemem.
1: Sizce mürşide tabi olan bir insanın davranış biçimlerinde ne gibi farklılıklar olur?
3: Önce ahlakı güzelleşir insanın. Cenab-ı Allah'ı gerçekten sevmeyi öğretir mürşit.
4: Yani benim tanıdığım insanlar, mürşide tabi olan insanların tamamı yumuşak huylu.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda Allah-u Teala diyor ki, arama aracı koymayın, direkt bana ulaşın. O sebeple mürşidim olsun istemem dedi. Allah kendisiyle insan arasında kimsenin girmesine izin vermez mi? Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitaplar hiç öyle buyurmuyor. İlk insan olan Adem babamızı Allah-u Teala kendisiyle Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti arasında mürşit olarak seçiyor. İlk insan olan Adem babamız Allah'ın yeryüzündeki ilk peygamberidir, nebidir. Aynı zamanda kendisine verilen sahifeleri insanlara tebliğ etmesi açısından da doğal olarak Allah'ın Resulüdür. Yani Adem Aleyhisselam ilk insan, bir nebi Resulüdür. Ve Allah-u Teala evrensel kanun gereğince Enbiya 70'te zikrettiği gibi Allah-u Teala bütün nebileri kendisiyle diğer insanlar arasında mürşit olarak tayin ediyor, farz kılıyor, emrediyor. İşte Enbiya Suresi'nin 73. ayet-i kerimesi. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْدُونَ بِيَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَارِ زَكَاتِ وَكَانِ بِلَنَا عَابِزِينَ Onları emrimizle hidayete erendiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik, onlar bize kul oldular. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaksa ve kul olmanın da mutlaka tabiyetle olacağını Allah-u Teala zikrediyorsa o zaman mürşide tabi olmadan hiç kimsenin kendisini şeytana kurulmaktan kurtaramayacağını buyuruyor. İşte Araf 30'da فَرِقًا هَدَى وَفَرِقًا حَقَدْ عَلَيْهِمِ الدَّلَالَ. Bir fırka hidayet erdi, diğerinin üzerine delalet hak oldu. Hidayete erenler hidayetçiye tabi olanmış olmayanlardır. Ama delalet üzerine hak olanlar, onlar da hidayetçiyi devreden çıkartanlardır. İşte اِنَّ مُنْتَخِذُوا شَيَاتِينِ اَوْلِيَا مِنْ دُنُرُ Allah'tan gayri şeytanları dost edindiler. وَيَحْسَبُونَ اَنَّ مُخْتَدُونَ Ve onlar kendilerini hidayette zannediyorlar. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman hidayet çağında Allah'ın Resulü tebliğ yapıyor ve bütün Kur'an'daki asılları Allah'tan aldığı öğretiyle açıklıyor. Ama o gün Resulü devre dışı tutanlar ölünce cehennemde keşke Resul'le birlikte bir yol izledik. Şimdi Resul'le birlikte yol tutmayanlar, kendisiyle Allah arasına hiç kimseyi koymayanlar aslında kimi koymuşlardır? Şeytanı. Nerede anlatıyor Allah Teala Furkan 28'de? Ya veylete leytenim ettehiz filanen halile, keşke filanı dost edinmeseydim. Filan dediği kim? Filan dediğinin kim olduğunu Allah Resulü bu hadisinde zikrediyor. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste bir Allah Teala'nın Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Daha başka bu insan diğer yollardır. Bunlar ise diğer yollardır. Her birinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Öyleyse bir tek Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim var ve bu yoldan sapan diğer yollarda her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Bu yanlışa davet eden şeytanlar nasıl insanları kendine bağlamışlar? Demişler ki kulla Allah arasında kimse giremez. İslam'da rupan sebebi yoktu ve bunları mürşitten alıkoymuşlar. Sırat-ı müstakime ulaşmaktan men etmişler. Ve otomatikmen bu yanlışa davet eden şeytanlarla birlikte olmuşlar. Ve onlar da onları zikirden alıkoymuşlar. İnsanlık tarihi boyunca hangi döneme bakarsak bakalım mutlaka devrin iman vardır. Devrin iman ya bir Nebi Resul'dür veya bir Veli Resul'dür. Nebi Resul'ün fetret döneminde bir Veli Resul'dür. Nebi Resul'ün olduğu dönemlerde asaletten devrin imamı odur. Ve bütün devrin imamları asaletten veya vekaleten onlar insanlarla Allah arasında Allah'ın en üst seviyede tayin ettiği mürşittirler. Hidayete erdiren her devirde devrin imamıdır. Onun dışındaki bütün mürşitler hidayete vesile olanlardır. Sahabe de Allah'la kul arasına girmişti, mürşidi olmayan delalette. Gerçekten de sahabeden bir kişi Allah Resulüne sual soruyor. Ya Resulallah biz dinimizi senden öğrendik. Bizden sonra insanlar dini kimden öğrenecektir deyince benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayete erersiniz. İşte Peygamber Efendimiz'den sonra Peygamber Efendimiz'in yetiştirdiği 7 sabah 4 teslimi yaşayan gökteki yıldızlar olan hidayetçiler, sahabe ve tabi'in onlara tabi olup hidayete erdiler. İnsanla arasına kimse giremez sözü Kur'an-ı Kerim'de %100 ters düşen bir sözdür. Çünkü Allah diyor ki insanlarla benim arama insanları hidayete ulaştırmak üzere ben mürşitler koyarım. Yani onlardan onlar keyiflerinden insanla Allah arasına girmemişlerdir. Allah onları insanlarla kendi arasına icada vesile edici vazife kılmıştır. Öyleyse Allah'la kul arasına kimse giremez diyen insanlar Allah-u Teala'nın irşad müessesine inanmıyorlar demektir. Allah-u Teala'nın irşadı farz kıldığından haberleri bile beri yoktur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyor ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sual arz etmek istiyorum. Hidayeti tebliğ ettiğimiz bazı insanlar Allah dilerse hidayete kavuşabileceğimizi söylüyorlar. Hidayetin yaşanması Allah'ın dilemesine bağlıdır. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu söz Allah'ın tasarrufunda olan Allah-u Teala'nın doğmadan evvel seçtikleri Resuller için geçerlidir. رَبُّكَ يَخْلِقُ مَنْ يَشَعُ وَيَخْتَرُ وَمَا كَانَ اَوْلُمُ خَيْرًا. Ama diğer insanlar Allah-u Teala onları serbest iradeyle yaratmıştır. Yani doğmadan evvel seçilenler vakti zamanı gelince Allah-u Teala onlara hidayeti vehbi olarak yaşattırıyor. Bunlar Allah'ın nebi resulleridir, Allah'ın veli resulleridir. Ama onun dışındaki bütün insanlar dünyadayken seçilenlerdir. Ve dünyadayken seçilen herkes Allah'ın kendisine veri serbest iradeyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe asla Allah-u Teala onu hidayete erdirmiyor. İşte Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz amcasını şehit ettiren vahşi hidayete erdirmesine rağmen küçüklüğünde kol kanat geren, kendisine bakan, her türlü yardımı esirgemeyen amcasına tebliğ yapmasına rağmen ona da faydalı olamamıştır. İşte Kasas suresinin 54. ayet-i kerimesi, sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bir Allah'ın peygamberi ki Allah-u Teala en çok en üst seviyede onu seviyor, en üst seviyede sevmesine rağmen Kasas suresinin 56. ayet-i kerimesi, en üst seviyede sevmesine rağmen tebliğ kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi peygamber dahi olsa onu hidayete erdiremez. Öyleyse öncelikle kişinin iradesini kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ra'd 27'de اَنَّ اللّٰهِ يُدِلِّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ. Allah dilediğini delalette bırakır. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalette. Eğer onlar Allah'a ulaşmayı dilemezse onları kendi halinde bırakıyor. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu da hidayete erdiriyor. وَيَهْدِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ. Araf 178'de وَمَنْ يُدِلْ فَاُولَٰئِكَ مِنْ الْخَاسِرُونَ. Allah kimi delalette bıraksa onun hüsrandadır. Allah'ın dilediği kişi kimdir acaba? Kimi hidayete kavuşturur? Allah-u Teala Rad suresinin 27. ayetinde buyuruyor ki Allah dilediğini delalette bırakır. O delalette bıraktığı kişiler Allah'a ulaşmayı dilemediği için ama o delalette bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hidayete ermeyi dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. Kimmiş hidayete erenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden her kim bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları hidayete erdiriyormuş. Yani Allah'ın dilediği hidayete erdirmesi şarta bağlı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanların hidayetin öğrenilmesiyle birlikte sahabe devrindeki gibi bütün dünyayı bir sülh ve sükunun kaplayacağını vaat ediyor. Sizce tüm dünyanın yeni bir asrı saadet yaşaması mümkün mü?
3: Zaten şimdi yaşayanlar yaşıyor ya, Allah dostlar olduğu için yani orada da asrı saadet zaten yaşanıyor.
5: Bence şu anda zor, mümkün değil.
4: Şu yaşantımızda biraz zor, Rabbim nurumu tamamlayacağım diyor. Biz görürüz göremeyiz, bilemiyorum yani.
1: Allah-u Teala mutluluğa giden yolda ilerleyebilmemiz için devamlı zikir yapmamızı emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
5: Yani ben aslında zikir demiyorum da yani Kur'an okumak diyorum yani. Zikir, yani Kur'an okumak lazım, Allah'a bağlı göstermek lazım ama zikri çok da tavsiye etmiyorum ben.
3: Zikir yapan insan Allah'ı unutmaz. Her zaman Cenab-ı Allah'la bir olduğunu bilir. Hayatına da yansır, yaşamına da yansır. Zikretmeyen insan içi çürümüş bir ağaç gibidir.
4: Yani zikirden kastınız sadece Allah'ın alınmasıdır. Kalpten çıkarılmamasıdır. Şimdi öyle yaptığınız zaman zaten insanlara kötülük yapamıyorsunuz. İnsanlara karşı çok mülayim, hoşgörülü davranıyorlar.
1: Devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
5: Kişiye göre değişir. Ben mutlu olmam, zikir yapmam, mutlu olmam. Ama mutlu olan kişiler var. Ben yapmam, mutlu da, yani mutluluğu balkona kurum, öyle mutlu olurum yani.
3: Eğer zikrini gerçekten tam yapıyorsa olur.
4: Dinimizin yaşandığı zamanlarda psikolojik rahatsızlıklar hiçbir zaman görülmedi. Ne zaman biz dinden uzaklaşmaya başladık, psikolojik rahatsızlıklar görülmeye başlandı.
0: Misafirimiz yeni bir asrı zaten yaşanması konusunda zaten şimdi de yaşayanlar var. İnsanların sahabe devrindeki gibi mutlu yaşamasının yolu nedir? Bütün kutsal kitaplarda bildirilen 7 sabah 4 teslimi yaşamaktır. Sahabe nasıl 7 sabah 4 teslimi yaşadılarsa, onlar da yaşarsa her dönemde o huzur ve mutluluğu kişi elde eder. Başlangıç noktasında insanlar mutsuzluk üçgeni içerisinde bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsleri, bir kenarı da kaybettiği derecelerine devamlı bir azabın içindeler. Ama tebliğ kendisine ulaşıp da daveti kabul etmeleri halinde o zaman bir kenara Allah, bir kenara ruhu, bir kenara da kazandığı pozitif derecelerle mutluluğu yaşamaya başlarlar. Daimi zikre ulaşma noktasında da o zaman bu bir kareyi oluşturur ki bir kenarı zaten ruhumuz 19 tane hasretle mücehaz. Öbür kenarı 19 faziletin sahibi olan Allah-u Teala'nın ahsana ulaştırdığı nefsimiz var. Ve o kişi şartlar ne olursa olsun mutluluğu, huzuru yaşayacaktır. Allah'ın dizaynına baktığımız zaman sadece bir kelime okursunuz. Mutluluk. Bütün insanlardan Allah'ın istediği şey sadece budur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu sağlamaya çalıştı. Allah'ın emrettiği gibi başardı. O devre asr-ı saadet deniyordu. Mutluluk devri. Asr-ı saadeti yaşayanlar da bizler gibi insanlardı. Hatta bizlerden çok daha kötü standartlarda hayata başlamışlardı. Ama her biri kanlı katiliydi. Ama sonra dünyada en mutlu insanlar olmayı başardılar. Nasıl? İki metodu bütün boyutlarıyla kullanarak. Zikir ve başkaları için yaşamak. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Cappar Hocamız. Efendimizin himmetiyle, hürmetle mübarek ellerinizden öperim inşallah Cappar Hocam. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı inşallah. Yasin Suresinin 21. ayet-i kerimesinde belirtilen kendisi hidayete eren, başkalarına da hidayeti tebliğ eden kişi Mehdi hüviyetinde midir inşallah? Açıklarsanız çok seviniriz. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah kalbinden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Allah'tan müşriklerinizi sormüşünüze tabi olun diyen kişiye burada Yasin 21 işaret ediyor. Onlar diyorlar Mehdilerdir. Mehdi hidayete erdirmeye vesile olan demektir. Her devirde, her kavimde hidayete erdirmeye vesile olan çok sayıda insan vardır. Öyleyse her devirde yüzlerce Mehdi yaşar. Bunlardan bir tanesi vesile olan değil, erdirendir. Asıl hidayete erdiren muhakkak ki Allah'tır. Ama Allah öyle bir yetki verir ki o verdiği yetki sadece kişiyedir. O devrin imamıdır. Evet, her devirde bir kişi hidayete erdirendir. Diğerleri de ona tabi olan, vesile olanlardır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an her hamd programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik gücü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var, 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsan olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşıma değil. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor. Fatiha maas-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an'ın ve cennetin anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Sahabe birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vel'Hal suresini okurlardı. Vel'Hal suresi Kur'an'ın bütünüdür. 3 ayetten oluşuyor. Allah Teala zamana, asra yemin ediyor. Biz insanlar için Allah'ın indinde en kıymetli hazine zamandır. اَنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Asla Allah-u Teala kuvvetli bir yeminle yemin ediyor, insanlar hüsrandadır. Hüsranda olmak ne demektir? 7 tane ayet-i kerimede hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla olanlar olduğunu ve Allah-u Teala'nın hüsranda olanların

0: Gideceği yerin cehennem olduğu bildiriliyor. Bakara 27'de ezelde Allah'a verdiği misaki ve ahdi bozanlar hüsrandadır. Nisa 119'da kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse hüsrandadır. Araf 9 ayetlerimize zulmedenler hüsrandadır. Araf 178 delalette olanlar hüsrandadır. Tevbe 69 onlar hüsrana uğrayanlardır. Mümin 78 büyüklük taslayanlar onlar hüsrana uğrayanlardır. Özellikle manidar olan ayet-i kerime andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Allah'ın izni olmadan bir Resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olacaktır. Batılı isteyenler Resullerin getirdiği ayetler haktır. Ona karşı mücadele edenler de batılı isteyenlerdir. Batılı isteyenler onda hüsrana uğrayacaklardır. Ve gerçekten insanlar hüsrandadır. Görüyorsunuz ki Allah Teala'nın biz insanlar için dilediği insanların iki cihan saadetine ulaşmasıdır. Gösterdiği hedef budur. Yani ahirette cennete gitmek, bu dünyada da Kur'an'da vaaz edilen emirlere itaat yasak olan fiillere uymayarak bu dünyayı cennet hayatı içinde geçirmek. Allah'ın insanların elindeki hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Özellikle Kur'an'ın özeti olan ve Asr suresi de bildirilen hüsrandan kurtulmak yani cennetliklerden olmak için ne lazım? Amin olmak lazım. Amin olanların kimler olduğuna bakıyoruz. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Nuh aleyhisselam tebliğe başladığı zaman ma eselukum aleyhi malen. Sizden mal istemiyorum. Nuh aleyhisselam yaptığı tebliğde ne var? Kavmini ve diğer bütün insanları Allah'a Rab'be davet var. Allah Teala öncelikle şeriat kitabı verdiği peygamberler vasıtasıyla insanları hep Allah'a kendisine davet ediyor. 7 safha davette baktığımız zaman net olarak Allah'ın bütün müşriklerinin Allah'a davet ettiğini görüyoruz. Enfal 24 Allah ve Resulü sizi size hayat veren şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Bu açıdan insanlar iki gruptur. Davete icabet eden diriler ve davete icabet etmeyen ölüler olarak iki gruba ayrılır. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25 Allah tesimürde olan zatına davet ediyor. Nahl 125 hikmetle davet et. Hac 67 sen Rabbine davet et. Kasas 87 sen Rabbine davet et. Fusilet 33 Rabbe davet eden insanlar en güzel sözlü insanlardır. O zaman bu 7 safa davetin muhtevasını inceledikten sonra tekrar Hud 29'a gelelim. Nuh aleyhisselam Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Ulu'l-Azm peygamberlerindendir. Ve kavmini, diğer insanları Allah'a davet ediyor. Bu davetten de bir ücret istemiyor. Ama daveti kabul edenler kimlerdir? Amenü olanlar. Ben bu yanımdaki amenü olanları kovamam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. O zaman daveti kabul edenler, amenü olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Evet. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şimdi hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla olanlar olduğunu söyledik. Şimdi 7 ayet-i kerimede felaha bakıyoruz. Felah da kurtuluştur. 7 safa nasıl şey varsa, hüsranda olmak varsa, 7 safa felah vardır. Ve felahın muhtevasını incelediğimiz an, Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesinde kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Nasıl Allah'a davet açısından daveti kabul edenler diriler, daveti kabul etmeyenler ölürlerse, günahların tartılması açısından da günahları sevaplarından fazla olanlar, onlar hüsranda olanlardır. Sevapları günahlarından fazla olanlar da, onlar da felaha erenlerdir, kurtuluşa erenlerdir. Felah kurtuluştur, yani cennet saadetinin sahibi olmaktır. İşte sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki kurtuluş sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi Kur'an açısından bakalım beraberce. Ne dedik? Konferansımızın ana başlığı, Kur'an'ın ve cennetin anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Amin olmak açısından baktığımız zaman Yasin suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İnni amentu bi rabbikum fesma'un. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Beni işitin. Yani daveti getiren Resuller. Hemen bakalım Mümin suresinin 78. ayet-i kerimesinde. Mümin suresinin 78. ayet-i kerimesinde bütün Resuller insanlara Allah'ın davetiyle geliyorlar. Andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Yani Mü'minin suresinin, bu Mü'min 78, Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde kavim resullerini Allah-u Teala ard arda gönderiyor. Araları kesilmeksizin. Sümme ersenne resulüne tetra kullema ca'a ümmetin resulü kezebuhu fe adbana ba'dum ala ba'd ve cealnehum hadise. Yani ne zaman Allah'ın resulü onlara Allah'a davetle geldiyse onlar Resulü yalanladılar. İşte bu Resulü yalanlayanlar, onlar batılı isteyenlerdir. Resul ise hak ile gelmiştir. Hak Allah'ın ayetleri. İşte Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek, hak ile insanlara tebliğ yapmak. Bu açıdan bakıldığı zaman ayetlerin tilavet görevini şu ayetlerden net olarak anlıyoruz. Bakara 129, o size ayetlerimizi tilavet edecek. Ayetlerin hepsi haktan inen sözlerdir. Bakara 151, ayetlerimizi size tilavet etsin. Yani hakkı size tebliğ yapsın. Alman 164, ayetleri tilavet etsin, hakkı tebliğ yapsın. Cuma 2, ayetleri tilavet etsin, hakkı tebliğ yapsın. İbrahim 4, o kavmin lisanı ile ayetleri tilavet etsin, hakkı tebliğ yapsın. İsra 15, ayetleri tebliğ eden göndermesek azap etmeyiz. Ve ne zaman Resul geldiyse, o Resul onlar arasında tebliğ yapmasına rağmen hak ile hükmetti. İşte Resul göndermesem azap etmem. Zümer 71'de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri adeta adaletin gerçekleşmesi meyanında cehennem kapılarından girenlere size Resul gelmedi mi? Ayetleri tilavet etmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Kafirler kimlerdir? Kafirler davet kendisine geldiği zaman kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nitekim Bakara 6-7'de وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَانَ عَلَيْهِمْ اَنْزَرْتُمْ اَنْ لَمْ تُنْزُرُمْ لَا يُمِنُونَ. O kafirler onları uyarsan da uyarmasan onlar için bilir. Onlar iman etmezler. Yani amenü olmazlar. Amenü olmayan kalpten ulaşmayı dilemeyenleri خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ. Kalplerini ve kulaklarını mühürlüyor Allah-u Teala. وَعَلَى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ve basar hasimlerinden gışavet adlı bir perde koyuyor. O zaman perde koyduğu zaman ne durum ne? Perde koyduğu zaman Bakara 18'e göre onlar sümmün bükmün umyun fem la yercuun. Onlar sağır dilsiz ve kördürler. Onlar dönemezler. Nereye dönemezler? Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştıramazlar, dönemezler. Hüsranda olmak açısından meseleye baktığımız zaman Bakara suresinde başlangıçta herkes hüsranda ve hüsranda olanların aynı zamanda delalette olanlar olduğunu görüyoruz. Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi. Araf 178'de وَمَنْ يُدِلْ فَاُولَٰئِكَ مُ الْخَاسِرُونَ ayetin sonunda onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse başlangıç noktasında herkes delalettedir. Başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafildir. Başlangıç noktasında herkes hüsrandadır. Yani kısacası işte herkesin delalette olduğu bu ayetlerden anlaşılıyor. Herkes ama. Bakara 198'de Allah'a ulaşmayı dilemeden önce elbette delalette kalanlardandınız. Alimen 164'te tabi olmadan önce, Allah'a ulaşmayı dilemeden önce onlar delalet içindeydi. İbrahim aleyhisselam, Rabbim beni hidayete erdirmese mutlaka delaletteki kavimden olurum. Şuara 20 Musa aleyhisselam, Kıpti'yi öldürdüm ama ben delalette olanlardandım. Ve Allah-u Teala dua 7'de Peygamber Efendimiz'e Allah seni delalette buldu da sonra hidayete erdirmedi mi? Bütün peygamberler de başlangıçta öyle ama onları hidayete erdiren Allah'tır. Cebrail aleyhisselam onların mürşidi ama hidayete erdiren daima Allah-u Teala. Öyleyse baktığımız zaman hüsrandan kurtulmak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Delaletten kurtulmak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Küfürden kurtulmak, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Beraberce bakalım. Ayetlerden gafildirler. Yunus 7-8. Şirktedirler. Zümer 65. وَلَقَدْ اُحِيَ اِلَيْكَ وَلِلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ اَعْمَالُكَ لَتَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, yani kalpten Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amelin boşa gider ve hüsrana düşenlerden olursun. Nebilal Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Hangi halde cennetlik amel işleyip de cehenneme gidiyorlar. İşte kaynak hadislerde bu zikrediliyor. Sizden bir kimse cennet ehlinin amelleri öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken Kur'an'ın hükmü ön plana çıkar. Kur'an'ın hükmü ön plana çıkar, tebliğ kendisine ulaşır ve tebliği daveti kabul etmediği takdirde o cennetlik amel işleyen kişinin yaptığı ameller boşa gidiyor ve o kişi cehenneme gidiyor. Öyleyse cennetlik amel işleyip de ameli boşa gidenler cehenneme gideceklerdir. Kimdir o cennetlik amel işleyip de ameli boşa gidenler? İşte Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde Allah Teala açıkça ifade ediyor. O ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar çok güzel amel yaptıklarını zannediyorlardı. Ama Kehf 105'te Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ettikleri için amelleri boşa gitti. Resul geliyor, ne yapıyor onlara? Allah'a davet ediyor. Ama birinci görev ayet davet ediyor ve onlar Resul'ün davetini kabul etmeyerek inkar ediyorlar. Resul Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kur'an-ı Kerim de lika Allah'ı farz kılıyor. 7 ayet-i kerimede birinci safa lika Allah'tır. İkinci safa tabiyettir. Üçüncü safa ruhun teslimi. Dördüncü safa fizik vücut teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa ihlas. Yedinci safa iradenin teslimi. Şimdi birinci safa lika Allah. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu şirkten beri olmayı ifade ediyor. Enbiya suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah'tan başka ilahlar olsaydı onlar arasında kavga ederlerdi. Öyleyse yok, tek bir ilah var. Vahdet akidesi. Ama bu vahdet akidesinin fertte bütünleşmesi o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Tevhid, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar da tabiyetle gerçekleşir. Mürşidine tabi olmadan hiç kimsenin sırat-ı müstakimde olması mümkün değil. Tevhidi gerçekleştirmesi mümkün değil. Dinimizin üç esasından bir tanesi vahdet, Allah'ın tekliğidir. Mutlaka kalben ulaşmayı dilemek farzdır. Tevhid, tek cemaati oluşturmaktır. Tabiyet, o da farzdır. Ve teslim, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hem ruhu teslim etmek, hem fizik vücudu teslim etmek, hem nefsi teslim etmek, hem de iradeyi teslim etmek. İşte Allah'ın ezeli ve ebedi bütün insanlar için vaz ettiği tek din, bu dindir. Üç esas üzerine bina edilmiştir. Birinci safhası vahdet, Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci safhası tevhid, tabiyeti gerçekleştirmektir. Ve üçüncüsünde de teslim, dört tane teslimi gerçekleştirmek. Bütün kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın farz kıldığı bu yedi safha ve dört teslimdir. Şimdi tekrar dönelim. Kehf 105'e. Demek ki cennetlik amel işlemesine rağmen ameli boşa gidenler Resul kendilerine ayetleri tilavet edip Allah'a davet ettiği zaman inkar ediyorlar. O zaman amelleri boşa gidiyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu tebliğ yapıldığı için Kur'an'ı inkar ediyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim, Kur'an, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek, Kur'an'ın da cennetin de anahtarıdır. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse amini olur ve Allah Teala amini olanların Yasin suresinin 26. ayet-i kerimesinde cennetime gir. Yani kalpten ulaşmayı dileyen kişiler Allah Teala kıylel huyur cenne, cennetime gir. Bir dilek onları hemen cennetlik yapıyor. Ve o cennete bir dilekle giren kişi kâle yâ leyteni kavmi ya'lemun. Keşke benim kavmim bilseydi. Ama sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki kalpten ulaşmayı dileyenlere cennetime gir deniliyor. Kalpten ulaşmayı dileyenler, ulaşmayı dilemek Kur'an'ın da anahtarı mı? Evet. Nereden biliyoruz Kur'an'ın anahtarı olduğunu? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinden. İnnellezîne lâ yercûne likâna. Onlar kalpten ulaşmayı dilemezler. Kalpten ulaşmayı dilemeyenler dünya hayatından razıdırlar. وَرَادُ بِالْحَيَاتُ الدُّنْيَا Onunla mutmain olmuşlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Öyleyse dikkat edin, Kur'an'ın ayetlerini bilmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlara Kur'an kapalıdır. Kur'an kursaklarından geçmiyor. Bakın, Allah'a ulaşmayı dilden dilemelerine rağmen, o dilden dileyenler, kalpte bu talep olmayan insanların ait bir slaytımız var. Onlar ağızlarıyla iman ettik diyorlar ama kalpleriyle Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Evet, şu anda kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Ben kalpten ulaşmayı diledim diyor. Mesela cennetlik amel işleyenler. Ya diyor, siz Allah'a ulaşma dileğini söylüyorsunuz. Biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz. Kelime-i şehadet, bu Allah'a ulaşmayı dilemek değil midir? Değildir diyoruz ve kabul etmiyorlar. Etmeyince Al-İmran 167-1, Maide 41-2, Yunus 7-3, İsra 45-46-4, Câsiye 25, Fetih 11-6, Hücurat 14-7, Münafıkun 1-8. 8 ayet-i kerime grubunu da onunla ait bir slayt hazırlayalım. Ulaşmayı dilemelerine rağmen dilleriyle, bu dilek kalplerinde olmadığı için gidecek yer ya cehennem. Hadis-i şerifte bir kimsenin soyundan öyle bir kavim türeyecek ki onlar Kur'an'ın ayetlerini okuyacaklardır ama Kur'an kursaklarından geçmez. Yani gidecekler yer cehennem olan insanlardır. Öyleyse kalpten ulaşmayı dilemek, görüyorsunuz ki Yasin 26'ya göre cennetin anahtarıdır. Kalpten ulaşmayı dilemek aynı zamanda Nem suresinin 81 ve Rum suresinin 53. ayet-i kerimesine göre yine Kur'an'ın da anahtarıdır. Ne diyor Allah-u Teala Nem 81'de? وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ دَلَالَتِهِمْ Sen o delalette olanlar ki, kimlerdir delalette olanlar? Delalette olanlar kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Sen o delalette olan körleri hidayete erdirecek değilsin. اِنْ تُسْمُوا اِلَى مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Resul gelip ayetleri tilavet ediyor, insanları Allah'a davet ediyor. Da ayetlere iman edenler işitenlerdir. Fehum Müslümun, onlar bize teslim olacaklardır. Rum 53'te de aynı şekilde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, açıkça ayetlerden anlaşılıyor ki öyle insanlar var, cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Neden? Kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü Resul'le devreye giriyor. Ayetleri tilavet ediyorlar ama onlar daveti kabul etmedikleri için de Kehf 105'e göre amelleri boşa gidiyor. Hangi ayet-i kerime görünce de amelleri boşa gidiyor? Zümer 65'e göre de dilemedikleri için, şirkte kaldıkları için de amelleri boşa gidiyor. Yani hem ayetleri inkar ettikleri için ameller boşa gidiyor, hem de Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, şirkte kaldıkları için ameller boşa gidiyor. O zaman kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ameli boşa giden, cehenneme gidecek olanlardır. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde aynı zamanda kalpten ulaşmayı dilemeyenler, ameli boşa giden, cehenneme gidecek olanlardı Yunus 8'e göre. Ama aynı zamanda kalpten ulaşmayı dilemeyenler ayetlerden de gafildir. Ayetleri inkar ediyorlar, ayetleri yalanlıyorlar. Yunus 45'e göre bu sebeple de cehenneme gideceklerdir. O zaman sevgili kardeşlerim, bu kalpten ulaşmayı dilemek hem Kur'an'ın anahtarıdır, kalpten ulaşmayı dilemek hem de cennetin anahtarıdır. Kalpten ulaşmayı dilememek de aynı zamanda cehennemin anahtarıdır. Kalpten ulaşmayı dilememek aynı zamanda ayetlerden gafil olmamının da anahtarıdır. Yani kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ayetlerden gafildir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa amelleri boşa gittiği için hüsrandadır ve gideceği yer cehennem. O zaman sevgili kardeşlerim, ayetler bize bunu söylüyorsa, Resulullah'ın açıklamaları bu istikametteyse, en kolay bir dilekle cennete gitmek söz konusuysa, o zaman gelin kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılıyor. İşte bu kadar Allah'ın önem verdiği ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala farz kılmasına rağmen bu ayetlerin hepsini yaşamak sadece tek bir dileğe bağlı. Kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Bazı kişiler diyor ki ben diledim. Biz de diyoruz ki tamam, dilediysen namaz kılmak seviyor musun? Zikri yapmak seviyor musun? Oruç sana zor gelmiyor mu? Zekat vermek seni rahatlatıyor mu? Bütün bu ibadetler Allah Teala sana sevdirdi mi? Çünkü Allah Teala kalpten ulaşmayı dilemek kulun vazifesidir. Ama onun ruhunu Allah'a ulaştırmak da Allah'ın görevidir. Allah söz vermiş. Hem Şura 13'te hem de Rad 27'de. Şura 13'te ne diyor? Rad 27'de ne diyor? Allah dilediğini delalette bırakır. Başlangıçta herkes delalette. O delalette olanı davet kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde kalpten delalette kalıyor. Ama kim kalpten Allah'a yönelir ulaşmayı dilerse Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. Şura 13'te Allah dilediğini seçer. Herkes delalette, o delalete olanlardan uzak delalete değilse uzak delalete olmayan herkesi seçiyor. Ama uzak delalete olmayan seçilenlerden kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhunu da Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse dilek bizim vazifemiz ama ruhumuzu Allah'a ulaştırmak Allah'ın verdiği bir sözdür. Allah'ın garantisindedir. O zaman sevgili kardeşlerim, sadece bir dilekle 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını almak istemez misiniz? Gelin kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Diğer bugüne kadar Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek olan bütün evliyaların Allah'a ulaşmayı dileyip 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın dostu oldukları gibi, çünkü bizi kendisine dost kılan Allah'tır. Sadece biz dileyeceğiz, irademizi kullanacağız. Bütün cehennemlikler iradesini Allah'ın emrettiği biçimde kullanmayanlardır. Yani dünya hayatını dileyenlerdir. Allah'ı dilemeyenlerdir. Bütün cehennemlikler öyledir. Ama cennetlikler de hepsi kalpten ulaşmayı dileyen, ayetlere iman eden, Allah'ın ibadetleri kendisine sevdirdiği insanlardır. Kur'an, aklımızı nasıl kullanacağımızı beyan eden yegane kılavuzdur. İşte bu dünya hayatında mutlu olmak istiyorsak, her an her saniye Kur'an rehberimiz olması gerekir. Onun için kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya hiç gelmedi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler, Yunus 7'de, Kehf 105'te, Nem 90'da ve Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesinde vasıfları veriliyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler, Enfal 29'da Allah-u Teala günahlarını örtüyor. Onlar günahları örtülmesi sebebiyle amellerinden dolayı cennete gidiyorlar. Nem 89'da ve Ankebut 5'te. Ankebut 5, ben kâne yercu lika Allah efendi acerayla. Ayetlerden gafil olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ayetlere iman edenler Ankebut 5'e göre kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın da cennetin de anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, bundan sonrası Allah'ın garantisinde. Allah mutlaka sizi yedi Furkan'ın sahibi kılacaktır. Rahim esmasıyla tecelli ederek. Rahim esmasıyla tecelli ederek sizi 12 tane ihsanla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaştıracaktır. Rahim esmasıyla tecelli ederek tabiyetini gerçekleştiren herkesin nefsini 7 kademede Allah tezkiye edecektir. Ruhunu 7 tane gök katı Allah yükseltip kendisine ulaştıracaktır. Ve sanki bütün bunları hep kişi yapmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla Allah mükafatlandıracaktır. O zaman siz de kalpten ulaşmayı dilediyseniz, Allah'ın garantisinde, Allah'ın tayin mürşide tabi olup tövbeniz için hazırsanız, tövbe etmek istiyorsanız, ki tabiyet mutlaka mürşidin önünde tövbeyi gerektiriyor. Hazırsanız sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Bir mürşidinizin olmasını ister miydiniz?
2: İstemem ben açıkçası. Mürşitle Allah'a ulaşılmaz. Biz direktmen biz Allah'la irtibatımızı sağlamamız lazım. Aracıya gerek yok.
3: Ben Allah'la araba kimseyi koymuyorum. İbadetimi yapıyorum güzel güzel.
4: Ben bir şey isteyeceksem direkt Allah'tan isterim. Araya aracı koymam.
5: Ben Allah ile kul arasında herhangi bir vasıtanın aracın olduğuna düşünmüyorum.
6: Allah'tan istememiz lazım. Başka kimseden istemek yok.
7: Allah arasına kimse giremez. Bu bir safsata, Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hürafe. İşte Allah Teala her devirde kendisiyle insanlar arasında daima imamlar tayin etmiş. Enbiya 73'te ve cehennem yumeymeten yetmine bi emrina. Bunların hepsini hidayete erdiren imamlar kaldık emrimizde. Öyleyse Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz var. Allah var ve diğer insanlar var. Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz Allah ile diğer insanlar arasında Allah imam tayin ediyor. Onun olmadığı, nebiden olmadığı dönemde de Veli Resul arasından seçilen bir kişi var. O da vekaleten de imamın secde 24'e göre. Öyleyse bizzat Allah koyuyor. İnsanlar maddi ve manevi her konuda Allah'tan talepte bulunabilirler. Kur'an-ı Kerim'i araştırdığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala kim bizden dünyayı isterse onu veririz ama onun ahirette bir nasibi yok. İşte Bakara 200, Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. Ama kim manevi istikamette Allah'tan talepte bulunursa ve gereğini yerine getirmişse Allah Teala hem duasına icabet eder hem de dünyalık istikametindeki ihtiyaçlarını da giderir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Yani Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyene dünyayı da veriyor. Bakara 186'da Allah Teala kullarım beni senden sorarlarsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Bir tarafta dünya hayatı, bir tarafta Allah'ın zatı. O halde hepimizin niyeti ne olması lazım? Ahireti Allah'tan talep etmemiz lazım. Yani hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz lazım.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz doğrular ve yanlışlar. Birinci sual, doğrular ve yanlışlar neye göre doğrudur? Neye göre yanlıştır? Tabi Furkan Kur'an-ı Kerim, Allah Teala Bakara 185'te "Enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lehafizun." Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İşte korunan Kur'an-ı Kerim aynı zamanda Furkan'dır. Bakara 185'te "Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhül Kur'an hüden linnâsi ve beyinâtin minel hüdâ vel furkân." Ramazan ayında hidayet olarak indirilen Kur'an, Furkan'dır. Bir şeyin doğruluğu Kur'an'a uymasıyla, yanlışlığı da Kur'an'a uymamasıyla ölçülebilir. En'am 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakınız. Yani hangi hadis Kur'an'a uyuyorsa o doğrudur. Hangi hadis Kur'an'a uymuyorsa o da mevzu hadistir, yanlıştır. İşte herkes için doğrular var, herkes için yanlışlar var. Ama muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Önemli olan Allah'ın doğrularıdır. Ve Allah'ın yanlış dediği yanlışlardır. Doğrudan murat aklın doğrusu değildir. Doğrudan murat Allah'ın kanunlarıdır. Allah'ın doğru olarak kabul ettiği şeylerdir. Bunların kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. İnne astakul hadis kitabullah ve khayrul hadi hadi Muhammed ve kullu mutasattin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu delaletin finnar. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve hidayetçinin en hayırlısı da Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Diğerleri dine girmiş olan bidatlerdir. İnsanlar ayrı kaynaklardan beslenebilirler, ilim alabilirler ama doğrular ve yanlışlar değişmez, yapılması lazım gelen şey Kur'an kültürünü incelemek olmak ve sonuçlara gitmektir. Emir ve nehirlere riayet ettiğimiz takdirde bütün doğruları ve yanlışları birbirinden ayırt edebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirleri var ve nehirleri var. Kur'an-ı Kerim'de bu emir ve nehirlere itaat eden, yasaklara uyanların mükafatı cennet, bu dünyada mutluluk var. Bu emir ve nehirlere isyan eden, yasakları çiğneyenlerin de cehennem, bu dünyada cehennemi yaşaması var. Ve sahabenin Kur'an'da bize örnek gösterilmesi var. İşte doğrular Kur'an'da yer alanlardır. 7 Safa ve 4 Teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın birinci doğrusudur. Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak Allah'ın ikinci safa doğrusudur. Ruhun Allah'a teslimi 3. safa doğrusu, fizik ucunun Allah'a teslimi 4. safa, nefsin teslimi 5. safa, irşat 6. safa ve iraden teslimi 7. safa. Bu din 3 esas üzerine bina ediliyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek cemaat ve teslim, insanın Allah'a teslimi. Allah razı olsun. İkinci sual, gün geçtikçe yanlışların doğru gibi kabul edilmesinin sebebi nedir? Tabii ki şeytan devrede. Şeytan Allah'tan aldığı müsaade gelince kıyamete kadar serbest. Ve özellikle tek bir hedefi var. Allah'ın doğrularını unutturmak, kendi yanlışlarını da onların yerine geçirmek. Başarmış mı? Başarmış. İşte her devirde onun himayesinde, onun dostları olarak kübera ve saadatlar var. Fesat çıkaranlar var. Hidayeti gizleyenler var. Alay eden ve cünmanim nelame edenler. Bunlar hep cehenneme, ateşe davet eden tağutlar. Evet, ismi o şekilde değiştirsek daha güzel olur. Cehenneme, ateşe davet eden tağutlar. Bunların hepsi bu istikamette. İşte iblis insanlara doğruları unutturup yanlışları doğruların yerine geçiriyor. Ama Allah Teala da doğrularının hayata geçirilmesini ve iblisin tuzağına düşmememizi istiyor. Yanlışlar, yalanlar şeytanın bize kabul ettirdiği zanlardır. Evet, işte görüyorsunuz şu anda ekranda bir kere daha doğrularıydı, sabah doğruya bakalım. İkisini ya alt alta geçirelim. İblis başlangıç noktasında Allah'ın doğrularını unutturuyor. Allah'a ulaşmayı dileme, müşhide, tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, şat ve iradenin teslimi hepsi unutturuluyor. Onun yerine yanlışlarını geçiriyor. Dünya hayatıyla insanları meşgul ettiriyor. Tağutlara insanları yönlendiriyor. Ve teslimleri reddediyor. İblis her devirde aynı şeyi yapmış. İnsanlara doğru yöneticileri kendi safına geçirmeyi başarmış. Onların doğrularını yanlışlarıyla örtmüş. Toplumun büyük bir kısmını tuzağına düşürmüş. Doğruların gölgelendiği, yanlışların doğru diye kabul edildiği bir toplum bütün dünyaya yayılmış vaziyette. Yanlışları doğru olarak insanlara kabul ettirenlerin büyük bir kısmı samimiyetle bunu bilmiyorlar. Ama bilip de ısrarla diğerlerinin doğrulara dönmemesini de teminle çalışanlar yine bunlar. Hiçbir devir birbirinden farklı değil. Her devirde dünyanın bir parçasında güzellikler yaşanırken öbür tarafında kötülükler yaşanıyor. Birinciler doğruların, ikinciler yanlışların içerisinde bir hayat yaşıyorlar. Doğrular Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği kanunlardır. Yanlışlar da bu doğrulara uymayan insanların zanlarıdır. Allah Teala doğrulardan hareket etmemizi istiyor. Yanlışları devre dışı tutmamızı istiyor inşallah. Allah razı olsun. Üçüncü sual, doğruları uygulayıp yanlışlardan kaçınmanın yolu nedir? Tesir sahası içinde olduğumuz iki faktör var. Birisi Allah-u Teala ruhumuzla beraberdir. Birisi de iblis nefsimizin afetleriyle birliktedir. Evet, ruhumuzla Allah-u Teala beraberdir. İblis de nefsimizle birliktedir. Ne zaman Allah'ın bir emrinin yapılması istikametinde bir gayretin sahibiyseniz, o aksiyon doğru ifade eder. Ne zaman Allah'ın emrini yapmamak istikametinde bir gayretin sahibi olursanız yaptığınız Allah'ın emrine itaatsizliktir, yanlıştır. Hepimiz için doğrulara sımsıkı sarılmak, yanlışları reddetmek söz konusu olmalıdır. Bu kendimizi Allah'a hasretmekle mümkündür. Eğer Allah bir şeyi yasak etmişse bunu insanlar anlayamasa da insan idrakinin çok daha ötesinde mutlaka kesin olarak pozitif bir yönü vardır. %100 evet. Allah Teala ne diyorsa o doğrudur. İblis de neyi söylüyorsa o kesinlikle yanlıştır ve yalandır. Öyleyse Allah ruhumuzla birlikte ruhun negatif istikameti değişmesi söz konusu değil. Ama nefs başlangıç noktasında nefsi emmarede iblisin bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıda olmasına rağmen değişebilme özelliğine sahiptir. Çünkü Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Biz nefsi bir takvim içinde ahsene ulaşsın diye yarattık. Öyleyse nefs ruh gibi ahsene dönüşebilir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların doğruları yanlışlardan ayırt edebilmesi için her şeyden önce Allah'a yönelmesini, Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz?
2: Namaz.
1: Namaz kılarsak Allah'a ulaşmış oluyor muyuz?
2: Tabii. Dürüst olmak. Dürüst, adaletli.
3: İbadet etmek lazım. İyi bir insan olmak lazım. İyi bir kul olmak lazım.
4: Namaz kılmak işte Allah'ın yolunda istiyoruz, gidiyoruz.
5: İbadet yapmak da yapıyoruz. Ondan sonra namazımızı kılıyoruz. Orucumuzu tutuyoruz. Allah'a yakın verdikleri şeyleri yapıyoruz yani.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Ve emanet olarak verdiği ruhu kendisine teslim etmemizi farz kılmış. Sizin böyle manevi talepleriniz oluyor mu ya Rabbi? Ben de ermiş evliyaların gibi sana ermek istiyorum.
2: Vallahi o kadar hiç düşünmedim.
3: Bunu eğer Müslüman istemesi. Aynen. Mutlaka diledim. Şu anda Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerindeyiz mesela. Hani keşke biz de acaba olabilir miyiz? Olur mu?
1: Yani. Allah'ın sevgilisi olmak istemez misin?
2: İstemez olur muyum? Çok. Maneviyetin yüksek olması gerekiyor. Tabii o bende ne kadar var bilmiyorum. Var ama var. Allah'a şükürler olsun var.
3: Aziz Mahmut Hüdayi gibi sana yaşarken ulaşmak istiyorum.
2: Ey yüce Allah'ım. Seni çok seviyorum. Ruhumuz sana yaşarken ulaşmasını istiyorum.
5: Çok seviyorum, çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum. Yakın mı kalpten?
0: Misafirimize Allah'a ulaşmak konusunda iyi bir insan olmak lazım. İbadet etmek lazım. İbadetleri yerine getirip iyi bir insan olmaya çalışmak Allah'a ulaşmak için yeterli midir? Elimizdeki kainatta en sağlam örnek var. Sahabe ve kainatta en sağlam kitap var. Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala gelecek nesillere ispat için onların hayatının her safhasının izini Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Yaşadıkları doğrular Kur'an-ı Kerim'de her boyutta, her yerde yer almış durumda. Hazreti Ali'ye, daha doğrusu sahabeye yaptığı bir sohbette Allah Resulü, yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali, ya Resulullah, bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de sizden evvelkilerin haberi var. Kur'an-ı Kerim'de sizden sonrakilerin haberi var. Kur'an-ı Kerim'de aranızda ne hükmü var? Yani Kur'an-ı Kerim'de sizden evvelkilerin haberi var. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Havarilerin, Hazreti Musa Aleyhisselam ve Rabbanilerin haberleri var. Kur'an-ı Kerim'de sizden sonrakilerin haberi var. Mehdi Aleyhisselam ve tabiinlerin ve Kur'an-ı Kerim'de sizin aranızdaki hükmü var. Yani sizin de hayatınızı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de projekte ediyor. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar olacaktır. Evet. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar olacak. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala her devirde insanları Allah'ın doğrularına davet eden Resuller, Mürşitler vazifeli kılmış ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Mutlaka onlar iyi olanlara tamam da şu parasal işe girdi mi beni bozuyor.
1: Sizce bir mürşide tabi olursak nasıl bir hayat yaşarız? Diyelim ki Mevlana'ya tabi oldunuz. O zaman nasıl bir hayat yaşardınız?
3: Bence çok güzel bir hayat yaşarız. Yani muazzam. Allah yolunda düşünsenize ya, öyle bir şey yaşıyorsunuz Mevlana'nın.
5: Her şey olur. Her şeyi gösterirler bize, bilmediklerimizi, ibadetleri gösterirler.
1: Peki Mevlana Hazretleri bugün yaşasaydı ona koşmaz mıydınız? Seven sevdiğine koşar.
2: Koşarım tabii ki de. Bu zaman öyle bir zamandayız ki şu an o bildiklerimiz, gördüklerimiz hep altında farklı şeyler çıkıyor. Hep para çıkıyor.
5: Onları nasıl bulabiliriz? Gezersiz karşıda çok türbeler var. Ziyaret etmekle yaşar bir insanı. Evet. Onu da bunların bir üstleri var. Mahmut Hüdaverdir'in. Onunla ulaşabiliriz.
1: Ve hacet namazı kılıp kendisine sormamızı istiyor.
2: Ya bir şey öğrenmek istiyorsan Diyanet'e sorabiliyorsun. Müftülüğe sorabiliyorsun. Yani onlar gerçekleri biliyorlar yani, onlara sorabiliyoruz.
5: Hacet namazı. Hacet namazını kılmıyorum. Pek ender. Düşünürüm ama bilmiyorum ki nasıl olabilir.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda bir şeyler öğrenmek istiyorsan müftüyle sorabilirsin. Onlar gerçekleri biliyorlar. Dini öğrenmek toplumun belirlediği kişilerin görevimizdir. Allah'ın tayiniyle gerçekleşir. Allah Teala bütün hakikatlere muhtevi olan Kur'an-ı Kerim'de insanları hidayete erdirmekle her devirde bir kişiyi vazifeli kılıyor. Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamberse o zaten doğal olarak vazifesi gereği hidayete erdirendir. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah bunu açıklıyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا اَوْحَيْنَا فَيَا الْخَيْرَاتِ وَيَقَامِ السَّلَاتِ وَيْتَعَ الزَّكَاتِ وَكَانَمْنَا الْعَابِدِينَ Neyse bütün peygamberler asaleten devrin imamlarıdır. Ama onların olmadığı dönemlerde de fetret döneminde Allah-u Teala Beni Resullerden bir tanesini seçiyor. Vekaleten devrini imanet tayin ediyor. Secde 24. Ve cealna minhum eymeten yehdüne bi emrina. Onlardan emrini ve hidayete erdirilen imamlar kıldı. Sabır sahibi ve ayetlerimize yakın sahibi oldukları için. Devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Allah'ın tan öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i bizlere açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzi manası ve ruhunu. Ama onun dışında bütün kavim Resulleri devrin imamını temsil ediyor. İşte Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtagû ileyhi vesîlete. Sizi kim Allah'a ulaşmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Demek ki kavim Resullerini temsil eden veli mürşitler var. Ama sahabeye baktığımız zaman hepsi Ümmi Nebi ve Resul olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Ve 7 safa iyi yaşamışlar. Resulullah'ın 7 safa varisi, 1. derecedeki varisi devrin imamıdır. Hikmetin ötesini öğretiyor. 2. devrin imamı Allah'a temsil ediyor. 2. varis kavim resulleridir, veli mürşitlerdir ve ondan sonra vekil mürşitler var. Muhlisler, ulelbab, muhsinler ve zahitler olarak Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. 7 grup varis. Öğretim ve öğrenim müessesi insanlık tarihi boyunca aralıksız olarak devam etmiştir. Kıyamete kadar da devam edecektir. Ancak Allah-u Teala ilmi dilediğine verir, dilediğini seçer. Seçim hakkı onlara ait değildir. Mürşit de insanları hidayete erdirmek için Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş olan kendisine ulaşılması mutlaka gerekli bir vasıtadır. Hiç kimse bir mürşide tabi olacak vasıfları kazanmadan ve bir mürşide tabi olmadan delaletten kurtulamaz. Yunus Emre bir dörtlüğünde şöyle diyor. Kadılar, müftüler cümle geldiler. Kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi nereden aldın dediler. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. Evet, kamil mürşid Allah'ın herkese farz kıldığı mutlaka tabi olması gereken Allah'ın bir vazifelisidir, vasıtasıdır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Cevap Hocamız. Sizi çok ama çok kalbinden seviyorum inşallah. Müsaade buyursanız bir sualim olacaktı. Bizlere mutluluk veren şeyleri her zaman doğru kabul edebiliriz.

0: de yapıldığı zaman o kişinin çevre etkisiyle üzülmesi söz konusu olabilir. Bu standart içinde doğrunun ve yanlışın ayırt edilmesi sevinç terazisine, üzüntü terazisine vurulamaz. Terazinin tam doğruyu tarttığı yer, hayrın ve şerrin birbirinden ayrıldığı yerdir. Hayır, doğruyu, şer yanlışı ifade eder. Yani hayır, bize derecat kazandıran her şeydir. Şer bize derecat kaybettiren her şeydir. Ve hayırda mutlaka mutluluk vardır. Diyelim ki birisinin arabası çalınmış, üzülüyor malı kayboldu diye. Halbuki ondan derecat kazanıyor ve kazandığı derecat onun ahiret saadetinin sebebidir. Öte yandan şer işleyen kişi de bir an seviniyor ama derecat kaybediyor ve ölüm sonrası hayatta onun için bir azaptır. Yetmez. O anda da sadece bir zevki belki şey edebilir ama asla mutlu olamaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala her zaman Allah'ın doğrularına göre davranabilmemiz için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi istiyor. Farz kılmış. Sizce zikir yapmanın faydası ne?
2: Çok yapıyorum da.
1: Ne hissediyorsun?
2: Vallahi çok rahat ediyor. Rahat rahat oluyorsun, daha huzurlu oluyorsun. Çok güzel. Ben yapıyorum. Benim kendi kendime dersler yapmışım mesela. Her gün hiç onu aksatmadan yapıyorum.
3: Zikir Allah'a olan salavattır. Biz yüce Rabbimize salavat getiriyoruz. Yani şükrediyoruz.
4: Allah'a yalvarmak, her şeyi istemek, günahlarımızın affı olması için ibadet yapmak, yani Allah'a yakın olmak.
1: Nefsimizin afetleri üzerinde etkisi var mı zikir yapmak?
2: Nefis çok zor bir şey. Onu herkes dizginleyemiyor diyorum. Çok zor.
3: Zikir yaptıkça kalbimiz ferahlıyor, gönlümüz açılıyor. Yani Allah'tan istediğimizi diliyoruz, cenneti diliyoruz.
1: Zikir yaptığımız zaman davranışlarımız düzelir mi?
2: Seni engellediğine inanıyorum. Engellediğine inanıyorum. Çünkü niye biliyor musun? Diyorsun ki bak ben bunları okuyorum, ediyorum ama durmam gerekiyor. Seni engelliyor. Namaz da seni zaten kötülüklerden korumak için diye düşünüyorum ben.
5: Ferelik istiyoruz, cennet istiyoruz, sağlık, sıhhat istiyoruz.
4: Çok rahatlatır. Beş vakit namazı kıldığı zaman, Allah dediğin zaman, Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman çok rahatlarsın.
1: İnşallah zikirle nefsini temizleyenlerden olur.
2: Amin inşallah. Zaten öyle amacım zaten o.
0: Bir misafirimiz nefs çok zor bir şey. Onu herkesin dizginleyebildiğine inanmıyorum dedi. Nefsini dizginleyenler de var mıdır? Var tabii. Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu söylemişse elbette var. Şems 9'da kattaflaha men zekâ nefsini tezkiye eden felaha ulaşmıştır. Hicr 39-40'da da İblis herkesi saptıracağım. Allah-u Teala 40'ta muhlis kullarım hariç. Öyleyse biz nefsimizi dinlemeye çalıştıkça o şahlanmaya çalışır ama anahtar da kesinlikle bizde. O öyle bir yapınca biz de hemen zikre sarılacağız. Zikri de hemen Allah'a düşünerek hem de Allah'ın kelimesini tekrar ederek yapacağız. Allah-u Teala'dan nefsimizin o istikametteki talebinin azalması konusunda talepte bulunacağız. Göreceksiniz ki bunları yaparsak onun şahlanması bir şey ifade etmez. Allah'ın gücü tecelli eder ve duruma biz hakim oluruz. Zikir arttıkça nefsin afetlerin ve şeytanın hakimiyetinde azalır. Ve böylece kişi giderek daha güzel ameller işlemeye başlar. Allah'ın emrettiği davranışlarda bulunur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ve birkaç yapılacağımız. Size çok sorum hem de kalbimden. İzninizle bir sorum olacaktı. Allah'ın doğruluğunu bilen bir insanla hata yapabilir mi? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizler hepinizi çok seviyoruz. Allah'ın doğrularını bilen bir insan da hata yapabilir mi? Evet. İnsanlar için söz konusu olan şey hata yapmamak değildir. Böyle bir şey eşyanın tabiatına da ters düşer. Çünkü insanlarda nefs var. Nefsin tabiatı da yanlışa dönüktür. Ayrıca yanlış yapmak bir akıl işidir. Yani insanlar aklı başında oldukları halde

yanlışlık yapabilirler. Nitekim insanlar görüyoruz, çok iyi eğitim almışlar ama yine de yanlışlık yapmaktan kendilerini men edemiyorlar. Hayat devam ettiği sürece başarılar ve başarısızlıklar birbirini takip edebilir. Başarısızlık ondan gerekli dersi alabilirsek bizi başarıya götüren bir köprüdür. Biz nefsimizin ne kadarını değiştirebilirsek, yani ruhumuzun hasletleriyle doldurabilirsek o kadar mutluluğa yaklaşırız. Öyleyse, evet, doğrulayı bilen kişi hata edebilir ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herkes hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Tövbesini gerçekleştirip bir daha o hatayı işlememek istikametinde gayret sarf edenlerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utku programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasalavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs seskesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et, insanlara ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve İnsanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun. Fatiha maselavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim Seren Kur'an her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşim. Muhterem hocam, toplumsal ya da bireysel olarak ya da kişi hoşlarına gitmeyen bir davranışa maruz kaldıkları zaman o toplum ya da kişiler için Allah'a havale ederek, Allah'tan ceza ya da beddua talep ederek rahatladıklarını söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'e göre doğru olan düşünce ve davranış biçimini açıklayabilir misiniz? Rahatladıklarını zannediyorlar. Gerçekten de ister bireysel, ister toplumsal, özellikle bireysel noktasında olaya baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. Hayır Allah'tan, şer sizin nefsinizdendir. 7 ayet-i kerimede Allah Teala bunu söylüyor. Öyleyse dışımızdaki insanlardan oluşan, bizi rahatsız eden olaylarda aslında o kişiyle Allah bize nefsimizin hasta olan tarafını gösteriyor. Bir karşımızdaki kişi nefsine uyarak bize zulmediyorsa bize derecat kazandırıyor. Bir, ikincisi nefsimiz ondan etkileniyorsa o zaman da o olayla Allah Teala bize nefsimizi gösteriyor. Yani oluşan her olay istisnasız bizim için güzelliği ifade ediyor. Eğer Allah'ın sevgi gözlükleriyle bakacak olursak. Allah Teala bütün insanlara mutluluk hedefini tayin etmiş. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında ahiret saadeti cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusu. Karşı tarafın nefsine uyarak bize ulaştırdığı, bize zulmetmesi sebebiyle derecat kazanıyoruz. O derecat kaybediyor. Derecat kazanmak ahiret saadetimiz için gerekli. Ama bir de biz etkileniyorsak o olaydan, o zaman nefsimiz burada devrede. Nefsimizin ilacı da zikir. Zikir, nefs hastalıklarını azaltan ve faziletleri katta artıran bir vasıtadır. O zaman iki yönlü bir derecat kazanmamız sebebiyle ahiret saadeti, bir de Allah-u Teala o olayla bizi zikre davet etmesi sebebiyle de dünya saadetine bizi ulaştırmak istiyor. Öyleyse her şey çok güzel. Bu olayı toplumsal bazda da buna indirgeyebiliriz. Kısacası Allah'ın değerlendirme gözlükleriyle baktığımız zaman her şey dört dörtlük merkezinde yerli yerine oturuyor. Sadece Allah Teala bizlerin mutluluğu için ya Allah'ın takdiri ya Allah'ın müsaadesi söz konusu. Ama kişiler Allah'a havale ederek yani sanki karşı tarafı suçlayarak böyle bir sonuca ulaşıyorlar. Halbuki suçlu olan her olayda daima nefsimizdir. Biz eğer nefsimize uyarak yanlışlar yapıyorsak ve kaybediyorsak, karşı tarafı da sanki o suçluymuş gibi beddua ceza, gerçekten öyle değil. İhlasın 7 özelinden bir tanesi de muhatabın ortadan kaldırılması. Evet, dışımızda insanlar var. Ama o olaylarda muhatabımız Allah Teala'dır ve muhatabımız Allah olması hasebiyle de Allah Teala sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Biz de eğer gerekli teslimiyeti gösterebilirsek. O zaman Kur'an-ı Kerim'e göre doğru olan düşünce, davranış biçimi karşı tarafın nefsimizin afetlerini bize gösterdiği ve nefsine uyması halinde bize derecat kazandırdığını görüyoruz. Yani o kişi nefsiyle davrandığı zaman bir bize derecat kazandırabilir ve bizi zikre davet edebilir. Ama hayır noktasında da hayır Allah'tan olması hasebiyle Allah Teala karşı taraf bize hayırla mukabele ediyor. Güzel bir şey ne diyelim? Kendisi bize bir hediye alıyor. Biz bir faydaya ulaşıyoruz. Ama o kişi derecat kazanıyor. O zaman da Allah Teala bizi bir şeye davet ediyor. Hel cezaul ihsani alel ihsan. O zaman da ona karşı da bizim hayır işlememiz, ona ihsanla davranmamız lazım. Allah razı olsun. İkinci sual Ankara'dan bir kardeşimiz. Tamam hocam, hayatımızda küçük bir şeylere karar verirken, birileriyle sohbet ederken ya da alışveriş halindeyken iç dünyamızda oluşan düşüncelerin şeytandan veya nefsten gelen vesvese mi yoksa Allah-u Teala'dan gelen ilham mı olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Şeytandan gelenlerin hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Kur'an-ı Kerim'le karşılaştıracaksınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı olan her şey şeytandan ama Kur'an'a uyan her şeyde Allah-u Teala'nın bir yardımı olarak değerlendirebiliriz. Ben nasıl Kur'an'ın bütünüyle değerlendirebilirim? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i iki öze indirgeyebiliriz. Bir, Allah'ın hedef emirleri var. İki, vasıta emirleri var. Öyleyse hedef emirler açısından olayı değerlendirmeliyiz. Ondan sonra da vasıta emirler açısından. Hedefi tespit etmek ama yetmez. Hedefe giden yolu da, vasıtayı da bilmek gerekli. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Cuma hutbesinde bir cami imamı Ahzab 72'deki emanetin Kur'an-ı Kerim olduğunu söyledi. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala اَنَّ اَرَدْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَقْنَا مِنَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَهُولًا. Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Şimdi Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette farz kılıyor. Şimdi 12 ayetteki farz kılma, eğer gerçekten imamın dediği gibi Ahzab 72'deki emanet Kur'ansa, o zaman beraberce inceleyelim. Nisa 58'de Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. Burada Kur'an-ı Kerim tek ama emanetler çoğul. O zaman nasıl olacak? Buradan bizim sayın imam tek diyor. Yani Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emrediyor. Emanetler çoğul. Eğer vatandaşın söylediği gibi emanet Kur'an-ı Kerim'se o zaman burada tekil olması lazım. Yetmez. Allah Teala misakinizi yerine getirmenizi emrediyor. Enam 152'de Allah hatırını yerine getirmenizi emrediyor. Neden misak? Çünkü irademizin misakinin içerisinde iradenin misakinin yerine gelebilmesi, evvela ruhumuzun misaki, sonra fizik vücudumuzun hatırı, sonra nefsimizin yemininin yerine gelmesi gerekir. En'am 152'de de aynı şeyi. Yunus 25'te Allah teslim orada olan zatına davet eder. Devam ediyoruz. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Bana yönelenlerin yoluna tabi ol. Bana ulaşmayı dinin ruhuna tabi ol. Ve Allah'a yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Rabbinizin davetine icabet edin. Zariyat 50 Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Burada Kur'an-ı Kerim'le örtüşen hiçbir ayet yok. Yetmez. Muhterem, bu zat-ı muhterem de. Yani hutbede Kur'an-ı Kerim emanettir diyen zat-ı muhterem de belki ona Mevlana'dan, Yunus Emre'den, Hacı Bektaş Veli'den bahsederseniz hutbelerinde devamlı onlardan alıntılar yapıyorlar. Evet, ne yazık ki bu geleneksel din tatbikatının içerisinde emaniyeye meşgul olanların çoğu sıkıştıkları zaman hemen Allah'ın dostlarına sığınıyorlar ve onlardan sözler kullanıyorlar, alıntılar yapıyorlar. Ama hiçbir evliya burada bu Kur'an'dır dememiş, yetmez. Tam tersi, herkes, bütün Allah'ın dostları emanetin sahibinin Allah olduğunu ve mutlaka Allah'a ulaştırması gerektiğini ifade ediyor. İşte Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği 7 tane hadis. 7 hadiste ne diyor? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Allah dünya hayatıyla kendi likası arasında. Eğer amanet Kur'ansa nasıl olacak bu lika Allah o zaman? Hadis-i şerifte kim Allah'a ulaşmayı muhabbet duyarsa Allah o kendisini kendisine ulaştırmayı diler. O zaman bizde Allah'a ulaşan ne? Cevap vermesi lazım. Bu Resulullah'ın hadisi ve kendisi de kullanıyor yani. 4. hadis. Allah dünyayı dostlarına dar ve sıkıntılı yapıyor ki onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler, amaneti Allah'a teslim etsinler. Hadis-i şerif 5. Ölmeden evvel ölün, ölmeden evvel ölmek emanet olan ruhu Allah'a teslim etmektir. 6. Kul olmak, ki yaratılış gayemiz kul olmak, kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Evet. Kul olan fizik vücuttur. Fizik vücut ruh ve nefs için mekandır. Ama duanın kabul edilerek. Öyleyse hangi duayı Allah Teala kabul ediyor? Kalpten yapılan duayı. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bil ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani kalp gafletteyse, zikirde değilse o dua kabul edilmiyor. Ama kalp zikirdeyse ki devamlı Allah Teala kalben zikretmemizi buyuruyor ki ruhumuz yükselerek Allah'a ulaştın. Bu açıklamalara baktığımız zaman imamın söylediğinin Kur'an-ı Kerim'e aykırı olduğu, Kur'an-ı Kerim'e uymadığını net olarak söyleyebiliriz. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, günlük esmaları o gün hangi vakitleri arası içerisinde çekmemiz gerekiyor, açıklayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, dilediğiniz zaman esmaları çekebilirsiniz. Zikrin en feftal yapıldığı vakit seher vakti, ama seher vaktinde bunları hepsini yapmamız mümkün değil. Öyleyse Efendimizin bize verdiği zikir, esma zikri, afetlere dair olan esmaların zikri, hepsi 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yerine getirmenin gayreti içinde olacağız inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam, inşallah. Mübarek ellerinizden hürmetle hazret öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizde muhterem hocam, inşallah. Müsaadeniz olursa bir sorumuz olacaktı muhterem hocam. Alışkanlık haline gelmiş bir günahtan nasıl kurtulunur? Açıklar mısınız? Tekrar mübarek ellerinizden hürmetle hazret öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam, inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, alışkanlık haline gelmiş bir günahtan nasıl kurtarabiliriz? Alışkanlık haline gelmiş günahtan kurtulmak, evvela nefs tezkiyesiyle ilk adımı atmamız lazım. Nefs tezkiyesi bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlaka ona icabet ediyor ve Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama o ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. O zaman da Allah-u Teala söz verdiğine göre, bunu gerçekleştirdiğine göre o kişiyi ne yapıyor? Mürşidine ulaştırıyor. Yani doktoruna ulaştırıyor. Nefs hastalık doktoruna tabi olması halinde devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor ve o kişinin kalbine iman yazıldığı için yedi kalp şartının sahibi oluyor. İşte bütün kötü alışkanlıklar nefsin afetlerinden kaynaklanıyor. O zaman nefsin afetlerinin azalabilmesi iki çift nurun kalbimize gelmesine bağlı. Bu ne zaman olur? Tabiyetimizi gerçekleştirirsek. Tabiyetimizi gerçekleştirip zikre başladığımız an hangi kötü alışkanlık olursa olsun afetlere dayalı olduğu için afetlerde azalma, faziletlerde artma tahakkuk ediyor. Öyleyse kötü alışkanlığa cinsi ne olursa olsun zikirle kurtulabiliriz. İki, buna zikre ek yardımcı olarak da esmaların zikrini çekerek. Nedir mesela bir, ne diyelim, kötü alışkanlığı olan bu kişi 269 kere Allah, 535 kere El-Mesir, 689 kere Tevab, 458 kere En-Nur ve 358 kere Es-Semed çekecek. Hangi alışkanlığın sahibi olursa olsun bunları yapması lazım inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, Feyz Nuru bir tek devrin imamının sohbetinde mi anlıyor? Evet. Feyz Nuru devrin imamının sohbetinde, Allah-u Teala devrin imamı daimi tecellide olduğu için ona geliyor ve oradan da diğer dinleyen kişilerin kalplerine ulaşıyor inşallah. Bugün de Muhterem Efendimizin sohbetlerinden bu olay yaşanabilir, tekrar edilebilir. Dolayısıyla feyz nurun sahibi olmak istiyorsak Efendimizin sohbetleri sıklıkla dinlememiz lazım. İkinci sual, bir evimiz yoksa, kirada yaşıyorsak evimizin olması için dua etmemiz nefsimizden mi kaynaklanır, açıklayabilirsiniz? Hayır sevgili kardeşlerim, dua edebilirsiniz. Ama Allah Teala dilerse size ev verir, dilerse derecat artırımında bulunur, dilerse bir günahınızı örter. Yani tamamen o Allah Teala'nın iktidarında dilediğini yapandır. Allah keyfe mayaşadır ama yapabilirsiniz çünkü kalben ulaşmayı dileyip mürşidinize tabi olmanız halinde Allah her şeye kadirdir. Yunanistan'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir akrabamıza ard arda Allah'ı zikretmenin farz olduğuna inandıramıyoruz. Kendisi zikrin art arda olduğuna inanmıyor. Fakat etrafına her baktığında Allah'ı hatırlamak olarak değerlendiriyor. Zikrin art arda anmak olduğunu nasıl ispat edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Müzemmil 8'de Veskur ismi Rabbike. Rabbinin ismini zikret. Bu zikirle, zikir yaptığımız zaman, zikir bir şifre. Allah'ın katından iki çift nur geliyor. Rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat. Bu da Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde açıklanıyor. Allahu nezzele ahsenel hadisi. Yani siz Allah'ın ismini zikrettiğiniz zaman, Allah Allah diye zikrettiğiniz zaman Allah Teala da o isminin tekrarına ait cevap veriyor size. Nezzele ahsenel hadisi. size bir şeyler indiriyor. İhtisas ettiği şeyin en güzel olanını indiriyor. Müteşabi mesaniye, çifter çifter, takşayru, çifter çifter indiriyor ve takşayru minun cüldül lezin evvela o indirdikleri şeylerle derine zülferiyor. Yakşan Rabbim. Sümme tel'inu cüldüm ve kulubum. Sonra o şeyle kalpler titriyor. Şimdi Allah Teala Rad 28'de ellezine amenu ve tetbe'inu kulubum zikrullah. Onlar amin olmuşlar ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oluyor. Öyleyse zikir Allah'ın isminin tekrarı. Nerede tekrarı? Kalpte tekrarı. Ve o tekrarla birlikte Allah'ın katından iki çift nurun gelmesi ve sizi o nurla, Allah'ın katından getirdiği faziletlerle mutmain kademesine ulaştırması. Şimdi yedi kademedeki nefs eskesi ve zikre paralel bunları yaptığımız zaman inen nurlar o şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla evet, nefsi emmare 15 bin zikir, %7 nur. Derecat artır mı? 1'e 100. Nefs-i levme 17 bin zikir, %14 nur. Yani %14 nur, %14 fazilet demek. %7 fazilet, %14 fazilet, %21 fazilet, %28 fazilet, %35 fazilet, %49 fazilet, %42 fazilet, %49 fazilet. Yani fazıl demek. İşte bu zikir afetleri azaltıyor, faziletleri artırıyor. Ve bunu yapmanız halinde hedefe Allah-u Teala sizi ulaştırıyor. İstanbul'dan birkaç muhterem hocam, virdimizi sesli zikirle mi, sessiz zikirle mi, yoksa kalp zikriyle mi yapmamız daha iyi olur? Dilinizi kullanın sessiz. Asıl olan virt bu şekilde yapılıyor. Virdimizi zikirle mi, sessiz zikirle mi, yoksa sesli zikirle mi, sessiz zikirle mi? Sessiz zikirle. Allah Teala Araf suresinin 205. ayet-i kerimesinde "Vezkur rabbeke fi nefsike." "Vezkur rabbeke fi nefsike." Yani sabah akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak yalvararak sözün sesli olmayanıyla. Sözün zikirle mi? Virdimizi sessiz zikirle mi? Virgül, sessiz zikirle mi? O zaman bu ayet-i kerime göre sözün sesli olmayan ile zikret. Yani sessiz zikirle Allah-u Teala emin ediyor. Allah razı olsun. Fransa'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, ebeveynlerin çocuklarına karşı ve çocukların da ebeveynlerine karşı daha sabırlı, saygılı ve özgürlü olması için ne yapmak lazım? Zikrinizi çok yapmanız lazım ama aynı zamanda madem böyle bir sabırlılık durumu söz konusuysa ekstradan sabır esmasıyla afetiyle alakalı, sabırsızlık afetiyle alakalı esmaları da çekebilirsiniz. Yani 269 kere Allah, 535 kere El-Mesir, 689 kere Et-Tevab, 458 kere En-Nur ve 519 kere Es-Sabur. İnşallah. Bunu yapmanıza fayda var inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah izniniz olursa bir sualimiz olacaktı. Günümüz İslam yaşayışında tüm insanlar cennet ve cehenneme odaklanmış durumda. Allah-u Teala bizleri cennet ve cehennem için mi yarattı? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, yaratılış gayemiz Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsan ve cinleri başka bir şey için değil, bizi abdolsun diye yarattık. Ama abdolmak mutlu olmak mıdır? Evet. Yetmez. Allah-u Teala bizi kendisine kul olsun. Allah'a kul olmak gerçekten de Allah'a kul olmak başkaları için yaşamaktan geçer. Allah'a kul olmak, Allah'a köle olmak başkaları için yaşamaktan geçer. Bir kul olmak, bir de köle olmak. İşte kimdir Allah'ın kölesi? Kendisini Allah'a zekat olarak adayan kişi. O Allah'ın kölesi. Şimdi evvel emirde cennet ve cehennem, cennete ve cehenneme gidecek olan fizik, vücut ve nefstir. Eğer kazandığımız pozitif dereceler negatif derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer cennet. Negatif derece pozitif derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer cehennem. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de. Neden öyle diyor? Çünkü Allah Teala Yunus 45'te قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِل۪يكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Allah Teala kişinin ameli ne olursa olsun, lika Allah'ı yalanlayanlar, onlar hüsrandadır. Niye lika Allah'ı yalan hüsrandadır? Yaptığı ameller boşa gidiyor. Kehf 105'e bakalım. Ulaike lezine kefer bi ayati rabbi melikayı. Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenler, onların amelleri boşa gidiyor. Öyleyse kişi ne kadar amel yaparsa yapsın, ameller hangi standartlarda boşa gidiyor? Lika Allah'ı yalanlayan, lika Allah'ı inkar eden her halükarda boşa gidiyor. Yetmez bir ayet daha söylerim. Zümer 65. وَلَقَدْ اُحْيَيْ اِلَيْكَ وَلَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ لَيَبَتَّنَا عَمَالُكَ لَيْتَّكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ Yani sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer Allah'a şirk koşarsan amelin boşa gider ve hüsrana düşenlerden olursun. Şimdi kimdir Allah'a şirk koşan? Takva sahibi olmayan, ruhun talebine uymayan. Yani şirk koşanlar yine lika Allah'ı inkar edenlerdir. Nereden biliyoruz? Allah Teala Rum 31'de takva sahibi olun. Takva sahiplerinin de Bakara 223'te lika Allah'ı dileyenler olduğunu görüyoruz. Evet. وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَمُوا اَنَّ مُلَاكُوا Yani Allah Teala ayetleri yalanlayan ve inkar edenlerin, lika Allah'ı yalanlayan ve inkar edenlerin ameli boşa gidiyor. Onlar hüsrandadırlar ve şirkten kurtulmanın takva sahibi olmakla mümkün. Takva sahiplerinin de Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse kim lika Allah'ı inkar ederse, kim lika Allah'ı yalanlarsa, ameli ne olursa olsun boşa gittiği için gideceği yer cehennem. Ama kim lika Allah'ı dilerse, ameli ne olursa olsun, lika Allah'ı dilediği zaman o güne kadar işleri bütün günahları Allah-u Teala örttüğü için onun gideceği yer kesinlikle cennet. Öyleyse insanlar ne yaparsa yapsın, günümüz İslam aleyhisinden tüm insanlar cennet ve cehenneme odaklanmış durumda. Cenneti isteyen, cehennemi yönden uzaklaşmak isteyen kişi hiçbir zaman oradan kurtulamaz. Ama kim ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilerse, ki Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dileyebilmesi takva sahibi olmasına, ancak o şekilde şirkten kurtulur. Ama takva sahibi olanların da Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. O zaman bir insanın takva sahibi olabilmesi Allah'a ulaşmasına bağlı. Ama kim Allah'a ulaşmayı ya inkar ederse, Kehf 105'e göre ameli boşa gidiyor. Kim Allah'a ulaşmayı yalanlarsa Yunus 20, 45'e göre de hüsranda kalıyor. Yani kurtuluşun Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu net olarak buradan anlıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her an Kur'an, Her an Mutlu Programı'nın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik ve sonuca ulaştık. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Yani Yunus'un cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç o isteyen ver onları bana seni gerek seni. Yani Allah'ı dilemedikçe kurtuluşun asla mümkün olmadığını Allah Teala bize ayetlerle ispat ediyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha maasara. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'a sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dinde zorlama vardır. Tabi bu bir hürafe, bu bir bidat. Gerçekte Allah'ın Kur'an'da zikrettiği şey, dinde zorlama yok. Çünkü Bakara 256'da Allah şöyle buyuruyor. La kiraha fid din. Dinde zorlama yok. Kat teben üştüm yalgay. Ama dinde tebliğ var. Beyan var. Açıklamak var. Neyi açıklamak? İrşad yolunu açıklamak. Allah'a ulaştıran yolu, irşad yolunu açıklamak. Ve şeytana, cehenneme götüren gay yolunu beyan etmek. Neyle? Tabii ki ayetlerle. Eğer Allah Teala bütün şeriat kitaplarında insanlara uymaları gereken emirleri ve yasakları bildirmişse ama eğer insanlar bu emirlere itaat etmiyor, yasakları çiğniyorlarsa o zaman otomatikmen gay yolundadırlar. Gay yolunda olmanın fiziki tezahürü mutsuzluk, huzursuzluktur. Gay yolunun bir başka cephesi de sonsuz hayatı cehennemde geçirmektir. Ama Allah insanların çok seviyor. Birinci suali, insanları dinin esaslarını yerine getirmeleri için zorlamak doğru mudur? Hayır, değildir. Çünkü serbest irade sahibi bir insan söz konusu. Eğer Allah insana cüz'ü irade vermiş de o cüz'ü iradeyi kullanmak istikametinde insanı zorluyorsa o zaman bunun manası kalmaz. Dinde zorlama yok. İşte ayet-i kerimeler irşat yolu, hidayet yolu, Allah'a uğraştıran yol ve yolundan delalet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Yunus 99'da şayet Rabbin dileseydi, yeryüzünde olan kimselerin hepsi elbette topluca iman ederdi. Yoksa insanları mümin oluncaya kadar zorlayacak mısın? Bir kere de Allah Teala insana serbest irade verdiğini ve gücün sahibi olan Allah dileseydi kesinlikle elbette mani olurdu ama hayır, Allah insanların zorlamasını istemiyor. Ve Kaf 45'te onların ne söylediklerini en iyi bilen Rabbindir. Sen onların üzerine bir zorlayıcı değilsin. Öyleyse benim vaadimden kavf duyan, vaad ettiğim cezadan, azaptan korkanlara Kur'an'la öğüt, ikaz ver. Yani öğüt ver. Fezekir bil Kur'an'ı men yehafu va'id. Yani emirlere itaat etmedikleri takdirde devamlı derecat kaybederler. Yasakları çiğnedikleri takdirde devamlı derecat kaybederler. Doğal olarak bu kaybettikleri dereceler kazandığı dereceden fazla ise o zaman gidecekleri yerin cehennem olduğunu Allah-u Teala bildiriyor. Karşı 21'de sen sadece hatırlatıcısın. Zikret, hatırlat. Sen sadece hatırlat. Sen onlar üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Görüyoruz ki hiçbir noktada dinde zorlama yok. Ama bu fertle insan arasındaki ilişkide zorlama yok. Yani nedir o? Namaz kılmasa zorlama yok. Zikretmese zorlama yok. Vesaire. Fakat ferdin Allah-u Teala'nın kendisine tanıdığı özgürlük, serbestlik, cüz-i irade olayı bir başkasının sahasına müdahale ettiği zaman orada farklı bir olay devreye giriyor. Allah beni tebliğci olarak gönderdi. Zorlayıcı olarak göndermedi. Evet, kesinlikle tebliğ var ama zorlama yok. Nasıl bir başka hadisinde Allah Resulü ben lanet edici değil, rahmet edici olarak gönderildim. İşte burada da Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı olarak değil. Kısa var burada. Birçok insan İslam'ı bir sürü zorlayıcı tedbirler bünyesinde toplamış bir muhteva zanneder. Oysa hiç kimse Allah'la insan arasındaki ilişkilerde hiç kimse kimseyi zorlama yetkisinin sahibi değildir. Yapılan tatbikat eğer Allah'ın emirlerine aykırıysa bu İslam'ı içermiyor. Allah Kur'an'da vaaz ettiği emirlerini verir. Bizden de karar bekler, onları dilersek yaparız, dilersek yapmayız. Allah Teala kimseye telkinde bulunup da onları emirleri yapmak istikametinde bir hedefe hiçbir zaman yönlendirmez. Kimsenin de başkalarının zorlamasına müsaade etmez. Bu kısayı da geçemeyeceğiz. Padişah oğlu Şahzade'ye Allah'ın emirlerini nasihat vazifesinde yapması istikametinde telkinde bulunuyor. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ed-dinü nasihatin, ed-dinü nasihatin, ed-dinü nasihatin. Kimler için nasihat? Allah için. Kimler için nasihat? Allah'ın kitabı Kur'an için. Kimler için nasihat? Resuller için. Kimler için nasihat? Mürşitler için. Kimler için nasihat? Bütün Müslümanlar için. İşte bütün Müslümanlar içerisinde de padişah oğluna Allah'ın emirlerini yerine getirmesi istikametinde terkinde bulunuyor. O da diyor ki her koyun kendi bacağından asılır. Sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Eğer Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmediği takdirde otomatikmen etrafındaki insanlara rahatsızlık verir. Yani başkasının sahasına girerek onlara yanlış davranışlarda bulunur. O zaman Allah-u Teala müdahale eder yani, çünkü küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Küfür insanlarla arasındaki ilişkide o kişi inanabilir, inanmayabilir. Allah-u Teala onu serbest iradeyle yaratmış. Ama bir başkasının sahasına girdiği zaman Allah-u Teala'nın mutlak surette cezayı devreye koyduğunu görüyoruz. İşte bir koyunu kesiyor ve çocuğun yattığı odanın yanı başına bir dilek dikiyor. İş organı çıkartmadan yaz sıcağında oraya asıyor. 2-3 gün bekleyen bu koyun etrafa koku sarıyor kötü. Ve en çok rahatsız olan oğlu babasına koşuyor. Bunu niye yaptın? O da diyor ki o koyun kendi bacağından asılmış. Evet diyor ama çıkardığı kokudan beni rahatsız ediyor. İşte ben gafil diyor. Sen de sosyal bir varlık olarak başka insanlarla birlikte yaşıyorsun. Allah'ın emirlerini yerine getirmenin, yasakları çiğnediğin takdirde etrafa rahatsızlık vereceğini niye düşünmüyorsun? Hepimiz sosyal bir varlık olarak başkalarına karşı vazifelerimizi de yerine getirmek durumundayız. Bu bizi Allah'ın emirlerine yapmaya götürüyor. Yani yerine getirmeyen insanlar etrafındaki insanlara rahatsızlık verenlerdir. Yerine getirenler etrafındaki insanlarla uyum içinde, dostluk sınayicinde yaşayanlardır. İkinci sual, insanların dinden uzaklaşmanın bir sebebi de bu zorlamalar olduğu söylenebilir mi? Evet. Gerçekten de Yunus 99'da kimsenin kimseyi zorlamamasını Allah Teala buyuruyor. Allah'a davet var, teklif var ama ısrar yok. Kur'an-ı Kerim'in 7 sabah öğretim metodunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tebliğ var, kıraat var, tilavet var, tezkiye, talim, kısa, tezekür. Tebliğ, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlara Resuller nizasilahiyle mutlaka tebliğ yapılır. Kendisi seçilmiş ama henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş bütün insanlara da mutlaka ayetler kıraat edilir. yerine getirmediği takdirde uzuvlarına, hasarlarına engeller konulur. Ama seçilip de davete uyanlar için tilavet başlıyor. Tilavet Allah'a ulaşmayı dileyenlere yapılıyor. Mürşide ulaşıncaya kadar. Mürşide tabi olduktan sonra tezkiye başlıyor. Ruhunu teslim edenler için talim ve daimi zikre ulaşanlar için kısa, iradesini teslim edenler için tezekür olay. Hiç kimseyi zorla din sahibi edemezsiniz. Buna çalışmak da boş bir durum söz konusu. Din bir gönül işidir, sevgi işidir. Sana en Allah'a evvela sevgi duymasıdır. Daha üst kademede aşk duymasıdır. Daha üst kademede Allah'a hayran olmasıdır. Evet, insanla Allah arasındaki ilişkide tilavette hoşlanmak, tezkiyede sevgi, tezkiye ve talim sevgiyi muhtevasına alıyor. Aşk kısada ve tezekkür iradenin tesliminde gerçekleşen bir olgudur. Evet, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak ve Allah'a hayran olmak. Onun için Kur'an-ı Kerim'de seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz diye açıkça Allah'ın bir emri yer almış. İslam dini bugün dünya üzerinde çok büyük kitle tarafından yaşanmıyor. Ama 20. asır bir İslam, bir tasavvuf devri olacaktır. Tasavvufun dünya hakimiyetini sağlanması arkasında sadece hoşgörü vardır. Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. İnsanlara akılların nispetinde nasihat etmek hepimizin vazifesidir. 3. sual, Allah insanlardan yapılması zor şeyler mi istiyor? Hayır. Hedefler var ve bu hedeflere ulaşmak için vasıtalar var. Allah hepimizden bizim mutluluğumuzdan başka hiçbir şey istemez. Sadece Allah'ın mutluluk mesajı var. Allah Teala diyor ki siz bana bir adım gelin, ben size 10 adım gelirim. Siz sadece bana ulaşmayı dileyin, ben size her şeyi yaparım. Ne yazık ki dünya Allah'ın söylediklerinden haberdar değil. İblis öyle bir tuzak kurmuş ki insanları mutluluğa götürecek, temel yolları kapatmayı, Allah'ın mutluluğuna doğru yola çıkabilmek veya bir mutsuzluk yolculuğunda bulunmak, ikisinin insanın kendi elindedir. Allah'ın kitabında zorlama yoktur. Allah kimseyi zorlamaz. Bir başka hürafe, tövbe edersem, görevlerini yapamazsam daha çok günaha girerim. Gerçekten gönülden yapılan bir tövbenin arkasında o vasıta emirleri yerine getirmemesi mümkün değil. Çünkü Allah Teala o emirleri Allah ona sevdiriyor. Neden? Çünkü o Allah sevgisiyle yola çıkıyor, Allah'ı seviyor. Allah Teala da ona vasıta emirleri sevdiriyor. Yani her konunun bidayetinde Allah var. Biz Allah'tan hoşlanıyorsak Allah Teala da bize İslam'ın emirlerini hoşumuza getirmeyi sağlıyor. Biz Allah'ı seviyorsak Allah Teala da bizim ona karşı yapmamız gereken görevleri sevdiriyor. Biz yani kısacası bizimle Allah arasındaki ilişkide ilk adımda biz vazifemizi yerine getiriyoruz. Sonucunu Allah gerçekleştiriyor. Öyleyse tövbe edersem görevlerini yapamazsın. Kalpten yapılan bir tövbe, Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'ın kendisine gösterdiği müşterinde kalpten yapılan bir tövbenin arkasında o görevlerin yapılmaması mümkün değil. Ama dilden yapılıyor, görünüyor. Kalbinde bu talep yoksa Allah'a ulaşma dileği o zaman elbette yapamaz. Konumuzla ilgili aklımıza sualler yönelttik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hiç kimsenin başka bir kimseyi Allah'a inanması ya da ona ibadet etmesi için zorlamasına müsaade etmiyor. İstiyor ki herkes kendi iradesiyle Allah'a yönelsin ve Allah'a ulaşmayı dilesin. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Emrekleri, farzlarını yerine getirirsek, namazlarımızı, oruçlarımızı kılarsak, onun dışında başka şeylere yönelmezsek daha iyi olur.
3: Korkacaksın, Allah'tan korkacaksın derler. Çünkü görüyor, istediğin kadar ne yaparsan yap, sakla, et, duymaz, bilmez. Allah yukarıda görüyor.
4: Allah bize bir güzel rehber göndermiş Kur'an-ı Kerim. Allah'ın kelamı.
3: gel gel cennetime gel diyor. Ama sen şeytan uyarsan cehenneme gidersin. Cennet dururken ne kendimi cehenneme hazırlayayım? Çok şükür Allah'ıma inandım, iman ettim. Çok şükür. Elhamdülillah Müslüman yaratıldım. Allah'ıma binlerce şükür olsun.
1: Allah-u Teala Bakara 256'da diyor ki dinde asla zorlama yoktur. Fakat Allah'ın yoluyla şeytanın yolu birbirinden ayrılmıştır. Dileyen Allah'ı, dileyen de şeytanı seçer. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Dileyen şeytanı nasıl seçer bilmiyorum yani.
3: Allah zaten eğer irademizi serbest bırakmasa, değil mi? Mesela irademizi serbest bırakmış. Eğer bir şeyleri Rabbim kendini kanıtlamak için gösterirse sihir bozulur. Niye gizli kalmış Allah? Yani bizden bir şey yapıyor. Kurban oldum Rabbim, görmeden iman etmişiz. Çok güzel bir yol. Orada diyor ki sana diyor şu kötülüğü yapma, bunu yapma. Hep iyiliği emrediyor. Ben böyle bir dini sevmeyip de ne yapayım?
0: Bir misafirimiz Müslüman olarak yaratıldığım için Allah'ıma binler şükürler olsun dedi. Müslüman olarak yaratılmasının muhtevası nedir? Gerçekten de halk arasında Vahiy Nebiya Sultan Peygamber her doğan çocuk İslam fıtratıyla, hani fıtratıyla doğar. Yani Allah o kişiyi Hanif dinini yaşasın diye yaratır. Sonra annesi babası onu Yahudi, Hristiyan ve Mecusi yapar. Yahudilik de, Hristiyanlık da ve Mecusilik de burada hak dinden sapanların ismidir. Hazreti Musa ona tabi olanlar İslam'ı yaşadı. Hazreti İsa ona tabi olanlar İslam'ı yaşadı. Hazreti Nuh ona tabi olanlar İslam'ı yaşadı. Yani kısacası Allah'ın tek bir dini var. Ve Allah-u Teala insanlardan serbest iradeleriyle bu dini yaşamasını istiyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde فَاقِمْ وَشَكَرَ دِينِ حَنِيفَ. Yaratılışımıza baktığımız zaman Allah-u Teala bizi üç vücut ve serbest irade ile yarattığını görüyoruz. Fizik vücudumuz var. Allah Kur'an-ı Kerim'de

0: baktığınız zaman şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şimdi kimdir Allah'ı bilip de isyan eden? Allah zatından bize ruh üfürmüş. Ve Allah'ın bizdeki emaneti olan ruh sadece Allah'ı istiyor. Ruh ne bu dünyayı talep ediyor, ne cehennemden korkuyor, ne cenneti istiyor. Sadece Allah'ı istiyor. Rabia Sultan Allah'ın yoluna girmiş. Doğal olarak tabii Allah yolunda olmak demek, dünyaya sırt çevirmek demektir. Dünyayı ahiret için yaşamak demektir. Öyle olunca da Rabia Sultan diyor ki, senin cehennemden korktuğum için ibadet yapıyorsan beni ondan çıkartma. Senin cennetine ulaşmak için yapıyorsan beni oraya alma. Ben sadece senin için. İşte Allah için olmak, Allah'ın bizdeki emanet olan ruhun talebine uymaktır. Ruhun talebine uyan kişi, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ruh bu kainatta sadece Allah'ı diliyor. İşte Allah Teala ilk emrini veriyor. فَيَقِيمَ شِكَرَ دِينِ حَن۪يفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ. İşte veçin hanif olan dine yönlendirilmesi, veçin de fizik vücut içinde sadece Allah'ın emirlerine getirmek, yasaklara uymak istikametinde kullanılmasıdır. Bu da eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhun talebine uyarsa, o zaman kesinlikle zikretmesi lazım ki nefsin manevi kalbine ulaşan o rahmetle nefs de Allah'ın emrine uysun, tezki olmayı gerçekleştirsin. İşte وَهِمَا شِكَرْ دِينْ هَنِّ فِطْرَةَ اللّٰهِ اَلَتِّ فَلَتَرَ النَّاسِ عَلَيَّ. Yunus diyor ki, uslu değil delidir, halka sarı sok satan, nefsini Müslüman etsin varisa kerameti. Demek ki bütün hedef nefsi Müslüman etmek. Nefs 19 afette mahlul, mücehiz ve şeytanın emrinde şeytanın vücuda giriş meleceği. Nefsin Müslüman edilmesi her şeyden evvel şeytanı inkar etmek ve şeytandan kaçınmayı ifade ediyor. İşte Bakara 256'da Lakira Hafiddin Katteben üstü minelgey وَمَنْ يَكْفِرْ بِتَاغُوتِ وَيُمِ بِلّٰهِ. Kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse. Tağutu inkar eden, Allah'a iman eden kişi nasıl birisidir? Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. وَمَنْ يَكْفِرْ بِتَاغُوتِ. Tağut, şeytan şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar ki onlar ruh vücuttan çıkınca kişi ölür diyerek insanları kandırırlar. O kişi de Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de buna asla inanmaz, onu inkar eder ve Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala onu otururken mutlaka mürşidine ulaştırır. İşte mürşide ulaştıktan sonra da nefs tezkiye ile şeytandan uzaklaşır. وَالَّذ۪ينَ اَنْشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمْنِ بُشْرَفَ بَشْرِ اِبَادِ. İşte o noktada kişi devreye girer. Öyleyse Al-İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Kimdir bu kişi? Evvela ruhunu teslim eden, daha sonra fizik vücut teslim yapan, daha sonra nefsini de Allah'a teslim eden ve en son olarak da iradesini teslim eden, teslim ikiliyle Allah'a teslim olan kişi. Günümüzde kişinin Müslüman olması, Müslüman bir toplumun içinde olması, Müslüman olduğu kabul eden bir anne babadan doğmasıyla sağlanmıştır insanlar. Nüfus kağıtlarında Müslüman yazdığı için veya İslam yazdığı için kendilerinin Müslüman olduğunu düşünürler. Halbuki değil. Onların zannedir. Müslüman ise birçok muhtevai özellikleri taşıyan kişidir. Müslüman elinden ve dilinden başkasının emin olduğu kişidir. Allah'a teslim olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ve ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim eden bir dizaynı içeriyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre kim kendisini

0: Allah'a ulaştıracak yolu tercih ederse Allah-u Teala o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Peki mürşid sizin için ne ifade ediyor?
1: Yani öyle insanlara güvenmek, inanmak iyi yani, ne bileyim. Her yönden, her şeyden, din yönden, şey yönden hem rahatlık verir hem ferahlık verir, güven verir.
2: Doğru yolu gösterir. Yanlış yola sapmazsın. O şekilde dört dörtlük ibadetini yerine getirirsin.
3: Onlar da işte Allah'ın dostluğunu kazanmış, Allah'ın sevgisini kazanmış. O yolda cihat etmişler ve bu mertebeye gelmişler. Rabbim bizlere de öyle nasip etsin. Çok güzel tabii ki onlar Allah'ın dostu ve insanlara Müslümanlığı yaymış, ibadeti yaymış.
0: Peki günümüzde de yaşayan Allah dostları var mıdır?
1: Vardır tabii ki. Tabii ki vardır.
3: Vardır tabii ki, vardır yani. Zaten olmasa kıyamet kopar. Allah Celali Celali. Rabbim demiş ya, Allah'ın ismi anılmadığı sürece kıyamet kopmayacak. Eğer hala biz buralardaysak mutlaka vardır.
0: Peki biz onları nasıl bulabiliriz?
1: Namazlarımızı, oruçlarımızı kılarsak.
3: Hazreti Ömer radıyallahu efendim mesela, kız kardeşi Kur'an okurken etkilenmiş. Ya Allah insanın bir kalbi vermiş. Ha bir şeyden insan etkileniyor. Ama boş kalp, şeytanın vesvesesi, artık dünyaya dalmış, Allah'ı unutmuş bir insanın kalbi zaten mühürlenmiş. Ama Allah sana bir eğer yol açmışsa, kulum, memnun kalmışsa seni zaten o yol açar.
4: Şimdi müsavim mürşit konusunda Allah'ı unutmuş bir insanın kalbi mühürlenmiştir ama Allah senden memnun kalmışsa zaten o yolu sana açarmış. Şurada ulaşmak Allah'ın bizden memnun olmasına bağlıdır. Evet, Allah'tan hoşlanmak Allah'a ulaşma dileğiyle beraber gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka Allah-u Teala mürşidine ulaştırır. Mürşide ulaşan insan Allah'ı seven kişidir. Alime 31'de اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهِ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Bana tabi olun. Hoşmanın ötesinde sevgiye ulaştığınız zaman mürşide tabiyeti gerektiriyor. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde وَاَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَاسِتُونَ Bizden teslim olanlar da var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Teslim olanlar mürşitlerini arayanlardır. Mürşit aramak gerekli mi? Elbette. Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Allah-u Teala buyuruyor, ey insan ve cin topluluğu, içinizden kalpleri kasiyet bağlamış, yeni kararmış, sertleşmiş olanlar da var. Ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Mürşidini ister. Aramayan bulamaz. Bu araştırmada asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ki Allah'a ulaşmayı dilemek ruhun talebidir. Hacet namazı kılarak Allah'tan mürşidini isterse Allah Teala mutlaka 10 tane insanla o kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü sevgili Japon hocamız. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öperim. Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Bir insana zorlama yapılmasa da Allah'ın yolunu tercih etmesi için çevresel faktörler önemli midir? Bu konuda bize ayrılır mısınız? Allah razı olsun. Sizleri çok seviyorum.
4: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha dikkat edecek olursak. Bir insana zorlama yapılmasa da Allah'ın yolunu tercih etmesi için çevresel faktörler önemli midir? Evet. Her akıl bulunduğu ortamın şuurunu kazanır. Eğer bir insanın aklı Allah'ın bütün emirlerini yasakladığı, yasak ettiği her şeyin ve serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa, aklı devamlı olarak nefsin nefsani taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Onları kabul edecektir. Eğer nefsine bu imkanı vermişse, ömrü boyunca bu kişi devamlı bir hırsızlığa kendisini tabi kılacaktır. Ama bir insan düşünün ki kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemiştir. En az 6 aylık bir zaman parçasında bu kişi mutlaka saadeti yaşar. Ona bu mutluluğu yaşatacak olan Allah'tır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
0: Allah-u Teala biz kalbimizdeki niyeti bozmadıkça hiç kimsenin bizi zorla Allah yolundan uzaklaştıramayacağını söylüyor. Ve kalbimizi sağlam tutmak için de Allah'ı çokça zikretmemizi emrediyor. Peki sizce zikrin önemi nedir?
1: Hem Allah'ı anmış oluyoruz, hem dualarla anmış oluyoruz, isyan etmiyoruz. Zikretmek güzel, insana ferahlık, dini rahatlık. Bence o yani.
2: Bizim evin orada bir şey komşular vardı, zikir çekiyorlardı. Hani yasak olduğunu duydum. Hani ibadetini genelde hani duyurmayacaksın yapsan bile ya. Kendi içinde yapacaksın.
3: Zikir etmek güzel bir şey. Allah'ı anıyorsun. Orada sen şarkı söylemiyorsun. Sen orada dedikodu yapmıyorsun. Allah Allah diyorsun, tesbih çekiyorsun. Bu ne kadar güzel bir şey.
0: Kur'an'a göre şeytan da zorla insanlara hiçbir şey yaptıramıyor. Sadece teklifte bulunuyor. Sizce insanlar şeytana uyduklarının farkında oluyorlar mı?
1: Muhtemelen oluyorlardır. Olmayanlar da vardır da. Bilerek o şeytana uyan insanlar da vardır diye düşünüyorum yani. Vardır mutlaka.
2: Varmaz olur mu normalde? Çünkü sürekli vesvese yapıyor. Bazen normalde huzursuzluk falan neyden oluyor? Şeytan vesvese yapıyor. Aile huzursuzluğunda bile.
3: Mesela namazda hani dört dörtlük namaz kılıyoruz desek yalan. Yeri gelir benim bile geliyor mesela. Ben evliya değilim. Ben bir insanım. Ama o anda hemen kendimi toparlıyorum. Hey Allah'ım diyorum. Ben sana yöneliyorum. Ne olur bana sahip çık. Beni bana bırakma. Beni nefsime bırakma.
4: Müzahimiz bilerek şeytana uyan insanlar da vardır diye düşünüyorum. İnsanların Allah'ı bilip de şeytana meyletmesinin sebebi nedir? İşte Hazreti Ömer'in şaşırın bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytana meyletmesinin arkasında şeytan var. Nahl 99'da ve 100'de Allah-u Teala şeytanın İnsanlar üzerinde bir sultanlığı yok. Amin olanlar ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir sultanlığı yok. Onun sultanlığı şirk koşanlara ve yüzünü kendisini dost tutanlaradır. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala şöyle buyuruyor Nahl 36'da. Biz bütün ümmetlere tağuttan iştinab etsinler, Allah'a hapsolsunlar diye Resuller bahsettik. Hep Allah-u Teala bir denge içerisinde bulunmuş. Şeytana karşı mutlaka insanları nasihat edecek bir kişiyi vazifeli kılıyor. Allah nasihat eder, Allah kitapları nasihat eder, Allah'ın Resulleri nasihat eder, Allah'tan öğrendiklerini. Allah onlara nasihat ediyor. Kitap da aynı şekilde ve Allah'ın Resulleri devreye giriyor. Allah'ın Resulleri de insanın nasihat onlardan veli müşter çıkıyor. Ve Müslümanların idareciyle nasihat eder. Tüm Müslümanlar için din nasihattir. Davud, şeytan, şeytan, insan, şeytan ve cin şeytanların toplamadıdır. Biz insanlar Allah'la olan İlişkinin içinde olmak üzere yaratıldık ama insanlar küfür hüviyetindeyken iki ayrı kategori oluşturabilirse bilerek isteyerek şeytanın emrine girmiş olmayan insanlar bir de şeytanla eşki kuranlar, büyücüler, uydamcılar. İnsan hiçbir bindiği dalı keser mi? Bazı insanlar keser. Bilerek şey isteyerek şeytan onların emirlerine alet eder insanlar. Ne yazık ki Allah'ın eylemlerini başka verdiği imkanları başkalarının mutluluğu istikametinde kullanacak yerde başkalarını kullanma yolunu tercih seçerler. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Cappar Hocam. Hürmetle ve sevgili gül kokulu ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cappar Hocam, müsaaden olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Sahabenin zekat vermeyenleri zorladığı doğru mudur? Cevabınız için Allah sonsuz kere razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
4: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Diğer ibadetler namaz kılmak olsun, oruç tutmak olsun, kelime-i şehadet ettirmek olsun, hacca gitmek olsun. Bunlar yalnız sizinle Allah arasındaki ilişkileri ifade eder. Ama zekat sadece insanla Allah arasında değildir. Onu aşar başka insanların da hakkını müktesebatını alır. Zekatı vermeyen kişi sadece Allah'la kendi arasındaki bir işlemi yapmamakla kalmamıştır. O kişi zekata hak sahibi olanların da hakkını da ödememiş olur. Burada haksızlık vardır. Bu asla dayalı olarak Hazreti Ebubekir zekat vermeyenlere karşı savaş açmıştır. Evet, onun için Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki malınızın zekatını veriniz. Birinki zekatı vermeyenlerin namazı, orucu, haccı, cihadı ve imanı yoktur. Yani namaz kılmasan zorlama yok. Oruç tutmasan zorlama yok, hacı gitmesen zorlama yok. Cihat yapmasan zorlama, iman ya, ama zorla değil. Ama zekat vermeyene savaşacağını biliyor. Çünkü zekat yoksa din yoktur. Yani her şeyden evvel din, başka insanlara karşı onları mutlu etmek, onları en zirve noktada güzel bir beraberlik içerisinde olmayı ifade ediyor. İncil'deki bir ayet, gördüğü kardeşini sevmeyen, görmedi Allah sevdiğini iddia etmesin. Yalan söylüyor demektir. İşte her şeyden evvel Allah'ı seven mutlaka insanı sever. Allah'ı sevmeyen insanları sevmez. Dolayısıyla Allah'ı sevmeyen, ulaşmayı dilemeyen, Allah'ı sevmeyen insanlar gösterişle ibadet yapsalar dahi Allah katında bir değeri yok. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Rabbimiz her an Kur'an, her an Umut programda bizleri bir sona ulaştırdı. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere güzel Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Fakirlikten kurtulmanın altın anahtarı konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, ülkemizin ekonomik panoramasını devreye almak suretiyle konferansımıza başlamak istiyorum. Yakın bir tarihte MAK araştırmanın yapmış olduğu anket çalışmasından çıkan sonuçlara göre Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomidir. %32 ekonomi, %11 işsizlik, %14 ahlaki ve sosyal sorunlar, %10 adaletsizlik, %5 göçmenler, %5 terör. Türk halkının %43'ü ekonomi ve işsizlikten muzdarip bir numaralı sorun olarak karşımıza çıkıyor. Temel ihtiyaçlara erişim açısından slaytımıza bakacak olursak şunu görüyoruz. Ekonomide en çok zorlanılan konu %41 gıda ve temel ihtiyaçlara erişim zorluğu, %20 barınma masrafı, %14 eğitim masrafı, %11 sağlık hizmetleri, %5 sosyal ihtiyaçlar. Son 11 yılda enflasyonun ekonomi üzerindeki negatif etkilerine beraber bakalım. Ekrandaki tabloda gördüğümüz gibi TÜİK verilerine göre 2014'ten 2024'e kadar Ağustos'a kadar Türkiye'deki yıllık enflasyon oranlarının grafik çok ciddi bir enflasyon yükselişini işaret ediyor. 2014 enflasyon değeri belli istatistiksel olarak 2015, 2016, 17, 18, 19, 2020, 2021, 2022, 23 ve 2024. Maksimum değere 2024'te ulaşmış. Enflasyon varsa ekonominin erozyonu, kan kaybını net olarak görüyoruz. Gelir eşitsizliği insanlar arasında derinleşiyor. TÜİK tarafından 29 Ocak 2020 tarihinde yapılan gelir dağılımı istatistikleri Türkiye'de hem toplumsal sınıflar arasında hem de cinsiyete göre eşitsizliğin artış eğilimini sürdürdüğünü gösteriyor. 2010'dan 2023'e kadar 100 TL'nin değer durumu ifade edilmiş vaziyette. Onu görüyoruz. Detaylara girmek istemiyorum. Yoksulluk ve sosyal dışlanma istatistiğine bakacak olursak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/3'ü yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunuyor. Bu endişe verici eğilim, Türkiye ekonomisinin son 20 yılda hızla büyümesiyle birlikte, ülkenin 2000'li yılların başından bu yana yoksullukla mücadele elde ettiği önemli başarıları tersine çevirmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin de 14 asrın evvelinden bu konularda işaret ettiği hadisler şöyle. 7 şey gelmeden önce salih amel işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? azdırıp saptıran zenginliği mi? Saati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın ve geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccal'i mi? Yoksa kıyameti mi? Tabii ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. Yine Nebirel Sultanı Peygamber Efendimizin işaret buyurduğu, beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bil. İhtiyarlığından önce gençliğini, hastalanmadan önce sıhhatini, fakirliğinden önce zenginliğini, meşgul zamanlarından önce boş vakitlerini, ölümünden önce hayatının kıymetini bil. Sevgili kardeşlerim, tabii ki Nebirel Sultanı Peygamber Efendimizin başka konularda da işaret ettiği hakikatler var. Bunlardan bir tanesi de hırs. Nebirel Sultanı Peygamber Efendimiz, nefsimizin 19 afetinden biri olan hırstan sakının. Çünkü hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. İşte bir bu konudaki hadis şöyle: Adem oğlunun iki dere dolusu malı olsa bile üçüncüsünü ister. Adem oğlunun içini, karnını topraktan başka bir şey doldurmaz, doyurmaz yani. Ve yine Allah Resulü'nün buyurduğu, her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Allah Resulü, veren el, alan elden üstündür. Ve Nebirel Sultanı Peygamber Efendimiz, başka bir hadisinde de şöyle buyuruyor. Pazarda dolaşıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir satıcıya rast geliyor ve nasıl satıyorsun diye soruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Adam da kendince anlattı ve o esnada Nebirel Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elini çuvalın, buğday çuvalının içine daldırdı ve buğdayın ıslak olduğunu gördü. Bunun üzerine insanların görmesi için ıslak olanı üst tarafına koysaydın ya, aldatan bizden değildir buyurdu. Bütün bunları niçin söylüyoruz? İnsan sosyal bir varlık sevgili kardeşlerim. Sosyal bir varlık olan insan başka insanlarla birlikte yaşar. Kur'an-ı Kerim'in özüne ve sırrına, bütününe baktığımız zaman Allah'ın insanlar için vaaz ettiği hedef mutluluktur. Mutluluğun iki kanadından bir tanesi Allah ile ilişkiler, diğeri de insanlarla ilişkiler. Allah ile ilişkilerde hedef emirler var. Nedir bu hedef emirler? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. İşte cahiliye dönemini yaşayan Arap Bedeviler, Nebirel Sultanı Peygamber Efendimizin bir hidayet güneşi olarak üzerlerine doğmasıyla o cahiliye adetlerinden kurtuldular. Çok kısa süre içerisinde, 23 senelik kısa bir zaman dilimi içerisinde asr-ı saadete ulaştılar. Ne ile buraya ulaştılar? Kur'an'da Allah'ın biz insanlara farz kıldığı 7 tane hedef emri yerine getirerek ulaştılar. Şu anda ekranda görüyorsunuz. 7 hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Sahabenin hepsi Rum 31'e göre Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler, takva sahibi oldular. İkinci hedef emir 12 tane insanla müşride tabi olmak, Mumin 15'e göre. 12 tane insanla Allah'ın kendilerine gösterdiği hidayet güneşine Bilal Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olarak onun ruhu onların başlarının üzerine o Mumin 15'e göre geldi, yerleşti ve 4 cepheden onları korumaya başladı. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi Rad 21'de zikrediliyor. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi Yasin 60-61. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi Nisa 103. Altıncı safa irşada ulaşmak beyine 5. Yedinci safa iradenin Allah'a teslimi şeklinde geçiyor. Ama bunun dışında bu hedef emirleri yerine getirmek kolay bir durum değil. Ruhun Allah'a teslimi bir dilektir. Biraz sonra açıklayacağız. Ama fizik vücudun Allah'a teslimi dik yokuşu ifade eder. Nefsin Allah'a teslimi ile birlikte. Herkesin bu dik yokuşu aşabilmesi ihtimal dahilinde değil. Ama dik yokuş daimi zikre ulaşmak zor fakat daimi zikrin muhtevası olan mutluluğu herkes yaşayabilir mi? Evet. Nasıl? Başkaları için yaşamak suretiyle. Evet sevgili kardeşlerim. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak ve mutluluğun ikinci kanadı olan insan ilişkilerinde biz eğer hayatımızı başkalarına feda edersek, onlar için çalışırsak, o zaman kesinlikle daimi zikirde olmasak dahi, daimi zikir mutluluğu her an yaşayabiliriz. İşte sahabe böyle hayatlarını yaşadılar ve asıl saadeti bu şekilde yaşadılar. İmam-ı Şafii Hazretleri, Mürşid-i Şeybani Hazretleri bir çoban ve soruyorlar, yazık değil mi sana vaktini bir çobanla geçiriyorsun? Biz senden çok şey öğrenmek istiyoruz deyince İmam-ı Şafii Hazretleri ben dinimi ondan öğrendim. Nasıl oluyor yani hem bu kadar eğitimli birisisin hem de dinini bir çobandan öğrendi. Böyle şey olur mu? Deyince evet diyor. Gelin isterseniz sualiniz varsa ona sorun. Geliyorlar her zaman olduğu gibi. Zekatın nisabı ne diye Şeybani Hazretleri'ne soruyorlar. O da buyuruyor ki size göre mi, bana göre mi? Yani size göre mi yoksa bana göre mi? Evet. Size göre, bana göre değişmez ki. Zekatın hesabı belli. Evet diyor. Size göre zekat 40'ta 1. Bana göre ben kendim zekatım. İşte sevgili kardeşlerim, hepimiz bunu idrakinde olursak, kendimizi zekat olarak insanlara adayabilirsek, o zaman şartlar ne olursa olsun o daimi zikir mutluluğunu yaşayabiliriz. İşte bugünkü konferansımızın konusu olan fakirlikten kurtulmanın altın anahtarı bir dilek. İnsanla Allah arasındaki ilişkide bir dileği görüyoruz. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet 14 asır evveline baktığımız zaman da kesinlikle günümüzde olduğu gibi insanlar arasındaki ekonomik parması zengin olanlar da vardı, fakir olanlar da vardı, orta halli kişiler de vardı. Var oğlu var. Geniş bir yelpaze içerisinde insanlar değişik kazancın sahipleri. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok kısa süre içerisinde onları bu fakirlikten Allah'ın kanunları ve muhacesinde nasıl felaha ulaştırdı onu bir göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdivenini görüyoruz. Bu 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. Tabii insanlar hayatı kendi akıllarıyla yaşadıkları için Allah'la ilişkilerde bilgi sahibi olmadıkları, ayetlerden gafil oldukları için zannediyorlar ki tamam Allah Teala yaratmış bazıları zaten kendi kendine hayat var olmuş diye cehalet içerisinde Allah'ın hayattaki eğitim dizaynını ne yazık ki bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilen kadın erkek herkesin hayatını Allah'ın kanunlarına göre yaşadığını görüyoruz. Bilmeyebilirler. Yani bir şöyle bir misal verelim, çok daha iyi anlaşılır. Diyelim ki Türkiye'deki bir şoför Alman kanunlarını bilmiyor. Ama geldiği zaman bu ülkeye, arabayı kullandığı zaman, ben bu kanunları bilmiyorum, bu kanunlar bana işlemez diyemiyor. Trafik kurallarına aykırı hareket ettiği noktada hemen derhal bu ülkenin polisleri cezayı basıyor. İşte biz insanlar da Allah'ın kanunlarını bilmeyebiliriz. Ama o kanunlara göre yaşamadığımız takdirde Allah Teala da cezayı basıyor. Bu ceza ekonomik açıdan olabilir. Bu ceza farklı şekilde tezahür edebilir. İşte yaşadığımız her olay kesinlikle Allah'ın bize verdiği dersler muhacesinde aldığımız notlarla şekilleniyor. Bakara 216'da Allah Teala buyuruyor ki öyle olaylar var ki sizi üzer. Siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanoğluna verdiği ilk ders, bu dünyayı yaşayan, akil ve bali olan insanlara verdiği ilk ders, hayrın ve şerrin ne olduğunu bize tarif ediyor. Hayır nedir? Hayır bize derecat kazandıran her şeydir. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren her şey. E ne olur yani Allah-u Teala bu dersi bana vermekle benim ne kazancım olur mu diyorsunuz? Bakın bakalım sevgili kardeşlerim, hayat bu derecelendirme sistemine göre gerçekleşiyor. Nisa suresinin 115. ayet-i kerimesi, yanılmıyorsunuz, geçen sefer söyledim ama çıkartamadım. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا. Her amelin bir derecat karşılığı vardır. Hepimizin üzerinde Nisa 79'da 115'te o وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا Nisa suresinde geçiyor. Evet. Evet, demek ki öncelikle Allah Teala tarafından nasıl hayatımız değerlendiriliyor onu göreceğiz. Allah Teala buyuruyor ki nefsinize uyarak şer işlerseniz bire bir derecat kaybedersiniz. Ama kim olursa olsun bir hayır işlediği zaman istisnasız Allah Teala fazl-ü kereminden bire bir değil, bire 10 derecat veriyor. Öyleyse buradan Allah Teala bize diyor ki sizin yolunuz hayır yolu, salihlerin yolu olması lazım. E insan serbest iradenin sahibi varlık. Tamam. O zaman sevgili kardeşlerim, ya irşat yolu, hayır yolunu seçecek serbest iradesiyle veya gay yolunu, nefsin yolunu, şeytanın yolunu seçecek. Eğer bir gün Rabbimiz yoklukta kainatı bize gösterseydi, görecekti ki kainat insan vücudu şeklinde yaratılmış. İnsan vücudu şeklinde yaratılan kainatın tam kalbinde biz insanlar yaşıyoruz. Ve insan vücudu şeklinde olan kainatın kalbinden Allah'a ulaşan hayır yolu söz konusu ve kainatın kalbi olan dünyadan aşağıya doğru giden gay yolu, şer yolu var. Şer işlediğimiz zaman, şer 7 ayet-i kerime gelince bizim nefsimizdendir. Hayır işlediğimiz zaman kesinlikle hayır Allah'tandır. Şu anda ekranda görüyorsunuz sevgili kardeşim. Az evvel şer bizim nefsimizden, o slaytımızı da göstererek çizmiş olduğum slaytta. Şer nefsimizden, hayır Allah'tan. Şimdi az evvel çizilen şeyi ifade, evet burada. Şimdi dikkat ederseniz günümüzün bugünkü konferansımızın konusu fakirlikten kurtulmanın altın anahtarı. Allah Teala öncelikle alttan yukarıya doğrusunu sıralamak lazım.
1: Zekat bir yatırımları gerçekleştirmek ve israf. Bunun tam zıttı. Çünkü Allah-u Teala'nın yaratılış sistemine baktığımız zaman Allah her şeyi zıttıyla kayyum kalarak çift yaratıyor. İşte bu noktadan baktığımız zaman, şer işlediğimiz zaman nefsimize uyuyoruz. Ve Allah-u Teala'nın değerlendirme sisteminde birebir derecat kaybediyoruz. Evet, şu ana baktığımız zaman şer, günah, seyyiat ve zulüm diye hayırlarda da hayır, sevap vesaire. 7 ayet-i kerimede bakıyoruz ki şer bizim nefsimizdendir. Ve birbiri derecat kaybine sahibi oluyoruz. Hayır da Allah'tandır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah vaaz ettiği bütün kanunları kulun lehine dizayn etmiş. Ve biz hayatı insanlar bilsin veya bilmesin Allah'ın kanunları kontrolünde yaşıyoruz. Yani siz gücün sahibi olabilirsiniz. Komşunuzu o gücün sayesinde ezebilirsiniz. Nasılsa ben güçlüyüm, o ses çıkartmaz, ben dilediğimi yaparım diyebilirsiniz. Ama hiç öyle değil. Allah-u Teala'nın kolluk görevleri var. Nedir bunlar? Kiramen katibe melekleri. Hangi olayın içerisinde yer alırsanız alın, 4 tane melek, kiramen katibe melekleri adıyla amel defterimize bunları kaydediyor. Dolayısıyla sizin dışınızdaki komşunuza yaptığınız zulüm mutlaka derecat kaybı olarak size yazılıyor. Derecat kaybının ekonomik götürüsü de vardır. Ama derecat kazanmanın ekonomik kazancı da vardır. Nasıl? İşte bunu bugün sizlere açıklamak istiyorum. Birinci basamakta olaylar var dedik. Ve Allah-u Teala buradan bize hayırın ve şerrin ne olduğunu ifade etti. Hayır, derecat kazandıran her şey, şer derecat kaybettiren her şey. Sonra mı? Sonra insanları Allah-u Teala ikiye ayırıyor. Seçilenler ve seçilmeyenler. Şu an dünya üzerinde 8,5 milyar insan var. Bu 8,5 milyar insanın %95'i seçiliyor. Geri kalan seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişiler. Hazreti Ömer'in ifadesiyle şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bir ona meylediyor. İşte bu seçilmeyenlerin özellikleri ifade ediliyor. Bunlar Allah'ı bilip isyan eden, şeytanı bilip itaat eden, dünyayı bilip ona meyleden. Her devirdeki kodamanlar, günahta ileri gidenler. Bunlar Allah-u Teala seçmiyor, bunlar ikinci basamakta kalıyor. Geri kalan seçilen insanların %95'inin içerisinde de 19 tane negatif özellik söz konusu. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafil. Ayetleri bilmiyor. Ama Allah Teala ayetleri bilmeyen insanlara ayetleri öğretiyor. Ne diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kanunlarını muhtevasına alıyor. Her alandaki kanunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almış. 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Her misali Kur'an'da sana açıkladık. Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Her şeyi açıklamak için sana Kur'an'ı indirdik. Her haberin bir geliştirme zamanı var. Allah hikmeti dilediğine veriyor. Ve bilmiyorsanız hikmet ehline sorun. Her türlü Kur'an tefsirini de devrin imamı yapıyor. İşte bir vatandaşa soruyor, vatandaş Kur'an'ı öğreten birisi. Her şey Kur'an'da açıklamış. O da diyor ki ya hocam nasıl oluyor yani? öyle diyorsun, kahvenin pişirilmesi de Kur'an'da var mı? Elbette demiş. Hangi ayet-i kerimeyi delil olarak gösterebilirsin? O da Nas suresinin 43. ayet-i kerimesi ve Enbiya 7'yi gösteriyor. Bilmiyorsanız zikir haline sorun. Sevgili kardeşlerim, ehli zikir hikmet sahibi alimdir. Hikmet sahibi alim her şeyi bilir mi? Hayır. Ama hikmet sahibi alimin Kur'an'daki durumu Allah'la tezekkür edebilme yetkisine sahip olması. Allah'ın bilmediği bir şey var mı? Hayır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ne diyor? Ayakkabının bağı dahi olsa ben Kur'an'a sorarım. Kur'an'a sormaktaki muradı ben Enbiya 7'ye göre belirtilen şekliyle ehli zikre sorarım demiş oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her türlü negativiteden kurtulmanın yolu kesinlikle cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. 10. 3. asrın müceddidi Said Nursi Hazretleri bu çağda 3 temel hastalıktan bahsediyor. Cehalet, ihtilaflar ve zaruret. Cehaleti ilimle, ama bu ilim Kur'an ilmi. Evet sevgili kardeşlerim, cehaleti ilimle tamamen bertaraf edebilirsiniz, önleyebilirsiniz. Nedir bu? Fakirlikten kurtulmanın yolu bir dilektir. Bu dilek kalpten ulaşmayı dilemek. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede 19 fiille açıklıyor. Ruhun ölmeden, fizik vücut ölmeden evvel dünya hayatında Allah'a ulaşması ruhun hidayetidir. Ve bu ruhun hidayetini gerçekleştiren kim olursa olsun ki onlar sadece dileyecekler. Evet, fakirlikten kurtulmanın altın anahtarı ölmeden evvel ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Sadece kişi dileyecek. E dileyecek de Allah-u Teala onu nasıl bu fakirlikten kurtaracak mı diyorsunuz? İşte bugün bu konferansta onu size açıklamak istiyoruz. Evet sevgili kardeşlerim, 3. basamakta seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse kalbinde Allah-u Teala mutlaka onun bu talebini Rahim esmasıyla karşılık veriyor. Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve Rahim esmasıyla tecelli ettiğini baş gözündeki engeli, kulaklardaki vakrayı, kalbindeki ekineti alıyor ve onu iki kalp şartının sahibi kılıyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, 7 inan şartıyla kimse kurtuluşa ulaşamaz. Kimse fakirlikten de kurtulamaz. 7 inan şartıyla kimse bu hedefe ulaşamaz. 5 tane İslam'ın şartıyla da kimse fakirlikten kurtulamaz. Ya fakirlikten kurtulmanın esası, merkezi, özü kalp şartlarıdır. 7 kalp şartının sahibi olan insanı Allah Teala fakirlikten kurtaracak garantiyi veriyor. Nasıl mı? İşte diyoruz ki kişi kalben ulaşmayı dilediği takdirde ki dilesin veya dilemesin. O kişi bir hayır işlediği zaman Allah Teala'nın o hayra karşılık cevabı 1'e 10'dur. Resulullah'ın ifade buyurduğu rızkın 10'da 9'u ticarette. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer kişi fakirlikten kurtulmak istiyorsa bunun yolu hasislik, cimrilik değil. Bunun yolu cömertliktir. Yani evet, şimdi bir misal vereyim. Diyelim ki 10 lira kazanıyorsunuz. Bunun 1 lirasını verseniz ne olur? 1 lirasını verseniz o 1'in karşılığı 10 kat daha size verilir. Bunu kim garanti ediyor? Allah Teala garanti ediyor. Allah'ın verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün mü? Hayır, kesinlikle değil. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın katında söz değiştirilmez. Ama bu dileğin sahibi olan kişiyi Allah Teala ne yapıyor? Mutlaka çok kısa süre içerisinde kalp şartlarını Rahim esması ile değiştirerek onu mürşidine ulaştırıyor. Tegabın 11'e göre Allah Teala onun kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre kalbe giden nur yolunu açıyor. Ve bu dört kalp şartının sahibi olan insan huşu sahibi birisidir. Yani bir insan namaz kılabilir, sıfır kalbin şartın sahibidir. Sadece dilinden ve hareketleriyle namaz kılıyor. O kişinin kıldığı namazdan derecat kazanması söz konusu olabilir ama kalp şartı gerçekleşmediği için ameller boşa gidiyor. İşte Zümer 65, Yunus 45 ve Kehf 105. Bu üç ayette lik Allah'ı hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. İşte bu İslam'ın beş şartını yerine getirip de övünen insanlar var ya, bu ayetlere bakmalılar ve bu ayetlerde lik Allah'ı yerine getirmedikleri için amellerin boşa gittiğini öncelikle düşünmeliler ve demeliler ki ben nasıl, ne yapmalıyım ki amelim boşa gitmesin? İşte ne yapmalıyım amelim boşa gitmesin sualinin cevabı o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilediği an dört kalp şartıyla kişi huşu sahibi olabilir. Huşu sahibi olan kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan istediği zaman Allah Teala ona mürşid gösterir. Mürşid gösterdiği zaman sevgili kardeşlerim Allah Teala o dört kalp şartını yedi kalp şartına ulaştırıyor. Mürşidine tabi olduğu an kalbinin üzerindeki mührü alıyor, küfrü dışarıya alıyor ve imanı yazıyor. Ve sevgili kardeşlerim bizi fakirliğe götüren, zelilliğe götüren, Allah katında mahcup duruma düşüren başka insanlar değil, nefsimiz. Her noktada karşımıza engel olarak, huzur ve mutluluğumuza engel olan bir tek varlık var, nefsimiz. Ve bu nefsimizi kullanabilen iblis, yani iki tane düşmanımız var. O zaman sevgili kardeşlerim, biz iblisi değiştiremeyeceğimize göre, iblisin iradesi bize değil, o negatif varlığın en ilerisi, o dilediğini yapmakta serbest. Ama biz kendimizi değiştirebiliriz. Nasıl? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize verdiği görevi yerine getirmek suretiyle. Nefsimizi tezkiye ve tasfiye ederek. İşte fakirlikten kurtulmanın altın anahtarı mürşidimize tabi olarak nefsimizi tezkiye etmek. Ne olur nefsimizi tezkiye edersek. Sevgili kardeşlerim şunu görüyoruz. Herkesin muhakkak ki bir kazancı vardır. Allah Teala o kazancının %2,5'u size haramdır diyor. O zaman eğer siz %2,5 haram olan zekatı vermezseniz o zaman kesinlikle hırsızlıkla karşılaşırsınız. Külli iradenin kontrolünde hırsız size gelir, müsallat olur. İşte bir misal vermek gerekirse hırsız başkasının evinin önündeki arabayı çalıyor. Hırsız seviniyor olaya. Ama şer derecat kaybetmiştir. Mal sahibi de üzülüyor. Hayır kazanmasına rağmen. Bu nedir? Bu kişilerin Allah'ın kanunlarını bilmemesinden kaynaklanıyor. Halbuki gerçekten hırsız sevinmesine rağmen derecat kaybetmiştir. Ceza ile karşı karşıyadır. Mal sahibi de üzülmesine rağmen derecat kazanmıştır. Allah katında değerli duruma ulaşmıştır. O zaman sevgili kardeşlerim ne yapmamız lazım? Mutlak surette Allah'ın bizim hakkımıza verdiği notu önemsememiz, onu öne almamız gerekir. İşte kim zekatını vermezse hırsızlıkla karşılaşır. Evet, zekatını vermeyen insan mutlaka hırsız ona müsallat olur. Külli iradenin kanunları muhacesinde. Ama siz Allah'ın size farz kıldığı zekatı verirseniz o zaman sevgili kardeşlerim bakın neyle karşılaşırsınız. Zekatı verdiğiniz an Allah sizi hırsıza karşı korur. Yetmez. Daha ötesine geçirir. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Rum 39'da İnsanların mallarda artış olsun diye faize verdikleri para artmaz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyerek yaptığınız zikir, verdiğiniz parayı Allah-u Teala kat be kat artırır. İşte %7'de kişi eğer zekatını verebilseydi Allah Teala onu hırsızlıktan korurdu ve onun malını arttırırdı. Mürşidine ulaştığı zaman mutlaka zekatla birlikte biri de vermesi lazım. Biri vermeyen kişiyi düşünelim. Biri vermediği zaman rüşvetle karşılaşır. Ama eğer birini verebilse o da %2,5. Toplam %5. Allah Teala onu rüşvetten korur. Allah'ın dizaynı bu. İşte hırsızlıktan, rüşvetten korunan bir adam artık bir sermaye sahibidir. Ve nefsini tezkiye ederse emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, maziye, tezkiyat emrelerini geçerse o zaman bunun kazancı 1'e 10 değil. Mürşidine tabi o aldan itibaren ondan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700'e kadar artırımda bulunuyor Allah-u Teala. Ve o kişinin malı da buna paralel artıyor. İşte Rabbimiz şöyle buyuruyor İbrahim 7'de. وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Hatırlayın bakalım Resulullah'ın döneminde İbn-i Selebe diye birisi var. Allah Resulü'nden devamlı bana dua et ben Allah bana mal versin. Allah Resulü diyor ki bana bak ben senin için güzel bir örnek teşkil etmiyor muyum? Yine idrak edemiyor. Ya Resulullah bana dua et Allah bana mal versin. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki şükrünü eda edeceğin az mal eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Yine idrak edemiyor. Öyleyse malın şükrü nedir? Onun şükrünün edası ihtiyaç sahiplerine vermektir. Ve Allah Teala İbrahim 7'de ve in şekertum lazidennakum. Eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz gerçekten fakirlikten kurtulmak istiyorsanız bunun yolu Allah'ın yoludur. Allah'ın yardımıyla kurtulabilirsiniz. Ne olur eğer mürşidinize tabi olup kazancınızın %5'ini verdiniz? Ne olur dersiniz? Allah Teala Bakara 261'de bakın ne diyor. وَالَّذَيْنَا يُنْفِقُونَ اَمْوَالًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَ السَّبْعَ سَنَافِيلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَّةٍ حَبَّةٍ Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 adet bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara ihsanda bulunur. Sevgili kardeşlerim şu dünya üzerinde 1'e 700 kazandıran hiçbir ticaret gördünüz mü? Hatırlayın bakalım ambargo döneminde Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz sahabeye bunları anlatıyor ve Hazreti Osman ticaretle meşgul. Kervanı Şam'dan Mekke'ye girmek üzere herkes siparişler veriyor. Ama Hazreti Osman vermiyor, siparişleri almıyor. Şikayet ediyor Hazreti Osman'ı. Allah Resulü çağırıyor, niye vermiyorsan onların ihtiyaçlarını? Diyor ki daha fazla veren var. Daha fazla veren kim? 1'e 700 veren var deyince Allah Resulü tebessüm ediyor, gülmeye başlıyor. Evet sevgili kardeşlerim şu dünya üzerinde insanlar arasındaki alışverişte 1'e 700 kazandıran bir ticaret yok. Ama eğer siz Allah yolundaysanız o zaman size Allah Teala 1'e 700'ü kazandırır ve Allah söz verdi mi de kullarına mutlaka o sözü yerine getirir. Yerine getirmemesi mümkün değil. İşte biz de diyoruz ki fakirlikten kurtulmanın altın anahtarı Allah yolunda ticaret 1'e 700 kazanmaktır. Siz bu kazancın sahibi olabilir misiniz? Evet çok basit. Bir sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah Rahim esmasıyla üzerinize işlem yapacak. Biz üzerinde işlem yapılanlarız. Siz ulaşmayı kalben dileyin. Ben diledim bir şey olmadı. Hayır. Dilediğinizi zannedersiniz. Kalpten dilemeniz halinde Allah'ın Rahim esmasıyla üzerinize tecelli etmesi mümkün değil. Tecelli eder sizi 7 kalp şartının sahibi kılar. Mürşidinize tabi olursunuz, 7 kalp şartıyla nefs eskiyesine başlarsınız. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik kademelerini bir bir geçersiniz ve Allah yolundaki ticarette verdiğiniz her malın karşılığı 1'e 700 size verilir. 1'e 700 kazanan bir insan başkalarını artık yanında çalıştırmak üzere hazırdır. Öyleyse sevgili kardeşim ikinci, üçüncü seçenek ya faizi tercih edersiniz, malınız azalır veya sermayeniz ve yatırımları gerçekleştirir, işsizlere iş sahası açarsınız. Zuhruf 32'de zikredildiği gibi. İşsizlere iş sahası açarsanız o zaman Allah-u Teala daha fazla size verir. İşte Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatındaki maişetlerin arasında taksim ettik. Onların bir kısmını derecelerin diğerlerinin üzerine yükselttik. Onların bir kısmı diğerlerinin emrinde çalışırsın diye. Demek ki yatırım gerçekleştirip işsizlere iş sahası açabilirsiniz. O zaman kazancınız daha fazla olur. O zaman Allah Teala sizi faizden korur. Öteye geçerseniz sizi israftan korur. E ne olur israftan korunduğu zaman? O zaman sevgili kardeşlerim siz Allah için olursunuz. Yani malınızın da %100 Allah'ın kullanımına verirsiniz. Yani Allah sizi israftan korur. Diyelim ki aylık kazancınız 20.000 TL. Öyle kabul ederim. Ama ihtiyaçlarınız siz 10.000 TL ile karşılıyorsunuz. Geri kalan 10.000 TL'yi eğer siz Allah yolunda değilseniz, israf ederseniz ve nefsinizin istikametinde harcarsanız bunun cezasını mutlaka kazanırsınız. Ama siz elinizdeki malla cezaya müstahak olmak istemiyorsanız yapmanız gereken şey ne? İhtiyaçtan fazlasını vermek. İhtiyaçtan fazlasını verirseniz o zaman sosyal adalet, eşitlik hasıl olur. O zaman Allah Teala'nın size vereceği mutluluk nurun ala nur olur. O zaman sevgili kardeşlerim, insan olduğu için bütün negatif koşullardan kurtulmak, Kur'an'daki Allah'ın vaaz ettiği kanunlara uymak, onları yaşamak, öğrenmek, yaşamak ve başkalarına öğretmek. Siz de fakirlikten kurtulmak istiyor musunuz? Eğer hazırsanız, nasıl olur? Zaten öteden beri ben bunu istiyordum. Ben hemen hazırım. Allah'a ulaşmayı diledim. Mürşidime de inşallah tabi olacağım diyorsanız, hazırsanız hemen söyleyeceğim sözleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda,
2: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: Allah'tan mağfiret dileyerek,
2: Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağıma yemin ederek,
2: Allah'tan kendisine
1: kitap, sancaktar,
2: nur ve kılıç verilen
1: devrin imamına
2: ve onun
1: mekinin emirlerine
2: İtaat edeceğime
1: yemin ederek,
2: ihsanla
1: tabi olduk.
2: La ilahe illallah,
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
2: Evet, tövbeniz
1: tamamlandı. Allah'a emanet olun, mübarek olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir konferansın daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri

0: Cevap yazıyor Lütfü Kerem'inden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrep olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi.
1: Fatiha ma salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kalp nasıl temizlenir? Sevgili kardeşlerim, kalp temizliğinin göstergesi nedir diye bir sual soruluyor. Genellikle sohbet arasında insanlara Allah'ın ayetlerini anlattığınız zaman kalbin ancak tezkiyesi, nefsin tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşır. Herkesin kalbini temizlemesi lazım dendiği zaman hemen birileri benim kalbim tertemizdir, ben hiç kimseye bir kötülük yapmam diyor. Ama Allah Teala hiç de öyle buyurmuyor Kur'an-ı Kerim'de. Her şeyden evvel herkes doğuştan, yaratılıştan bir nefsin sahibidir. Yunus Suresi'nin 57. ayet-i kerimesinde Ya eyyühen nasu kad câkum a'izzetem rabbikum ve şifan limâ fî sudûri. Ey insanlar, size Rabbinizden öğüt ve göğsünüzde olana, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Öyleyse herkesin nefsinde 19 tane hastalık var. Darımlar farklı olabilir. Yani kimsenin kalbi temiz değildir. Başlangıçta herkesin kalbinde 19 tane karanlıklara temsil edilen hastalık var. Ve Allah-u Teala Tin 4'te buyuruyor ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Bir zaman dilimi içinde biz insanı ahsene ulaştın diye yarattık. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzeli ahsene ulaştın diye yarattık. Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak, ahsene ulaştırmak için yaratmış. Yaratılışımıza baktığımız zaman bir insanın nefsini tezkiye ve tasfiye ederek kalbini temizlemesi ihlasa ulaşmasına bağlı bir durumdur. İhlastaki bir kişinin durumunu gösterecek olursak nefsin manevi kalbindeki 19 afetin tamamen dışarıya atılması yerine Allah'ın katına 19 faziletin gelip yerleşmesiyle tahakkuk ediyor. Öyleyse başlangıçta herkes nefsi emmarin standartları içinde Yusuf 53'te وَمَا اُوْبَرُوا نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَا مَارَةٍ بِسُوِي. Ben nefsimi ibra edemem. Ben nefsimi temize çıkartamam. Kalbim tertemizdir diyemem. Çünkü nefs yapısında 19 afet sebebiyle şiddetle kötülüğü emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefse müstesna. İşte bir insan gerçekten nefsinin kalbini temizlemedikçe benim kalbim temiz.

0: bize demesi Allah'ın kanunları karşısında hiçbir şey ifade etmiyor söylemiştik. Çünkü bunu söyleyen kişinin kalbi o anda %100 afetlerle dolu, 19 tane afet var. Doğuşumuzdan itibaren nefsimizin kalbi kapkanlıktır. Bu noktada bizi güzel ulaştıracak olan şey nefsimizin afetlerini temizlemektir. Böyle bir dizayn nefs eskiyası adı verilen Allah'ın reçetesiyle tatbikata konulabilir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe nefsinin tezkiye olması, temizlenmesi hiçbir zaman mümkün değildir. İşte 7 tane ayet-i kerimede nefsini tezkiye edenleri görmüyor musun diyor. Lardan bir tanesi de Nisa 49. Elem tere illellezine yüzekûne fısakım. Belillâ yüzekîmen yeşâhu. O nefslerini kalbim tertemizdir diyenleri görmüyor musun? Hayır, Allah dilediğin nefsini tezkiye eder. Ve Necm 32'de وَلَا تُزَكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ عَلِمُ مَنْ اتَّقَى. Kalbim tertemizdir demeyin. Allah takva sahiplerini bilir. Buradan çıkarttığımız sonuç, Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Gerçekten de takva sahibi olan kişi mutlaka Allah tarafından mürşide ulaştırılır. Ve mürşide ulaşan herkes, ister Bakara 129, ister Bakara 151, ister Anne 164, ister Cuma 2'de görüldüğü gibi Allah Teala Resul vasıtasıyla nefs tezkiyesini başlattırıyor. İkinci soru, nefsimizin kalbi nasıl temizlenir? Söylemiştik. Yusuf 53 muhtevasındaki 19 afet sebebiyle nefs devamlı olarak akla şer telkininde bulunur. Şerri emrediyor. Ama nefsin tezkiye olabilmesi 7 kalp şartı ve 7 nimete bağlı. Dış temizliği yapan bir insan nasıl sabun ve su kullanıyorsa, su ise kalbi temizleyen de iman ve zikirdir. Kalbe iman yazılmadan Allah'ın istediği temizliği yapmak mümkün değildir. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Ennezafetü minel iman. Kalbin temizliği imandan gelir. Yani iman kalbe yazılmadıkça gerçekten temizlik tezkiye başaramaz. Allah'ın istediği temizliği yapmak mümkün değildir. Ne zaman kişi mürşidine tabi olursa kalbine iman yazılacak ve o noktadan itibaren nefsinin kalbinin temizliği başlayacaktır. Kalbin temizliği 7 kalp şartına bağlı olarak zikri tatbik etmekle gerçekleşir. Kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen fazlalar iman kelimesinin etrafında birikerek o kişi nefs eskisinden elinden bir kalp temizliğine ulaştırır. Nefs tezkiyesi Allah-u Teala'nın bütün insanlara bir farz emridir. Söylemiştik. Ennezafetü minel iman, temizlik imandan gelir. Bir başka hürafe, mürşitsiz nefs tezkiyesi yapılabilir. Eğer mürşitsiz kalbe iman yazılamıyorsa, eğer mürşitsiz ruh vücuda ayrılmıyorsa, eğer mürşitsiz o güne kadar işlenen günahlar sevaba çevrilmiyorsa, o zaman mürşitsiz bir nefs tezkiyesi mümkün değildir. Mürşitsiz ruhun Allah'ın zatına ulaşması da mümkün değildir. Mürşitsiz bunlar hiçbirisi gerçekleşemez. Üçüncü sual, zikir yaparken düşüncemizde Allah yok ise kalplerimiz kararır mı? Düşünce sistemimizde yanlışlıklar, zikir yaptığımız zaman bizim kalbimizde belki bir gölge bulutu ifade eder ama faydalanma oranınız aşağı doğru iner. Ama hiçbir zaman zikir yapıyorsunuz diye zikir yapma sebebiyle insanın kalbi kararmaz. Zikirsizlik sebebiyle kalp kararır. İnsanların kalplerinin kasiyet bağlaması, kalplerinin katılaşmış olması, kişinin zikretmemesi sebebiyle oluşuyor. İşte Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Elem yennezine amenu en takşa kulubun li zikrallahi ve manazeyem. Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurlarıyla, amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu duyma zamanı gelmedi mi? Kendilerine daha önce kitap verilip de böylece üzerinden uzun zaman geçince artık zikri unuttukları için kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Öyleyse zikir yapılmaması halinde kalp kasiyet bağlıyor. Nitekim Cin suresinin 14, 15, 16. ayetlerine baktığımız zaman da ve enne minel müslümine ve minel kasitün. Bizden cinler diyor, bizden teslim olanlar da var ama bizden kalbi kasiye bağlayanlar da var. Femen esleme ve ulâke teharravraşede. Artık kim teslim olmayı dilerse o mürşidini arar. Ve mel kasitune fekir fekanu li cehennem hatebe. Kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, onlar cehenneme odun olacaklardır. Ve innev istakamu ala tarikati. Eğer tarikat üzere olup da zikir yapsalardı, la eskayna mangadaki mutlaka bol su rahmetiyle sulardık. Bol bol rahmet ulaştırdık. Öyleyse aradan zikirsiz uzun bir zaman geçmiş ve insanlar Allah-u Teala'nın zikrini unutmuşlarsa o zaman kalp kasiyet bağlayabilir. Zikirsizlik sebebiyle de kalpleri kasiyet bağlamış, katılaşmış, eritmiş olan insanlar Allah-u Teala tarafından onlar fasıklardır. İblisin insanlar üzerindeki tesiri kalbi kasiyet bağlayanlar ve kalbi hasta olanlar. Kalbi hasta olanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. Bakara 10'da fi kulubi meredin kalplerinde hastalık var. Fezadehumullahu mered. Allah hastalıklarını artırmış. Dem azabın elimi bima kanu yeksebun. Yalanlamaları sebebiyle. Neyi yalanlamışlar? Resulü yalanmışlar. Yalanlamaları sebebiyle onların kalbinde hastalık var ve Allah hastalıklarını arttırıyor. Yani artık bu insanlar nefs tezkiyesi yapabilecek durumda değiller. Şeytan bunlara etki ediyor. Hadid 16'da. Zümer 22'de Efemen şerallahu sedrehu l-İslami ve Rabbi. Allah göğsünü şer edip bir nur üzere olanla فَوَيْنِ الْقَاسِ نَفِي قُلُمُ زِكْرِ اللّٰهِ وَهَلْ o zikirsizlik sebebiyle kalbi kasiyet bağlayanlara. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman kalbini zikirle tezkiye etmiş bir insandan bahsediyor aslında. Sizce zikirle kalbi temizlenen insanda neler değişir?
2: Zikirle hiç kimse kalbini temizleyemez.
1: Sizce zikrin insana etkisi yok mudur? Faydası yok mudur?
2: Hayır, bence yok.
3: Her şey. Yani önce kalp temizlenir, ruhen, bedenen, her şey yani. Ne aklına gelirse yani.
4: İnsanı ben iki çeşit ayırırım. Biri kötü ruhlu, biri iyi ruhlu. Ben iyi ruhlu insanları bulmaya çalışırım. Kötü ruhlu insanlar her zaman beni yoldan çıkar.
1: Yani o zaman zikir yapan bir insan iyi ruhlu olmaz mı? Sizin söyleyin.
4: Bana göre iyi ruhlu olması lazım. İçinde Allah korkusu varsa iyi ruhlu olacak.
1: Zikir Allah'ın nurlarına davet eder mi peki? Kötülüğü de kovar mı sizce?
4: Bana göre kovar.
1: Siz gün içerisinde zikir yapıyor musunuz? Zikrin kalbi temizleyeceğini düşünüyor musunuz?
3: Tabii yani aklımızda sürekli Allah olursa zaten zikirdir bu. İbadet halindeyiz yani çünkü. Daima ne iş yaparsak Allah aklımızda olursa zaten kötü bir iş yapamayız yani.
5: O kişinin samimiyetine bağlı. Temizler ama zikir yapıyorsun ama senin öbür taraftan aklında ne var? Bazen şeytan geliyor senin aklını çeliyor yani.
0: Bir misafirimiz, insanlara iki çeşit ayırırım. Biri kötü ruhlu, biri iyi ruhlu. Ben iyi ruhlu olanları bulmaya çalıştım. Kötü ruhlu insanlar her zaman beni yoldan çıkartır dedi. Ruhlarında kötülük barındıran insanlar söz konusu mudur? Hayır. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür ve yaralışta ahsendir. Nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. İnsanlar bu konuyu yanlış anlıyorlar. Nefse muhtevasındaki 19 afet bulunan nefse de ruh diyorlar. Hatta birileri o nefs iyi olursa ruh, kötü olursa nefs diye söyleniyor. Bu doğru değil. Çünkü ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür secde 9'a göre. Nefs de berzah alemine ait olan bir vücudumuzdur, dizayn edilmiştir. Ve yaratılışta fizik vücut, nefs ve bu afetlere %100 tesir eden şeytan var. Bu haldeki bir insan devamlı olarak şer işler, derecat kaybeder, hep huzursuz ve mutsuz olur. Ama Allah Teala zatından bize ruh üfürüyor ve Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Ve insanın mutluluğu Allah'ın zatından verilen ruhun, emanet olan ruhun tekrar sahibine iadesiyle gerçekleşir. Eğer kişi iradesiyle, serbest iradesiyle bu talebin sahibi olursa, Allah Teala bu talebi onun nefsin kalbinde görürse, o zaman Allah o ruhu kendisine ulaştırıyor ve ruhun Allah'ın zatına ulaşmasının önündeki engel şeytan ve nefs engelidir. Allah'a ulaşmayı kalben dilediği an artık o kişinin, şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Ondan sonra da onu mürşidine ulaştırıyor ve onu nefs tezkesiyle, yedi kademeli tezkeyle ruhunu kendisine ulaştırıyor. Tabi Allah'ın garantisinde bu gerçekleşiyor. Birçok insan zanneder ki insan sadece iki vücuttan oluşmuştur. Hayır. Birisi ruhtur, birisi fizik vücuttur. Bu ruhun kötü tarafları hakimse o kötü ruh olur. Eğer iyi tarafları hakimse o zaman da iyi ruhtur. Allah Teala işte öyle buyurmuyor. Her insan üç vücutta yaratılmıştır. Ruhu vardır, nefsi vardır ve fizik vücudu vardır. İşte ruhu, fizik vücudu ve nefsi. Ruh ve nefs aynı şey değildir. Nefsimizin kalbi, geceyi ruhumuzun kalbi, gündüzü temsil eder. Biz hangi şartların içinde bulunursak bulunalım, ruhumuzun sahip olduğu %100 saflığı, %100 güzelliği asla değiştirmeyecektir. Ama nefsimiz bize değiştirilmek üzere teslim edilmiştir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de nefsin kalbini temizleyip Allah'ın yolunda ilerleyebilmenin ön şartının Allah'a ulaşmayı dilememiz olduğunu açıklıyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Amelimiz ulaşacak yani. Yoksa bizim bedenimiz ulaşmayacak yani. Beden çürüyüp gidecek ama amel kalacak bize.
5: Yaptığımız iyilikler yani, takvamız.
4: Allah'a ulaşmak için yani şunu anlıyorum. Ben işe gitmek için Allah'a dua ediyorum. Allah'ım diyorum, beni yolumdan, işte kazadan, beladan koru diyerek işime gücüme bakıyorum her sabah.
1: Bu şekilde Allah'a ulaşabilir misin? Yani bu şekilde dua ediyorum.
4: Görüyor çünkü, her kulunu görüyor o insan.
1: Başka neyimiz Allah'a ulaşır? Hiç düşündünüz mü?
4: En basit dualarımız. Ettiğimiz dualarımız, kıldığımız namazlarımız, onun zaten rızası olmadan hiçbir şekilde hareket edemeyiz zaten.
1: Nefsimizin terbiye edilebilmesi için Allah-u Teala önce bu duayı talep etmemizi istiyor. Çünkü kalbin bir kilidi var ve bu duanın da anahtar olduğundan bahsediyor. Siz bu duayı etmek istemez misiniz?
2: Tabii ki yer gök dua üzerine kurulmuştur. Ama ben önce kalbimi temizlemedikten sonra istediğim kadar dua edeyim, istediğim kadar namaz kılayım. Buram temiz olmadıktan sonra hiçbir anlamı yoktur.
0: Misafirimiz, ben kalbimi temizledikten sonra istediğim kadar dua edeyim. Temizlemedikten sonra istediğim kadar dua edeyim. Namaz kılayım, hiçbir anlamı yoktur dedi. Allah-u Teala kalbi temiz olmayan insanların taleplerini dikkate almayacak mıdır? Emine Sultan-ı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öte yandan kul olmak, duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İşte kimdir kul? Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. Zümer 17'ye göre. Eğer olay buysa, o zaman kim kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah-u Teala onun duasını kabul ediyor ve duasının kabulüyle de o ruhu Allah kendisine ulaştırıyor. İki nevi insan var. Bir, Allah'ın dualarına icabet etmediği insanlar. İki, Allah'ın dualarına icabet ettiği insanlar. Allah'la olan ilişkiler 28.1 muhteva içerisinde İslam merdivenine göre şekillenir. Kim Allah'ın davetine icabet etmezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah da onların davetine icabet etmiyor. Yani biz dua Allah'ı davet etmektir. Kim Allah'ın davetine icabet etmezse, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse, Allah da onların davetine, duasına icabet etmiyor. Allah'ın davetine, Allah'ın zatına davet. Birinci daveti bana ulaşmayı dileyeceksiniz şeklinde bir davet. Eğer insanlar bu davete icabet etmiyorlarsa, özellikle karşı çıkıyorlarsa, o zaman Allah-u Teala da onların manevi istikametteki dualarına icabet etmiyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَنِّي قَرِيبٍ اُجُبُ دَعْوَةِ تَعِذَا دَعَنِي فَلْيَسْتِجُبُ لِي وَالْيُومِنُ بِي لَعَلَمْ يَرْشِدُونَ Bana dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Öyleyse duamızın kabulünü istiyorsak Allah'ın davetine icabet etmemiz lazım. Bu Bakara 186'ya göre. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي Onlar da bizim davetimize icabet etsinler. وَلْيُومِنُوا بِي iman etsinler. لَعَلْمْ يَرْشِدُوا اُمُرُوا كِي şahada ulaşırlar. Mumin suresinin 50. ayet-i kerimesine baktığımız zaman 49-50'de Mumin suresinin 49-50. ayet-i kerimesi cehennemdeki kalellezine finnari hazaneti cehenneme ad'u rabbakum cehennemin bekçileri cehennemlikler talepte bulunuyorlar. Rabbine dua et. Bizim üzerimize azabı hafifletsin. Cehennem bekçileri de Resulleriniz size beyinelerle gelmediler mi? Dikkat ederseniz talep meleği yapılıyor. Cehennem bekçileri melekler ve onlar da diyorlar ki size Resulleriniz size beyinelerle gelmediler mi? Bekçiler evet geldiler diyorlar. Öyleyse siz dua edin, yalvarın, kafirlerin duası sadece delalettir. Resuller Allah'a davet ediyorlar. O daveti kabul eden, davete icabet edenlerin duasına da Allah icabet ediyor. Ama insan Resuller. İşte o sebeple melekler diyorlar ki size Resuller gelmedi mi? Resuller Allah'ın davetiyle gelmişlerse, O daveti eğer insanlar kabul ederlerse, o zaman Allah onların duasına icabet ediyor. Mümin olmanın 7 kalp şartına baktığımız zaman, 7 vasıf şartıyla birlikte net olarak bu muhtevayı görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 7 kalp şartı. Evvela Allah Teala kalpteki hikmeti alıyor, ihbatı koyuyor, kalbi kendisine çeviriyor ve nurunu onu açıyor. 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar ederse mutlaka Allah'ın katından rahmet ve fazıl geliyor. Ama kalbe iman yazılmadığı için rahmet barınmıyor, pardon fazıllar giremiyor. Sadece rahmet içeri giriyor. Onunla huşu sahibi oluyor kişi ve huşu sahibi olan kişi Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece mürşidini Allah'tan talep etmesi halinde Allah ona mürşid gösteriyor. Ve mürşide tabi olan kişi bu 7 kalp şartlarının sahibi oluyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem hocam. Hürmet ve hasretle ellerinizden öpüyor. Sizleri çok ama çok severim inşallah kalbimden. Size bir sorum olacaktı hocam inşallah. Kalbin İslam'a ısındırılması ne demektir inşallah? Allah razı olsun hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Biz de sizi çok seviyoruz. Kalbin İslam'a ısındırılması ne demektir? Kalpleri İslam'a ısındırılanlar henüz mümin olmamış, Allah'a ulaşmayı dilememiş kişilerdir. O insanları tasavvufa ısındırmak konusunda önde gelen tasavvufu anlatmaktır. Boş konuşma hiçbir zaman tasvip edilen bir şey değildir ama tasavvufun dışında da boş konuşmadan insanlara birbirine yaklaştırıcı konuşmalar yapmak mümkündür ve lazımdır da. Bu konuşmalar hiçbir zaman başkalarını çekiştirmek, dedikodu etmek, başkalarını iftira etmek şeklinde olmamalı. Konuşmalar tasavvufun dışında bile olsa tasavvufa yaklaştırıcı özellikler taşımalıdır. Tasavvufa ters düşen, düşmeyen ve insanları Allah'a yaklaştıran özellikler. Örneğin seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Bu nevinden kabil konuşmalar yaptığımız zaman gerekeni biz yapmış oluyoruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala nefsimizin kalbini tek başımıza temizleyemeyeceğimizi mutlaka Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmamızı emrediyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşid her şeydir. Mürşid ne demektir? Bir komutan demektir. Nasıl bir askeriyede bir komutan var, ordu komutanı var. O zaman niye askerin komutanı olsun? Yoksa bizi mesela Allah'la aramıza giremez. Sadece şeytanla aramıza giriyor.
5: Yani mürşid Allah'ın dostlarıdır.
2: Benim için mürşid hiçbir şeyi ifade etmiyor. Mürşit olayına da karşıyım. Öğreticiye gerek yok. Herkes kendi inancına göre yapabilir. Beni biri yönlendirmesin. Ben kendim mantığımla araştırarak görmeliyim orayı.
1: Bir mürşidiniz olsaydı sizce nasıl davranırdınız? Nasıl biri olurdu?
4: Aynı olurdum. Değişen bir şey olmaz zaten. Bana şöyle kazandırır. Allah'ın verdiği bütün nimetlerden yararlanırım zaten. Bütün Müslümanlar o şekilde yararlanıyor. Biz Allah rızası için yapıyoruz her şeyi.
1: Mürşit nasıl bulunur?
4: Ben Allah'a sığınırım. Allah'a dua ederim. Allah'ın yanında olurum. En azından o bana doğru yolu gösterir.
1: Allah'tan mı istersin?
4: Allah'tan isterim.
0: Bir misafirimiz mürşit olayına karşıyım. Öğreticiye gerek yok. Herkes kendi inancına göre yapabilir. Beni bir yönlendirmesin. İnsanlar kendi iş dünyalarındaki inançla her zaman doğruya, iyiye, güzele ulaşabilirler mi? Hayır. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Cehennemler cehennemde Mümin 49:50'ye göre Allah Teala'ya dua et üzerimizde azap hafiflesin dendiği zaman hayattayken size resuller gelmedi mi? Çünkü duanın kabulü Resul'ledir. Resul Allah'a davet ediyor. O daveti kabul etmeyenin duasına da Allah icabet etmiyor. Ama Resul'ün davetini kabul etmesi halinde Allah da onun duasına icabet ediyor ve bu şekilde olay neticeleniyor, hedefe ulaşılıyor. Başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafil cehalet içinde. Herkes şeytanın kulu. Herkes negatif şartların içerisinde. Ama her devirde kötülüğü üreten şeytan var. Ama her devirde iyiliği üreten de devrin imamı var. Aklın iki müşaviri var. Birisi nefs, birisi ruh. İkisi de akla ulaşıyor ama ne şerri talep eden nefs dediğinden vazgeçiyor, ne de hayrı talep eden, dileyen ruh dediğinden vazgeçiyor. Nefsin taleplerini akla kabul ettirmek için şeytanın takdirleri de devreye girince nefs aklı çoğu zaman kandırabiliyor. Şeytanın insanlara kabul ettirdiği yalanlarının gerçek olup olmadığını araştıran insan, aklını kullanan insandır. Araştıran insan nereden araştıracak? Tabii ki şu andaki kainatta en sağlam kitap Kur'an-ı Kerim. Kim Kur'an'ı Allah'ın öğretinden öğreniyorsa, Allah'ın öğretinden başlayarak aşağıya inen tüm kademelerde şeytan insanları kandıramamaktadır. Hadis ilim ibadetin imamıdır. İlimsiz sopu şeytanın maskarasıdır. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Olay buysa o zaman mutlaka mürşide gerek var. Yani çok güzel bir kardeşimiz şey söyledi. Mürşid bizimle Allah arasında değil, mürşid bizimle şeytan arasına giriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Efendimiz nimetiyle sizleri çok ama çok seviyoruz. Muhterem Hocamız, müsaadeniz olursa sizlere bir sorumuz olacaktı. Allah'ın her istediğimizi kabul etmesi, kalbimizin temiz olmasının bir göstergesi midir? Allah sizlerden razı olsun. Efendimiz nimetiyle sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocamız.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah'ın her isteğimizi kabul etmesi, kalbimizin temiz olmasının bir göstergesi midir? Şimdi istediğiniz şey var. Eğer dünyalık istiyorsan zaten Allah Teala "Eminennâse men yakul Rabbena atina fi dünya ve mâlen fil âkıbeti hayrun." Kimizden dünyayı talep ederse veririz diyor. Ama dünyayı talep edenin kalbinin temiz olması gibi bir şart yok. Şura 20'ye baktığımız zaman bazı insanlar benim kalbim temiz ne istesem oluyor diyorlar. Allah'ın mükafatlarına dikkat edin. Ne isterseniz vermeye hazırdır ama siz ne kadarına layıksınız. O kadarlısınız. Allah Teala diyor ki insanlar vardır. Ya Rabbim bana para ver derler. Mal ver derler. Mülk ver derler. Onlara o istedikleri şeyleri verir ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Ama Yunus Emre ne diyor? O ne derse ben yaparım, ben ne dersem o dost tutar. İşte en üst noktadaki kişinin halidir. Manevi istikametteki taleplerin Allah tarafından verilmesi kişinin liyakatine bağlı. Ama maddi talepleri Allah Teala veriyor fakat onların ahirete nasibi yok. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzara var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her mutlulukta bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz mutlu olmanın formülü. Birinci sual, Allah hepimize hedef gösterdiği mutluluğa nasıl ulaşabiliriz? Gerçekten Allah bütün insanların kendisine dost olmasını istiyor, kul olmasını istiyor ve mutlu olmasını istiyor. Her şeyden evvel bir insanın olarak yaratıldığımız için hepimizin hakkı. Ama mutlu olmak bedava bir olay değildir. Bir bedeli vardır. Muhterem Efendimiz, her zaman mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir ve tekkeyi bekleyen çorba içer. İşte o bedeli ödemeden mutluluğa adım atmamız mümkün değil. Nedir mutluluğun bedeli? Mutluluğun bedeli bir dilektir. Mutluluğu dilemektir. Demek ki Muhterem Efendimizin söylediği mal herkes için mutluluk. Mutluluk, mutluluk dileyenlerin hakkıdır. Ve bedeli bir dilektir. Mutlu olmak bir dilektir, dileyene dürün dernektir. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Hiç kimse Allah devreye girmese mutlu olamaz. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmektir. Unutmayın ki yardım sadece o yardımı isteyenlere gelir. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Öyleyse bir kere daha üstüne basa basa söylemek, altını çizerek söylemek gerekir. Mal alıcıya satılır. Mutluluk almak isteyenlerin hakkı. Ama her şeyin bedeli peşin ödenir. Mutluluğun da bir bedeli var. Bedeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Yani mutlaka kişinin mürşidine tabi olması lazım. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, günümüz insanların Allah'ın mutluluk çetesinden haberdar olmadığını söylenebilir mi? Evet, tüm kutsal kitaplar bir mutluluk davetisidir. Bir mutluluk reçetesidir ve garantisidir. Bütün peygamberler onların olmadığı dönemlerde devrin imam, vekaleten devrin imamları, onlar nefs hastalıkların doktorlarıdır. Gerçekten de kişi yaratılıştan doğuştan 19 afetten mali olan bir hasta nefsin sahibidir. ve herkes nefs açısından hasta. Yaratılışa baktığımız zaman Allah herkesi bir fizik bedenle, bu fizik bedenimiz bu dünya alemine ait insanın kalıbı, et ve kemikten oluşan iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktorların ihtisas alanı. Ama bu fizik bedenin içerisinde bir de nefsimiz var. Şemsiyede belirtilen ve nefsin ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte 19 afetle mağlul olan bir nefsimiz, hasta bir nefsin sahibiyiz. Kilme nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, rütbe, şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Doktorlar, tıp fakültelerinden mezun olan doktorlar, fizik ucuzi üzerinden ihtisas sahibidirler. Ama nefsin hastalık üzerinden Allah'ın tayin ettiği doktorlar Allah'ın peygamberleri, veli resulleri, mürşitleridir. İşte günümüz insanların Allah'ın mutluluk çetesinden haberdar olmadığı söylenebilir mi? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa mürşidine tabi olamaz. 10 ayet gelince delalette kalır ve bunlar reçeteden haberdar değillerdir. Türkiye'de son 2 yıldır en fazla randevu talep edilen branş psikoloji olmuştur. Yani bir bedensel hastalıklar var, biyolojik hastalıklar, bir de nefsani hastalıklar, psikolojik hastalıklar var. Bizi mutsuzluğa götürecek olan veya mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar Allah tarafından bize teslim edilmiştir. Evvela kendimizi tanıyalım. Mutsuzluğumuzun kökeninde olan şey nefsimizin afetleridir. Afetler içimizde durduğu sürece devamlı huzursuz, mutsuz oluruz, yanlışlıklar yaparız. Allah'ın hedefi nedir? Nefsin afetlerini devre dışı bırakmak. İşte Kur'an-ı Kerim nasıl mutlu olacağımızı öğreten kainatın en mükemmel kitabıdır. Allah tayin ettiği Resuller o kavimde yaşayan insanlara mutluluğu ulaştırmak için Allah tarafından görevlendirilmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi, saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, delaletten kurtulup hidayet bulmayı isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Başlangıçta herkes delalette. Öyleyse delalette olan insanlardan hidayete kavuşmak isteyen, 7 ayet-i kerimede gelince delalette isteyen Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'ın kendisi için taati müşride tabi olacak ve delaletten kurtulup hidayete erecek. Mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, şehit olmak isteyen, mutlu olmak isteyen herkes Kur'an'ı ders alacak. Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Kur'an şeytana karşı koruyan bir kalkandır. Kur'an amel terazisini ağırlaştırandır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kişi öyle cennetlik amel yapar ki kendisiyle cennet arasında bir mesafe kalır. Aşırı mesafe kalır ve derken kitabın hükmü, Kur'an hükmü devreye girer ve o kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cehenneme girer. İşte davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, o zaman cehennemlik amel işlemeye başlıyorlar ve cehenneme giriyorlar. Ama öyle insanlar var ki cehennemlik ehlinin amellerini işliyor. Hiçbir cennetlik ameli yok. Derken kitabın hükmü devreye girer. Davet kendisine ulaşır ve daveti kabul eder. Allah'a ulaşmayı diler. Ve artık o noktadan itibaren kişi cennetlik ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cennete girer. İşte amel terazisini ağırlaştıran Rahman'ın kelamı, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter ve amel terazisini ağırlaştırır, cennete gider. Ama kişi eğer cennetlik amel işler de Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman da amelleri boşa gider. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Şeytan insanı ne yapıyor? Zikirden alıkoyuyor. İşte şeytana karşı korunabilmek ancak Kur'an-ı Kerim'in öğretisiyle mümkün. Üçüncü sual, kesintisiz mutluluk diye bir şey mümkün müdür? Evet. Üç cephede kesintisiz sır ve sükun haline ulaşmak mümkündür. İnsanlar bir olaya sevdiğinde mutlu olduğunu söyleyebilir. Ama arkadan onu üzen bir olay cereyan ettiğinde mutsuz olduğunu söyleyecektir. Mutluluk böyle değildir. Mesela kişi kiradaysa ev sahibi olması halinde mutlu olacağını sanır. Eşiyle kavgalıysa eşi kendisine itaat ettiğine zaman mutlu olacağını sanır. Fakirse zengin olduğu zaman mutlu olacağını sanır. Hayır, bunlar geçici zevklerdir, sevinçlerdir. Ama mutluluk böyle değildir. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutlak saadete ulaşmanın yolu irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmaktır. Mutlaka çok dik bir yokuşu aşmak gerekir. Bu dik yokuş daimi zikir yokuşudur. Yani fizik vücut teslimi. Dünyamızı cennet haline getirecek olan reçete daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi üç cephede de kesintisiz bir mutluluğu yaşar, sıf ve sükun halini yaşar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşması, birinci safhada kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince namaz, Kur'an, ibadet.
3: Bir güler yüz bile Allah'a ulaşmanın bir yoludur. Onun dışında işte namaz kılmak, oruç tutmak, bunlar hep Allah'a ulaşmanın yollarıdır.
1: Sizce ibadetleri yaparak Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Biz Allah'a ulaşmak için yani namazımızı, ibadetlerimizi yapıyoruz. Onun kalanını Allah bilir. Bilemiyorum yani.
1: Sizce insan namaz kılarak Allah'a ulaşabilir mi?
4: Evet. Zaten cennetin kapısının anahtarı namazdır. İlk başta namaz uygulanacak.
5: Ancak bu Allah'ın gösterdiği yolla mümkündür. Yani o yolda nereden geçer? Kur'an-ı Kerim'den geçer. Peygamber Efendimiz'in sünnetinden geçer. Peygamber Efendimiz'in sünnetine, hadislerine, Kur'an-ı Kerim'e herhalde sıkı sıkı sarılırsak Allah'a ulaşabiliriz.
6: Kur'an'ı tefsiriyle dinlemek. Ben mesela Türkçe daha iyi anlayacağımız için Türkçeyi daha çok öne sürüyorum.
5: Sonsuz olanı bulmak sadece sonsuz olanla mümkün. Sonsuz olan da Allah-u Teala. Allah-u Teala'ya ulaşabilirsek sonsuz mutluluğa ulaşabiliriz diye düşünüyorum.
2: Ey Yüce Allah'ım.
3: Ölmeden önce.
4: Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
6: Hazreti Rabia gibi.
3: Hazreti Mevlana gibi dostlarından olmayı diliyorum.
5: Beni de dostlarının arasına al ya Rabbi. Amin.
0: Misafirimiz cennetin kapısının anahtarı namazdır. İlk başta namaz sorgulanacak dedi. İnsanların cennete ya da cehenneme gitmesini belirleyen unsur namaz mıdır? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse rahmetin bize ulaşabilmesi bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Boğazı ancak dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulmaktır. Cemaat rahmettir. Tevhid, tefrika azaptır. Dinde fırkalara ayrılmak. Allah Teala kimin üzerine rahim esmasıyla tecelli eder? Yusuf 53 وَمَا اُوْبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِي اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّي Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. Ama rahim esmasıyla tecelli olan nefsler müstesna. Allah kimin üzerine rahim esmasıyla tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. İşte Allah Teala Hud suresinin 118-119. Ayet-i kerimesinde ne diyor? Lev şa'a rabbuke lec'alnen nase ümmeten vahideten. Allah hepinizi tevhidde tek cemaat kılardı. Eğer Allah dileseydi. La yezalune muhtalifun. 119'da ama Rabbinin rahmet ettiği rahim esmasıyla tecelli ederek rahmet nuru gönderdiği kimseler ihtilafa düşmeyip Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar tek cemaat içinde yer alırlar. Öyleyse insanları cennet ya da cehenneme gitmesini belirleyen unsur namaz değil, bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da rahim esmasıyla tecelli ettiği kişilerdir. Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Benim ümmetim delalet üzere cem olmaz. Cem olmanın adresi hidayettir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hidayeti dilerse, Allah onun üzerine rahim esmasıyla tecelli eder. Cennet saadetini verdiğimiz şey aslında bizim tek bir talebimize bağlı. Reşeti Allah-u Teala net olarak veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Cennetin anahtarı, cehennemin kilidi bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onu mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Cennet saadeti bir dilektir. Mümin'in 102'de kimin hasenat tartıları ağır gelirse, kimin hasenat tartıları ağır gelir? Enfal 29'a göre günahları örtülen, takva sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen. Rum 31'e göre de şirkten kurtulan. Kimin amelleri boşa gider? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amelleri boşa giden. Yunus 7-8 Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, amelleri boşa gider ve günahları sebebiyle gideceği yer cehennem. İşte Zümer 65 وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ Eğer şirk koşarsan, Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dilemezsen, takva sahibi olmazsan, لَيَبَتَّنَّ عَمَالُكَ amelin boşa gider, وَلَتَكُمْ مِنْ اَرْخَاسِنِ ve cehennemliklerden olursun. Öyleyse, cennet saadeti bir dilektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre mutluluğun ikinci özelliği devamlılıktır. Yani kesintisiz olmasıdır. Sizce kesintisiz mutluluk var mıdır?
6: Bilmiyorum, yok bence.
4: Yani illaki bir şey oluyor. İllaki bir şeyler çıkıyor yani. Mutlu geçiremiyor.
5: Bence yoktur. En azından bu dünyada yoktur.
3: Dünya bir gelgittir. Hani mutlu da olabilirsin, mutsuz da olabilirsin. Arka planda eğer Allah'a düşünürsen sürekli mutlu olursun. Mutsuz olsan bile bir imtihan dünyasında olduğunu düşünürsen kesintisiz mutluluğa çevirebilirsin.
1: Allah-u Teala her gün 24 saatin her anında Allah'ı zikredersek bu hedefe ulaşabileceğimizi söylüyor. Sizce zikir yapan insan mutlu olur mu?
5: Yani bu inancıyla alakalı. İnanarak yaparsa olur.
4: Tabii ki yani. Çünkü zikirde her şey vardır. Ne istersen, eğer yokluktaysan zikir çek. Muhtaçsan zikir çek.
2: İnsanı ferahlatıyor yani. Allah'a yalvarmak ne demek? Tabii ki mutluluk veriyor. İçin rahatlıyor, ferahlıyorsun.
6: Ya bir insan çok boş kaldığı zaman insan psikoloji olarak da hani kötü oluyor. Zikretmek ya da başka şeylerle uğraşmak. Yani Kur'an'da da var aslında. Allah hani boş durmayı istemiyor. Hani bir şeylerle uğraşın diyor ki iyi şeyler yapın diyor.
5: Yani zikir sadece oturup da tesbihat çekmek ya da tesbih çekmekle de olmaz. Bu benim şahsi görüşüm.
2: Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra ben çok mutlu oluyorum mesela. Mutluluk sonsuzdur Kur'an okuduktan sonra.
3: Zikri sadece lafız olarak, söylem olarak değil, çalışmak bir zikirdir, namaz kılmak bir zikirdir, ahireti düşünmek bir zikirdir. Bunu sürekli böyle düşünürsen mutlu olursun.
0: Bir misafirimiz Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra ben çok mutlu oluyorum. Kur'an okuduktan sonra mutluluk sonsuzdur dedi. Sonsuz mutluluğun yolu Kur'an-ı Kerim'i okumaktan mı geçiyor?

0: Ayaktayken zikredebiliriz. Otururken zikredebiliriz. Yan üstü yatarken, uykudayken zikredebiliriz. İşte bu Allah isminin tekrarıdır. Allah Teala Müzzemmil 8'de Rabbin ismini zikret. Ashab 41'de Rabbin ismi çok zikret. 13 saat zikir. Nisa 103'te Rabbin ismi daim zikret. Şu dünya üzerinde her şeyin bir ölçüsü vardır. Allah'ın söylediği ölçü asıldır. Allah'ın emrettiği asgari standartlardan çok daha aşağıda bir şey yerine ikame etmek, çalışmak tefrittir. Allah'ın emrettiği hiçbir iş ölçüyü vurmadan onun çok daha ötesini yapmaya çalışmak da ifrattır. Ölçüleri bilmeyenlerse her devirde ifratla ve tefrit birbirine karıştırırlar. Allah Teala en çok sevdiği mahluk olan insanın daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmak için sadece zikir ibadetini bir sonsuzluk olarak vermiş. Daimi zikri herkesin üzerine farz kılmış. Diğer ibadetlere baktığımız zaman bunların hep kısıntılı olduğunu görüyoruz. Öyleyse ifratın mümkün olmayacağı ibadet şekli var mıdır? Evet vardır. Adı zikirdir. Yani her şeyde ifrat ve tefrit vardır ama zikirde tefrit vardır. İfrat yoktur çünkü Allah Teala daim zikri farz kılmıştır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun aleyküm, rahmetullahi ve berekat hocam. Seni çok ama çok severim kalbimden inşallah hocam. Hocam müsaadeniz olursa bir sualimiz olacak. Arz edebilir miyiz inşallah hocam? Kalbinde olmayan bir düşünceyi fiile döken kişi mutlu olabilir mi inşallah hocam? Seni çok ama çok severim kalbimden. Esselamun aleyküm, rahmetullahi ve berekat.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Kalbinde olmayan bir düşünceyi fiile döken kişi mutlu olabilir mi? Hayır. İnsan var, başkaları başkalarına yardım ediyor desin diye yardım ediyor görünür. Aslında hedefi yardım gibi görünen o şeyi yapıp başkalarını kendine saydırmaktır. Başka bir ifadeyle nefsine menfaat temin etmektir. Mutlu olması lazımdır ama daha çok mutsuzluk duyar. O kişinin dili, ben Allah'a ruhumu ulaştırmayı diledim derken kişi kalben bir böyle bir talepte bulunmamışsa, Allah katında bunun bir değeri, kıymeti yoktur. Allah o kişiyi asla kendisine ulaştırmaz. Öyleyse dilinin söylediği kalbinde olmalı. Kalben tasdik, dil ile ikrar asıldır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Allah Teala her devirde insanları mutluluğa davet eden resuller, mürşitler göndermiş ve onlara tabi olanlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşitlere yakın olmak güzel bir şey. Yani insan böyle gerçekten Allah yolunda giden insanları dost edinirse mutluluğu yakalamış olur.
4: Günümüz için mesela iyi insanlar var aslında böyle hani iyi şeyler gösterenlerle hani konuşmak, sohbet etmek falan. Bu da bir şey vesiledir aslında.
5: Ben açıkçası körü körüne bir kanala bağlı olmayı çok doğru bulmuyorum kendi şahsıma. Çünkü bununla ilgili insanların dini inancını kötüye kullanan insanlarla dolu ortalık. Hangisinin tam anlamıyla doğru, hangisinin tam anlamıyla yanlış olduğuna kanaat getiremiyoruz.
2: Mürşit her devirde irşad eden, Allah'a ulaştıran Allah dostları. Siz de hayatınızda onlarla olmak ister miydiniz?
6: Tabii ki isterim. İstemem mi? Mutluluk verir.
2: Onlarla beraber olmak bize neler katar mesela mutluluğumuza?
4: Mesela hani inancımızı biraz daha yükseltir. Daha görüş açımızı daha farklılaştırır.
3: Mutluluğun bir yolu da onlara yakın olmak.
2: Allah-u Teala bu korkuları yaşamamamız için hacet namazıyla bulmamızı söylüyor. İster miydiniz hacet namazıyla mürşidinizi bulmayı?
5: Yani tabii Allah nasip ederse isterdim tabii ki. Neden olmasın?
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda mutluluğun bir yolu da onlara yakın olmak. Allah'ın mürşidlerine yakın olmak mutluluğumuzu arttırır mı? Elbette. Ali İmran 164'te Allah-u Teala لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. Andolsun ki Allah müminlerin üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olarak üzere bir Resul bahseder, onlara onun ayetlerini tilavet eder,

0: Onların hepsini tezki eder, onlara kitap ve hikmet öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten apaçık bir derahat içindeydiler. Allah-u Teala insanlık tarihi boyunca bütün insanlara hep aynı şeyi emretmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olmayı. Mürşidimize ulaştığımız gün adım adım hayatımız değişecektir. İslam'ı yaşamaya asıl burada başlayacağız. Dikkat edin, kimler için? Mürşitlerine ihsanla tabi olanlar için. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz insanların sahibi oldunuz, mürşidinize tabi oldunuz. Bütün günahlarınız sevaba çevriliyor. Her bir sevabınız 700 katına da yükseliyor. Yani bizim için cehennemi imkansız kılıyor mürşide tabiyet. Hadis-i şerifte şüphesiz Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. Bu nimet Devrin İmam'ın ruhudur. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi kalpten çok ama çok seviyorum. Size bir soru arz edecektim inşallah. Bu dünyada mutlu olamayan insanların ahirette mutlu olacağı doğru mudur? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten inşallah hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bu dünyada mutlu olamayan insanların ahirette mutlu olacağı doğru mudur? Hayır. Allah-u Teala'nın insanların mutluluğu için vaaz ettiği evvela ahiret saadeti, daha sonra dünya saadeti. Öyleyse dünyada saadeti yakalayamayan kimse ahiret saadetinin sahibi olmayanlardır. Yani bu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen, cennetin anahtarı, cehennemin kilidini elde etmeyen kimse mürşidine de ulaşamaz ve dünyada da mutlu olamaz. Ama kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse, kalben dileğin sahibi olan kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Dünya saadeti mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracak ve üç tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala ona hibe edecek. İşte mücrimler bizi dünyaya geri gönder. Ne yapalım? Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi olalım diyorlar. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan herkesin şartları ne olursa olsun gideceği yer cehennem. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyene kadar mutsuz bir insandır. Nefsindeki afetler onu devamlı mutsuz kılacaktır. Böyle bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediğini, diledikten sonra da hiçbir amel yapmadan öldüğünü düşünün. Bu kişi Allah'ın cennetine gidecektir. Öyleyse dünyada mutluluğu hiç yaşamayan bir kişi tam mutluluğa başlayacakken Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse bu kişi dünyada mutsuzken cennette mutluluğu yaşayabilir. Hadis-i şerif, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Görüyoruz ki bu dünyada mutlu olamayan insanların ahirette mutlu olacağı doğru mudur? Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler için doğrudur. Kişi cehennemlik amel işliyor ama Allah'a ulaşmayı dileyip ölürse o birinci kat cennete gidecektir. Bunun için doğrudur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için bu doğru değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Ve kişi kendi ameliyle cennete giremez, ancak Allah'ın rahmetiyle. Rahmetin de bize ulaşabilmesi, tevhidde olmamıza, sırat-ı müstakim üzerinde olmamıza bağlı. Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Ümmetim delalet üzere birleşmez, cem olmaz. O zaman birleşmenin adresi hidayettir, hidayeti dilemek gerekir. Allah razı olsun. Hidayeti dileyenler sırat-ı müstakimde olanlardır. Hidayeti dileyenler cem olanlardır. Hidayeti dileyenler hidayete ereceklerdir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfak'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasarabat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Mutlu musunuz?
3: Değilim.
2: Değilim. Mutluyuz.
4: Değiliz kızım, nasıl mutlu olalım?
2: Neden mutlu değilsiniz?
3: Toplumda mutsuz olunca sirayet ediyor herkese.
4: Hayat pahalılığında.
5: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
3: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
6: Ha, bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
5: İbadet yüzünden mutluyum, bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil.
7: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılıkta, bu sıkıntıda para olmayınca da olmuyor.
0: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar. Teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım zenginlik, diğeri ise başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise sevgiyi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek sevgiyi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine sevgi başarı ve zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine başarı ve zenginlik şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki İnsanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise, Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa, ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin, diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de, kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler, bizi ateş azabından koru derse, işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey, Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önünden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir.
8: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha.

0: Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Kutsal kitaplara göre dünya barışı konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmama başlamadan evvel benden sonraki konuşmacı kardeşimizin Christian Fingerli ile bugün kutsal kitaplar konusunda yapacağım konuşmanın dünya barışına katkıda bulunmasını Rabbimizden, Efendimizin nimetiyle diliyorum. Ve hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, dünya hayatını yaşayan Allah'ın yarattığı binlerce mahluk var. Ama Allah Teala en üst noktada insanı yaratmış. İnsan Allah'ın yarattığı meleklerden üstün, cinlerden üstün, her şeyden üstün olarak yaratılmış. Kısacası Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsan, Allah ile diğer varlıklar arasında bir köprü durumunda. Ve Allah Teala'nın insanlardan istediği tek şey, dünya hayatında barış, huzur ve mutluluk içerisinde bir dünya hayatını yaşamaları, ölüm sonrası hayatta da Allah'ın insanlar için hazırladığı sonsuz ahiret saadetini yaşandığı cennete gitmeleri. Ama şu an dünyanın manzarasına baktığımız zaman hiç de öyle değil. Dünya her cümerç içerisinde, inananlar arasında bir düşmanlık, bir kavga, ayrılıklar söz konusu. Neden böyle? Bize göre Allah'ın peygamberlerine indirdiği kutsal kitapların bilinmemesi ve yaşanmamasından kaynaklanıyor. Allah'ın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Şu anda elimizde mevcut olan Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'i incelediğimizde aslında herkesin kutsal kitaplara uyması halinde bu dünyanın kesin bir cennet olacağını Allah garanti ediyor. Ama insanlık tarihi boyunca konuyu incelediğimiz zaman her devirde insanlar arasında, inananlar arasında hep çatışmalar ve harpler olmuştur. Evvela insanlar yaratılışlarını bilmiyorlar. Yaratılış gayelerinin farkında değiller. Kutsal kitapları incelemedikleri, Allah'ın kanunlarını öğrenmedikleri takdirde de huzurlu, mutlu bir dünya hayatı hiç kimse için mümkün olamaz. Biz elimizdeki mevcut kutsal kitapları inceledik. Allah insanı bu kutsal kitaplarda nasıl tarif ediyor? Ayetler ışığında size anlatmak istiyorum. Kutsal kitaplara göre, Tevrat'a göre, İncil'e göre, Kur'an'a göre Allah bay ve bayan bütün insanları bir fizik bedenle yaratmış. Evet, şu anda gördüğünüz gibi Tevrat'a göre, İncil'e göre ve Kur'an'a göre bir fizik beden. Öyleyse şuradan da anlıyoruz ki bütün kutsal kitaplar en şerefli mahluk olan insanı en güzel biçimde tarif etmiş. Devam ediyoruz. Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an'a göre Allah bütün insanları bir nefse dizayn etmiş. Nefsle dizayn edilen muhtevaya baktığımız zaman işte Tevrat, işte İncil ve işte Kur'an. Bu nefs muhtevasında şeytanın pencerelerini geçirebildiği 19 tane hastalık söz konusu. Sonradan geleceğim. Ama Allah Teala'nın barış ve huzur içinde yaşamasını istediği insanın bir üçüncü vücudu daha var. Ruhu. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş. İşte Tevrat'a göre, işte İncil'e göre, işte Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın zatından üfürülen ruh. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, insanın yaratılışı açısından kutsal kitapları incelediğim zaman bir fark yok. Tevrat da, İncil de, Kur'an da insanın üç vücutla yaratıldığını buyuruyor. Üç vücuda sahip olan insandan başka bir varlık yok. Sadece insan var. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. İnsanı meleklerden üstün kılan, insanları cinlerden, bütün mahluktan üstün kılan olay Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Ve ruh kainatın her noktasında fizik ve fizik ötesi olabilir. Allah kainatı üç asıl ve üç de karşıt olmak üzere altı alemden yaratmıştır. İşte zahiri alemde şu anda biz insanlar yaşıyoruz. Karşı zahiri alemde nefslerimiz yaşıyor. Gayb aleminde cinler var. Karşı gayb aleminde cinlerin nefisleri. Emr aleminde melekler. Karşıt emr aleminde şeytan ve tayfası var. Ama dikkat edin, bunlar varlıklar aleminde Allah'ın yarattığı alemleri ifade ediyoruz. Fakat insan ruhu Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Allah ise alemlerden münezzehtir. Hiçbir mekana, zamana ihtiyacı yoktur. Alemler yoktu. kainat yoktu, Allah vardı. Ve Allah Teala kainatı yarattı ve bütün varlıkların tepesinde kendisine temsilci olarak seçtiği insanı tayin etti. Meleklere ve cinlere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Halife olarak yeryüzünde yaratılan varlık insan. O zaman insan bu kadar üstün, bu kadar Allah'a yakın, bu kadar şerefli yaratılmış olmasına rağmen insanı karşı karşıya getiren, onları birbirine düşman eden sebep ne? Neden mutlu huzurlu bir dünya hayatı değil de devamlı kavgalar, çatışmalar, ayrılıklar hüküm sürmektedir? İşte muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize verdiği nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bakın şimdi Tevrat'a göre, İncil'e göre ve Kur'an'a göre insan nefsinde mevcut olan 19 tane hastalık. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve secde emrine isyan eden insanların baş düşmanı şeytan, bu 19 tane hastalığa %100 tesir ediyor. İşte insanların şeytanın dış tesiriyle karşı karşıya gelmeleri, birbirine düşman olmaları, dinde fırkalara ayrılmaları, tamamen şeytanın insanlara kurduğu bir tuzak. Şeytan denilen mahluk, insanların bu dünyada birbiriyle kavga etmesini, dünyada harplerin olmasını, huzursuz ve mutsuz bir dünya hayatını insanlar için istiyor. Ama bizi yaratan Allah da biz insanların bu dünya hayatında huzur ve mutluluk içerisinde, barış içerisinde bir dünyada huzurlu bir hayatı yaşamamızı istiyor. Allah'ın insanlar için talebiyle şeytanın insanlar için talebi taban tabana zıt. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar dünyada var olan çatışmaların, harplerin arkasında daima şeytan var. Şeytan Allah katında zülmanin nedeni ilmi öğrenen ve bu ilmine güvenerek Allah'a isyan eden bir varlık.
1: Katuhu.
0: Ben elçim, halifem olarak insanı yarattığım zaman, ona ruhumdan üfürdüğüm zaman, ey melekler ve cinler secde edin. Bu emre karşı gelen, isyan eden tek varlık o şeytan. Ve şu anda slaytımızda da gördüğünüz gibi şeytan devamlı olarak insanların yanı başında nefslerin afetlerine tesir etmek suretiyle insanları birbirine düşman kılıyor. Evvela bu düşmanlığı insanın içinde gerçekleştiriyor. Sonra bu düşmanlık ailede devam ediyor. Bugün dünyada mevcut olan aileleri incelediğimiz zaman başlangıçta sevgi, huzur ve mutluluk içerisinde evlenen insanlar bir müddet sonra şeytanın nefslerine tesir etmek suretiyle %50'den fazlası boşanıyor. Yetmez, bu karı koca arasındaki kavgalar sebebiyle çocuklar travma geçiriyor. Nesil alabildiğine sakat bir vaziyette hayatını idame ettiriyor. Ne olabilirdi? Madem ki kutsal kitaplar Allah tarafından bize indirilmiş, bir davetiye, bir reçete ve bir mutluluk garantisi ise, o zaman bizlerin bu kitaplardaki kanunları öğrenmesi, hayatına tatbik etmesi gerekir. Allah bizden bunu istiyor. Bir kere daha ifade edeyim. Herkesin nefsinde Tevrat ayetlerine göre, İncil ayetlerine göre ve Kur'an ayetlerine göre şeytanın pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık var. Dağılımlar farklı. Bakın, Tevrat, İncil ve Kur'an. Ve bu afetlerin geçtiği ayetler de ayet sırasına göre dizilmiş vaziyette. Konferansımız kutsal kitaplardaki dünya barışı. Af, barışın anahtarıdır. Öyleyse hayatımıza affı düstur edinmemiz, kılavuz edinmemiz lazım. Her an şeytan insanları karşı karşıya getirebilir. Ama Allah'ın kutsal kitaplarda bize emrettiği affedici olmayı kendimize benimsersek, kılavuz edinirsek, o zaman onun tuzağına düşmeyiz, kavgayı körüklemeyiz, kavgayı oluşturmayız. Af, affetmek. Son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Araf 199'da şöyle buyuruyor. Huzul avfe ve'mer bil urfi ve'anetene cahilin. Sen affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevirir. Affın anahtarı ne? Affın anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek ve nefs tezkiyesi. Tasavvufa girdikten sonra mürşidimizin bize anlattığı bir kısa var. Mürşid kendisine tabi olan önünde tövbe eden kişiye diyor ki, evladım, şimdi imtihanın başladı. Birinci odadaki kutsal kitapları okuyan kişinin ensesine bir tokat at. Ve gel bana anlat. Gerçekten birinci odadaki şahsın ensesine tokat attığı zaman o da ayağa kalkıyor, aşk ve şevkle ona tokat atıyor. Ve mürşidini anlatıyor. Tamam diyor evladım, şimdi git ikinci odadaki şahsın ensesine tokat at. ikinci odadaki şahsın ensene tokat attığı zaman o ayağa kalkıyor, gülümsüyor ve tokat atmıyor. Affediyor. Affediyor. Şimdi diyor, üçüncü odadaki şahsın Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı okuyan üçüncü odadaki şahsın ensesine bir tokat at. Ve gel bana anlat. Ona da tokat atıyor. O da İncil'de Luka 27-29'da zikredilen ensesine tokat atılan kişi öbür yanağını çeviriyor. Diyor ki ensem senin elini acıttı. Senden özür diliyorum. Acaba ben kendimi sana nasıl affettirebilirim? Ve Allah beni, seni mutlu etmek için yarattı. Seninle kavga etmek için değil. İşte aynı şahıs, kutsal kitapları okuyan üç ayrı odadaki kişiler, ama kutsal kitaplardaki algıladıkları muhtevaya göre davranış biçimleri. Birinci odadaki şahıs henüz nefs tezkiyesini yapmamış. Ve nefs tezkiyesini yapmadığı için şeytanın 19 afete tesir etmek suretiyle onu karşı tarafa karşı kışkırtıyor ve ona kısas, tokat atmasını sağlıyor. Ama ikinci odadaki şahıs affın anahtarı olan nefs tezkiyesini yapmış. Tokat aynı kişi atıyor ama nefs tezkiyesini yaptığı için o affediyor. Af devreye girdiği zaman söylemiştik, af barışın anahtarıdır. İster sosyal hayatta iki kişi arasında olsun, ister aile fertleri arasında olsun, ister gruplar arasındaki ilişkide olsun, taraflardan bir tanesi affedebiliyorsa kavga oluşmaz. Kavganın olabilmesi için, harbin, savaşın olabilmesi için iki tarafın da şeytanın tesiri altında birbirine düşmanca davranması lazım. Belki diyeceksin ki hocam, affetmek o kadar kolay değil. Biraz sonra anlatacağım. Allah'ın yardımıyla çok kolay olduğunu siz de kesin anlayacaksınız. Affetmek kadar kolay bir şey yok. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın sözünü hatırlayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. O zaman bütün mesele, biz affetmek istiyorsak Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'a sığınmamız lazım. Allah-u Teala bu şekilde insana öğüt veriyor. O zaman dünya barışı için birinci adım affetmeyi benimsemek, affetmeyi öğrenmek, affetmeyi yaşamak, affetmeyi hayatımızda mutlak surette kalbimize nakşetmek gerekir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, bir gün anlayacaksınız, göreceksiniz, Allah biz insanları birbirimize düşman olalım diye yaratmadı. Aksine tam tersi, Allah'a kul olalım, Allah'a dost olalım ve Allah için birbirimize yardımcı olalım diye yarattı. Allah'ın başka bir gayesi yok. Ama ne yazık ki insanlar Allah'ın kendilerine verdiği o üst zirvedeki yaratılışı kıymetin farkında değiller. Allah bizleri çok seviyor. O kadar çok seviyor ki ben %100 eminim. Eğer insanlar Allah'ın kendilerini ne kadar sevdiğini idrak edebilselerdi, bu dünya şu saniye itibariyle anında cennet olur. Çünkü muhterem misafirler, insanlar akıllarıyla idare olunurlar. Aklın hükmü de belli bir kapasitesi var. Ama siz idareyi Allah'a bırakırsanız, Allah'a teslim olursanız, o zaman Allah her yerde sizinle beraber. Ve sizin bütün taleplerinize en güzel şekilde cevap verir. Mesela şu anda salondaki kardeşlerimiz, günlük hayatta hepinizin talepleri, istekleri var. Geceleyin uyumazsınız, düşünürsünüz ben yarın bu işimi nasıl yapacağım? O zordur, şunu yapamam, bunu yapamam diye devamlı uykusuz geceler geçirirsiniz. Halbuki Allah'a tevekkül ederseniz, işi Allah'a bırakırsanız, Allah sizin istediğiniz biçimde o kadar en güzel çözüme ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ama insanlar dünyaya çok önem verdikleri, hayatlarını dünyaya harcadıkları, dünyevileşmiş bir hayatı tercih ettikleri için Allah'a diyor ki dur bakalım Rabbim, evvela ben dünya işimi yapayım, sonra senin işini yapacağım. Allah da onlara diyor ki ey kulum, sen bana yönel, ben senin işini yapayım. Ne dersiniz, hangisi daha kolay? Ne diyorsunuz? Çok basit, çok kolay. Her işte. En basitinden en üst noktadaki planlamaya kadar. Yıllar evvelinden mürşidimizin bir akrabası vardı. Çok güzel kahve yapardı. Biz de dedik acaba nasıl yapıyorsun, bize bir tarif eder misin? Çok enteresan bir cevap geldi. Ben dedi suyu ve kahveyi koyuyorum. Ya Rabbim tadını da sen koy. Ne diyorsunuz? Önemli olan nasıl olduğu değil. Önemli olan o kahveyi içenin ağız tadıyla zevk içerisinde içmesidir. Ona da o tadı koyan Allah'sa Allah her şeye kadirdir. En basit olay. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, o her zaman bizimle beraber, yeter ki yaratılış gayemize uygun olarak ona dost olalım, ona kul olalım, onunla birlikte bir hayatı yaşayalım. Bir Allah dostu diyor ki, insanı yaşat ki toplum yaşasın. Çünkü toplum fertlerden oluşuyor. toplumu teşkil eden fertler mutlu ise o toplum mutlu, huzurlu bir toplumdur. Ama toplumu teşkil eden fertler mutsuzsa ne yazık ki onlar arasında hep kavga, huzursuzluk ve mutsuzluk söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, şu an yaşamakta olduğumuz dünyada ne yazık ki insanlar iç dünyalarında kavga ve huzursuzluk içindeler. Hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyorlar. Aralarında alabildiğine kavgalar var. Sebep, kutsal kitaplardaki barışın anahtarını bilmemeleri. Barışın anahtarı ne? Barışın anahtarı hidayet. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar farklı zaman dilimlerinde Allah peygamberler vazifeli kılmış. Onlara insanların huzur ve mutluluğu meyanında kutsal kitaplar indirmiş. İşte Hazreti Nuh, ona verilen şeriat kitabı. İşte Hazreti İbrahim, ona verilen şeriat kitabı. İşte Hazreti Musa, ona verilen Tevrat. İşte Hazreti İsa, verilen İncil. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, verilen Kur'an-ı Kerim. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, biz bu kitapları inceledik. Ve dikkat edin, yaptığımız bütün konferanslarda tek Kur'an'dan hareket etmiyoruz. Elimizdeki mevcut olan bu dört kitaba göre konuşuyoruz. Dört kitaptaki din aynı din. Ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça dili İslam. Şimdi kısaca hemen bu noktayı nazarından size sunmak istiyorum. Kutsal kitaplara göre din hedeflerden oluşuyor ve vasıtalardan oluşuyor. Şimdi Tevrat'a göre, İncil'e göre, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın barış ve huzur içerisinde insanın yaşaması için insanın yerine getirmesi gereken hedefleri nasıl ayetlerde tarif etmiş onu görelim. Birinci safa Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e göre. Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e göre. Nedir birinci safa? Allah'a ulaşmayı dilemek. Neden öyle? Çünkü dikkat edin, Allah kainatı insan için yaratmış. Ama insanı kendisi için yaratmış. Öyleyse bütün insanlar için Allah en üst seviyedeki hedef. Evvela bu hedefe ulaşmak var. Sonra o hedefi yaşamak var. Bu konferansı size misal getirmek istiyorum. Ben buraya Aschaffenburg'dan geldim. İlk hedefim buraya ulaşmak, bu salona ulaşmak. İkinci hedef de bu salonda konferansı icra etmek. Tıpkı bunun gibi her insanın da evvela hedefine ulaşması, Allah'a ulaşması, sonra Allah'ın zatını görmesi söz konusu. Bütün insanlar, yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun, Allah'ın insanlar için vaz ettiği hedef Allah. Evvela ulaşmak, sonra Allah'ın zatını görmek. Hatırlayın bakalım Hazreti Musa, "Ya Rabbim ben seni görmek istiyorum." Ya Musa, baş gözüyle beni göremezsin dedi. Eğer görmek istersen şimdi şu dağa tecelli edeceğim. Dağa tecelli edince tuz buz oldu. Çünkü bu beş duyu organı ile Allah'ın zatının görülmesi hiç kimse için mümkün değil. Ama Allah'ın zatı görülemez mi? Elbette. Neyle görülebilir? Kalp gözüyle. Neyle görülebilir? Ruhun baş gözüyle. Öyleyse kalp gözüyle bizim Allah'ı görebilmemiz için orayı afetlerden temizlememiz lazım. Bir Allah dostu diyor ki, hane mamur olmadan, yani kalp temizlenmeden o kalp aynasında Allah görülmez. O zaman siz Allah'ı görmek istiyorsanız kalbinizi temizlemeniz lazım. O temizliğe sahip olduğunuz an Allah mutlaka irade tesliminden sonra zatını size gösterir. Başka hangi gözle görülebilir? Ruhun baş gözüyle. İşte şu anda Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın huzurunda. Allah'ı görüyor. Ama neyle görüyor? Ruhun baş gözüyle. Neden öyle diyoruz, emin konuşuyoruz? Çünkü Allah Hazreti İsa Aleyhisselam'ı yanına alırken ruhu vücuduna örtü oldu. Üç vücudun sahibi ama ruh fizik vücuda örtü olunca ruhun kanunlarına tabi olarak yukarıya çıktı. Ve şu anda huzur ilahide ruhun baş gözüyle Allah'ı görüyor. Tıpkı İdris Aleyhisselam gibi, tıpkı Peygamber Efendimiz gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Her şeyin size de bize de güzel olabilmesi neye bağlı? Bizim dışımızdaki insanlar için yaşamamıza bağlı. Göreceksiniz ki bir gün Allah muhteşem bir hayat bahşetmiş. Bu dünya bir cennet. Ama gelin görün ki bir cennet olmasına rağmen insanlar bunun farkında değiller, olmamasının arkasında Allah'ın kutsal kitaplardaki kanunlarını bilmemeleri sebebiyle. Bilseler çok şey değişebilir. İkinci safa, rüşide tabiyet, Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e göre. Üçüncü safa, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'e göre ruhun Allah'a teslimi. İşte Tevrat ayeti, işte İncil ayeti, işte Kur'an ayeti. Öyleyse ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan son Nebi Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah'ın bütün insanlar için ilk emri ruhun Allah'a teslim emridir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, şu zahiri alemde bir yerden bir yere giderken vasıta kullanırsınız. Ama Allah'a giden yolda vasıtamız kalptir. Kalp ayağıyla ruhumuz Allah'a ulaşır. Bütün Allah dostları, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tabiinleri, havariler, sahabenin hepsi ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıran, teslim edenlerdir. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den zikredilen bir hadis. Benden önceki her peygambere, onun sünnetine uyan, onun emrini yerine getiren, havarileri, arkadaşları vardı. Dikkat edin. Peygamberin sünnetine uyan, emrini yerine getiren havarileri, arkadaşları var. Ama onlardan sonra onların yerine geçenler, yapmadıklarını söyleyen, emretmediklerini yapanlar geldi. İşte insanları şeytana teslim eden bunlar. Bunlarla kim eliyle mücadele ederse o mümindir. Kim diliyle mücadele ederse mümindir. Kim kalbiyle mücadele ederse mümindir. Diğer insanlarda iman yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan son Peygamber Efendimiz'e gelene kadar kutsal kitapların kendisine indirildiği peygamberler, onlar ve onlara tabi olan havarileri, arkadaşları Allah'ın kutsal kitaplardaki dini yaşadılar. Örneğin cahiliye adetini yaşayan Arap bedeviler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte Kur'an'ı öğrenip yaşayarak asr-ı saadete ulaştılar. Hazreti İsa aleyhisselam ve ona tabi havariler İncil'i yaşayarak huzur ve mutluluğu yaşadılar. Hazreti Musa aleyhisselam ona tabi olanlar Tevrat'ta 7 sıfayı yaşayarak huzur ve mutluluğa ulaştılar. O zaman reçete belli, gayet açık ortada, bakın dikkat edin. Reçete belli, ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken onları örnek alıp onlar gibi kutsal kitapları öğrenip yaşamamız lazım. Bugün de Hazreti Musa'ya iman edenler, bugün de Hazreti İsa'ya iman edenler, bugün de Peygamber Efendimiz'e iman edenler, insanların %10'dan azı bu kutsal kitaplardaki dini havariler gibi, sahabe gibi yaşayarak huzur ve mutluluk içerisinde bir hayatı yaşıyorlar. Ama gelin görün ki her üç dinde de, Musevilerde de, Hristiyanlarda da, Müslümanlarda da insanların %90'dan fazlası dinden sapmış durumda. Kutsal kitaplardaki dini yaşayamıyorlar. Amerika'da müfşidimin yanında bulunurken biz kiliseleri dolaşıyorduk ziyaret üzere. Bir kilisenin başında mermer levha üzerinde bir yazı çok dikkatimi çekmişti. Şöyle yazıyordu: sakın İncil'i kendine göre değiştirme. Sen İncil'e göre değiş. İşte şu anda insanların %90'dan fazlası kutsal kitapları kendilerine göre değiştirenler, zanlarına tabi olanlar, yorumlayanlar.

Çok enteresan bir sözü. Diyor ki biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. Çok mu zor? Kardeş olmak bir dilek. Tek bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, hepiniz kalbiniz üzerinden Allah'a iletişim halindesiniz. Allah sizinle konuşuyor, sadece siz anlayamıyorsunuz. Ama bir gün kalp hattını siz de tesis ederseniz, kalp üzerinden Allah'la konuşmaya başlarsanız, göreceksiniz ki her noktada sadece Allah sizin yardımcınızdır. Ve sevgili kardeşlerim, kullar için imkansız ama Allah için çok kolay. Öyleyse daima hayata Allah'ın gözlükleriyle bakalım. Din tek, ikinci bir din yok. Allah bir tek din vücuda getirmiş. Fakat farklı dinlerin olmasının arkasında kutsal kitapları kendine göre yorumlayan, değiştiren, faydasız ilmin sahiplerinin insanları birbirine düşman etmesi söz konusu. Tekrar ediyorum, biz insanız, insan. Hazreti Ali'nin deyimiyle ya insan kardeşiyiz, ya din kardeşiyiz. Dinimiz tek. İşte İncil'i inceliyoruz. Aynı dini Allah Teala Hazreti İsa'ya vermiş, açıklamış. İşte Tevrat'ı inceliyoruz. Aynı dini Allah Teala Hazreti Musa'ya vermiş, açıklamış. İşte Kur'an'ı inceliyoruz. Aynı dini Allah Teala Peygamber Efendimiz'e vermiş. Bunları biz ezbere konuşmuyoruz. Ayetlerle size gösteriyoruz. İşte az evvelki kutsal kitaplarda insanın tarifi. Öyle farklı dinler yok. Hepimiz aynı dini mensubuyuz, din kardeşiyiz. Hepimiz insanız, insan kardeşiyiz. Öyleyse bir Allah dostunun ifade ettiği gibi gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Herkesin ana lisanı farklı. Ama herkesin evrensel lisanı aynı. Bu evrensel lisan nedir derseniz sevgi. Hiçbirbirinizin dilini bilmeyebilirsiniz. Ama yan yana geldiğiniz an, gülücüklerle, tebessümlerle karşılaştığınız an, ha işte bu beni seviyor. Bu kadar basit. Hatta nasıl güzel davrandı ya, bakın. Tebessümle en güzel şekilde beni karşıladı. Yani demek ki evrensel bir lisanı Allah bize teslim etmiş. Sevgi. Ve bütün kutsal kitapların dili sevgidir. İşte İncil'de en çok beni tesir altına alan, ilgilendiren Luka galiba 27-29'da Allah Teala buyuruyor ki düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet okuyanlara iyilik dileyin. Size hakaret edenlere dua edin. Size tokat atan öbür yanağınızı çevirin. Mintanınızı sizden isteyene abanızı esirgemeyin. O zaman görüyoruz ki kötülüğe karşı iyilik. Ama aynı muhteva Kur'an'da da anlatılmış. İşte altına eğer Al-İmran 119'u eklerseniz orada da Allah şöyle buyuruyor. Siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz.

0: Yani siz düşmanlarınızı seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte sevgili kardeşlerim, kitabın tamamına iman edenler, bir de kitabı kendilerine göre değiştirip kısaltanlar. Mesela şu anda İslam alemi. İslam alemi kitabın tamamını bir kenara atmış, sadece İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Sevmü selat, hacü zekat, kerime-i şehadet. Bunun içinde hedeflerin hiçbirisi yok. Allah da kutsal kitaplarda özellikle hedefleri bildirmiş. İslam'da niyet amelden üstün. İslam'ın 5 şartı ameldir, vasıtalardır. Ama bu 5 tane vasıtanın içerisinde hedef yok. Niyet yok. Ve niyet amelden üstün olması hasebiyle kıyıya bağlı bir kayın küreklerini devamlı çekiyorlar. Ama birbiriyle kavgadan bir türlü kurtulamıyorlar. İslam alemine bir bakın bakalım. Her tarafta kavga, her tarafta huzursuzluk. Halbuki tek bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisini Allah garanti ediyor. Söz vermiş. Allah'ın verdiği sözü değiştirmesi mümkün değil. Kaf suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah katında söz değiştirilmez. Öyleyse görüyorsunuz ki din tek, Allah tek ve bu dinin şeriatı da tek. Nereden biliyoruz? İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Nuh'un şeriatı, İbrahim'in şeriatı, Musa'nın şeriatı, İsa'nın şeriatını sana da şeriat kıldık. Yani muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah demiş oluyor ki Nuh Aleyhisselam döneminde biz Nuh'a bu şeriatı verdik. Gemiye binenler bununla amel ettiler. İbrahim Aleyhisselam döneminde aynı şeriatı verdik. İbrahim Aleyhisselam, ona tabi olanlar bununla amel ettiler, mutluluğa ulaştılar. Musa Aleyhisselam döneminde yaşayan insanlar bu şeriatla amel ettiler ve mutluluğa ulaştılar. Havariler bu şeriatı tatbik ettiler ve mutluluğa ulaştılar. Sahabe bu şeriatı tatbik etti ve asr-ı saadete ulaştı. O zaman görüyorsunuz ki şeriatlar arasında bir fark yok. İblis bu Allah'ın bize bahşettiği kolaylığı, huzuru ve mutluluğu unutturmuş. Hidayeti unutturmuş ve insanları kutsal kitaplarda yer almayan dine girmiş olan bidatlerle, faydasız ilimle meşgul ettiriyor ve bu üç safayı insanlara unutturmuş. Nedir bu? Bir kere daha izah edeyim. Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Mürşide tabiyet unutulmuş. Ruhun Allah'a teslimi unutulmuş. Ve bu sadece bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Mesela şu anda salonda muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Kalbiniz var. Kalpten ona ulaşmayı dileyin. Çünkü bundan %100 emin olun, şu anda Allah kalbinize bakıyor. %100 emin olun, bu talep kalbinizde Allah gördüğü zaman, işitir, bilir ve görürse mutlak surette Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Benim kazancım ne olacak diyeceksiniz. Kazancın şu olacak sevgili kardeşlerim. Allah'ın senin ruhunu kendisine ulaştırabilmesi, şeytanın pençelerini geçirebildiği nefsin manevi kalbindeki %51 karanlığı temizlemesine bağlı. Bunun manası ne? Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, diyor ki hadisinde, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yolunun daraltılması tek bir dilekle %51. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah kalbinizdeki %51 karanlığı nura dönüştürecek. Kendisi mutlaka yapar. Bir ay, iki ay, üç ay, maksimum 7 ay. 7 ay içerisinde kalbinizdeki karanlıkların %51'ini nura dönüştürmek Allah'ın garantisinde. Herkes için. O zaman sevgili kardeşlerim, bu dünyada insanların birbiriyle kavga etmesi mi kolay? Yoksa barış ve huzur içerisinde bir hayat yaşamaları mı? Ne diyorsunuz? Bana öyle geliyor ki barış ve huzur içerisinde yaşamak çok kolay. Çünkü bu kolaylığının garantisi, vekili Allah'tır. Ve o devamı bizimle beraber. O zaman tekrar dönelim. Bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a giden yol sevgiden geçer. Ve şeytanın bize unutturduğu bu 3 safhayı bir kere daha tekrar edelim. Ne yapın yapın. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın sizin için tayin ettiği 7 safhayı yaşayan mürşidinize tabi olun. 7-8 aylık süre içerisinde Allah mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Kalbinizin, şeytanın pençelerini geçirebildiği nefsinizin kalbinin %51'inin nurlanmasını Allah garanti ediyor. Geri kalan %49. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz %100 nurdan müteşekkil. Nefsiniz %100 karanlık. 200'ü karanlık, 100'ü aydınlık. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala bunun yerine ilaveten %51 nuru daha ilave ediyor. Bunun manası ne? 200'de 151 nurun sahibisiniz. Sadece %49 karanlık var. O zaman siz etrafınızdaki birisi nefsine uyarak, şeytana uyarak bilmeden size bir zulmederse, %51 nurun sahibi olan siz kolaylıkla affedebiliyorsunuz. Devam ederseniz, bir gün fizik vücut teslimine ulaşırsanız, o zaman kesinlikle bir gün her olayda öfkenizi yutarsınız. Anlarsınız ki muhatabınız evet bir insan gibi görünüyor ama Allah onu, Allah'ın mesajını anlayabilmen için karşına çıkartmış. Onun için tasavvuf ehlinin üzerinde durduğu 3 şey var. Onunla sözümü bitireyim. Çünkü burada galiba bana ayrılan süreyi çok aştım. Özür diliyorum sizden. Tabii konuları kolaylıkla anlatmak mümkün değil. %51 nurun sahibi olmak mutlak surette hidayeti ve hidayetin yaşanmasını öğrenmek, ki kutsal kitaplar bir hidayet rehberidir. Bize düşen istisnasız ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran Allah dostları gibi ulaşmayı dilemek, tabiyeti gerçekleştirmek ve huzurlu mutlu bir hayatı yaşamak. Din tek, şeriat tek, Rabbimiz tek ve bizden istediği huzurlu mutlu bir toplumu oluşturmak. Hepinizin huzurlu ve mutlu günlerde, kavgasız, gürültüsüz, elle gölü gönle, kutsal kitapların bütününü yaşayarak, mutlu bir dünya hayatı, peşinden huzurlu bir cennet hayatı yaşamanızı, Efendimizin nimetine Yüce Rabbimizden dileyerek, sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'as-salavat. Allah razı olsun.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah müsrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği ister sabah mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2,5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah Teala birinizi veriniz, o da %2,5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatın idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ve dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahsalavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Karaman'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, bugünkü İslam öğretisinde İslam'ın dört kaynağı vardır. Bunlar Kur'an, hadis, yani sünnet, icma ve kıyastır deniyor. Acaba bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bu maddeler doğru ve yeterli midir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an'da Allah'ın emirleri var. Bu emirleri yerine getirenler mükafatı, yerine getirmeyenlerin cezası ve sahabenin bunları yerine getirdiğini görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor ki, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ وَعَلَّمَهُ. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in dinin iki kaynağından bir tanesi Kur'an-ı Kerim, diğeri de bu Kur'an-ı Kerim'in tatbikatı, yaşaması olan İslam. Veya başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, size iki emanet veriyorum. Allah'ın kitabı, sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. İster hayrikum men teallemel Kur'an desin, ve'allemehu. İster iki emanet bırakıyorum, Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. Bunu kesinlikle anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim dinin birincil kaynağı, dinin teorisi kanunlarını içeriyor. İkincisi de bu kanunların hayata tatbiki yaşaması olan Resulullah'ın sünneti ve ehli beytin hayatı. Yani sahabenin hayatı. Onun dışında kıyas, onun dışında icma, o onların bileceği bir iş. Ama hakikat o ki Kur'an-ı Kerim iki kaynak bize söylüyor. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beyt, Allah'ın tayin ettiği mürşid. Bu iki kaynakla teslimleri gerçekleştirerek tevhidi yaşayabiliriz. Dinin de üç esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet, teslim ve tevhid. Vahdet akidesi Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Bu ümmana mütalik olan kesimi içeriyor. Teslim, ruhun, veşin, nefsin ve iraden Allah'a teslimi ve tevhid, bu teslimleri gerçekleştirenlerin vücuda getirdiği tek topluluk. İşte bu topluluk 14 asır evvel muhacirin ve ensardan oluşan sahabeydi. Bugün de aynı hayatı yaşayan birileri olabilir miyiz? Evet. Kur'an-ı Kerim Hicr 9'da zikredildiği gibi enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lahafizun, bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve bu Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın muhafazası altında olduğunu bilmemiz ve Allah'ın haccet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olmamız gerekir. İster mürşide sahip olmak, ister Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, her ikisinde de o kaynağa ulaşmak bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, ondan sonra Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onlara evvela mürşitlerine ve mürşit üzerinden de Kur'an öğretisiyle teslimlere götürür. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, bütün dünyada İslam deyince İslam'ın 5 şartı akla gelir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren her insan Allah'a teslim olur mu, açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı sadece vasıta emirlerden oluşuyor. İslam'ın 5 şartının içerisinde hedef emirler yok. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman öncelikle hedef emirler var. Sonra bu hedeflere ulaşmak için de vasıta emirler var. Hedef emirlerin birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Hedef emirlerin ikincisi Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Biri diğerinin sağlaması. Kalben ulaşmayı dilemeyen bir insan devrin imamına tabi olsa dahi o tabiyet ona bir fayda sağlamaz. Ama herhangi bir kişiye tabi olsa dahi kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlak surette Allah Teala onu asli mürşide ulaştırır. Ondan sonra teslimler ve bu teslimlerin neticesi olan tek topluluk. Al-İmran suresinin 110. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için "Kuntum hayrin ümmetin uhricet lin-nas." Siz insanlar için çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. "Ta'minûne bil-ma'rifi ve tenâvûne münker." Ve tümüne bile. Yani marif ve münkerden neyden. Öyleyse 7 sabah 4 teslimi yaşayanların görevi marif ve münkerden nehyetmek. Ama bu marif ve münkerden nehyetmek bir tek ümmeti oluşturuyor. Allah razı olsun. İslam'ın 5 şartı Sevmü selat, haccü zekat ve kelime-i şehadet. Bunların hiçbirisi bizi bir hedefe ulaştırmıyor. İslam'da hedef emirler, vasıta emirlerden büyük hedefler, niyeti vasıtalarda ameli ifade ediyor ki, niyet yoksa amelin hiç kimseye faydası yok. Bu meyanda şu söyleyeyim, ilimsiz amel hiçliktir. Kişinin ilmi yok, habire amel işliyor, ameller boşa gidiyor. Ama amelsiz ilim de delilik, her ikisi de negativiteyi ifade ediyor ki bunun doğrusu Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın tayin-i müşide ulaşıp tabi olmak. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Hazreti Meryem'in filmini izliyordum. Orada Hazreti Meryem'e mabede çalıştığı dönemde herkes el birliğiyle eziyet edip cezalandırıyorlar. Ben de doktorluk mesleğim boyunca herkes tarafından ilk günden dışlanmış ve beni aşırı cezalandırıp küçük düşürdüler. Gecelerce gözyaşı döktüm. Bu durum Hazreti Meryem annemizdeki gibi Allah'ın manevi terbiye etme sistemi midir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa buna şükreder. O onun için hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman buna da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yine müminlerin tekrarladığı kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah'ın lütuflarına şükretmek, Allah Teala'nın musibetlerine sabretmek. İşte bu Allah-u Teala'nın mümin kullarının iki halini ifade ediyor. Meryem annemiz de mabede girip de onların bu davranışlarına sabrettiyse, o zaman sabrın sonu selamet, o güzel makama elbette onunla manevi terbiye, onunla ulaşmış durumda. Sabırda Allah-u Teala'nın en üst noktada bize örnek gösterdiği Hazreti Eyyub Aleyhisselam. Şükürde Allah'ın bize örnek gösterdiği Süleyman Aleyhisselam. Hap noktasında Allah'ın bize örnek gösterdiği Nebine Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse hamd edeceğiz, şükredeceğiz ve sabredeceğiz. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, En'am suresi 52. ayette sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma buyuruyor. Bu ayeti açıklayabilir misiniz? La tedru lezine yed'une rabben bil gadati ve aşirudine ve çehu ma aleyke min hesabihim min şeyin ve ma min hesabike aleyhim min şeyin fe tedruduhum fe tekunu mine zalimin. Sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Onları kovarsan o zaman sen zalimlerden olursun. En'am 105'in tefsirine baktığımız zaman ne görüyoruz? Burada Allah-u Teala'nın bir sahne söz konusudur. Bu ayet-i kerimede sabah akşam günün her vaktinde Allah'ın veçini, zatını dileyenlerden bahsetmektedir. Allah'a ulaşmak yoktur. Ruhun Allah'a ulaşması mümkün olamaz. Çünkü insana hayat veren ruhtur. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı an ölürsünüz. Safsatasına Allah-u Teala burada cevap vermektedir. Allah-u Teala bu ayette yürüdüğünü ve şevur. Kullanmış Allah'ın zatını dileyerek dua edenler. Rahat suresinin 22. ayetinde وَالَّذ۪ينَ سَبْرُوا تَعْوَشَ رَبِّمْ Onlar sabırla Rabbinin zatını dileyenlerdir. Onlar sabırla Allah'ın zatına iftiga ederler. İsterler, dilerler. Yürüdüğüne aynı şeyi ifade eder. Dilemek, irade etmek, iftiga, dilemek, istemek anlamına gelir. Üstelik Allah-u Teala veşi dileme demekle çok büyük bir ölçüyü devreye almıştır. Evvela Allah'ın zatını dilemek, Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır ama Allah'ın zatını görmek deyince bu 28. basamağın 5. 6. 7. mertebelerin işaretidir. İnsan, insanı kamil yapan, kemalatın en üst noktasına ulaştıran bir özellik taşır. Kişiyi an cennetinin sahibi yapar. Allah-u Teala burada her iki standardı da ifade etmektedir. Allah'ın zatını dilemekle, yani Allah'ın zatına irade etmek, Rad 22'de hem zata ulaşmayı hem de zatı görmeyi dilemek istikametinde kullanmıştır. En'am suresi 52. ayet-i kerimesi ise Rad suresi 22. ayet-i kerimesi 23. ayet-i kerimesi paralel bir anlam taşımaktadır. Hem Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesi hem En'am suresinin 52. ayet-i kerimesi aynı muhtemayı وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَادَاتِ وَالْعَشِيرُ الْجِنَ وَشَهُمْ مَلَا تَدُوا عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُورِدُ زُنَيَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَلَا تُتُوا مَا اَخْفَنَا قَلْبُهُ اَنْ ذِكْرِنَا Görüyorsunuz ki insanların ruh insana hayat ve ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Kur'an ayetlerine mukayese edildiği zaman bir safsata, bir hürafe olduğu ortaya çıkıyor. sahabenin hepsi Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cafer Hocam. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzniniz olsa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Sadece diliyle tövbe istiğfar etmek yalancıların tövbesidir sözünü açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok, çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sadece diliyle tövbe istiğfar etmek yalancıların tövbesidir sözü ne demektir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Fetih Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Araplardan muhalefun geride kalanlar sana mallarımız ailemizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki eğer Allah size bir zarar veya fayda dilerse bu takdirde sizin için Allah'tan gelen bir şeye kim mani olabilir? Hayır öyle değil. Allah yaptığın şeylerden haberdardır. Yani şimdi burada kişi mallarımız, ailelerimizi meşgul etti. Bizim için mağfiret dile diyecekler. Yani tövbe ediyorlar. Ama Allah da bu tövbe edenler diyor ki onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Yani yalan söylüyorlar diyor. Evet, yalan söylüyorlar. Bunun gibi dilin söylediği kalbinde olmayan bir slaytımız var, onu da devreye alırsak. Başka ayetler de var. O zaman Tövbe Suresinin 11. ayet-i kerimesinde sadece diliyle tövbe istiğfar etmek Allah-u Teala bu dilin söylediği kalbinde yok ve onlar yalan söylüyorlar diyor. Maide 41. Ey Resul, ağızları liman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerden küfürde yarışanlar. Yani burada da قَالُوا اَمَنَّا بِاَفْوَاهِمْ وَلَنْتُوا مِنْ قُلُوبُهُمْ. Onlar ağızları iman ettik diyor ama kalpleri iman etmemiş. Hücret 14. Araplar derdi ki biz mümin olduk. Kullem tu'minu. Halbuki Müslüman olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Çünkü iman kalbinize girmedi. Fetih 11, münafıkun 1. Bütün bu ayetler bize dilinin söylediği kalbinde olmayanların söylediği söz yalandır. Allah'a göre yalan. Ama dilinin söylediği kalbinde olanlar, yani kalben tasdik, dille ikrar edenler. Onlar hakikati söylüyorlar. Allah-u Teala da bunu ifade etmiş oluyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir karşı muhterem hocam, ihlasın kademelerinden olan talepsizlik ve muhatabın ortadan kaldırılması gibi özellikleri açıklar mısınız? Bu kademeye gelmeden de bu özellikleri yaşayabilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim. Muhatabın ortadan kaldırılması, insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında insanlardan gelebilecek her türlü eza ve cefa, zulüm kişinin üzerine bıraktığı negatif tesir, tortuyu sıfırlayabilmek, o noktada kişi muhatabını ortadan kaldırmıştır. Yani onun yerine Allah'ı koymuştur ve Allah'ı zikrediyor. Negatif tesirin sıfırlanabilmesi, her olayın arkasında Allah'ın hükmünün icra edildiğini idrak etmemiz gerekir. talepsizlik noktasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi var. Ben talep etmeyene talep edenden daha fazla veririm. Öyleyse buradan bir sonuca ulaşırsak Allah biliyor ve Allah'ın en üst seviyedeki kanun, liyakat, mükafat kanunu. Talep etmeyene talep edenden daha fazla veririm. Kimdir talep etmeyen? İradesini teslim eden kişi. O zaman irademizi her teslim ettiğimiz noktada Allah-u Teala çok daha fazlasını verir bize. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, dinde yeminler mi önce geliyor, itaat mi önde geliyor? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, eğer kalü bela gününe gidecek olursak, Allah-u Teala Adem'in İsa'nın zahirinde onun bütün zürriyetini yaratan Rabbimiz, Arap 172'de Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalü bela, şehitna, ruh ve fizik vücutta şahit olun. Kıyamet günü kimse bundan haberimiz diyemez. Ama Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi de şöyle: وَاسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاكُمْ أَلَّذ۪ينَ وَسَاكُمْ بِهِ سُقُلْتُمْ سَمِيْنَ وَاَتَانَ. Hem işittik ve hem de itaat ettik demiştiniz. İşte topluyor Allah-u Teala, bana yeminler verin, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz semina diyoruz. Yani Allah-u Teala, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalü bela diyoruz. Neyse, kalü bela diyen, beni Rab olarak kabul edenlerden, beni sözlerimi işittiniz, eşitlik diyoruz. Öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz Allah'a itaat ediyor, misak veriyor. Fizik gücümüz Allah-u Teala'ya itaat ediyor, ahd veriyor. Nefsimiz Allah-u Teala'ya yemin veriyor. Yani ruhumuz misak veriyor, itaat ediyor, bana yeminler verin. Öyleyse kardeşimizin suali, yemin mi önce gelir, itaat mi? Burada misak vermek suretiyle önce yemin, sonra itaat. İshak veriyor, itaat ediyor ruh. Ahd veriyor, itaat ediyor. Yemin veriyor, itaat ediyor. Bu ölçü içerisinde olay gerçekleşiyor inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Kabe'nin tavaf edilmesinde Allah'ın hikmeti nedir? Bu ibadet diğer inançlardan insanlara da Allah'ın bir emri midir? Birlik ve beraberlik açısından bir önemi var mıdır? Elbette dinimiz farklı din değil yani. Allah'ın insanlar için ezeli ve ebedi tayin ettiği tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in en büyük dini, Arapça değil ise yani Kabe'nin temellerini Hazreti İsmail ve babası Hazreti İbrahim yükseltiyorlar. Bakara suresinin 127, 128 ve 129. ayetlerine bakacak olursak ne diyor 127'de? İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam Beyt'in Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı. Şöyle dua ettiler: Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Muhakkak ki sen en iyi işiten ve bilensin. 28. Rabbimiz bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl. Zürriyetimizden sana teslim olanları ümmet kıl. Hac ibadetinin yerlerini ve Kur'an'ını göster. Tövbemizi kabul et. وَاَلِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَاَجْعَلْنِي مُسْلِمَيْنِ لَكَ İkimizi sana teslim olardan kıl. وَمِنْ زُرِّيَّتِنَا ve zürriyetimizden de ümmeten bir, sana teslim olan bir ümmet kıl. وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا ve bize hac ibadetin yerlerini, kurallarını göster. وَتُوبْ عَلَيْنَا اِنْ تَتَوَابُ الرَّحِيمُ 129 رَبَّنَا وَعَبَذِ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْتُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَعَلْمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيُمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Bu ayetler bize bu evrensel kanunun var olduğunu gösteriyor. Âl-i İmrân suresinin 96. ayet-i kerimesinde de Kabe'nin ezeli bir mabet olduğunu Allah ifade ediyor. اِنَّ اَوَلُ الْبَيْتِ الْمُعْدِعَ لِلنَّاسِ اَلَّذ۪ي بِبَكَّةِ مُبَارَكًا مَهُدًا لِلْعَالَمِينَ Hem mübarek bir yer hem de bütün alemler için hidayet merkezi. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam Tövbe suresi 103. ayetindeki sadaka kelimesini bir olarak düşünebilir miyiz? Bu ayet zekat ve birin nefs tezkiyesindeki önemini anlatıyor diyebilir miyiz? Evet. Tövbe 103'te her namaz Allah'a dua etmek için bir kapıdır. Namazın arkasında ellerimizi kaldırarak ve kendimizi Allah'a vererek Yüce Rabbimize dua ederiz. Burada Allah-u Teala salat, salli kelimesini kullanıyor. Allah-u Teala namaz kılmanın neticesini bizlere bildiriyor. Dua etmek, namaz kılmak kişiyi mutlak surette derecat kazandıran bir ameldir. Ama salat tek başına nefs tezkiyesini gerçekleştirmez. Nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında nurları toplanmasına sebebiyet vermez. Namazın ve duanın neticesi olarak Allah'a sekineti indirir ve onlar bu sebeple sükunete ulaşırlar. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü ve Muhterem Hocam. Efendimiz ümmetiyle sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum hocam. Bizlere karşı düşmanca tavırlar alan, öfkeli ve dargın olan insanlara karşı davranış biçimlerimiz nasıl olmalıdır? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bize karşı düşmanca tavırları olan insanlarla ilişkilerimiz nasıl olmalı? Bunu en güzel biçimde İncil'de Luka 27-29'da görüyoruz. Davranış biçimimizin nasıl olması gerektiğini. Ne diyor 29-31? Evet. 27-29 İncil Luka. Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edene iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Bir yanınıza tokat atın, öbür yanınızı da çevirin. Abanızı alandan mintanınızı esirgemeyin. Yani sevgili kardeşlerim hep veren taraf olun. Düşmanlarımız nefretle bize ulaşıyorlar ama biz o nefrete karşı sevgiyi, sizden nefret edene iyilik yapın. Onlar belki düşmanca tavırlar sevgili ama biz onlara kötülüğe karşı iyilikle mukabele edeceğiz. Lanet edenler için iyilik dileyeceğiz, dua edeceğiz. Hakaret edenler için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Allah beni lanet için değil, rahmet için gönderdi. Allah beni beddua için değil, dua için gönderdi. Allah beni zorlayıcı değil, tebliğci olarak gönderdi. Bunlardan hareketle daima kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemiz neticesine ulaşıyoruz. Allah razı olsun. kötülüğe karşı hayırla mukabil etmek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir her an Kur'an, her an Türk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir kere daha bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz, yani sizden istediğim bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizde. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zikir ve nefs tezkiye kademeleri. Birinci sual, zikir deyince ne anlamalıyız? Aslında zikir deyince Allah'ın isminin ard arda tekrarını anlamalıyız. Çünkü Allah Teala Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve akimus salat inne salate tenhevne anil fahşai vel münker ve le zikrullahu ekber. Allah Teala sana vahyettiğimiz Kur'an ayetlerini tilavet et, oku. Kitaptan ve namazı kıl. Namaz kötülükten ve fuhşiyattan men eder. Ama bil ki Allah'ın zikri en büyüktür. İşte Allah zikrinin en büyük olması, Allah Teala'nın insanlar için tayin ettiği mutluluk hedefine ancak zikirle ulaşmamız söz konusu. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri olmak üzere Kur'an-ı Kerim'de üç çeşit zikir tarif edilmiş. Cehri zikirde Allah isminin sesli olarak ard arda tekrarı söz konusu. Hafi zikirde sessiz olarak Allah isminin tekrarı söz konusu ki Allah Teala bunu Arap suresinin 205. ayet-i kerimesinde dile getiriyor.

Başka bir ismi Rabbike. Rabbinin ismini zikret. İşte az zikir bu ayet-i kerimede farz kılınmış. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Çok zikir Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenü zikrullaha zikren kesire. Daimi zikir Nisa 103. Ve izâ kadeytumus salâte feskenullâhe kıyâmen kuvlen ve lâ cunûbe. Otururken, ayaktayken, yani üstü yatarken hep Allah'a zikredin. Şimdi sevgili kardeşlerim, günümüzde bu zikirlerin hiçbirisi yok. Ne az zikir, ne çok zikir, ne daimi zikir. Neden öyle diyoruz? Çünkü Allah'a ulaşma dileği yok. Ne kalmış geride? İslam'ın beş şartı. İslam'ın beş şartı vasıta emirleri içeriyor. Ve insanlar namaz sırası yapılan tesbihatı zikir olarak kabul ediyorlar. Halbuki öyle değil. Allah'a ulaşma dileği ama arkasından da mutlaka zikir gelmesi lazım. Allah'ın indinde üç tane zikir müessesi vardır ifade ettik. Namazın, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve zikrullah'ın beraberce mütalaa edildiği Ankebut 45'i söyledik. Bu kainatta en hayırlı, en çok derecat kazandıran, en temiz ibadet zikirdir. Çünkü manevi tekamül zikir merdiveni üzerine bina edilir. Onun ötesinde her şey zikre yardımcıdır. Allah-u Teala'nın farzı sadece ara sıra zikir yapmak değildir. Daimi zikri farz kılmıştır. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in size amellerinizin en iyisini hadisinde buyuruyor ki en iyisini, en temizini, Rabbinizin huzurunda en temizini ve derecenizi en fazla yükselten, hatta altın ve gümüş infakınızdan daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyin mi? Bunu Allah-u Teala'yı zikretmektir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ben size Allah'a çok zikretmeyi emrediyorum. Düşmandan kaçan kişi nasıl bir korunaklı kalenin içerisine sığınırsa, emin olursa, kişi ancak zikrullahla Allah'ın azabından kurtulabilir, emin olabilir. Alimlerin uykusu cahilin ibadetinden daha hayırlıdır buyuruyor. İkinci sual, zikir kavramı ile nefs kademeleri arasında ilişki nedir? İnsanın yaratılışına baktığımız zaman insan bir fizik vücudun, bu fizik vücut nefs ve ruh için bir mekan, Şems 7'de dizayn edilen bir nefsin ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun sahibi. Ruh Allah'ın bizdeki emaneti, 19 sene Hazreti Mücehhez ve Allah-u Teala bize üfürdüğü ruh emanetini geri istiyor. İstemesi yine bizim mutluluğumuz içindir. Allah-u Teala insanı çok seviyor ve en sevdiği insanın sadece mutlu olmasını istiyor. İşte onun mutluluğu meyanında duvar doğma zatından üfürdüğü ruhu tekrar siz bana geri verin. Ama ruhun tekrar Allah'a dönebilmesi nefsin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Nefsin yedi kademedeki tezkiyesi de fizik vücudun yaptığı zikirlerle

0: İşte slaytta gösterebilirsek 15 bin zikirle ruhumuz birinci gök katında. Zikri yapan fizik vücut ama Allah'ın katından gelen fazl-ı rahmet ve selavat kalpteki aydınlanmayı husula getiriyor şekilde gibi. 17 bin zikirler ruh ikinci gök katında. Nefsi levvame. Nefsi mülheme 19 bin zikirle ruh üçüncü gök katında. Nefsi mutmainne 21 bin zikir ruh dördüncü gök katında. Nefsteki nurlanma artıyor %35. 23 bin zikirle %35 ruh beşinci gök katında. Nefsin manevi kalbi %35 nurlanmış. 25 bin zikirle ruh altıncı gök katında nefsin manevi kalbi %2 nurlanmış. Ve 33 bin zikirle ruh yedinci gök katında nefsin manevi kalbi %49'la 9 fazıla 7 kademeden nefs tezkiye oluyor. Ruh da yedinci gök katında 7 alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte zikir kavramıyla nefs kademeleri arasında ilişki var mı? Var tabii. Allah Teala ezelde nefsten yemin almış 7 kademede tezkiye olacağına dair. Müddessir suresinin 38 39 40. ayet-i kerimesinde kullu nefsin mimma kesebet rahinetun illa ashabul yemin fi cennet. Nefsler kazandığı dereceler karşı rehinedirler. Ama yemin sahipleri müstesna. Yemin sahibi 7 kademedeki nefsi tezkiye eden kişidir. Nefs tezkiyesinin başlanabilmesi için mutlaka 7 kalp şartı ve 7 nimetin var olması lazım. Zikrin vücuda getireceği sonuçların en muhteşemi nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi nefsimizin kalbine Allah'ın fazlalarının gelmesi ve yerleşmesi işlemine denir. Zikir arttıkça nefsin kalbine yerleşen fazlalar miktarı %77 artarak devam eder. Bu artışla birlikte nefsimizin bütün negatif faktörleri yavaş yavaş yok olacaktır. Oraya ulaşabilmek mutlaka tasavvufa dahil olmakla gerçekleşir. Allah'ın nefsimizin kalbinde bir birikim vücuda getirebilmesi, %7 tane şey getirebilmesi, 7 kalp şartı ve 7 nimete sahip olmakla mümkündür. Mürşide ulaşmak, nefs tezkiyesinin temel vasıtasıdır. Mürşidsiz nefs tezkiyesi yapılabilir. Bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Hiç kimse mürşidsiz nefsini tezkiye edemez. Üçüncü sual, zikirle nefs kademelerini geçmek neden önemlidir? Allah-u Teala hepimizi mutluluğun en üst boyutlarına yaşamamızı ulaştırarak yaşamamızı istiyor. Bu hedefe layık olmak için ödememiz lazım gelen bedel zikirdir. Ölçüler hep zikre dayalıdır. Zikir yapan bir insan, zikir yaptığı sürece Allah'ın ön plana almıştır ve kendisi ikinci plandadır. Dünya mutluluğun yaşanması nefs tezkiyesine bağlıdır. Daha hızlı cennete girmek istiyorsanız yine nefs tezkiyesi %100 şarttır. Zikrimizi arttırabilmektir. Allah'ın en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın da en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde buyuruyor ki, ümmetimin büyükleri çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalbin merhameti, göğüslerin selameti ve cömertlikleriyle ulaşırlar. Öyleyse görüyorsunuz ki göğüslerin selameti, göğüsteki hastalıkların tezkiye ve tasfiye ile tamamen temizlenmesine bağlıdır. O halde zikir eşittir teslim, o da eşittir sırf-ı sükûne ulaşmak. Sahabe asr-ı saadete bu zikirle ulaştı. Allah razı olsun. Konumuza ilgili hakkımıza sorular yönelttik. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ibadetler arasında birinci sırada gelen ve dinin temeli olan en büyük ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın insana etkileri nelerdir?
2: Çok fazla etkisi var zaten. Tasavvufi bakımdan zikir çok önemli bir şeydir. Hem Allah-u Teala'ya daha yaklaşma yönünde güzel.
3: Huzur verir, ondan sonra sağlık verir. Hiç evin boş kalmaz. Her işin yolu paranda olur. Her şey rızk, Allah rızk verir.
2: Bir merkebin de en az zikri yani günde 60 tane de 64 tane yanlış değilse zikir çekermiş Allah-u Teala'ya. Yani bir insanın da çok zikir çekmesi lazım aslında. Yani.
4: İnsanları böyle sıkıntılı anlarında rahatlatır. Allah'a daha çok yaklaştırdığını düşünüyorum Allah-u Teala'ya. Ve zikir yaptığı zaman insanların iç manevi huzuruna kavuştuğuna inanan birisiyim.
1: Peki sizce zikir yapan bir insanla yapmayan bir insanı ayırt edebilir miyiz?
2: Mesela zikir çeken insanlara kalbi daha yumuşak oluyor. Daha kalbi yani zengin oluyor. Her şey bakımından daha böyle geniş bir pencereden bakıyorlar. Ama mesela zikir çekmeyen bir insan da yani tabi bilmediği için tasavvufi bir eğitim görmediği için yani tam bilmiyor yani yanında öğrenmesi icap eder.
4: Tabii ki insanları hani konuşmalarından böyle yaşam tarzlarından şöyle baktığımız zaman işte sosyal yaşantılarına baktığımız zaman ben ayırt edebileceğimizi düşünüyorum.
3: Zikretenle zikretmeyen biri olur mu yavrum? Ona az verir, öbürüne daha çok verir her şeyi. Bak belayı da ona verir, zulmeti de ona verir.
0: Bir sahibini zikir çekmeyen bir insan tasavvufi eğitim görmediği için tam bilmiyor. Zikrin önemi günümüzde yeterince biliniyor mu? Ne yazık ki hayır. Sadece İslam'ın 5 şartı yerine getiriliyor. Ama İslam'ın 5 şartının içerisinde 32 farzın içerisinde 54 farzın içinde zikir farziyetine hiç rastlanmıyor. Zikir olmayınca nefs eskisi mümkün değil. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız mümkün değil. Fizik ucunu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul edilmesi mümkün değil. Yani kısacası zikir yoksa kurtuluşa ulaştıracak olan reçetelerin bütün maddeleri 14 asırda tamamıyla yok olmuş. İblis bunu yok etmeyi başarmış. Onun için Zuhruf suresinin 36. ayet-i kerimesinde "Men yahru'an zikr-rahmanin nukayit lehu şeytanin." Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Sanki Allah-u Teala görülmüşsünüz gibi yani. Hem Allah-u Teala bize yardım ediyor her işlerinden, her şeyde. Kim Allah-u Teala'ya talep ederse yani ondan yardım isterse tabii ki Allah-u Teala bizim elimizi boş bırakmaz.
3: Allah'a ulaşmak için dua ediyoruz. Her zaman duamızı Allah'tan elimizi açıyoruz. Dua ediyoruz. Her zaman dua.
4: Ya onu gerçekten kalben, madden, manen, her türlü yani sevmek.
1: Bütün Allah dostlarının yapmış olduğu ortak Allah'a ulaşma duası var. Bu tür dualarda bulunuyor musunuz?
2: Tabii ki de inşallah yani o makamı daha tam elde edemiyoruz yani. Veli zatlar daha çok yani onlar çokça ilimleri var yani. Bizim ilmimiz yani onlar kadar yani hiçbir zerre miktarı kadar. Yani tabii ki herkes ulaşmak ister de yani ama elde etmemiz yani daha çok çaba elde etmemiz lazım yani.
3: Deriz tabii niye istemeyeyim? Ay istemez miyim? Benim gözlerim doldu şimdi. İstemez miyim?
4: Tabii ki. Tabii ki kim istemez ki? İnsan Yaradanına kavuşmak, Yaradanıyla birlikte olmak istemez mi?
3: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
2: Ben de bütün ermiş evliyaların gibi.
4: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum. Beni de sana ulaştır Allah'ım.
0: Sahabe biz Allah'a ulaşmak konusunda o makamı daha tam elde edemiyoruz. Beni zaten çokça ilimleri var. Bizim ilmimiz zerre miktarı kadar onların olamaz. Allah'a ulaşanlar ilmi çok olanlar mıdır? Hayır. Yani bir tek dilektir Allah'a ulaşmak. Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Kimdir bilenler? En alt seviyede Allah'a ulaşmayı dileyenler. Çünkü Zümer suresinin 4. ayet-i kerimesinde وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ Allah'a yönel, Rabbinize yönelin, ruhunuzun Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce Allah'a teslim olun. Ruhunuzu, beşenizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa yardım olunmazsınız. Ama bu dileğin sahibi olmayanlar, onlar nefslerin hava hevesine uyanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yunus 7-8. Onlar hangi ayeti görsene iman etmeyen, irşad yolunu tutmayanlardır. Arap 146-147 ve Câsiye 23'te hevasına tabi olan hastaları engelli olan insanlar. Ötesi de var mı? Var tabi. Hac 8'de minen nâsi men yekûlâ menâ ve minen nâsi men yücadilü fillâhi ve gayri ilmin ve lâ hüden ve lâ kitâbın minir. İnsanların Allah yolunda tecrid edilmeleri Allah'ın verdiği ilimle gerçekleşir. Ama cehalet ilim sahibi olmak arasında köprü kesinlikle bir dilektir. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediğimiz anda Allah-u Teala derhal kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Allah-u Teala bir taraftan o kişi ilimi tecrid ederken öbür taraftan da onun iç dünyasında, dış dünyasında onu Allah'a ulaştıracak olan bütün şartları gerçekleştirir. Bu kişinin devamlı ilminin artması ancak ve ancak zikrin artışına bağlıdır. Allah Resulü faydasız ilimden Allah'a sığınırım buyuruyor. Kimdir bu faydasız ilmin sahipleri? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, hevasına tabi olanlar. Onun için Allah Teala ayet-i kerimede وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ يَلْمِنْ Allah'la mücadele eder. İlmi yok. İlmi olmadığına rağmen Allah'la mücadele eder. وَلَا هُدَنْ bir hidayetçisi tabi değil. وَلَا كِتَابٍ مِنْ ve nurlu bir kitaba, mukaddes bir kitaba, Allah'tan gelen bir kitaba dayanmadan sadece zannıyla Allah'a karşı mücadele ediyor. O يَتَعُونَ كُلِّ شَيْطَانٍ مَر۪يدٍ O inatçı şeytana tabi olan birisidir. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte deniyoruz. Allah razı olsun.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyorum. Hocam benim sorum Esma-ül Hüsna çekerken yapmış olduğumuz zikrin nefsin temizlenmesine faydası var mıdır? Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar Muhterem Hocam.
0: Evet vardır. Çünkü Esma-ül Hüsna da bir zikirdir. Ama Allah isminin ard arda tekrarı bütün nefsin afetlerine %100 tesir ederken diğer esmalar ait olduğu alan içerisinde sadece geçerli. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın 99 tane esması geçer. Allah-u Teala Arap suresinin 180. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. En güzel isimler Allah'ındır. Ona onunla dua ediniz. Allah'ın isimlerini saptırmaya terk et. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala devam ediyor. Esma-ül Hüsna'dan birini çekiyorsak o esma ile alakalı olan nefs afeti hangisiyse sadece onda değişme olur. Örneğin sabırsızlık afeti es-sabır esmasını çekiyoruz. Fazilet o zaman sabırsızlık afetimizi azaltır. Fazilet orada gene nefsimizin kalbine yerleşir ama bütün afetlerde değişiklik oluşturmaz. Allah kelimesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendisi için en çok kullandığı isimdir. Zikrullah'ın temirini bu kelime teşkil eder. Bu isim nefsimizdeki 19 afetin hepsine birden tesir etmek yetkisinin sahibidir. Hepsinde azaltmalar vücuda getirecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
6: Allah-u Teala yapılan zikrin kalpte kalıcı olabilmesi
1: ve bizi huzursuz eden ve mutsuz eden nefsimizi gün be gün temizleyebilmesi için Allah'ın tayin etmiş olduğu bir mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yolumun lideri, yani Allah-u Teala zaten o bizim ilahımızdır. Hani peygamberlerden sonra zaten veli zatlar geliyor. Hani bizim de hani bir mürşide bağlanmamız lazım.
4: Yani mürşit Allah-u Teala'nın yolundan gider. Onun ilmine, işte onun söylediklerini yapıp söylemediklerinden uzak duran insan.
2: Bütün evliyalar hepsi aynıdır ama tabii ki insanın muhabbeti hangisini, hangi evliyaya daha çoksa ona bağlanması lazım yani.
1: Ya günümüzde de var mıdır?
3: Vardır tabii. Olmaz, hacı olmaz olur mu? Her tarafta var.
4: Bu kadar kötü olan bu dünyada bu iyiler olmasa, hep denir ya, dünya iyilerin yüzü suyu hürmetine ayakta diye. Allah-u Teala da zannediyorum ki dünyayı o iyilerin yüzü suyu hürmetine ayakta tutuyor.
1: Onları sizce nasıl bulabiliriz?
2: Ziyaret ederek, rabıta şeklinde de bulabiliriz aslında.
4: Her şeyi dost doğru yaparsak eğer mutlaka ulaşacağımızı düşünüyorum. Bir şekilde ulaşırız. Rüyamızda görürüz en azından.
1: Biz eğer hacet namazını kılıp Rabbimizden kendi mürşidimizi sorarsak bize göstereceğini açıklıyor.
3: Evde sorunlarım olmasa niye yapmayayım ben?
4: Onları görebiliyorsak, Rabbim onları bize görmeyi nasip ediyorsa zaten bizde de bir şeyler var demektir.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda Rabbim onları bize görmeyi nasip ediyorsa zaten bizde de bir şeyler var demektir. Allah'ın mürşitlerini herkes mürşit olarak göremez mi? Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse mürşidin görülmesi imkansız. Allah-u Teala وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَالسَّلَاتِ Sabırlı namazda yardım isteyiniz. اَنَّ هَلَا كَب۪يرَتٍ Ama o zordur. Kimler için zor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. اِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ Ama huşu sahipleri için değil. İşte huşu sahipleri kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Enam 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenler, onlar işitenlerdir. Ulaşmayı dilemeyen birinin Allah'a açılması gereken bütün kapıları kapalıdır. Gözler kördür, kulaklar sağırdır, kalpler dilsizdir. İrşad makamına baktıkları zaman ulumlu alanede bir insan olarak görürler, onu müşrit olarak kabul etmezler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun da işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da Rahim esması ile tecelliye başlar. Baş gözü mürşidi herhangi bir insan olarak değil, mürşid olarak görmeye başlıyor. Kişi irşat makamının söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya başlıyor. Ve bütün Allah'a açılan sistemler açılıyor. Kişi mürşidi mürşid olarak idrak ediyor. Öyle olunca da Araf suresinin 198. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz Araf 198'de? اِنْ تَدْعِيُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُ Onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Onları sana bakar görürsün, onlar görmezler. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Cappur hocam, hürmetle ve sevgiyle gül kokulu ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cappur hocam, müsaaden olursa size bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Zikir yapan bir insanın nefsine uyması mümkün olabilir mi? Cevabınız için Allah sonsuz kere razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselamun rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak. Zikir yapan bir insanın nefsine uyması mümkün olabilir mi? Başlangıçta nefs afetlerle dolu olduğu sürece şeytanla devamlı işbirliği halindedir. Şeytanın telkinleri altında yanlışları yapmanız her zaman mümkündür. Şeytan karanlıkları nefsinin kalbinde iman kelimesinin çekim gücünü azaltabilecek olan bir etkinin sahibidir. Ama eğer zikrederseniz nefsinizdeki afetler azaldıkça yerlerini Allah'ın nurları olacaktır. Ama henüz nurlanmayan kalbin öbür kısmı mutlaka şeytana açık olacaktır. Zikir devam ettiği süre içerisinde şeytan nefsinizin kalbine bir damla bile karanlık gönderemez. Allah'tan inen rahmet, fazl ve selavatla nurları nefsinizin kalbinizi bütünüyle doldurur. Ama zikri bıraktığınız zaman, ki onun için Allah Teala daim zikri farz kılmıştır. Daimi zikirde şeytanın kapısı zikirle kilitlidir. Onun için Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, tezkiye için şeytanın vücuda giriş yoluna daraltınız ve tasfiye için şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. İşte şeytanın kapısını zikirle kilitlenebilmesi daimi zikirle mümkündür. Kişi daimi zikre ulaşmadan zikir yaptığı zaman tabii ki olmaz. Ama zikir bıraktığı zaman tekrar mühür Allah'ın kapısını kapatır, şeytanın kapısı açık ve kalbin nurlanmayan, fazıllarla dolmayan kısmına şeytan yine tesir eder. Yine tekrar kişi günah işlemeye başlar. Ne zamana kadar? Daimi zikre ulaşana kadar. Daimi zikre ulaştığı an artık 24 saat şeytanın kapısı kapalıdır. Artık şeytan o kişiye asla tesir edemez. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Her Hamd programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı. Alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaja oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı da artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanların mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti, nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber, onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak. Birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünyayla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, yer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'in meşhur enerji formülü doğru, E=mc². Ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرُ اَنَّ سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا. O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle, yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötronları gösterebiliriz. İşte Allah Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötronlarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötronlar, sağ ve sol spinli karşı nötronlar, sağ ve sol spinli antinötronlar, sağ ve sol spinli karşı antinötronlarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı altı alemden oluşturarak yarattı. Beşinci alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, altıncı da şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu üç alemde, üç asıl ve üç takaş olmak üzere altı alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 tane karşıtı elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıtı elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an. Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Sizin anlattığınız İslam mutluluğu vaat ediyor. Bizim öğrendiğimiz İslam ise dünyada rahat yoktur tezi bütün boyutları iyileşmiş ve İslam için bu dünyada sadece sıkıntı çekilir. Bu dünyada İslam'ı yaşayanlar için mutluluk asla yaşanmaz. İslam'daki mutluluk sadece cennettedir, sonucuna ulaşılmıştır. Doğru olan hangisidir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, neyin doğru, neyin yanlış olduğunun ölçüsü Kur'an'dır. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da Allah'ın emirleri var. Bir. İki, bu emirleri yerine getirenlerin mükafatı cennet, bu dünyada mutluluk var. Üç, bu emirleri yerine getirmeyen, isyan edenlerin cehennem ve bu dünyada çektiği sıkıntılar var. Dört, sahabenin hepsi bu emirleri yerine getirmiş. Sahabe bu emirleri yerine getirmeden evvel yaşantıları cahiliye döneminin yaşantısıydı. Herkes birbiriyle kavgalıydı. Herkes birbiriyle savaş halindeydi. Alabildiğine bütün boyutlarıyla İslam yaşanmıyordu. İşte şu anda sahabe ne yapmış? Yerine hangi bidatlar gelmiş, yerleşmiş birlikte görüyoruz. Sahabenin hepsi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak üzere birinci hedef emir olan Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bugün ise onun yerini ruh vücuttan çıkınca çıkarsa kişi ölür. Sahabe hepsi Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat etmişler. Mürşidi kabul etmişler ve biat etmişler, tabi olmuşlar. Bugün ise mürşide tabiye şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Enam 71, hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Bugün üçüncü bidat Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Sahabenin hepsi Alman 20'ye göre fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bugün ise bunun yerine dördüncü bidat, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ben 5 tane şartı gerçekleştiririm. Namazı kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olurum diyor. Bu bir hürafe. Sahabenin hepsi Zümer 18'e göre nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bunun yerine bugün beşinci bidat olarak devreye girmiş. Devamlı Kur'an-ı Kerim okuyan bizim gibi insanlar, işte onlar ulelbaptır. Sizin aklınız Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yetmez. Sahabenin hepsi ihlasa ulaşmışlar. Bugün bunun yerine altıncı bidat, bir şey için işten olursa o ihlaslı olur. Hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım. Sahabenin hepsi tövbe yüze göre iradenin Allah'a teslim etmişler. Yedinci bidat, sahabe irşada ulaşmamıştır. İşte yedi safa hedef emrin yer almadığı bir din yaşantısı, bidatlerle yaşanan bir din yaşantısıdır. Öyle olunca da hiç kimseyi ne bu dünyada huzura mutla, ne ölüm sonrası hayata, cennete götürür. Öyle olunca minareyi çalan kılıfını hazırlar. Bu standart içerisinde insanlar bidatleri din edinmişler ama ona kılıf uydurmuşlar. Halbuki bizim söylediğimiz İslam 14 asıl ve sahabe tarafından yaşandı. İslam'dan önceki dönem cahiliye dönemi, huzursuzun, mutsuzun, kavganın had safhada olduğu bir dönem. Ama sahabe Kur'an'daki bu 7 tane hedefimi yerine getirerek asr-ı saadete ulaştılar. Şimdi sahabe bizim için örnek, asr-ı saadete ulaşmış, Kur'an'daki emirleri yerine getirerek. Eğer bugün insanlar bu dünyada rahatlık yok diyorlarsa, o zaman bunun manası ne? Bunun manası onlar Kur'an'daki emirleri yerine getirmiyorlar. Muhtevasında nefs tezkesi ve tasfiyesi yer almayan bir din tatbikatıyla karşı karşıyayız. Bu da hiç kimseye mutluluk getirmez. Halbuki Allah'ın emirleri herkesin huzur ve saadete ulaşması, ikinci cihan saadetini yaşaması için Kur'an'da yer almış. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, cuma namazında bir hoca, Allah'la kul arasına kimse giremez. Bir insan tek başına Allah'a yaklaşabilir dedi. İnsanların Allah'a ulaşması için başka bir kimseye ihtiyaçları var mıdır? Elbette vardır sevgili kardeşlerim. Allah Teala 7 ayet-i kerimede dinin yaşanabilmesi için mürşidi farz kılıyor. Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler, onlar en üst seviyede Allah'ın mürşitleridir. Onların olmadığı dönemde ardı arkası kesilmeksizin gönderilen veli resuller de Allah'ın mürşitleridir. Onlara tabi olan, 7 safayı yaşayan veli mürşitler de Allah'ın resulleridir. Ve Kur'an-ı Kerim'de hepimiz için farz. Farz olan Kur'an-ı Kerim'de 19 tane ayrı isimle Allah mürşidi açıklıyor. Geçtiği ayetleri de gösteriyoruz. Nebi kelimesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bir mürşidin ismidir. İmam kelimesi yine mürşidin bir ismidir. Halife mürşidin bir ismi. Veli Resul mürşidin bir ismi, müjdeleyici, uyarıcı mürşidin bir ismi, hidayetçi, keza öyle. Ehli zikir mürşidin bir ismi, münadi mürşidin bir ismi, sadık mürşidin bir ismi, salih, sultan, hikmet sahibi, alim ve velinin diğer türevleriyle tam 19 tane isim söz konusu. Resulullah Teala bu isimle adlandırdığı mürşidi boşuna koymamış, herkesin mürşide tabi olmasını farz kılmış. Hatta Deccal fitnesinden daha büyük bir fitne, gizli şirk. Gizli şirkten kurtulmak için mutlaka mürşid farz. Mürşidsiz hiç kimse gizli şirkten kurtulamaz. Öyleyse insanların kendi zanları ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Münafıkların 3 alametinden bir tanesi yalan söylemek, verdiği sözü yerine getirmemek, ahde vefa etmemek ve emanete ihanet etmek. Şimdi kimdir yalan söyleyen? Zanlarına tabi olan. İki tür insan var. Bir, zanlarına tabi olanlar, bunlar yalan söylüyorlar. Öyleyse zanlarına tabi olan, yalan söyleyenler onlar münafıklardır. İşte münafığın üç alameti konuştuğunda yalan söyler, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman da sözünde durmaz. Buhari'den nakledilen bir hadiste. Halbuki yalan söylememek için Kur'an'la konuşmak lazım. İnne estakul hadis kitabullah ve hayrül hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesetin bidâ. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabı ve en üst seviyedeki hidayetçi Nebi Sultan-ı Peygamber Efendimiz İşlerin en şerli sonunda icat edilen bidatlerdir. Bidat delalettir. Delaletin sonu da nar-ı cehennem. Bunlar zanlarına tabi olanlar. Ama hidayetçi ise vahye tabi olan Allah'ın farz kıldığı mürşittir. Şimdi Allah'la kul arasına kimse giremez. Bu insanın kendi zannı, yalanı. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Enbiya 73'te "Ve cealnâhum eymeten yâtûne bi emrinâ." Onların hepsini emrimizle hidayet eden imamlar kıldı. Bütün peygamberler hidayete erdiren imamlardır. Onların olmadığı zamanlarda veli resullerden bir tanesini seçiyor ve Allah Teala secde 24'e göre "Ve cealnâ minhum eymeten yâtûne bi emrinâ." Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. Devrin imamı hayatta ve en üst seviyedeki mürşidi ifade ediyor. Diğer mürşitlerin hepsi vesiledirler ve devrin imamını temsil ediyorlar. Ve tabiyet farz. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, tabi olan ama büyük günah işleyen ama bununla birlikte mürşitten şüphe etmeyen ve bir dini de terk etmeyen bir müridin Allah'ın katında durumu nedir? Bu konuda ne yapmalıdır? Günah işliyorsa günahından kurtulması lazım. Zikrini bırakmaması lazım. Zaman içerisinde kalbindeki karanlıkların azalması, afetlerin direncinin azalmasıyla paralel yavaş yavaş o işleri büyük günahlardan da kurtulacaktır Allah'ın izniyle. Bundan şüphesi olmasın. Nitekim kemalat da tedirici basamaklar içerisindedir. Kişinin yozlaşması da negatif tedirici basamaklar içerisindedir. Dolayısıyla yozlaşma birdenbire olan bir hadise değil. Zaman içerisinde kişi bütün cephelerde yozlaşmaya başlar. Ama zaman içerisinde de kemalata. İşte burada seçim kişiye bırakılmış. İrşad nuru seçenler tedirici basamaklar içerisinde kemalata, gay yolunu tercih edenler ise tedirici basamaklar içerisinde yozlaşmaya doğru gitmek eğili içerisindedirler. Dördüncü sual, İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, başkaları için yaptığımız uzun süreli duaların kabul olmadığını görüyoruz. Burada kendisi için dua ettiğimiz kişilerin taleplerinin olmamasından mı yoksa bizim yüzümüzden mi bu dualar kabul olmuyor? Sevgili kardeşim, duanın kabulü o kişinin davete icabet etmesiyle noktalanıyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Bakara 186, Allah vaat ediyor. Kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Demek ki suallerimizi kime sormamız lazım? Ehli zikre. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Ama bir şartta, onlar da benim davetime icabet etsinler. Allah Teala herkesi kendi zatına davet ediyor. Benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. O zaman kişinin duasının kabulü o kişinin Allah'ın davetinin kabulüyle mümkündür. Nitekim burada kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Yani münafıkların alameti, farikası, münafıklar verdiği sözü yerine getirmeyenler, emanete ihanet edenler ve söz verdiği zaman cayanlar. Üç tane özellik söz konusu. Öyleyse sözünden caymayan kişi ezelde Allah'a verdiği ahdi yerine getiriyor. Ama yerine getirdiği zaman zanda emanete ihanet etmiyor. Ruh yükselerek Allah'a ulaşıyor. O zaman duası da kabul oluyor. Çünkü o dua kişinin kalbinden olan bir talebi ifade ediyor. Bu talep nedir? Bu talep ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Evet, bu Ebu Hüreyre'den nakleden başka bir hadiste münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder, oruç tutsa da namaz kılsa da kendini mümin zannetse de. Evet, demek ki olay onunla noktalanıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle mübarek gül kokulu ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum muhterem hocam. İnsan ruhunun sıkılmasının sebebi nedir? Ruhumuzun hiçbir şey yokken sıkılması şeytandan mıdır? Bunu bize açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsan ruhunun sıkılması değil de nefsin işlediği hata sebebiyle, ruhumuzun nefse yaptığı azap sebebiyle sıkıntı oluşur. Yetmez. Bu noktada Allah-u Teala da fizik bedene azap eder. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var ve şeytan da bu afetleri tetiklemek suretiyle devamlı aklın nefsin taleplerini yerine getirmesini istiyor. Nefs aklı ikna ederse fizik vücut şer işler ve şer bir derecat kaybıdır. Kaybettiği derecat miktarı kadar Allah fizik bedene azap eder. Aynı zamanda ruh da nefse azap eder. Sıkıntı ve huzursuzluğu duyar. Aklın dizaynı içerisinde kişi tövbe edebilir ama nefs de mutevasındaki afetler sebebiyle devamlı bu tövbeyi bozar. Ama ne zaman bu tövbe kabul olur? Kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu an. Şeytan insanların baş düşmanı. Kişinin şeytanın telkinlerinden korunabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Dilediği takdirde Allah-u Teala'nın 4 ayet-i kerimede verdiği söz, senin sultanlığın Allah'a tevekkül edenlere, senin sultanın kulların üzerine, senin sultanın mümin kulların üzerine bir etkisi yok. E kimdir kul olan? Başlangıçta herkes şeytanın kulu ve dostu durumunda ama Allah'a davet olun zaman daveti kabul ederse, Allah'a ulaşmayı dilerse, o dilek sahibi kişi kendisini şeytana kul olmaktan, şeytana dost olmaktan kurtarıyor. Ve öyle olunca da Allah-u Teala onun üzerine devrin imamının ruhunu bir koruyucu kalkan olarak gönderiyor. Önden arkadan sağdan soldan Allah-u Teala o kişiyi şeytanın telkinlerine karşı koruyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Mühterem Hocam, yaşadığımız imtihanlar esnasında nasıl bir aksiyon içerisinde olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, nefsin aklı ikna ettiği her talep şerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler için bir imtihandır. Dilemeyenler için delalette olan ve gayonu tercih edenler için de bir azaptır. İşte imtihanlardan Allah'ın muradı ne? Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Öyleyse Allah'ın muradı kişinin tövbe ederek zikre başlaması. Ama kişinin tövbe ederek zikre başlaması için mutlaka o kişinin ders alması, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Herkes mi böyle? Hayır, herkes öyle değil. Allah-u Teala Bakara 155, 156, 157'de şöyle buyuruyor. وَاِنَا لُوَاكُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِي وَنَقْسِمْ اَمْوَالِ وَاَمْسِ وَسَمَرَاتِ وَبَشَرٍ مِنَ السَّابِرِينَ Seni mutlaka korkuyla, açlıkla, mal ve can ve ürün eksikliğine imtihan ederiz. Ama sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Onlara bir musibet isabet ettiği zaman قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَى رَاجِعُونَ Musibet ki kulağa bir musibet gelmez. Hak yazmayınca, hak musibet yazmaz. Kul yazmayınca. Musibetler bizim yaptığımız şeylerin bir sonucudur. Yani musibetlerle karşılaştığımız zaman o kişi ben Allah içinim ve mutlaka önümde Allah'a döneceğim. Yani ben Allah içinim diyen kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Ölümle de bir kere daha ruhu Allah'a ulaşır. Böyle diyen kişilerin Ulaike aleyhisselam semaatim Rabbim. Mürşitlerine tabidirler. Ve

Daimi zikre ulaştıktan sonra bu kararsız durumlarda Allah bizi yönlendirecek midir? Ulelbab, İhlas ve Selah makamlarında Allah'ın emir ve kumandası değişir mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşmadığınız her noktada daimi zikirde mürşidiniz var. Nerede bir itiraf söz konusuysa ona ulaşıp sormanız lazım. İtaatle Allah'ın yardımına mazhar olabiliriz. Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah ve Resulüne itaat edin, niza etmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz, kuvvetiniz elden gider. Sabredin, muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. İşte burada Resul'e muhalif olanlar niza edenlerdir. Öyle olunca da o zaman yardım elden gidiyor. Allah razı olsun. Evet, bir kere daha suali tekrar edecek olursak, henüz daimi zikre ulaşmadığımız için bazı olaylarda kararsız kalıyoruz. Nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu kararsız durumlarda Allah-u Teala bizi yönlendirecek midir? İşte bu karar noktasında Allah-u Teala'ya soracaksınız ve cevabı Allah'tan arayacaksınız. Ama henüz daimi zikre ulaşmayanlar da aynı suali bağlı oldukları müşritten soracaklardır. Ulebab-ı İhlas ve Selah makamlarında Allah'ın emir ve kumandası değişir mi? Değişmez, ama kişi artık kalbi yedi kademeli müzeyyen olduğu için bu müzeyyen olma noktasından bakarsak kişi ehli hayırdır, ehli hüküm hikmettir ve ehli tezekkürdür. Bilmediklerini Allah-u Teala'ya sormak suretiyle cevabını alabilir inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Mütevim Hocam, uyku afetimizi nasıl yenebilir? Üzerimizdeki ağırlığı nasıl atabiliriz? Eski evliyalar şöyle demişler. Az yemek, az uyumak ve az konuşmak. Gerçekten de çok yiyen insanlar hemen peşinden o yediklerini sindirebilmek için akıl beyni devre dışı tutuyor ve dinlenmeyi alıyor. Enerjisini o aldığı besinlerin sindirilebilmesi için harcıyor. Öyle olunca fizik vücudu uykuya geçiriyor. Ama az yerseniz, ki nitekim Efendimizin ölçüsü şu, tokken sofraya oturmayın, doymadan kalkın. O zaman ölçüyle bunu aldığınız zaman az uyursunuz. Az uyumanın da mutlaka bir bedeli vardır, zikir. İşte iki ayet-i kerimede, bir secde 16, iki Zariyat suresinin 17. ayet-i kerimesinde baktığımız zaman Allah-u Teala onları yatan yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yani üstü yatarken kalkarlar. Rablerini ümit ve korkuyla zikrederler. Zariyat 17, onlar geceden uydukları şey az. Demek ki az yemek ve az uyumak. Bunun neticesi az konuşmak. Burada Resulullah'ın ölçüsüne ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Öyleyse onun bunun kıymetini yapmak istemiyorsak konuşmalarımız hep Kur'an'la olmalı. Kur'an dışında da konuşmamalıyız mümkün olduğu kadar. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Mütevim Hocam, Enam 87'ye göre peygamberlerin zürriyetinden gelecek nesillerden bir kısmını seçerek sırat-ı müstakime ulaştırır. Bunlar Resuller mi yoksa Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar mıdır? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar, müşriklerine tabi olanlar. Memnun avu amuzer.

0: ثم أخوان مجتبينا وهديناهم إلى صراط المستقيم. Allah Teala Resullerini sırat-ı müstakim üzerinde vazifeli kılıyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine ulaşırsa o zaman Allah Teala onu da sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Nasıl? Mürşide tabi olduğumuz an yedi nimetten bir tanesi ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması. Ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması buradaki fiziki bir sırat-ı müstakim. Yani ruhu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim o fizikidir. Ama müşride tabi olduğumuz noktadan devrin imamın ana dergahına gelene kadar olan sırat-ı müstakimin birinci bölümü yatay bir seviye oluşturuyor ve sanaldır, fizik değildir. Ondan sonrakiler de fizik değil. Sadece fiziki sırat-ı müstakim emr aleminden ruhu Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala seçtiklerinin mürşide tabi olmaları halinde ruhları vücuttan ayrılıp o emri alemdeki fiziki yola sırat-ı müstakim ulaşacağını Allah-u Teala beyan ediyor, açıklıyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cabbar Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual sormak istiyorum. İnsanın yaratılıştan gelen özellikleri nelerdir? Ve bu özellikleri nasıl kullanması gerekir? Lütfen açıklar mısınız? Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum Cabbar Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanın yaratılıştan gelen özellikleri yaratılışta Allah-u Teala'nın bize verdiği ruhumuzdur, fizik vücudumuzdur, nefsimizdir, irademizdir ve aklımız. Bunlarla Allah bizi mücehiz kılmış. Allah-u Teala herkesi bir fizik vücutta yaratıyor Hicr 26'da. Allah-u Teala herkesi bir nefse dizayn ediyor Şems 7'de. Allah-u Teala herkese zatından ruhu fırıyor Secde 9'da. Allah-u Teala herkese serbest hidayeti Bakara 256'da. Allah-u Teala herkesi akıl sahibi, düşünce sahibi kılıyor. Şimdi bunları nasıl kullanmamız lazım? Bunları nasıl kullanmamız lazımın ölçüsü, beyanı Kalü Bela gününde şekilleniyor. Kalü Bela gününde Allah-u Teala halk arasında en zamanda benim Müslümansınız dediğinde hepimizin cevabı Kalü Bela günü. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın zaharında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve huzurunda topluyor. Ve şöyle hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz Kalü Bela diyoruz. Fizik vücut ve ruh da şehitna ve kıyamet günü hiç kimse benim bundan haberim yoktur diyemez. Maide suresinin 7. ayet kerimesiyle bu ayet arasında, Araf 172 arasında bir illet rabıtası var. وَاسْكُرْ نَعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. Maide 7. وَمِسَاكُ مَنْ لَزِينَ وَسَاكُمْ مِسْكُلْتُمْ سَمِيْنَ وَاَتَانَ Ve o misak ki sizi onunla bağlamıştı, işittik ve itaat etmemiştiniz. Şimdi Allah-u Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Hepimiz kalu bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala üstüne beni Rab olarak kabul eden, benim sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz, öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz itaat ediyor, misak veriyor Allah-u Teala'ya. Hidayete ereceğine dair. Fizik vücut itaat ediyor hidayete ereceğine dair, nefs itaat ediyor hidayete ereceğine dair ve ruhun verdiği misak dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşmak, fizik vücudun verdiği ad şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, nefsin Allah'a verdiği yemin yedi kademede tezkiye ve tasfiye olmak. İşte bunların kullanılması bu ayetlerin beyanıyla sabittir. Bunları yerine getirdiğimiz an o zaman ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimiyle iradenin teslimi de noktalanıyor. Kim bu üç emaneti teslim ederse irade nefsin afetlerine karşı koyan güç. Nefs Allah'a teslim olmuşsa o zaman otomatikmen irade de Allah'a teslim oluyor. İradenin Allah'a teslim olduğu noktayı belirleyen Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu en güzel bir şekilde dile getirmiş inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadet ibadetleri sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz. Para ve maddi güvenlik değil. Sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde, bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Sırat-ı Mustakim. Birinci sual halk arasında söylendiği gibi Sırat-ı Mustakim için doğru yol demek yeterli midir? Sevgili kardeşlerim, Allah'a davet ile sırat-ı müstakim birbiriyle çakışıyor. Çünkü sırat-ı müstakim nedir diye bir sual sorulduğunda bunun cevabı Allah-u Teala Enam 87-88'de veriyor. وَمِنْ عَوَاهُمْ زُرْرَيْتُمْ وَاَخْوَانُمْ وَاشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ müstakim. Bunların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden onları seçtik. Onları sırat-ı müstakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik. Demek ki sırat-ı müstakim, ruhu Allah'a ulaştıran yol. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Allah'ın hidayetidir. Kullardan dilediğini onunla hidayet erdir sırat-ı müstakimle. Eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şey heva olup giderdi. Neden öyle? Çünkü Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَّنَّ اَعْمَالُكَ وَلَتَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Andolsun ki sana ve senden öncekilere gerçekten eğer şirk koşarsan Allah'a ulaşmayı dilemezsen. Yani ulaşmayı dilemeyen hepsi gizli şirkte amellerin mutlaka heba olur ve hüsrana düşenlerden olursun. İnsanların cehenneme gitmesinin arkasında amellerin heba olması var. Amellerin heba olmasının arkasında gizli şirk var. Gizli şirkin arkasında da kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi var. Allah-u Teala sırat-ı müstakim dediği zaman iki kelime kullanıyor. Sırat, yol demektir. Müstakim, istikamet üzere olan demek. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sırat-ı müstakimin tarifini istikametlenmiş yol olarak veriyor. Ama Nisa 175'te ise فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَبُوا بِهِ فَيَسَلْكُمْ فِي رَحْمَةً مِنْهُمْ وَفَدْلٍ Allah'a amin olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri, ona Allah'a saranları ise Allah kendine bir rahmetin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecektir. Demek ki evvela zikredildiği zaman rahmet ve fazıl geliyor. Rahmet kalbe sızıyor ama fazıllar içeri girmiyor. Ve kişi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olan insan Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah-u Teala ona mürşidini gösteriyor. Mürşid de o kişi sırat-ı müstakim oluşur. O zaman sırat-ı müstakime doğru yoldur demek, doğru yolun nereye ulaştırdığını izah edememek, ikisi de bir hürafeye inanmanın standardını içeriyor. Kur'an'daki sırat-ı müstakim kavramı ne yazık ki asli mecrandan saptırılmış bir anlamda bir hürafe olarak din tatbikatına girmişti. Halbuki Hicr 41'de işte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Sırat-ı müstakim. Şimdi Türkiye'de 23 tane mahallede hep doğru yol olarak, dost doğru yol olarak tarif edilmiş. İster doğru yol desin, ister dost doğru yol desin. Sadar şifa vermeyen bir mana içerisinde kullanılıyor. Çünkü doğru yol hiçbir hedefe ulaştırmayan bir yol olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki 7 safa sırat-ı müstakime baktığımız zaman, 7 safa davete baktığımız zaman davetin sırat-ı müstakimle çakışları görüyoruz ve Allah Teala herkesi kendi zatına davet ediyor. Yani sırat-ı müstakime davet ediyor. İşte Allah'a davete baktığımız zaman sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et. Bu davetin birinci kısmında ne var? Birinci kısmında ruhun dünyatında Allah'a ulaşması var. Ama nasıl Allah'a 7 sefer davet varsa 7 tane de sırat-ı müstakim var. Sırat-ı müstakimle Allah'a davet arasında %100 paralel bir ilişki söz konusu. Ayetleri yerli yerine oturttuğunuz zaman o zaman tek başına sırat-ı müstakime doğru yol demek sadece şifa vermiyor. İkinci sual, sırat-ı müstakimin üzerinde olmak önemli midir? Evet. Dinimizin 3 esası var. Vahdet, tevhid ve teslim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi hariç, 72'si cehenneme gidecek. O zaman sahabe sual soruyor ya Resulullah, o fırka inerce kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Evet, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Şimdi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, asareten devrin imamı, Hatem-ül Enbiya, Allah'ın tasarrufunda ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar, ona tabi olanlar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona tabi olanlar hep Allah'a davet ediyorlar. Yusuf 108'e baktığımız zaman ve her ikisi de sırat-ı müstakimdedirler. Yani dinin üç esasından tevhid sırat-ı müstakimde olmaktır. Teslim de teslim yüküyle Allah-u Teala'nın ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. İşte teslim yüküyle Allah'a teslim olan asaleten devrin imamı ve ona tabi olan sahabe ikisi de sırat-ı müstakimde. Tevhid ve teslim standartlarını muhtevasına alıyor. Onlar sırat-ı müstakimde, onlar tevhidde, onlar teslimde ve onlar dinde fırkalara ayrılmayanlar. Allah Teala Sebe hatta Rum 31'de Allah'a yönelik takva sahibi olun ve müşriklerden olmayın. O müşrikler ki dinde fırkalara ayrılmışlardır. Öyleyse vahdet, tevhid ve teslim esaslarını muhtevasına alan dizayn o sırat-ı müstakim üzerinde olmak olarak tarif ediyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak Allah'a göre son derece önemli bir konudur. Çünkü bu yol insanların kurtuluşunu şirkten kurtulan şirkten kurtulanlar, küfürden kurtulanlar, hüsrandan kurtulanlar, delaletten kurtulanlar, bütün negatif faktörlerden kurtulanlar hepsi sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Sadece sırat-ı müstakim üzerinde olanlar mümindir. Allah'a kul olmamız da mutlaka sırat-ı müstakime ulaşmamız da mümkündür. Bunları bilen iblis insanların sırat-ı müstakimlerine oturarak onları oraya ulaşmaktan men etmek ister. Kıyamete kadar da gayesi budur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Daha sonra sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da onlara da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Yanlışlar nedir? Doğrular nedir? Doğrular Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın taat ettiği müşride 12 tane insana tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Ama yanlışlar da ruhun dünyasında Allah'a ulaşması yoktur. Müşride tabi olmak şirktir. Ruh ölümle ancak Allah'a ulaşır. Hayatta ruhun Allah'a ulaşması yok ve bunun benzeri, bunların zıtları da yanlışlardır. İşte olay buysa, o zaman başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. 19 negatif özellik, en son 3 tane özelliğinden bahsedecek bunlar. Amelleri boşa gidenler, hüsranda olanlar ve gideceği yer cehennem olanlar, takva sahibi değiller, mümin değiller ve hidayete değiller. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ve bütün negatif faktörler bunlar için. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, birbirine düşmandırlar vesaire. Üçüncü sual, sırat-ı müstakime nasıl ulaşılır? Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala vallahu yed'u ila selam. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Ve daveti kabul edenleri de sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ. Senin yoluna tabi olanları. Allah'ın yolu, irşat yolu, yani irşat yoluna tabi olanları. Tövbe edip irşat yoluna tabi olanları Allah Teala kurtuluşa erdiriyor. İblis de onların irşat yoluna ulaşmaması için her türlü negatif şeyleri onlara ulaştırıyor. Bakara 120'de hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu, Allah'a ulaşmanın hidayet olduğu yalanların işte zikrediliyor. Sırat-ı müstakim üzerinde olabilmek için mutlaka bir nimetin kişinin başının üzerine olması lazımdır. Bir başka ifadeyle sırat-ı müstakim üzerinde olabilmek için bir mürşide ulaşıp tövbe etmek asli unsurdur. Mürşidine ulaşamayan kişi tarih ehli değildir, yol ehli değildir. Tarih-i müstakimin zemin kattan başlayan Allah'ın katına kadar ulaşan yedi katı aşan yolların bütün gök katlarını aşan bölümüdür. Sırat-ı müstakim dinin omurgasıdır. Yedi gök katı tarik-i müstakimle aşılır. Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Hepsinde konunun merkezinde bir nimet olan devrin imamının ruhu var. Davud Aleyhisselam da Ya Rabbim senden senin sevgini diliyorum. Seni sevenin sevgisini diliyorum. Ve senin sevgine vesile olacak ameli diliyorum. Davud Aleyhisselam duasından birisi şöyleydi. Allah'ım senden senin sevgini ve seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine beni ulaştıracak olan amelleri dilerim. Allah'ım senin sevgini nefsimden, çoluk çocuğumdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala istiyor ki tüm insanlar kalpten Allah'a ulaşmayı dilesinler ve kendilerini Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakim yolunda olsunlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vahdet-i vücut diye bize anlatırlardı. Tek bir bedenden değil de ruhtan ibaret olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor.
3: Allah'a ulaşmak deyince Fatiha'yı suresini, sırat-ı müstakime bizi doğru yola ilet Rabbim, sapıkların yoluna değil.
1: Sırat-ı müstakim nedir peki?
3: Sırat-ı müstakim Allah'ın yolu.
1: Peki bu yola nasıl ulaşabiliriz? Yani Allah'ım ben de sırat-ı müstakim üzerinde olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştır şeklinde böyle bir taleple ulaşabilir miyiz?
3: Tabii mümkündür. Her şeyden önce canından, evladından, malından, mülkünden önce Allah Resulü'nü sevmekten geçer bu işler. Resulullah'ı seversen Allah'a ulaşmak çok kolaydır. Ve onun da varisleri vardır. Allah Resulü'nün. O varislerini bulacaksın. Bulduğun zaman da huzura kavuşursun.
4: Sırat-ı müstakime keşke hepimiz ulaşabilsek. Öyle o kadar iyi niyetli biri olması gerekiyor ki, o kadar temiz. Allah'a inancı, zikri, namazı o kadar temiz olması gerekiyor ki ona ulaşabilmesi için. Ki ben insanlarda inanın yani %90 ulaşabileceğini sanmıyorum buna.
2: Ey yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmak istiyorum.
4: Ben de ruhumu sana yaşarken ulaştırmak istiyorum.
2: Yaşarken ruhumu sana vasıl etmek istiyorum.
4: Dostların arasına beni de kat Allah'ım.
0: Misafirimize Allah'a ulaşabilmek için o kadar temiz olmak gerekiyor ki ben insanların %90'ının ulaşabileceğini sanmıyorum. Allah'a ulaşmak isteyen bir insan kendini nasıl temiz tutabilir? Allah Teala Allah'a giden yolun giriş kapısının bir dilek olduğunu buyuruyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ankebut 45'te 3 çeşit zikirden bahsediliyor. Kur'an ayetlerin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama asıl önemli olan zikir Ve zikrullahu ekber. Allah'ın zikri en büyüktür. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 7 inanç şartının sahibidir. O aynı zamanda 7 kalp şartının da sahibi olur ve 7 nimetin de sahibi olur. Ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi, nefsimizin tezkiyesine, temizlenmesine bağlıdır. Fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya kul olması yine nefsimizin tezkiyesine, terbiyesine bağlıdır. Her yüzdelik, %7'lik fazıl birikiminde ruhumuz 7 tane gök katının bir tanesi yükselir. Nefsin kalbine evvelce girmiş olan %2'lik rahmet ile %49 fazıl, toplam %51 nur birikiminde ruhumuz Allah'a ulaşır. Anahtar sadece zikirdir. Bu hedefe ulaşabilmek zikirle mümkündür. Zikirsiz gidemeyiz. Onun için zikir Kur'an-ı Kerim'in en üst seviye ibadetini ifade eder. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Size amellerin en iyisini, en temizini, en fazla derecenizi yükselten, altın ve gümüş infakından daha kıymetli, Allah yolunda öldürmek ve ölmekten daha değerli bir ibadet söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah, o Allah'ı zikretmektir buyuruyor. Öyleyse gerçekten zikirden daha kıymetli bir ibadet yok. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala her devirde insanlara sırat-ı müstakime davet eden resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamber Efendimiz döneminde de hani sahabelerden tutun da büyük ermiş insanlara kadar yayabiliriz bunu.
3: Mürşit, Resulullah'ın varisleridir.
4: Kamil insan, her şeyden arınmış, özellikle ilmi ve Allah'ı tanıyan, durmadan zikir eden, namazını kılan, kötü yoldan uzak olan, insanları doğru yola sürükleyen insan.
2: Bugün günümüzde insanlar korkar oldu. Aslında güzel olan şeyi dinimizin emrettiği, mesela mürşitler veya ermişler, erenlerden kaçmamamız gerektiğini insanlar bu dönemin pisliğiyle önüne perde çekmiş oldu. Ve keşke hani bunu ayırt edebileceğimiz hani bir limit, bir sınır olsa, hani biz de kimin peşinden gideceğiz, kimin gitmeyeceğiz onu bilebilsek.
3: Ya günümüzde mürşit var tabii. Aramak lazım. Yunus Emre gibi. Rabbimize müracaat ettik bu konuda. Yani bu son devrin mürşidi kim olduğunu, istişareler yaparak, istihare namazı kılarak.
1: Mürşidinizi bulduğunuzda davranış biçimleriniz ne anlamda değişti?
3: Mesela bir hata işleyeceğimiz zaman aklımıza Rabbimiz geliyor. Ondan sonra bağlı olduğumuz mürşidi kamilimiz geliyor. Gelir gelmez bunların yüzüne nasıl bakacağız? Biz bu yola girdik, bu yolun yolcusu olduk. Biz bunlara nasıl talebe olacağız diyerek yapacağımız kötülüklerden ayağımızı geri çekiyor.
0: Misafirimiz mürşit konusunda aslında insanlar bu dönemin pisliğiyle dinimizin emrettiği şeyin önüne perde çekmiş oldu. Günümüzde mürşit kavramı unutulmuş mudur? Evet. Ne yazık ki Kur'an-ı Kerim asılları unutulmuş. Yerine 19 tane hürafe bidat yerleşmiş durumda. Ve bu 19 tane bidat tamamen insanları Allah'tan uzaklaştırıyor. Allah Teala Maide 35'te Ya vellezine aminu ittakullahu vebtegu ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile yapacaksa onu Allah'tan isteyin. Furkan 70'te tövbe edip de mürşidine tabi olanların o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. Yetmez de Bilal Sultanı Peygamber Efendimiz her asırda, her yüz asırda bir müceddit, dini yenileyen, bidatlerden temizleyen, Allah'ın tasarrufunda olan vekaleten devrin imamı hep gelecektir. Şüphesiz ki her yüzünün başında bu ümmetin dini işlerini yenileyecek bir müceddit, devrin imamı, vekaleten devrin imamını Allah Teala gönderecektir. Resulullah'ın müceddit dediği vekaleten devrin imamı. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'den kıyamet gününe kadar bir daha Nebi gelmeyecek. Ama velayet, risalet kıyamete kadar devam edecektir. İşte bu veli resullerin arasından Allah-u Teala'nın seçtiği, tayin ettiği bir vekaleten devrin imamı vardır. Onu Allah-u Teala vazife kılıyor ve o dini asırlarla insanlara yaşattırıyor. Hürafeleri de dinden temizliyor. Mürşit Kur'an'da mevcut olduğu halde İslam'da unutulmuş olan, olmasa da olur diye düşünülen bir kavram haline getirmiş. Mürşide tabi olmak farziyeti artık dini yaşadıklarını insanların %90'dan fazlası için bir farz hükmünde değil. Mürşidin gerekliliği hiç dikkate alınmıyor. Oysa ki mürşide ulaşmak Allah'ın temel emridir. Mürşide ulaşmak farzdır. Allah Teala mürşide tabiyetin bir hidayet vesilesi olduğunu, hidayetin onsuz gerçekleşmeyeceğini ifade etmiyor. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidi olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş, farzı yerine getirmişler. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Hocam, müsaadenizle bir sualim olacak inşallah. Halk arasında sadece 3 grup insanın Sırat Köprüsü'nden geçip cennete girilebileceği söyleniyor. Bunun gerçeklik payı var mıdır? Allah razı olsun, mübarek ellerinizden öpüyor. Sizleri çok ama çok seviyorum. Efendimizin himmetleriyle inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, halk arasında sadece 3 grup insanın Sırat Köprüsü'nden çok rahat geçip cennete gideceği söyleniyor. Bunun gerçeklik payı var mıdır? Hayır. Sırat Köprüsü hakkında bir sürü rivayet söz konusu ama sadece rivayet. Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü diye bir köprü mevcut değil. Sırat-ı Müstakim mevcut. Sırat-ı Müstakim'e ulaşmak veya ulaşamamak Sırat Köprüsü üzerinden geçmek olarak değerlendirilebilir. İfade ona benziyor. Kim Sırat-ı Müstakim'e ulaşamazsa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin ruhu vücudundan ayrılıp Sırat-ı Müstakim'e ulaşmışsa mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşır ve o kişinin de gideceği yer Allah'ın mutlaka cennetidir. İşte dinimize bir hürafe girmiş. Sırat Köprüsü öyle bir köprüdür ki o köprünün üzerinden bir kısmı uçarak geçer, bir kısmı koşarak geçer, bir kısmı sürünerek geçer, bir kısmı da Sırat Köprüsü'nden geçerken aşağı düşer. Aşağı düşenler cehenneme gidenlerdir. Hayır sevgili kardeşlerim, yani Meryem suresinin 71-72. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bütün insanlar evvela cehenneme gidiyor. Cennetlikler de cehenneme gidiyor, cehennemlikler de cehenneme gidiyor. Ama 72'de Allah cehennemlikleri cehennemde yüzüstü bırakıyor fakat takva sahiplerini de oradan kurtarıyor. Öyleyse takva sahiplerinin hepsi cennete gidecek olanlardır. Ama takva sahibi olmayan ne kadar insan varsa onların da hepsinin gideceği yer cehennemdir. Kimin ameli boşa gitmiyor? Takva sahiplerinin. Kimin ameli boşa gidiyor? Takva sahibi olmayanların. Takva Kur'an-ı Kerim'de kesin bir ölçü olarak karşımıza çıkıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İnsanların kurtuluş yolu sırat-ı müstakimdir. Ve Allah-u Teala insanların bu yolda güvenle ilerleyebilmesi için devamlı olarak Allah'ın ismini zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
3: Valla tamamen huzur sağlar. Çekecekler zikri, fark edecekler psikolojik bir tedavi gördüğünü, nasıl bir rahatlama olduğunu.
1: Zikir yapan bir insan Allah'a yaklaşır mı? Şeytanın uzak.
6: Rahatlaması için gerçekten candan, yürekten, içten Allah'ı alması gerekiyor yani. Onun zaman yok, her zaman yapabilir insan.
3: Tabii zikir insanı Allah'a yaklaştırır. Zikir çekmedin mi Allah'tan uzak kalırsın.
6: Ben size şöyle bir örnek vereyim. Ben daha bir ay olmadı, yeni bir ameliyat geçirdim. Ve Allah'ı her zikrettiğimde bana o ameliyattan sonra öyle bir güç geldi ki, öyle bir güç geldi ki eşim de, hatta benim yanımda duran yengem vardı, Refakacığım. O bile şaşırdı o iyileşmeme, bu kadar çabuk iyileşmeme. Ve Allah'a inancım olmasa, güvenmesem yani bence daha da zor geçerdi ameliyatım.
1: Şu an ama günümüzde zikir kavramı uzak değil mi? Yani İslam'ın 5 şartında zikir yer almıyor maalesef.
3: Yani televizyonlarda bazen böyle sokak röportajlarını seyrediyorum. Fatiha'yı soruyor, melek soruyor. Şunu bilen yok. Evet. Dini bilen yok. Evet. Allah'tan kopuş var.
2: Evet. Mesela elhamdülillah Müslümanım bile hani bir zikirdir değil mi? Ama hani buna göre yaşamaz olduk ya. Benim kendi söylediğim söz ya, bu Allah'ı anıyorsa hani bu hile yapmaz, şunu yapmaz. Ama hepsini yanıltır oldu insanlar ve çok korkmaya başladım. Zikredene bile inanmaz olduk.
0: Misafirimiz zikir konusunda insanlar hepimizi yanıltır oldu. Bu Allah'ı anıyorsa hile yapmaz diyemiyoruz. Zikredene bile inanmaz olduk. İnsanları Allah ile aldatanlar var mıdır? Vardır tabii. Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesi Fatır 5'te de Allah Teala bu hakikati dile getiriyor. Sakın şeytan, ne vaadallah hakkın, Allah'ın vaadi haktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennete gider. فَلَا تَغُرَنَكُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا, sakın dünya hayatınızı aldatmasın. وَلَا يَغُرَنَكُمْ بِاللّٰهَ الْغُرُوبِ, ve sakın şeytan sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. İşte Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama itaati meylediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Allah-u Teala çok açık bir şekilde söylemiş, başka insanları aldatmaya kalkmayın. Aldatıcılar da sizi Allah ile aldatmasın. Hepsi de nefsimizin afetlerine bağımlıdır. Tek kurtuluş nefsin afetlerini yok etmektir. Nefsin afetleri azaldıkça davranış biçimlerimiz düzelecektir. Zikir herkes için verilen Allah'ın temel bir emridir. Herkes zikir yapar ama şartlar gerçekleşmemişse, kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın hiçbir faydasını göremez. Zikrin kendilerine fayda sağlayacağı insanlar amin olanlardır. Zikir arttıkça davranış biçimleri de düzelecektir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cevbur Hocam. Sizi çok ama çok sevgilerim inşallah. Ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle size bir sorum olacak. Şeytanın insanları sırat-ı müstakimden uzaklaştırmak istediğini diyoruz. Buna rağmen neden çoğu insan şeytan tuzaklarına düşüyor? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Hayırlı selamun aleyküm ve rahmetullahi. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Şeytanın insanları sırat-ı müstakimden uzaklaştırmak istediğini biliyoruz. Evet. Senin sırat-ı müstakime oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onları çoğunu şükredici bulmayacaksın. Buna rağmen neden çoğu insan şeytanın tuzaklarına düşüyor? İblis nefsimize davetiye çıkartıyor. Sure 36'da men yakşu an zikru rahmani nukayit lehu şeytan. Kim Rahman'ın zikrini yapmıyorsa biz ona şeytanı musar ederiz. Rahman'ın zikrini yapmayanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve zikir yapmayanlar. Mücadele 19'da istavkaza amel şeytan fe ensahumun zikrillah. Şeytan onları kuşattı ve onlara zikri unutturdu. İstavkaza aleyhim şeytan fe ensahumun zikrillah. Ulaikes bir şeytan. Şeytan onları kuşattı. Allah'ın zikrini onlara unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda kalmış olanlar değil midir? Şeytana olan eğilim başlangıçta nefsimizin eğilimidir. Nefs ve şeytan insanlara her zaman farklı yorumlar yaptırabilir. Nitekim şeytan kıyamet günü bizlere söyleyeceği şey, Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almıştı. Biz diyor ki Allah da size vaat etti, bulundu. Ben de vaatte bulundum ama onu Allah sözünü tuttu ama ben şeytanım, ben vaadimden döndüm. Size zorla bir şey kabul ettirmedim. Davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın. İşte şeytan bunu söylüyor. İbrahim suresinin tabii ki 22. ayet-i kerimesinde. Öyleyse hiç kimse Allah'ın yardımı olmadan hedefine ulaşamaz. Yusuf 53'te Yusuf Aleyhisselam bir peygamber olmasına rağmen وَمَا اُبَرُوا نَفْسَ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَارَةٍ مُسُوِي Ben nefsimi ibra edemem, nefsimi tezkiye edemem. Çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler müstesna. Kim Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah-u Teala mutlaka Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve ona peş peşe Edip Furkan 12 tane insanla onun mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabi olduğu zaman ancak o kişi nefs tezkiyesine başlayabiliyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfuran'ın sonuna geldik. Bugünkü konumuz Sırat-ı Müstakim'di. Ve namaz kılan herkes günde 40 kere Fatiha okuyor. Fatiha'da Allah'tan talepte bu beni Sırat-ı Müstakim'e ulaştır. İşte Sırat-ı Müstakim'e ulaşabilmemiz ancak kalben Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz Himmetli Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahsarı var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kumar ve şans oyunları ile ilgili istatistikler. Dünya çapındaki kumar bağımlılığı istatistiklerine göre nüfusun yaklaşık %26'sı veya 1.6 milyar insan kumar oynuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun araştırma raporuna göre Türkiye'de yaş aralığı 18 ile 50 arasında olan 5 milyon kişi yılda 50 milyar TL'lik bahis oynuyor. Yapılan diğer bir araştırmaya göre kumar oynamanın başlıca sebebi çok para kazanmak, bunun ardından da eğlence ve heyecan faktörleri geliyor. Ayrıca oyuncuların sosyal durumuyla bağlantılı aşağıdaki verileri de ilgi çekici. İnsanların kumarhane oyunlarıyla sorun yaşadığı ailelerde boşanma riski 3 kat daha fazla. Sorunlu kumarbazların %66'sından fazlası oyunlarının parasını ödemek için suç işlemek zorunda kaldıklarını itiraf etmektedir. Aşırı derecede kumar bağımlısı olan insanların yaklaşık %66'da farklı depresyon belirtileri ortaya çıkmış. Kumarla ilgili sorun yaşayan 5 vakadan biri intihar girişimiyle bağlantılı. Sevgili kardeşlerim, hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'nın kumarla ilgili söylediklerine beraberce bakalım. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesi. Maide 90'da ya yellezine amenu innemel hamru vel meysir vel ensabu vel esnamu rijsun min amali şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Ey amin olanlar, şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Demek ki kumar şeytanın pis bir amelidir. Bunlardan kaçının, umulur ki felaha erersiniz. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Şarap da şeytanın pis amelidir. Kumar da şeytanın pis amelidir. Puta tapmak da şeytanın pis amelidir. Fal okları da şeytanın pis amelidir. Bunlardan kaçınmak zor mudur? Belki insanlar katında zor gibi görünür. Halbuki tek bir dilektir. Bunların hepsinden kurtuluş sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunlardan kaçının, umulur ki siz felaha erersiniz. Allah Teala ne buyuruyor? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اَمْنِ بُشَفَ بَشَرْ اِبَادِ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Burada şeytanın pis ameli sayılıyor ve ondan iştinab edin. İştinab etmenin de Allah'a yönelmek, ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece onlar için müjdeler vardır. Öyleyse şeytanın pis ameli olan kumardan kurtuluş sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğin an gerçekten hedefe kişi ulaşır mı? Evet. Neden öyle diyoruz? Maide 91'de اَنَّ بَيْرُوذُ الشَّيْطَانِ وَاَنْ يُقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَى وَيُسَدِّكُ عَنْ ذِكْرَ الْاَنْسَرَةِ Yani şeytan kumarla ve içkiyle, şeytan şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Kimdir zikredenler? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimdir namaz kılanlar? Namaz, hacet namazı kılıp müşridine ulaşanlar. Öyleyse iblis şarap ve kumarla insanların arasını bozmak, düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Ve bizi zikirden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Nasıl olacak? Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa o şeytan ona apaçık bir düşmandır. İşte 7 tane ayet-i kerime şeytanın adımlarına uymayın, o apaçık bir düşmandır. Öyleyse bu ayette bahsi geçen içki içmek şeytanın adımına uymaktır. Kumar şeytanın adımına uymaktır. Puta tapmak şeytanın adımına uymaktır. Fal oklarıyla yön tayini şeytana uymaktır. O zaman şeytanın adımlarına uymayın. O apaçık bir düşmandır. Her diğer dönemde iyiliği öğreten daima Allah'tır, Allah ve Resulüdür. Kötülüğü öğreten de şeytan ve amanesidir. Şeytan ve amanesinin şeytanın adımlarına tabir onlardan oluşuyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlar da onlar da Allah'ın öğretisine tabi olanlardır. Öyleyse eğer biz insanlar kumarın üzerimizde, şeytanın kumarla üzerimize vücuda getirdiği hasardan korunmak istiyorsak, kalben ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak söz konusu. Tabi olduğumuz zaman devrin imamının ruhu bir muhafız olarak üzerimize yer alıyor. O zaman 4 ayet gereğince artık şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfır. Tevekkül edenlere şeytanın sultanlığı yok. Kul olanlara şeytanın sultanlığı yok. Mümin olana şeytanın sultanlığı yok. Allah'a ulaşmayı dileyenlere şeytanın sultanlığı yok. Öyleyse bir dilek, bu dilek bizi mutlaka mürşid sevgisine, mürşide tabiyete götürür. Tabiyetle birlikte o kişi koruyucu kalkanın altına girer. O zaman sihir büyü onlara tesir etmez. Devrin imamın ruhu başınızdan yaralanlara. Delalette olanlar onlara zarar veremez. Şeytanın fısıltıları onlara zarar veremez. Musibetler onlara zarar veremez. Çünkü artık onlar koruma altındadırlar. Ne zamana kadar? Ruh Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, çok basit, çok kolay. Kişi gerçekten şeytanın pis amelinden kurtulmak istiyorsa, kalben Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olduktan sonra Allah'ın garantisinde o kişinin kalbine %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %51 nurla, %49 karanlığa galip gelir, %51 nur. Ve o noktadan itibaren vazifelerini yerine getirdiği takdirde artık şeytanın onlar üzerinde sultanlığı yok. Şeytanın tesirinin olmadığı insanlar bu 5 ayet-i kerimede zikrediliyor. Allah razı olsun. Fatiha ma'as salavat. Allah'a

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, dinin iki kaynağından bir tanesi Kur'an-ı Kerim, diğeri de Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten. Kur'an-ı Kerim dinin teorisi olarak ifade edilebilir. Allah-u Teala'nın insanın kamil olma noktasına gelene kadar yerine getirmesi gereken Allah'ın bütün emir ve nehirlerini ihtiva eden yegane kaynak, o Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Kur'an-ı Kerim'i her devirde öğrenen ve Allah'tan öğrenen ve öğreten bir kişinin açıklaması lafzi mana ve yedi ruhunu öğretmesi gerekir. Allah Resulü bu konuda çok hadisler vaaz etmiş. Size iki emanet bırakıyorum. Bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beytim. Ey Allah'ın kitabı, sünnetim. İster Ehl-i Beytim desin, ister sünnetim desin. Sünneti tatbik edenler, onlar öğrenen, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerdir. Ehl-i Beyt de yine Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öyle her zaman dinin iki kaynağı söz konusu. Nitekim yaptıkları bir başka sohbette Allah Resulü yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali, ya Resulullah, o fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Kur'an, sizden evvelkilerin, sizden sonrakinin ve aranızdan hükmü vardır. Buyuruyor. Kim kibrinden dolayı bu kitabı terk ederse, kibrinden dolayı bu kitabı terk edenler, kendine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar, Allah onların kalbini takip ediyor. Kim de hidayeti ondan başkasında ararsa, bunlar da bidatlerle din yaşayanlar, Allah o kimseyi delalette bırakıyor. O Allah pahalan sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu haberidir. İster Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ipi insanlardan bir ip desin,

en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır da buyurduğuna göre, o zaman en hayırlı olan Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kimden öğrenmiştir? Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenmiştir. Ve Allah'ın emriyle öğretmektedir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl, bu dini benimle Allah nasıl başlattıysa onunla sona erdirecek. İnsanlar bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla fitneden kurtulacaklardır. Öyleyse Allah Resulü fitneden kurtuluş Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Fitneden kurtuluş Mehdi Aleyhisselam'ladır buyurduğuna göre o zaman ikisini yan yana getirdiğimizde Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve öğretendir. Onunla insanlık fitneden kurtulacaklardır. Onunla dinden bidatler temizlenecektir. Onunla İslam birliği gerçekleşecek, dinler birleşecektir. Onunla Kur'an ahlakı sosyal hayata uygulanacaktır. Ama gelin görün ki insanlar, günümüzdeki insanlar Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğreniyorlar ve bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisini Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğren ve öğreten olarak ifade ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okumadı. Çünkü Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesinde sen bundan önce kitap okumadın ve sen onu elinden yazmıyorsun. Öyleyse okuma yazması yok Allah Resulü'nün. Okuma yazması olmayan Allah Resulü en hayırlı olan asaleten devrin imamı. O zaman Kur'an-ı Kerim'in Arapça okumasını ve yazmasını yapan kişi Resulullah'ın hadisine göre en hayırlı olabilir mi? Hayır, çünkü Arapça Kur'an-ı Kerim'i okuyarak kurtuluşa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Kurtuluş, hedef emirlerin yerine getirilmesiyledir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kalben, bu farz bir emirdir. Allah onu birinci kat cennetine alıyor. Kim Allah'ın kendisi için tayin-i müşride tabi olsa ikinci kat cennet, dünya saadeti açısından iblis artık ona dokunamayacağına göre dünya mutluluğu. Üçüncü kat cennet, kim ruhunu Allah'a teslim ederse üçüncü kat cennet dünya saadetinin yarısı. Kim fizik vücut teslimi yaparsa dördüncü kat cennet dünya saadetinin %81'i. Kim nefsini Allah'a teslim ederse beşinci kat cennet dünya saadetinin tamamı. Kim ihlasa ulaşırsa altıncı kat cennet daha üst seviyede bir mutluluk. Kim iradesini teslim ederse yedinci kat cennet ant cennetleri ve daha üst seviyede bir huzur ve saadeti yaşayacaktır. Ama salt Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını okumak, tecvidle okumak ve yazmak hiç kimseyi kurtulur.

ulaştırmaz. Kur'an-ı Kerim okumak bir zikir değil mi? Zikir. Bakara 45. Namaz kılmak bir zikir. Namaz zikrullah en büyük zikir. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın öğrendiği Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın emriyle öğrettiği Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı manası ve yedi ruhunu ihtiva ediyor. İmam-ı Şafii Hazretleri Kur'an kaybolmaz. Ama kaybolduğunu düşünürsek tek başına ve Hasr suresi Kur'an'ın bütününü ihtiva ediyor. Gerçekten de bu noktaya gelelim. İmam Şafii Hazretleri Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Velhâ suresine okunmalıymış bu neden. Çünkü meknundur bu surede esrar-ı felâh. En başında imani hakiki geliyor, sonra ameli salih. Sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi yoktur hüsranına sana asrık. Mehmet Akif Ersoy, Kur'an'ın lafzı, manası ve yedi ruhunu biliyordu. Çünkü o inmemiştir hele bu Kur'an. Bunu hakkıyla bilin. Ne teze mezara okumak ne de fal bakmak için. İnmemiştir hele Kur'an. Bunu hakkıyla bilin. Ne duvarlara asılmak ne de el sürülme ömek için. İnmemiştir hele Kur'an. Bunu hakkıyla bilin. Ne tesip ne sülüs ne hat yazmak için. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne tapınak, ne nutuk, ne vaaz-ı dini için. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne meslek kaygıları, ne kariyer hesapları için. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne erkeği yüceltmek, ne kadını aşağılamak için. Ne araba payı vermek, ne de acemi hor görmek için. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Yasin suresinin 69-70. ayet-i kerimesinde لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَحْقَ عَلَى الْكَافِرِينَ 69'da وَمَا عَلَمْنَا شُعِيرَ وَمَا يَنْبَغِي اللّٰهَ اِنْ هُوَ اِلَى ذِكْرِ وَقُرْآنِ مُب۪ينَ Biz ona peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz. O ona indirilen sadece zikir ve apaçık bir Kur'an'dır. Kur'an'ın indirilmesi hay olanı izhar etmek, uyarmak için abzat sözü kafirlerin üzerine hak olması içindir. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Ayetlerden gafil olanlar. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Ayetleri yalanlayanlar. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Ayetleri satanlar. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Ayetleri yalanlayan, inkar edenler. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Ayetleri gizleyenler. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Resul ve ayetlerle alay edenler. Zülmanimle rağmen edenler. Öyleyse görüyorsunuz ki yedi tane cehenneme gidenler hep Kur'an ayetlerinin bilmemeleri, yalanlamaları, satmaları, inkar etmeleri, gizlemeleri, alay etmeleri ve zulmani ilimlerde kullanmaları. Ama Mehmet Akif Ersoy diyor ki, doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı. Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı.
Doğrudan doğruya hepimiz Kur'an'dan dini öğreneceğiz ve devrin imamı, asrın idraki devrin imamı, devrin imamına söyletmeliyiz İslam'ı. İşte Mehdi Aleyhisselam devrin imamıdır ve devrin imamının Kur'an-ı Kerim öğretim metodu 7 safhada şekilleniyor. Birinci safha tebliğ. Herkesi Allah'a davet ediyor Mehdi Aleyhisselam. İkinci safha kıraat. Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman seninle ahirette inanmayanların baş gözlerine icabın mesure, kulaklarına vakra, kalplerine ekinet koyuyorum. Yevmül ahire iman etmeyenler. Ölmeden önce Allah'a ulaşmaya veya kıyamet gününe inanmayanlar. Tilavet senin ayetlerini tilavet edecek, okuyup açıklayacak, onlara kitabı Kur'an-ı Kerim'i hikmeti öğretecek, onların nefsini tezkiye edecek bir Resul bahseder. Mehdi Resul bu 5 görevin sahibi. Nefs tezkiyesi ancak mürşide tabiyetle gerçekleşiyor. Ve bütün mürşitlerin birinci görevi tabi olanların nefsini tezkiye etmek. Kim ruhunu Allah'a teslim etmişse o zaman Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenmeye adaydır. O Bakara 151'e ve yuallamukum kitabe kısmına girer. Vel hikmete kim daimi zikre bulaşmışsa ona Allah Teala hikmeti öğretir ve hikmetin ötesi her zaman devrin imamına aittir. Tebliğ, kıraat, tilavet, tezkiye, talim, kıssa ve tezekkür Kur'an-ı Kerim 7 sabah devrin imamının Kur'an-ı Kerim öğretim metodu yani Mehdi Aleyhisselam'ın öğretim metodu bu şekilde şekilleniyor. Sevgili kardeşlerim, işte Mehdi Aleyhisselam neden ümmetin en hayırlısı? Çünkü Resulullah şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. İşte Mehdi Aleyhisselam'dan önceki dönem, cahiliye dönemi, Kur'an-ı Kerim'in sadece resmi var, İslam'ın da ismi var. İnsanlar İslami isimle anılıyorlar ama İslam'dan en uzak kişiler. Mescitleri dolup taşıyor ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlileri. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecek. Şimdi bakın, ateşe davet eden imamlar. Fitne bu ateşe davet eden imamlardan çıkıyor. Fesat çıkaranlar, saadet ve küberalar, hidayeti gizleyenler, Resul'ü alay edenler, zulmani ilmerle amel edenler. Fitne bunlardan çıkıyor. Ne diyorlar? Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insanın varlığa ulaşıyor. Saadet ve küberalar ne diyorlar? Likallah'ı inkar ediyorlar. Ne diyorlar? Hidayeti gizliyorlar. Ne diyorlar? Resul'le alay ediyorlar. Ve zulmanimle amel ediyorlar. Bunlar hepsi fitne, ateşe davet edenler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri, fitne onlardan çıkmış. Ama Allah-u Teala Mehdi Aleyhisselam'la
İnsanlar bu fitneden kurtulacaklardır. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. 19 negatif özelliğin sahibi olan insanların hepsi şirktedir. Bu şirk gizli şirk. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim elleriyle yonttukları puta tapmaz, yıldızlara tapmaz, aya tapmaz, güneşe tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk, riya, nefsin afetleri. İşte başlangıç noktasında herkes 19 afetin sahibi ve şirkte. Ama aynı zamanda herkes fitnede. Bu fitneler koyu gece karanlıklar gibi fitneler. Ama bu fitneden kurtuluş ne iledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'la ve bu kitabı öğreten devrin imamı Mehdi Aleyhisselam'la. Allah'ın kitabı olan Kur'an'la bu fitneden kurtulmak mümkün. Allah'ın tayin ettiği devrin imamı Mehdi Aleyhisselam'la bu fitneden kurtulmak mümkün. İşte onun için benimle insanlar şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescide, Kuva mescidine namaz kılmaya giderken bir grup sahabinin orada aralarında konuştuklarını görüyor ve diyor ki ne yapıyorsunuz? Biz kıyametten bahsediyoruz. O zaman Allah Resulü noktayı koyuyor. Kasem ederim Allah'a. On büyük alamet gerçekleşmiyor da kıyamet kopmaz. Birincisi Deccal fitnesi. İkincisi Duhan fitnesi. Üçüncüsü Dabetül Erz. Dördüncüsü Güneşin batıdan doğması. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki başında ben, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu ümmet helak olmaz. Hazreti İsa Aleyhisselam sonradan gelecektir. Ama başında ben, benimle insanlar şirkten kurtulmuşlardır. Ortasında Mehdi, Mehdi Aleyhisselam'ı da fitneden kurtulacaklardır. İşte Mehdi Aleyhisselam'la fitneden kurtulduklarına göre Deccal fitnesi, Duhan fitnesi, Dabetül Erz ve Güneş'in batıdan doğması Mehdi Aleyhisselam'la alakalı. Deccal fitnesi hiçbir nebi yoktur ki kavmini Deccal fitnesine karşı uyarmış olmasın. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki asıl Deccal'den ziyade imam şeklindeki Deccal'lerden korkuyorum. Nasıl hidayete erdiren imamlar varsa ateşe çağıran imamlar da var. Bu ateşe çağıran imamlar hepsi Deccal'ın vazifesini görüyor. 7 ayet, daha doğrusu 5 ayet ateşe çağıran imamlardan bahsediyor. Ümmetimin son zamanlarında bir takım deccaller, yalancılar ortaya çıkacak. Sizin atalarınızın duymadığı sözleri size nakledecekler. Aman onlardan uzak durun, sakın ha sizi fitneye düşürüp yoldan çıkartmasınlar. İşte bunlar fitne üreticileri. Fesat çıkaranlar fitne üreticileri, saadet-i kübralar fitne üreticileri, hidayeti gizleyenler fitne üreticileri, ayetlerle alay eden, Resulü alay eden fitne üreticileri ve zülmanlar hep fitne üreticileri. Ama bu fitneden kurtuluş Mehdi Aleyhisselam'ladır. Öyleyse Deccal fitnesinden kurtuluş da Mehdi Aleyhisselam'ladır. Duhan fitnesinden kurtuluş da Mehdi Aleyhisselam'ladır. Duhan fitnesi Kur'an'ın unutulması
şeklinde ifade edilebilir. Çünkü Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimesinde يَوْمِنْ يَعْدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O gün cehennemde insanlar pişmankarlıklarının ellerini ısıracaklar. Keşke Resul'le birlikte bir otursaydık. Bu Resul, Mehdi Resul. Keşke felani dol silinmeseydik. Şeytan ve avanesini. Zikir, Kur'an-ı Kerim, ilim bana gelmişken o saptırdı. Ve Resul dedi ki قال رسول يا رب اني قوم اتخذ هذا القران محشورا benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Kur'an'ı terk etti. İşte bu Kur'an'ın unutulması, Kur'an'ın terk edilmesi duhan fitnesi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Duhan suresinin 10 11 12 13. ayetlerini okuduğu zaman ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabe sual soruyor, biz Kur'an'ı öğreniyor, eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Allah Resulü buyuruyor ki şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? İşte Tevrat ve İncil elde olmasına rağmen onların işine yaramamasının arkasında ne var? Evliyanın ruhunun kabz edilmesi var. İlim hangi şekilde insanlardan alınıyor? Evliyanın ruhunun kabz edilmesiyle. Onların yerine cahiller geçiyor ve insanlar o cahillere soruyorlar. Onlar da hem kendileri sapıyor hem de saptırıyorlar. Yani fitne oluşturuyorlar. Allah Teala ilmi size ihsan buyurduktan sonra zorla çekip almaz. Lakin alimleri ilimleriyle beraber cemiyet içinde alır, ruhlarını kabz eder, kara cahil bir zümre kalır, halk bunlardan dini ihtiyaçlarını sorar, onlardan da ayet hadis gözetmeden kendi düşünce ve arzularına göre fetva verirler, hem kendilerini saparlar hem de başkalarını saptırırlar. İşte bu deccalizmdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Duhan fitnesi Kur'an'ın unutulduğu bir dönemde tekrar aslıyla Kur'an'ı Allah'tan öğrenen ve öğreten Mehdi Aleyhisselam o bütün insanları bu fitneden kurtaracaktır Allah'ın izniyle. Deccal fitnesi, Duhan fitnesi, Dabetül Erz. Dabetül Erz zaten Nur TV'dir. Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'tan öğrendiği Kur'an'ı tüm insanlara öğretmesidir. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Ve iza vakal kavlu aleyhim ahrajna lehum dabeten min el ardi tukallimu enne nase kanu vayatan ala yekunun. Mehdi Aleyhisselam sadece kavmi için vazifeli değil, bütün insanlar için vazifeli. Ve insanlara diyecek ki siz Allah'ın ayetlerine yakin hasil etmediniz. Allah'ın ayetlerine yakin hasil etmeyenler, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe edenlerdir. İşte Dabetül Erz, Nur TV, 7-24 saat devamlı Kur'an ayetleriyle dini açıklıyor ve insanları bu büyük fitneden kurtarıyor. Öyleyse kutsal kitaplar elde mevcut olmasına rağmen bu sar kitapların yaşanmaması insanlardan bir ip olan mürşidin devrede olmamasından kaynaklanıyor. Kur'an mürşidi tasdik ediyor. Mürşid Kur'an'ı konuşturuyor. Hazreti Ali Kur'an suskundur. Onu konuşturan birisi lazım. İşte konuşturan kişi o devrin imamıdır. Mehdi Resul ümmetimin en hayırlısı diye buyuruyor. Kur'an fitneler karanlık gece parçaları gibi etrafı sardığı zaman Kur'an'a sarılın buyuruyor Allah Resulü. Ondan ayrılmayın. Çünkü Kur'an aracılığı kabul edilen bir şefaatçi, şikayeti kabul edilen bir davacıdır. Kim Kur'an'ı önüne alırsa Allah onu cennete,
Kim Kur'an'ı arkasına alırsa Allah onu cehenneme yöneltir. Kur'an'ı önüne alanlar onun rehberliğinde cennete yolcu olurlar. Kur'an'ı arkasına alanlar oysa onun aracılığıyla cehenneme sürüklenirler. Kıyamet gününde Kur'an kendisiyle amel edip onu yaşatan kulun kurtuluşu için müdahil ve mücadeleci olacaktır. Bakın, aracılık kabul edilen bir davacı, şefaatçi ve kendisiyle amel etmeyen onu koruma yolunda gayreti olmayanın da cezalandırması için müdahale edip mücadeleci olacaktır, davacıdır. Dolayısıyla sizler, bu başka hadiste, sizler hukuku iki kıymetli emanet bırakıyorum. Ağır iki emanet bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabıdır. Ondan nur ve hidayet vardır. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın. Onunla meşgul olun. Onu öğrenin ve öğretin. İkinci emanet Ehl-i Beytim'dir. Mehdi Aleyhisselam Ehl-i Beyt'tendir. Ehl-i Beytim hakkında Allah'tan korkmanızı hatırlatırım. Yani ondan iki kaynak. Biri diğerini teyit ediyor. Dolayısıyla bugün kim Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorsa mutlak surette hikmet sahibi alim Ulu'l-Elbab, hikmet sahibi alim Muhlisler, hikmet sahibi alim Salihler ve hikmet sahibi alim Veli Resuller ve onların arasında seçilen en üst noktada devrin imamının sohbetine katılmak durumunda. Bunlar yoksa o Kur'an-ı Kerim'i kendi kendine okuduğu zaman kalbinde zevk olan insanlar fitne sebebi oluyorlar. İlimde rusul sahibi olanlar da hepsi Allah'tandır ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, hikmet sahibi alim. Yani başka bir deyimle hikmet sahibi alim Kur'an'ı konuşturan alimdir. Nitekim Allah Resulü şöyle buyuruyor. Sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünya rağbetten zühte çağıran alimlerle beraber olun. Bu alim nefs eskesi ve tasfiyesini yapan daimi zikrin sahibi Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir kişidir. Onlarla beraber olun. Bu sebeple şunu söylüyoruz. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir sözü bugün insanların Arapçasını öğrenen öğreten noktaya getirmişlerdir ve böylece Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmışlardır. Kur'an'ın ismi kalmış ve Kur'an'ın resmi kalmış ve İslam'ın da ismi kalmış. Ama Mehdi Aleyhisselam hidayetçi olarak Allah tarafından vazifelendiriliyor ve Kur'an-ı Kerim'deki 7 safa hidayeti bize anlatıyor. Onunla insanlık fitneden kurtulacaktır. Onunla dinde fırkalara ayrılmak tamamen sona erecektir. Onunla dinler birleşecek. Nitekim 7 ayet-i kerimede Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'ı açıklıyor. Bunlardan bir tanesi de Saf suresinin 8. ayet-i kerimesi. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi diliyorlar. O kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. İşte Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'ı hak din olan babamız İbrahim'in Hanif diniyle Arapça dini İslam ve nurun tamamlanmasıyla müjdeliyor. Öyleyse bir konferansımızın daha sonuna geldik. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Konulu konferansımızın sonuna geldik. Resulullah'ın her peygambere Allah'ın insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi mutlaka vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi 7 safa mutluluktur. Hepinizin Kur'an'daki hidayeti 7 safa seri yaşaması
iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz Himmet-i Yüce Rabbimizden dileyerek konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Eğer siz de Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisine tabi olmak, Allah'ın ipi olan Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemek dilediyseniz ve siz de mürşitlerin hası Resulullah'ın da geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin analisi diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'ın önünde tövbe etmek, tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden fiziki tövbeyi almayı unutmayın. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metafizikte ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem Efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Arsa seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üst sonunda varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle asar seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var, tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan arkası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir?
rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tay mekan aynı şey değildir. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tay mekan muhafaza altında yapılır. Tay mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünmani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1. Dolar TL, 2. Bayram tatili kaç gün, 3. Öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5. Kedi, 6. Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8. Galatasaray Barcelona, 9. Asgari ücret, 10. Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Resul kavramı Peygamber Efendimiz Allah'ın Resulü olarak onu anlıyorum ben.
1: Allah hiçbir kavme peygamber göndermeden o kavmi hesaba çekmez. Bütün kavimlere peygamber gönderdiği gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı da Hatemül Enbiya olarak peygamberlerin sonuncusu olarak ahir zaman ümmetine göndermiştir.
2: Nebi ile Resul arasındaki fark, Resullük sürekli yaşayan bir şeydir, yaşayacak olandır. Allah diyor ki ayetinde, o Resul sizin aranızda olurken ben size kötülük edecek değilim diyor. Yani Resullük kıyamete kadar hep yaşayacaktır, var olacaktır.
3: Fatiha ma'salavat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere bütün Resuller peygamber midir sorusunu cevaplayacağız. Her zaman olduğu gibi bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hatemül Enbiya. Birçok hadiste zikredildiği gibi benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ahzab 40. مَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَمَانِ الْمِرْجَالِكُمْ وَلَاكِنَ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمِ النَّب۪ي Ashab Suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Ulul Azm Nebileri olarak zikredilen Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Musa, İsa ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den Allah-u Teala misak alıyor. Al-İmran 81'de bu misak alınan Nebiler arasından onların hitamından sonra Resul geleceği bildiriliyor. Öyleyse sadece bu üç ayetten anladığımız o ki, Risalet her zaman vardır, kıyamete kadar da devam edecektir. Nisa 64'te biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Öyleyse Resul alelade birisi değil, mutlaka itaati gerektiriyor. Nisa 80'de ise, Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Gerçekten bahsi geçen Resul devrin imamı ise Allah'ın tasarrufundadır. Ve devrin imamına itaat, Allah'a itaattir. Devrin imamına isyan, Allah'a isyandır. Allah-u Teala'nın Resulü Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda tam 7 tane hadis zikrediyor. Hemen gösterebilirsek o hadisleri de. Benden sonra Nebi gelmeyecek, halifeler ve imamlar gelecek. İşte imama itaat, Allah'a itaattir. İmama isyan, Allah'a isyandır. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler, halifeler gelecek. Halifeye itaat, Allah'a itaat. Halifeye isyan, Allah'a isyandır. Tezarruh verenlere gelecek, onları arayın bulun. Tam 7 tane hadis bu konuda kesinlikle Risaletin kıyamet gününe kadar devam edeceği bildiriliyor. İsra 15'te ise Resul göndermesek azap etmeyiz. Ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an, Resuller haritasına baktığımız an, istisnasız insanlar içerisinde hidayetle görevli nebi Resuller ve hidayetle görevli veli Resuller olmak üzere iki grup. Yani hidayet açısından değerlendiriyoruz. Allah'ın hidayetle görevli kıldığı kavim Resulleri, veli Resuller, Allah'ın hidayetle görevli kıldığı Nebi Resuller, peygamberler. Şimdi her Nebi asaleten devrin imamıdır. Enbiya 73, Alimran 164. Ama veli Resuller arasından seçilen Nebiler olmadığı dönemde de vekaleten devrin imamları vardır. Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de açıkça zikrediyor. Öyleyse Resullerle, Nebi Resullerle, Veli Resuller arasındaki fark. İkisi de hidayette görevli. Hidayette görevli Veli Resullerle, hidayette görevli Nebi Resuller arasında fark baktığımız zaman tam 10 tane farklı özellik görüyoruz. Nebi Resullerle, Veli Resuller arasındaki farka baktığımız zaman. Aynı anda iki Nebi yoktur. Ama aynı anda bütün kavimlerde veli Resuller vardır. Aralarında fetret dönemi vardır. Aralarında fetret dönemi yoktur. Peygamber Efendimiz son nebidir. Kıyamete kadar Veli Resul devam edecek. Peygamberler şeriat kitabının sahibidir. Veli Resuller o şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Aynı soydan gelirler, her kavimden gelirler. Sadece insanlardan seçilirler, meleklerden, insanlardan ve cinlerden seçilirler. Nebi kelimesi peygamberler için kullanılır, Resul kelimesi farklı seviyede de kullanılabilir. Nebi, Resullerin 5 görevine karşılık, Veli Resuller 4 görevin sahibi ve Nebi Resul'e asaleten devrin imamı, Veli Resul'e vekaleten, asaleten şefaat etkin sahibi vekaleten. Öyleyse bu açıdan bakıldığı zaman Kur'an'a ters düşen hurafelerden bir tanesi de bütün Resuller Nebidir ifadesidir. Akaidin birinci ayağı olan bütün Nebiler Resuldür ifadesi Kur'an'a tam olarak uymamaktadır. Bütün Nebiler Resuldür ifadesi Kur'an'a tam olarak uymaktadır. Bütün Nebiler peygamberdir ve mutlaka Resuldür ama bütün Resuller peygamber değildir. Kullu nebiyin resulün ve kullu resulün leyse lebi nebi. Yani bütün Resuller nebidir ifadesi Kur'an-ı Kerim'e birçok yönlerden ters düşmektedir. Nübüvvet ve Risalet Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde hüviyet kazanmıştır. Veli Resuller ve Nebi Resuller, Nebi yani Peygamber Resuller birbirinden kesin bir biçimde ayrılmışlardır. 10 tane özellik. Allah'ın indinde en üstün insanlar peygamberlerdir ve peygamberlerin sayısı Veli Resullere göre çok azdır. Bu muhtevada Allah'ın Resullerine baktığımız zaman bu Resuller arasında melek Resullerin bulunduğunu, cin Resullerin bulunduğunu görüyoruz. Ama kainatta hiçbir zaman bir melek peygamber, bir cin peygamber olmamıştır. Allah Teala bütün Resullerini sadece tek din üzerine hak dinle göndermiştir. Şu anda bütün dünyada her kavimde Allah'ın Resulü yaşamaktadır. O ülke hangi dinin sahibi olursa olsun bu Resuller başka bir dinden değil, Hazreti İbrahim'in Hanif dininden ve Hak dinden bahsetmektedirler. Allah'ın Resulüne itaat edilsin diye gönderildiğine göre Resul'e itaat, Allah'a itaattır. Bu noktadan sonra kim tabi olmazsa, ondan yüz çevirirse o fasıklardandır. İnsanlardaki yozlaşmayı asırlar geçtikçe gerçekleştiren iblis, insanlar uykudan uyanmasın diye Allah'ın bütün Resullerini hep yalanlatır. Hadis-i şerif şöyle, benden sonra nebiler gelmeyecek, halifeler, imamlar gelecektir. Kim o halifeye tabi olursa, o imama tabi olursa bana tabi olmuştur. Kim o halifeye tabi olmazsa, asi olursa bana asi olmuştur. İşte kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliyet standartlara yürüyor. Öyleyse Nebi Resuller ile Veli Resuller arasındaki farkı Kur'an ayetleri mucibince değerlendirirsek her zaman üzerimize düşen vazife Allah Teala'nın bizler için tayin ettiği kavim resullere onlara hacet namazıyla bulmak, onlara itaat ve tabi olmak üzerimize farzdır. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutininin yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri, ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken, insanlar tam tersi, şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki, Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak, o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi, onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde, el ele gönül gönüle, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevileni, bu dünyaya kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Ahsani Takvim. Birinci soru, Ahsani Takvim ne demektir? Ahsani Takvim'e ulaşabilmek için veya Ahsani Takvim'in ne demektir sualin cevabına girebilmek için evvela insanın yaratılışına bakmamız lazım. Allah-u Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle dizayn etmiş. Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehez, beyinle kayım, aklın umandasında çalışan, doktoruna nitsel sananı insanın kalıbı. Bu fizik bedenimiz. Ama bu beden nefsimiz ve ruhumuz için mekan. Nefsimizi Allah-u Teala Şems-i Yedi'de açıklıyor. Ve nefsin ve ma sevvaha

sebebiyle hiçbir gelişmeye tekamüle ihtiyacı yoktur. O Allah'ın bizdeki temsilcisidir. Allah Teala'nın biz insanı ahsen-i takvim içinde yarattık. Ben muradı ne? Eğer ruhumuz ahsense bu emanet olan, ahsen olan emanetin sahibine teslimi, o zaman fizik vücuda emanet kılar. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman ahsen olur. Allah-u Teala fizik vücut teslimini yapan kişiler için Nisa 125'te şöyle buyuruyor. Men ahsene dinen mimmen esleme ve şevlillahi. Yani fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim eden kişiden daha ahsen din sahibi kimdir? Ve o muhsin, o muhsinlerdendir. Ve o Allah'ın, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın milletine, dinine tabidir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala dost edilmiştir. Allah-u Teala'nın fizik vücut tesliminden sonra nefs emanet olur. Onun da Allah'a teslimiyle nefs ahsen olur. Allah-u Teala hepimizi bu ahsen olma hedefine ulaşmak üzere yaratmıştır. Yani evvela ruhumuzu teslim edeceğiz. Daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi, en son iradenin teslimiyle kişi ahsen olur. O hedef ahsen olmaktır. Ahsen en güzel manasına gelir. Allah'ın ahsen olmayan bir hüviyette yarattığı mahluk nefstir. Ahsen-i takvim insanı zifiri karanlıklardan alıp nefsin kalbini %100 nura ulaştıran bir hedefi ifade eder. Bu bir takvimdir. Kişi için değişen bir hayat süreci içerisinde nefsinin afetleri azaldıkça onun mutluluğunun değişmesi, huzurun değişmesi söz konusudur. Gerçekten ahsen olan ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla fizik vücudunda ahsen olarak Allah'a teslimiyle en son nefsin de ahsen-i takvime ulaşmasıyla olay tamamlanmış olur. Yani ahsen-i takvim Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْنِسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Biz insanı bir zaman dilimişinde ahsene ulaşsın diye yarattık. Hedef Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatını görmek. Allah razı olsun. İkinci sual, her insan belli bir takvim içerisinde mutlaka ahsene ulaşır mı? İnsan serbest iradenin sahibidir. Her devirde iki tür insan var. Bilenlerle bilmeyenler. Veya faydalı ilmin sahipleri ile faydasız ilmin sahipleri. Bilmeyenler faydasız ilmin sahipleridir. Bilenler faydalı ilmin sahipleridir. Faydalı ilmin giriş kapısı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Faydasız ilim de dünya hayatıyla meşgul olmaktır. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Men kâne yercu lika Allahi fenne acelallâhi. Kur'an-ı Kerim'in hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tam 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken emanet olan ruhun Allah'a ulaşması teslimini Allah-u Teala farz kılmış. Bakara 46, Bakara 249, Ra'd 2, Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesi Ankebut 5, İnşikak 6, tam 7 tane ayet-i kerime. Kehf 110'da kim Rabbine mülaki olmayı hayattayken mülaki olmayı dilerse o zaman salih amel nefs eskesi yapsın. İnsanın hayatında nefs eskesine başlaması mürşide tabiyetle

0: Teşekkür.
1: İnsanın takviminde hayat gelişmesinde ruhunu, beşerin nefsini, iradesini Allah'a teslim etmek diye dört tane teslim söz konusudur. Bu teslimlerden en sonuncusuna ulaşmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, ahsen-i takvime ulaşmaktır. Takvimin nihai neticesine ulaşmak demektir. Kapılar mutlaka ve mutlaka herkese açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bu kapıdan girmiş olur. Ondan sonraki gayretler o kişiye kalmıştır. Ama kişi dilemiyorsa Allah Teala onu esfel-i safine iade eder. Esfel-i safinin cehennemin en alt kesimidir. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde ennellezine la yercune likana ve radibul hayatı dünya. İşte bir Allah'ın ilmiyle ahsene ulaşmak, iki Allah'ın ilmini elin tersiyle iterek dünya hayatının peşinden gitmek, onunla hemhal olmak. Yunus 7 ennellezine la yercune likana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ve radibul hayatı dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte ayetlerinden gafil olanların 19 tane negatif özelliği var. Onlar şirktedir, onlar küfürdedir, onlar delalettedir, onlar fısktadır, onlar isyandadır, onlar zalimdir, onlar fitnededir, onlar sağır, dilsiz ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur, sebil-i gaydedir, dinde fırkalara ayrılmıştır, akletmeyendir, amelleri boşa giden birisidir, gideceği yer cehennemdir, helaktedir, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil. 19 tane negatif özelliğin sahibidir. Kim bu? Faydasız ilmin sahipleri ve Allah'a ulaşmayı dünya hayatında dilemeyenler. Bu dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de ölümle ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Üçüncü sual, nefsin ahsen olması, ahsen-i takvim tamamlamak kişiye ne sağlar? Allah ile olan ilişkilerimizde hiç unutmayın ki hedefimiz ahsen-i takvim olmaktır. Yani Allah'ın zatını görmektir. Aslında Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef Allah'ın zatıdır. Tezkiyede Allah'ın zatına ulaşmak, tasfiyede ise Allah'ın zatını görmek. Allah ile olan ilişkilerimize hiç unutmayalım ki hedef bu. Muhakkak ki ahsen-i takvime ulaşmak lazım gelen son merhale, iradenin de tesliminden sonra Allah'ın zatını görmek. Son sır Allah'ın zatını görmek. İşte kim gayret eder de zikrini artırırsa arttırdığı takdirde mutlaka o kişi için yeni güzellikler oluşacaktır. Ruhun Allah'a teslimi Allah'ın garantisindedir. Allah Teala tek bir dilekle kalpten ama tek bir dilekle herkesin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ankebut 5. Ama ondan sonrası Allah'ın garantisinde değil. Ondan sonra fizik vücut teslimi dik yokuştur. Kişi fizik vücudunda Allah'a teslim edebilmesi, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle mümkündür. Yani fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi, sabahleyin yatağından uyanır uyanmaz, tekrar yatağına dönünceye kadar dünya hayatına geçen bütün zamanlarını zikirle geçirmesi lazım. O zaman 18 saatlik zikre denk geliyor bu. Geri kalan uyku için 6 saatlik bir süre. Böyle 18 saat zikre ulaşan kişi fizik vücudunu da Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Ahsen-i takvim temel özelliği Allah'ın zatına şahit olmaktır. O kişi rüyetullah olmuştur. Ne zaman? Fizik vücut tesliminden sonra nefsini teslim etmiş, nefsin tesliminden sonra iradesini teslim etmiş ve Dört teslimle Allah'a teslim olan kişiye Allah-u Teala zatını gösteriyor. O kişi rüyatullah olmuştur. Nefsi ahsen olmuştur. Bu zaman parçası herkese göre değiştiği için Allah-u Teala takvim kelimesini kullanmaktadır. Sahabenin hepsi bu hedefe ulaşmış, sonsuz mutlulukları yaşamışlardır. Allah-u Teala ahsen-i takvim, Allah'ın zatına görmek, şahit olmak. Devrin imamları Allah'ın zatına şahittirler. Allah Teala birçok ayet-i kerimede bunu söylüyor. Bir Zuhruf suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? Zuhruf suresinin Meryem suresinde geçiyor. Allah'ın zatına ifade eden, Allah'ın zatına şahit olanlar. Bakara suresinin 142. ayet-i kerimesinde yine Allah'ın katındaki şehadeti ketmedenden daha zalim kim vardır? Tüm bunlar iradesini teslim edenlere Allah-u Teala zatını gösterdiği ve rüyetullah olduğunu Allah-u Teala ayetlerde bize açıklıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah-u Teala insanları ahsen-i takvim üzere, yani bir takvim içinde en güzele ulaşacak özellikle yaratmıştır. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kapıdan girmiş olur. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kim Allah'ın rızasına uygun hareket ederse mutlaka gayesine ermiş olur yani.
3: Allah'a ulaşmak diyecek. İlk önce abdest, namaz, dua. Duayla yapılır yani Allah'a ulaşmak en güzel basit yolu. Dua etmek Allah'a.
4: Namaz kılmak, çokça zikretmek, Allah'ı anmak, peygamberlere iman etmek.
5: Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak ona yaklaşmak. O kurallara uyarak Allah'a ibadetlerle yaklaşmak olarak anlıyoruz.
0: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Amelimiz, insanlar için yaptığımız iyi hareketler,
4: dualarımız.
6: Her şeyimiz ulaşır.
3: İbadetler, yapmış olduğumuz fitre, zekat, bunlar ulaşır. Yapmış olduğumuz iyilikler ulaşır Allah'a.
5: Allah'a en çok duamız ulaşır, zikrimiz ulaşır. Bu şekilde yoksa Rabbim haşa bizim ibadetlerimize muhtaç değildir. Biz ona muhtacız.
0: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musun?
2: Dua ediyoruz da yalnız o şekilde değil.
5: Ediyoruz tabii ki, yeryüzünde Allah'ın rızasını kazanmış evliya dostları vardır. Biz de onları vesile kılarak bazen onların bizlere göstermiş olduğu yoldan, istikametten giderek Allah'a ulaşmayı arzuluyoruz tabii ki.
1: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda kim Allah'ın rızasını uygun hareket ederse mutlaka gayesine ermiş olur. Allah'ın rızasına uygun hareket etmenin göstergesi nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 safa rızadan bahsediyor. Her dinle alakalı her sualin cevabı Kur'an-ı Kerim'de ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa rızadan bahsediyor. Birinci safa rıza, eğer siz şükrederseniz Allah sizden razı olur. Öyleyse Allah-u Teala ilk etapta birinci safhada şükredenlerden olmamızı istiyor ki birinci safha rızaya ulaşabilirim. Kimdir şükredenler, kimdir küfredenler? Şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Küfredenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İkinci safha rıza, Mücadele 22. Mürşidine tabi olanlar, onlar ikinci safa rızanın sahibidir. Mürşidi kabul etmeyenler, onlar da burada değildir. Üçüncü safa rıza, ruhunu teslim edenlerden üçüncü safa rızayla Allah razıdır. Ama teslim etmeyenlerden razı değildir. Fetih 18, dördüncü safa rıza, fizik vücut teslimini yapanlardan Allah razıdır. Ama teslim etmeyenlerden razı değildir. Beşinci safa rıza, nefs teslimini yapanlardan razıdır. Ama teslim etmeyenlerden razı değildir. Nisa 114, ihlasa ulaşanlardan razıdır. Ve en son yedinci safa rıza iradesini teslim edenlerden razıdır. Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden razı olur. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemedikçe birinci safa rıza hiç kimseden Allah-u Teala razı olmaz. Şu veya bu işlem Allah'a teyatüm etmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiden Allah'ın razı olması mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar kurtuluşa ulaşacaklardır. Nitekim Araf 16'da İblis, beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakime oturacağım. Sağlarından, sollarından, önden, arkandan gideceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onlar ulaşmayı dilemeyecekler. İblis insanları küfürde tutuyor. Zaten başlangıçta herkes küfürde. Ve iblis insanları küfürde tutuyor. Ama Allah-u Teala da insanların küfürden şükre ulaşmasını istiyor. Yine Ders Suresinin 3. ayet-i kerimesinin هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا اِمَّا كَفُورًا. Biz sizi mutlaka yola ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur, dileyen küfreder kafirlerden olur. Şükredenler ruhun talebine uyan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Küfredenler nefsin talebine uyan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
0: Allah ile olan ilişkilerinizde ahsen-i takvim olmak hedefine ulaşmamız için Allah'ın tayin ettiği bir Resul'e mürşide tabi olmamız farz kılınmıştır. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
3: Aracı olur yani bize. Mürşid yönüne Allah'a ulaşmaktır yani. Peygamberimiz bize nasıl bize gönderildiyse, Resul olarak gönderildiyse onlar da bize bir vesile olabilir yani. O Allah'a yakınlaşmak, Allah'a ulaşmak babında.
5: Yol gösteren rehber olarak anlıyorum ben.
0: Sizce günümüzde de mürşid var mıdır?
4: Şu an yoktur ya.
3: Günümüzde mürşid bilmiyorum vallahi, pek zannetmiyorum yani.
2: Mürşid olduğunu iddia eden insanlar var mutlaka. Ama bir kimsenin farzları yerine getirmesi, İslam'ın esaslarına uyması ve imanın esaslarını kabul etmesi yeterli, bence yeterli yani.
0: Mürşidi bulmak, ona tabi olmak bize ne kazandırır?
6: Her şeyi kazandırır. Edep, terbiye, talim, her şeyi kazandırır.
4: İlim kazandırır, Allah'la yakınlaşma kazandırır.
0: Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerine, Yunus Emre Hazretleri, Tapduk Emre Hazretlerine tabi olmuştur. Size bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
3: Tabii, o zamanki Allah dostlarını bulabilirsek olmak isteriz yani.
4: Tabii, yani Abdülkadir Geylani gibi, İbn-i Arabi gibi insanı bulduktan sonra niye tabi olmayalım?
5: Yani ben de tasavvuf çok severim. Ben de bir mürşidim var benim de. Biz de yapmaya çalışıyoruz elimizde geldiğince.
1: Bazı misafirlerimiz günümüzde mürşit yoktur dediler. Bu devirde Allah'ın görevli kıldığı mürşitler yok mudur? Her devirde vardır. İnsanlık tarihi boyunca devrin imamının olmadığı bir zaman dilimi yoktur. Devrin imamları ya Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Veya onların olmadığı fetret dönemlerinde Allah-u Teala'nın kavim Resulleri gönderdiği bir kişiden bir kişiyi seçerek secde 24'e göre hakareten devrin imamı olarak tayin ediyor. Devrin imamı en üst seviyede Allah'ın tasarrufunda olan mürşittir. Her devirde Allah devrin imamına öğretiyor. Devrin imamı da biz insanlara öğretiyor. Kavim Resulleri o kavmin içerisinde en üst noktadaki kişidir. Doğmadan evvel seçilmiştir. Ve o kavmin lisanıyla mutlaka Allah'ın dinini insanlara öğretmektedir. İbrahim 4'te وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Her kavimde, her devirde Resul var mıdır? Vardır. Ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala Mümin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde bunu buyuruyor. Nebi Resuller arasında fetret dönemi var ama veli Resuller arasında fetret dönemi yok. Ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala gönderiyor. İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Resul göndermesem azap etmem. Onların bitiminden sonra her Resulün çevresinde de 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitler vardır. Diğerleri de vekil mürşittir. 1400 seneden beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tarafa peygambersiz bir devre yaşanıyor ama Resulsüz bir devre, mürşitsiz bir devre hiçbir zaman yaşanmamıştır. Hep insanlar arasında Resuller, Allah'ın mürşitleri var olmuştur. Allah bir takım insanları mutlaka vazifeli kılacak, vazifeli kılmadığı insanlar gidip o insanlardan güzellikleri öğrenerek yaşayacaklardır. Sonunda onlar da arasından mürşitler çıkacak. Böylece zincirin halkaları kopmadan insanlık tarihi boyunca hep Allah'ın mürşitleri insanların arasından olacaktır. Öyleyse Allah Teala her devirde şeriat kitabı verdi peygamberlerle devrin imamı olarak tayin ettiğini Enbiya 73'te açıklıyor. Ama onların olmadığı dönemlerde veli Resulü arasından seçtiği birisi Alimler 179'a göre seçtiği ve secde 24'e göre tayin ettiği vekaletin devrin imamı vardır. Onun dışında kavim resulleri var. Onun dışında veli mürşitler var, vekil mürşitler var ve Allah-u Teala devrin imamının tek olmasına karşılık diğer kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi vesiledirler. Ve Allah-u Teala Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Yani her insanın yanı başında, çevresinde mutlaka bir vesile vardır. Allah-u Teala o vesileyi haccet namazıyla Allah'tan sormamızı ve Allah'ın gösterdiği kişiye gidip tabi olmamızı, böylece tabi olduğumuz an devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yer alıyor ve artık devrin imamı Allah'tan öğreniyor. Biz de mürşidimize tabi olmamıza rağmen devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yer alıyor. Devrin imamı da bize öğretiyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatı sevgili Cevap hocamız. Hürmetle, saygıyla, sevgiyle ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz Efendimiz ümmetiyle Cevap hocamız. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı. Ahsen-i takvime ulaşmakta nefse zulmetmeme kavramının önemi nedir? Allah razı olsun. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatı.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatı. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ahsen-i takvime ulaşmak iradenin teslimiyle de noktalanıyor. Ama iradenin Allah'a teslim olabilmesi için ruhun teslimi, fizik ruhu teslimi ve nefsin teslim olması lazım. Ahsen-i takvime ulaşmakta nefse zulmetmeme, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, nefsinize zulmetmeyin çünkü onun sizden üzerinize hakkı vardır. Nefsimizin üzerimizdeki hakkı, kalü bela gününde nefsimizin Allah'a verdiği yemini yerine getirmektir. Ne zaman biz kalü bela gününde Allah'a verdiğimiz yemini yerine getirir, nefsimizi de Allah'a teslim edersek o zaman nefse zulmetmekten kendimizi kurtarmış oluruz. Nefsimiz bize zulmetmek için vasıtadır. Doğumumuzdan itibaren afetlerle doludur. Afetler Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Bunu başarırlarsa kişinin kendisine ve nefsine zulmetmiş olur. Her zulüm sonrası Allah o kişiye azap verir. Ruhten nefse azap verir. Bir takım kişiler Allah'ın yasak ettiği her fiili nefsine zulmetmeyecek diye işlemeye kalkıyor ve üzülüyorsa nefsime zulmederim diye düşünüyorlar. Halbuki Allah'ın ölçüsü öyle değil. Hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o zaman kendimize zulmettik demektir. Yani şer bize derecat kaybettiren her şeydir. Günah bize derecat kaybettiren her şeydir. Seyyiat bize derecat kaybettiren her şeydir. Zulüm de bize derecat kaybettiren her şeydir. O zaman nefsinize zulmetmeyin. Çünkü nefsinizin üzerindeki hakkı derecat kaybettirici şeyleri yapmayın. Hangi noktada derecat kaybediyorsak o zaman biz nefsimize zulmetmiş oluruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
0: Kur'an-ı Kerim'e göre ahsen-i takvim olmak, daimi zikre yani günü her gün 24 saat zikir yapmanın sonunda ulaşılan bir konudur. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Şöyle önemli, şimdi zikir Kur'an-ı Kerim'de namaz anlamında da geçiyor. Bazı tarikat şeyhleri bunu zikir olarak düşünmüşler. Hazreti Ebu Bekir'den onun naklettiği rivayet edilir. O şekilde zikir de yapılabilir veya namaz olarak değerlendirip o şekilde zikir de yapılabilir yani.
4: Allah'a yakınlaşmak, onu anmak, her zaman onu göz önünde bulundurmaktır.
3: O da bir Allah'ın bir gülü, Allah'ın bir bahçesidir yani zikir halakaları. Allah'ın en yakın ulaştığımız yerdir yani.
5: İnsan zikir çektiği zaman dili, daha sonra kalbi Allah demeye başlar. Ondan sonra ona hale hareket tarzları değişir. Artık Cenab-ı Allah'ın ayet kelimesi var ve o benim yeryüzünde yürüyen elim ayağım olur. Yani bu Allah'ı yaşa, sürekli Allah'la yaşar bu insanlar. Böyle güzel bir halleri vardır.
0: Zikir yapan insanın başka insanlarla olan ilişkileri nasıl olur?
4: Biraz daha sakin oluyor. Yani ben onu kendim denediğim için, kendim tecrübe ettiğim için söylüyorum. Biraz daha sakin oluyor. Biraz daha dünyaya farklı açılardan bakmaya başlıyor.
6: Çok güzel olur. Onlara da anlatırsın. Onlarla da dostluk kurarsın, yanına çekersin.
3: Allah diyen de Allah demeye bir olur mu?
1: Biz abimiz zikir Kur'an-ı Kerim'de namaz anlamında geçiyor. Bazı tarikat şeyleri bunu zikir olarak düşünmüşler dedi. Gerçekten de Taha suresinin 14. ayet-i kerimesine beni zikretmek için namaz kıl. Namaz bir zikirdir. Kur'an ayetlerin tilaveti de bir zikirdir. Ankebut 45'te utlu muhayye ileyke minel kitabi. Sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim ayetlerini tilavet et oku. Tilavet de, Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Namaz da bir zikirdir ama asıl Allah'ın beni zikredin, çok zikredin, daimi zikredin dediği Allah isminin tekrarı olan ve zikrullahu ekberdir. Allah-u Teala'nın zikreden muradı nedir? Evet, namaz dinin direğidir ama zikir de bunun çadırıdır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 tane zikir geçiyor. Kur'an-ı Kerim okunması bir zikirdir. Namaz da bir zikirdir. Ama zikrullah Allah ismini Allah Allah diye tekrar etmek en büyük zikirdir. O da zikirdir. Ve Allah-u Teala bu üçünün arasında en büyüğünün zikrullah yani Allah isminin tekrarı olduğunu buyuruyor. İnsanların çoğu bu üç zikirden insan en büyüğünün namaz olduğunu zannederler. Namaz dinin direğidir, doğrudur ama direğin üzerindeki çadır da o da zikirdir. Bir koruyucuyla Allah-u Teala bütün insanları korumuştur. Allah'ın zikrettiğiniz sürece şeytan size hiçbir kötülüğe işletemez. Daimi zikir bu sebeple çok önemlidir. Hiç kimse zikir olmaksızın Allah'ın temel emrini yerine getiremez. Allah Teala bizi zikirle koruyor. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Tüm bunlar bize bir hakikati ifade ediyor. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Cafer Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Fizik bedenlerimiz için de ahsen-i takvim var mıdır? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, fizik beden içinde ahsen-i takvim var mıdır? Vardır. Ne demiştik? Allah'ın zatına enfürlen ruh ahsendir. Ama Allah Teala zatına enfürdüğü ruhun bir emanet olduğunu ve Allah'ın zatına ulaştırmakla teslim olması gerektiğini buyuruyor. Teslim olduğu zaman zaten ahsendir. Ahsen olan ruh sahibine ulaşmıştır. Sahibine ulaştığı zaman fizik vücut emanet olur. Ama onun da Allah'a teslimi fizik vücudu da ahsen kılar. O zaman fizik beden içinde ahsen-i takvim var mıdır? Vardır tabi. İsa 125'te men ahsene dinen ve eslebu eşşerullah ve muhsinun. Yani fizik vücudunu Allah'a teslim edenden daha ahsen din sahibi kimdir? O Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Hazreti İbrahim'i Allah-u Teala dost edinmiş. Bütün ruhlar programlandıkları anda ahsendir. Ama nefsimiz de fizik vücudumuz da ahsen o değildir. Fizik vücudumuzun ahsen olduğu yer 25. basamaktır. Allah'a teslim olduğu yerdir. Burada Allah'ın bütün emirlerine mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili de işlemeyen bir özellik kazanır. Fizik vücudun ahsen olma noktası iki aşamalıdır. Birincisinde nefsin afetleri varken gene ahsen olan manasına gelen muhsin ifadesini kullanıyoruz. Ama ikincisinde ise nefsin afetleri tamamen yok olduktan sonra nefsin nasıl ahsen sıfatıyla anlanması söz konusuysa o kademede de fizik vücudun da ahsen sıfatıyla anılması söz konusudur. Nisa 125. Fizik vücudun tesliminde kişi muhsindir ama nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman aslında hem nefs ahsen olmuş oluyor hem de fizik vücut ahsen oluyor. Fizik vücudun teslimi arkasından daimi zikre ulaştığı zaman fizik vücudun ahsen olması söz konusu. Nefsin teslimi afetlerden temizlenme ve irşada ulaştığı zaman kalbin 14 kademe müzeyyen olması söz konusu. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Büyük günahlardan herhangi birini işlemek fıska düşürür mü? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kişiyi fıska götüren şey, nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman yola giriyoruz, müşride tabiyette ikinci safa ve ruhun 3 saatlik zikirle ruhun teslimi 3. safa ise, o zaman tekrar fizik vücudu, fıska düşebilmemiz, dünya hayatını, ahiret hayatını önüne geçirmemiz de mümkün. Bu neyle sebeple gerçekleşiyor? Dünyaya muhabbetimiz, Allah'ın zikrine göre daha fazla. Çünkü fıska düşenleri Allah-u Teala şöyle anlatıyor. Nahl 106, 107, 108'de. 107'de zalike enneme istahvel hayatı dünya alel ahireti. Onlar dünya hayatını ahiretten daha fazla severler. Dünya hayatı zikirsizlikle temsil edilir. Ahiret hayatı ise zikirle temsil edilir. Ve öyle olunca o zaman dünyayı ahiretten önüne geçirdiği için o kişi zikir azalmasının içine girmiştir. Ve zikir azalmasının içine girdiği zaman ne diyelim, 3 aydan fazla zikrini yapmayan bir kişi Allah-u Teala devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerinden alıyor ve o kişinin tekrar kazandıklarının hepsini kaybediyor. Taballahu ala kulubihim. Allah kalbini, kulaklarını ve gözlerini tabi ediyor ve tekrar eski halindeki gaflet noktasına ulaşıyor. Allah razı olsun. Antalya'dan birkaç muhterem hocam, insanların cennete gitmesi için yapması gereken İslam'ın 5 şartlarından başka yapması gereken şartlar nelerdir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla kimsenin cennetlik olması mümkün değil. O zaman bunun dışında ne var? Bunun dışında Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhun talebi var. Bunun dışında ibadetlerin sultanı, zikir, Allah isminin tekrarı var. Evet, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa mutlaka dilemelidir. Diledikten sonra 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah ismini tekrar ederse bir çift nur o kişinin kalbine gelir ve mutlaka o kişinin kalbine rahmet sızar. İşte 5 şartının dışında Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikretmek. Bunun da eklenmesiyle aslında vasıta emirlerin de 7 tane şart olduğunu, tıpkı 7 hedefinin var olduğu gibi düşünmemiz gerekir. Bolu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tağut nedir? Tağuta kul olmamız için ne yapmamız lazım? Sevgili kardeşlerim, insan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar, hepsinin toptan adı Kur'an-ı Kerim'de tağut olarak geçiyor. Bunlar kendileri dilemeyen, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Mesela eğer bir insansa ulaşmayı dilemiyor, başkasının da dilemesine mani oluyorsa o bir tağuttur. Cinlerden kul olmayı dilemeyen ve başkasının kul olmasına mani olan cinlere engel olanlar, onda cin tağuttur. Şeytanlar zaten öyle bir görevin sahibi. Öyleyse tağut dediğimiz zaman faydasız ilimle insanları Allah yolundan saptıran, Allah'ın lanetlediği kişiler. Krakale'den bir kardeşim Ühtenem Hocam, Allah'a ulaşmayı dilemek kavramını cennete ulaşmak için şart görülüyor. Bu kavram iman ve hidayet kavramları ile ne kadar örtüşüyor, açıklayabilir misiniz? Evet, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e sahabe sual soruyor. Ya Resulallah, en afdal amel nedir? En afdal amel Allah ve Resulüne iman etmektir. Ya Resulallah, biz sana amelden sorduk ama sen bize imanı tarif ediyorsun. Evet diyor, imansız amelin kimseye faydası yok. Öyleyse en öncelikle İslam'ın temeli Allah ve Resulüne imandır. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak. Cennetin anahtarı bir dilektir. Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı da bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Nebiye Sultanı Peygamber'in bir hadis-i şerifinde öyle insanlar var, cennetlik amel işlerler. Ama kitabın hükmü devreye girer. Yani kişiye tebliğ ulaşır ve tebliğ ulaştığı zaman ulaşmayı dilemezse, o zaman o kişi cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Çünkü hasaları örtülüyor. Cehennemliklerin hepsi, cehenneme gidenlerin özelliklerinden bir tanesi de hasalar örtülü olanlardır. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde, özellikle son ayette 10. ayet-i kerimede قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akletseydik bugün cehennemde olmazdık. O zaman bütün cehennemlikler sağır dilsiz ve körlerdir. İşte Taha 123'te ve 124'te de aynı hakikat. Siz ve şeytan birbirimize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakirlerden olmaz. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse. Ama kim zikrimden yüz çevirirse, ona dünyada dar bir geçim veririz ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Öyleyse sağır dilsiz ve kör olan hepsinin gideceği yer cehennem. Ama ulaşmayı dileyenler de, onlar da cennete gideceklerdir. Allah ulaşmayı dilemek kavramı cennete ulaşmak için şart görülüyor. Evet, bu kavram iman ve hidayet kavramlarıyla ne kadar örtüşüyor? Evet, imanla da örtüşüyor. Hidayet de, hidayet bir dilektir. İman da hidayetin kalbe girmesidir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, ibadetlerimizi yaptığımız halde mutlu ve huzurlu olamıyoruz. Bizdeki bu eksikliğin sebebi nedir, açıklar mısınız? Evvela Allah için olduğuna bakın. Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Helaken nasu illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Helakel alimun illel amilun. Alimler de helak olur, ilmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisler müstesna. Öyleyse muhlis olmak, samimi olmak, Allah için olmak. Evet. Biz Allah içiniz. Yani Allah her şeyi bizim için yaratmış. Ama biz kim içiniz? Biz Allah içiniz. Onun idrakinde olmak. Nitekim bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, cehaletimin aleyhime derin olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. İlmimin aleyhime derin olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Amelimin aleyhime derin olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Allah için ol. Öyleyse Allah yolunda ihlas, evvela ruhun teslimi, daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi ve ihlasa ulaşmak söz konusu. Allah için olmak. Evet, her şey insan için ama insan Allah içindir. Ancak bu şekilde kurtuluşa erebiliriz. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, Allah'a ulaşmak için sadece ulaşmayı istemek yeterli midir? Sevgili kardeşlerim, tabii Allah'a ulaşmayı kalben dilediğin zaman Allah Rahim ismasıyla tecelli ediyor ve sizi peş peşe furkanlarla, ihsanlarla destekleyerek sizi mürşidinize ulaştırıyor. Kalbinize mürşid sevgisini koyuyor. Mürşide tabi olduğunuz an Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Yani siz bir adım Allah'a doğru attığınız zaman Allah-u Teala 10 adımla size ulaşır. Siz bir adım daha attığınız zaman bir kere daha ve devamlı olarak Allah-u Teala sizi destekleyerek devamlı kendisine yaklaşır. En son noktada nedir? İradenizin teslimiyle zatını da size gösterir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir kişi hacet namazını kılıp mürşidini göremiyorsa ne yapmalı, açıklayabilir misiniz? Görene kadar devam etmelidir. Allah Teala vestaini bis sabri ve salati inha le kebiretin. Sabır ve namazla. Namazda isteniz ama bir şey daha söylüyor, sabırla da. Yani her şey Allah katında bir zamana bağlı. Onun için En'am suresinin 67. ayet-i kerimesinde ve li kulli nebe'in mustakirun feysefe ta'lemun. Her haberin gerçekleşme zamanı vardır. Her şeyi bize Allah veriyor. İhtiyacımız gayretimize, liyakatımız da iştiyakimize bağlı. Daha doğrusu gayretimiz de iştiyakimize, liyakatımız da iştiyakimize, ama bunun üzerine Allah Teala neyi bina ediyor? Mürşidin nimeti, Allah'ın nusratı. Ondan sonra mükafatlandırıyor. O zaman ne yapmamız lazım? İştiyak sahibi olmamız lazım. Gerçekten mürşide şartsız ulaşmayı dilediğimizi kalbimize indirmemiz gerekiyor. Eğer şu niyetle hastalıkların sahibiyiz ve biz ancak bunu yaparsak hastalıklarımızdan kurtuluruz, o düşünceyle Allah'a ulaşmayı dilemiş mürşide tabiysek, tabii ki olmaz. Sırf Allah için olacak. Kendimiz için değil. Allah için. Biz eğer bu şekilde olsak hastalıklarımızdan kurtuluruz, şöyle olursak vesaire, hayır. Nasıl Allah Teala karşılıksız her şeyi baştan bize teslim etmişse, yerdekiler hepsi bizim için, göktekiler bizim için ama karşılık beklemeksizin, bizim de karşılıksız Allah'a, Allah için olmamız lazım. Şu olursa ben Allah içinim, bu olursa ben Allah için değilim olayı tamamen bitmesi gerekiyor. Her şeyimle Allah beni kendisi için yaratmıştır. Her şeyimle Allah içinsem başkaları içinim. İşte bu şekilde başkaları için olduğumuz noktada mutlaka Allah-u Teala'nın yardımları bize gelecektir. Her şeyin Allah katında bir zamanı var. Tevrat'ta da her şeyin Allah katında bir zamanı olduğunu Vaiz bölümünde, Vaiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'da hep Allah Teala bu konuyu açıklıyor. Her şeyin Allah katında bir zamanı olduğunu, o zaman geldiğinde mutlak surette Allah Teala o kişiyi hedefine ulaştırdığını görüyoruz. Allah razı olsun. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman, bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? 6 ben neden ağlıyorum? 7 ben neden böyleyim? 8 ben neden yalnızım? 9 ben neden yaşıyorum? 10 ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Ettazimul emrillah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Konferansı'nın birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Nasuh Tövbesi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerimiz, dini hayatımızın tamamı Kur'an-ı Kerim'de şekillenmiş. 14 asır evvel cahiliye dönemini yaşayan Bedevilerin cehaletten kurtulup kemalata ulaşana kadar ki olan bütün basamaklarda yapmaları gereken emir ve nehiileri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrettikten sonra Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'le birlikte bunu hayata geçirmiş, yaşamışlar birlikte ve sahabenin hepsi tövbe-i nasuhla tövbe etmişler. Hepsi salaha ulaşmışlar. Hepsi Allah tarafından irşada memur ve mezun kılmışlar. Ama Allah Teala sadece o dönemde yaşayan bir grubun Kur'an'la hedeflerine ulaşmasını izah etmemiş Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim anın da kitabıdır. Kur'an-ı Kerim geçmişin de kitabıdır. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar geleceğin de kitabıdır. Hatırlayın bakalım Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye diyor ki ya Ali diyor yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Ya Resulullah fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. İşte onda sizden evvelkilerin haberi var. Sizden sonrakilerin haberi var. Sizin aranızda yaşayan hükmü var. O Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibirinden dolayı bu kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasında ararsa Allah onu deralette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Evet sevgili kardeşlerim, demek ki Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın Rahman'ın kelamı olan son şerif de bu Kur'an-ı Kerim bizlerle Allah arasında ilişkide bir kılavuz A'dan Z'ye kadar yapmamız gereken emir ve nehirleri muhtevasını alan yegane kaynak Allah'ın koruması altında olan tek kitap. Sevgili kardeşlerim, her devirde Kur'an-ı Kerim Allah tarafından devrin imamına açıklanıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in ayet bayet Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirildiği muhtevaya baktığımız zaman kıyame 16, 17, 18 ve 19'da Allah Teala şöyle buyuruyor. La tuharrik bihi lisaneke litec'ale bihi. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail Aleyhisselam'la beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması, okunması bize aittir. Onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ı okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklaması yine muhakkak ki bize aittir diyor. Öyleyse her devirde Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, kainatın sahibi her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Kime açıklıyor? Devrin imamına. Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler asareten devrin imamlarıdır. İşte tam 7 tane ayet-i kerime bize bu durumu açıklıyor. Bütün devrin imamlar ister asareten ister vekaleten devrin imamların Allah'ın tasarrufunda olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Ama asareten devrin imamları olan nebiler arasında fetret dönemi var. Nebilerin olmadığı dönem. İşte bu nebilerin olmadığı dönemle Allah-u Teala'nın bütün kavimlerde ardı arkası kesilmeksizin vazifeli kıldığı veli resullerden bir tanesini Allah-u Teala seçiyor
vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Allah Teala bu konuyu Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde kesinliğe bağlamış. Asaleten devrin imamlarının Allah ile insan arasındaki ilişkilerde Allah tarafından vazifeli kılındığını, imam tayin edildiğini Allah Teala Enbiya 73'te açıklıyor. Ama her zaman nebiler yok. Nebilerin olmadığı dönemde nebilere verilen şeriat kitabıyla amel eden, o şeriat kitabını tekrar Allah'tan aldığı öğretiyle insanlara açıklayan her devirde vekaleten devrin imamları var. Allah Teala, Allah'ın Resulü bu konuyu tam 7 tane hadisle açıklıyor. Yetmez. Ayetlerde kesinliğe de bir bir bunu açıklıyor. İşte 7 grup hadisten bir tanesi benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Bu hadiste hangi ayet-i kerimeyi beraberce mütalaa etmemiz lazım? Nisa 80. Men yutiyor Resul'e fakat atallah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Bu Resul alerde bir Resul değil. Bu Resul seçilen Allah-u Teala'nın vekaleten devrin mi olarak tayin ettiği, kendisine biat edilmesini istediği Resul. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Mehdi Aleyhisselam çıktığında karın üzerinde emekleyerek, sürünerek dahi olsa ona ulaşın ve ona biat edin. Öyleyse devrin imamına biat edilir ama devrin imamını temsil eden vesileye tabi olunur. Kur'an ayetleri bize bunu söylüyor. O zaman Resul'e itaat Allah'a itaattir ayeti kerimesi bize ya asaleten devrin imamı ya vekaleten devrin imamını çağrıştırıyor ve onu bize anlatıyor. O halde yapmamız gereken şey ne? Resul'e itaat. Çünkü Resul bize kutsal kitaplardaki dini, Allah'ın ezeli ve ebedi dinini, ki bu tek dindir, başka bir din asla olmamıştır. Sevgili kardeşlerim, hepimizin sahibi, kainatı yoktan var eden Rabbimiz, zamandan öte, mekandan öte, zamandan ve mekandan münezzeh olan tek bir zattır. O Allah'tır. Ve o Allah her devirde bütün insanlar için farz kıldığı dini, ki neden farz kılmış? Allah insanı çok seviyor. Yarattığı sonsuz mahlukatın içerisinde en çok sevdiği varlık insan. Ve insan için Allah'ın dilediği tek şey ne? İki can saadeti. Hem bu dünyada sonsuz huzur ve mutluluk yaşamak, hem de ölüm sonrası hayatta herkesin Allah'ın cennetine gitmesini gerçekleştirmek. Ama bir düşmanımız var. Dostumuz, sahibimiz Allah Teala bizi iki çağın saadetine ulaştırmayı bütün yönleriyle dizayn etmiş isterken Allah'tan müsaadeyi alan, kıyamet gününe kadar da Allah Teala'nın müsaade verdiği bir düşman olan iblis ise Allah'ın biz insanlar için dilediğin tam tersine bu dünyada da bizi huzursuz ve mutsuz kılmak, ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor. Öyleyse Allah'ın biz insanlar için talebiyle şeytanın biz insanlar için talebi taban tabana zıt. İşte sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklık bir İslam merdiveni var. Bu 28 basamaklı İslam merdiveninin bugünkü konferansımızın konusu olan Nasuh Tövbesi 27. basamağa denk geliyor. Evet, kim kemalat basamaklarında bir bir geçer de 27. basamağa, ama farz emirlerden 6. safhaya ulaşırsa Allah'ın davetiyle o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Ve tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi salaha ulaşır. Öyleyse görüyorsunuz ki 1. basamaktan başlayan 27. basamağa kadar olan kemalat basamaklarında kişinin
ilerleyebilmesi hedefleri bir bir gerçekleştirmesine bağlı. Allah Teala'nın hepimize farz kıldığı 4 tane hedef var. Birinci hedef ruhun teslimi. İkinci hedef fizik vücut teslimi. Üçüncü hedef nefsin teslimi. Ve dördüncü hedef iradenin teslimi. Tövbe-i nasuhla tövbe etmek, nasuh tövbesi, iradenin teslimini ifade eden bir tövbedir. Dikkat ederseniz Allah Teala biz insanlara serbest irade vermiş.

0: yapıyoruz. Birisine bir iyilik yapmışsak derecat kazanıyoruz. Allah'ı zikrediyorsak derecat kazanıyoruz. Ama birisine kötülük yaptığımız zaman derecat kaybediyoruz. Bir emre isyan ettiğimiz zaman derecat kaybediyoruz. Ve zikretmediğimiz her noktada derecat kaybediyoruz. Ne olur derecat kazanırsak, derecat kaybedersek? Çok şey olur sevgili kardeşlerim. Allah'ın biz insanlar için dilediği ahiret saadeti şu ölçüyle gerçekleşiyor. Ömür boyu serbest irademizde veya başka noktalarda kazandığımız pozitif dereceler negatif derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer cennet. Cennetliklerdensek bu dünyada da en az, evet tekrar söyleyeyim, bu dünyada en az dünya hayatının yarı yarı olan kısmını mutluluk içinde geçiriyoruz. Tek bir derecat fazla olsa dahi durum böyledir. Yani kazandığımız pozitif dereceler, negatif derecenin fazlaysa gideceğimiz yer cennet. Cennete giden insanın bu dünyada da yarı yarıya mutluluğu söz konusudur. Allah Teala bu konuyu Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde şöyle ifade etmiş. Ba men sahulet mevazinehu fe ulaike hel muflihun. Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Ama sevgili kardeşlerim, ibadetimiz ne olursa olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse bizim cennetliklerden olabilmemiz Allah'ın rahmetiyle mümkündür. Kendi amelimizle değil. Ama Allah'ın rahmetine mazhar olmak da bir dileğe bağlı. Özellikle üst seviyede bir Allah dostu Mevlana Celaleddin Rumi'nin de ifade ettiği ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli nasılsan öyle gel. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değil. Bu söz hangi ayet-i kerimeyi bize çağrıştırıyor? Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesi. Ne diyor Zümer 53'te? Kul ya ibadi ellezî esrafu alâ enfusihim. La taknatum min rahmetullah. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Mevlana Cahreddin Rumi ne diyor? Diyor ki nasılsan öyle gel. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir. Ve Rabbimiz de Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Bunun manası ne? Sevgili kardeşlerim, günahınızın, işlediğiniz günahın büyüklüğü ne olursa olsun. Kainat kadar günah işleyebilirsiniz. Diyelim ki günahınız kainat kadar. Ama Allah ne demiş oluyor? Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Çünkü Allah'ın rahmeti kainatı kuşatmıştır. Öyleyse bütün günahlarınızı Allah'ın rahmeti kuşatabilir ama günahlar Allah'ın rahmetini kuşatamaz. Başka bir ifadeyle sevgi nefreti kuşatır ama nefret sevgiyi kuşatamaz. O halde ne diyoruz? Diyoruz ki eğer olay buysa gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Yani Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyelim. Kimdir Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kalben Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Ey uyuyan kardeşlerim.
1: İnşallah.
0: Maşallah, hepiniz de uyanıksınız yani. Diller mi, kalpten mi? Evet, çok güzel. Evet, gerçekten bu canı gönülden söylemiş olduğunuz söz eğer kalbinizde varsa, ki Allah Teala daima kalbe nazar ediyor. Canı gönülden yapmış olduğunuz bu talep kalbinizde varsa Allah'ın 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esması ile tecelli ediyor ve Rahim esması ile tecelli ederek sizi mutlaka ama mutlaka ama mutlaka birinci kat cennetin sahibi kılıyor. Öyleyse Allah Teala herkesi cennetine alıyor ama iradeyi

0: de kişiye vermiş. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle ilk ayet ne hangi ayet aklınıza gelmeli? Bakara 256. Dinde zorlama yok. Ne diyorsunuz siz de mevcut din öğreticileri gibi dinde zorlama var mı diyorsunuz? Yoksa yok mu? Dinde zorlama yok diyorsunuz değil mi? Hangi ayete dayalı olarak söylüyorsunuz bunu? Evet, Bakara 256'da Allah Teala dinde zorlama yok. İrşat yoluyla gay yolu 180 derece birbirinden ayrılmış vaziyette. İrşat yolu Allah'a ulaştıran yol, gay yolu şeytana götüren, cehenneme götüren yol. 180 derece birbirinden ayrı vaziyette. Evet sevgili kardeşlerim, kim iradesiyle irşat yolunu seçerse ki irşat yolunu seçmek sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir kere daha söylüyoruz, siz de kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Kalpten dilediğinizi biz nasıl anlayacağız? Kaç kişi şu anda? Evet. Evet, bu işin sağlaması gerçekten zikirdir. Yani kalpten bir dilek sahibi olduğumuzu kesinlikle ispat eden şey zikirdir, zikirdir, zikir. Zikir en güzel duadır. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. O zaman sualim var size. Kimin kalbi gaflet içinde? Kim söyleyecek? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin kalbi gaflet içerisinde, onların duasını Allah Teala kabul etmiyor. Hangi duaları kabul etmiyor? Kim söyleyecek? Hangi duayı? İki tür talepte bulunabilirsiniz. Manevi taleplerde bulunabilirsiniz, maddi taleplerde bulunabilirsiniz. Ulaşmayı kalben dilemeyenin hangi taleplerini kabul etmiyor? Evet sevgili kardeşlerim. Allah Teala hem ayetlerde söylüyor hem de Resulullah hadisinde zikrediyor. Kim bizden dünyayı isterse onu veririz herkese. Ama sevgili kardeşlerim, onların ahirette nasibi yok. Fakat kim bizden ahireti isterse onu ahirette birlikte ona neyi de veririz? Dünyayı veririz. Şimdi Allah'ın biz insanlar için dilediğine bakalım beraberce. Allah diyor mu ki ben sadece sizin için dünyayı seçtim, ahiret yok sizin için? Hayır. Allah diyor ki hedef olarak ben size ahiret ve dünya saadetini seçtim. Öyleyse eğer hedefimiz ahiret ve dünya saadeti ise sadece dünyayla hiçbir zaman hiç kimse mutlu olamaz. Yarım doktor candan eder, yarım imam dinden eder. O halde bütünden olaya bakmamız lazım. Yani hedefiniz ne olması lazım? Herkesin hedefi ahiret ve dünya saadeti olması lazım. Dünya ahiretin tarlasıdır. O zaman kim için çalışmanız lazım? Ahiret saadeti. Zaten dünyadasınız. Tarlayı ekmekle vazifelisiniz. Siz ahiret saadetini talep ederseniz Allah Teala bedava olarak neyi de size verir? Dünya saadetini. O zaman niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermiyor. Ama niyeti ahiret olana Allah dünyayı veriyor mu? Evet. Ve bu sebeple de Allah Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'de her şeyde ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah dostu diyor ki, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Diyor bazı insanlar dünyayı istiyorlar, tamam. Bazı insanlar ahireti istiyor, onlar için de tamam. Ama birisi de bir şey daha söylüyor. Bana Allah'ım gerek. İşte kim ki ahiret ve dünya saadetini toptan ikisini birden istiyorsa ne yapması lazım? Allah'ı seçmesi lazım, Allah'ı dilemesi lazım. Onun için Yunus cennet cennet dedikleri birkaç melek birkaç huri isteyene ver onları bana seni gerek seni. Hepimizin hedefi Biz Allah'ı seçmeliyiz, Allah'ı dilemeliyiz ve Allah'a teslimiyeti hedef itaz etmeliyiz. Siz de öyle misiniz?
1: İnşallah.
0: İlk teslimlerden birincisi ruhun Allah'a teslimi. Allah'ın izniyle Allah Teala hepimizin hayattayken emanet olan ruhu sahibi olan Allah'a teslim etmemizi emrediyor. İşte bu ruhun teslimi açısından insanlarda farklar hemen oluşuyor. Bazıları kendileri birinci basamakta olanlar, kendileri ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemedikleri gibi başkalarının dilemesine mani oluyorlar. Yani üzerlerine Allah'ın lanet verdiği kişilerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah beni lanet için değil rahmet için gönderdi. Öyleyse burada da insanlar iki gruba ayrılıyor. Bir lanetlik olan insanlar, bir de rahmet sahibi olan insanlar. Allah'ın mürşitleri, Allah'ın dostları onlar, Allah'ın rahmetine mazhar olanlardır ve rahmeti yayanlardır. Ama Allah Teala'nın dostu olmayan, şeytanı dost edinen insanlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, başkalarının yoldan saptırmaları hasebiyle, onları deralette bırakmaları hasebiyle, onların üzerine lanet vardır. Yani onların günahının bir kısmını da ne yapıyorlar? Onlar yükleniyorlar ve böylece lanetlenen kişiler, her devirde lanetlenen bu insanların %10'dan azını Allah seçmiyor. Ve bunlar insan şeytanlar, cin şeytanlar olarak Kur'an'da yer alıyor. Adı ne bunların, insan şeytan, cin şeytanların adı ne? Tağut, çok güzel bildiniz. Onun için dinin giriş kapısı nedir? La ikrahe fiddin kettebeneştü minel gayr. İrşad yoluyla gay yolu. Yani Allah'ın yoluyla tağutun yolu 180 derece ayrılmış vaziyette. O zaman kim ki tağutu inkar eder? Ve men yekfir bi tağuti ve yumi billah. Kim tağutu inkar eder? Tağutu inkar eden kişi kimdir? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sevgim. Evet, tağutu inkar eden kişi o. Hamd eder, şükrederiz şu anda bizi dinlemekte olan tüm kardeşlerimiz hepiniz. Tağutu inkar ettiniz. Emaniye bilgilerle din anlatmaya çalışan herkesi inkar ettiniz. Resulullah'ın hadisinde zikrettiği gibi bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahilleri inkar ettiğiniz için buradasınız. Allah'ın dergahındasınız, Resul'ün dergahındasınız. Öyleyse her insan için özellikle bu emaniye bilgileri din olarak öğreten ve ne yazık ki kalbinde dili var ama kalbinde yok, kalbiyle cahil olan bu insanları inkar etmedikten sonra Allah'ın yoluna giremiyorsunuz. İşte Bakara 256 bunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, her devirde %10'dan azı seçilmiyor. Geri kalan %90'dan fazla seçiliyor. Ama bu %90 fazla olan insan da Allah Teala ne yapıyor? Fitnelerle, musibetlerle imtihan ediyor. İster musibet olsun, ister fitne olsun sevgili kardeşlerim, Allah yolunda olan insanlar musibet musibetsizlikten daha hayırlıdır. Çünkü musibetten kişi derecat kazanır. Siz bir başkasından hediye alabilirsiniz. Bir dünyevi faydaya ulaşabilirsiniz. Ama derecat size yazılmıyor. Fakat bir başkası sebebiyle musibete düşer olduğunuz an ondan derecat kazanıyorsunuz. Öyleyse Allah Teala bizi daima hayrı işleyen dostları olarak görmek istiyorum. Ne zaman buna ulaşırız? Daimi zikre ulaştığımız zaman. Öyleyse daimi zikirde nasıl zikrettiğimiz zaman derecat kazanıyorsak, zikretmesek bile birisi bize tokat atar da biz affedebilirsek yine derecat kazanıyor muyuz? Evet. Musibet daima Allah yol dostları için musibetsizlikten daha hayırlıdır. O zaman musibetlerle Allah bizi imtihan ediyor. Fakat bazıları dünyevi ölçülerle dünyayı talep ettikleri için musibeti ne olarak değerlendiriyorlar? Ben bunda zarar ettim, öbüründe kar ettim. Birisinden hediye alıyor, ben kar ettim diyor. Öbüründe ise biraz hırsız gelmiş arabasını çalmış, ben zarar ettim diyor. Zarar eden kişi derecat kazanmasına rağmen ne yazık ki üzülüyor. Hırsız da bir başkasının malını gasp etmiştir, derecat kaybetmesine rağmen seviniyor. Yani sevinmek ve üzülmek hedefi içerisinde de olayları değerlendiren insanlar dünyayı tercih ediyorlar. Bu şekilde dünyayı seçenler ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde Allah onları kendi hallerine bırakıyor ve kalbi kasiyet bağlayan şeytanın dostları olarak onlar yer alıyorlar. Nereden biliyoruz şeytanın dostları? Çünkü Allah Teala Hac 53'te veliyec ale ma yulku şeytanu fitneten lillezine fi kulubi meredin vel kasiyeti kulubum. Biz kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara şeytani ilkalarını onlara ulaştırıyoruz. Şeytani ilkaları kime tesir ediyor demek insanlardan? Kalbi hasta olan ve kalbi kasiyet bağlayanlar. Kalbi hasta olanlar onlar kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar. Kalbi kasiyet bağlayanlar da seçilmesine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden oluşuyor. Evet. Sevgili kardeşlerim, her devirde insanların yüzden ondan azı da seçiliyor. Bu seçilenlerden kim kalben ulaşmayı dilerse ki siz dilediniz. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Diller mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Allah Teala bu talebi kalbinizde görüyorsa Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve peş peşe sizi 7 Furkan'ın sahibi kılıyor Enfal 29'a göre. Ve sevgili kardeşim Enfal 29 Furkanların sahibi olmanız çok önemli bir merhaledir. Çünkü o güne kadar işlediğiniz bütün günahları Allah örtüyor. Yani günahınız sıfır, sevaplarınız sebebiyle tek bir dileğin karşısında birinci kat cennete gidiyorsunuz. Ama Allah sizi o halde bırakmıyor sevgili kardeşlerim. Dilemek bizden, hedefe ulaştırmak Allah'tan. Allah Teala men kâne yercü lika Allah. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun ruhunu ben kendime ulaştırırım. Hadis-i şerifte men habbebe lika Allah habbebe Allahu likâyi. Kim lika Allah'a dilerse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse dilek bizden, ulaştırmak Allah'tan. Allah Rahim esmasıyla tecelli ederek 7 Furkan peşinden bırakmıyor o kişiyi. Kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Göğsünden kalbine nüronunu açıyor. 4 kalp şartının sahibi olan insan kainatın şifresini kullanmaya başlıyor. Kainatın şifresine kim söyleyecek?
1: Allah.
0: Allah. Evet. Şifreyi kullanmaya başlıyor. Allah'ın da vaadi var. Kim bu şifreyi kullanır, benim ismimi tekrar ederse ben de onların Rabbi olarak, sahibi olarak mutlaka bir çift nur gönderirim. İşte o çift nurla kişi huşuya ulaşıyor. Huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olan mürşidini Allah'tan talep ederse Allah ona mürşidi gösteriyor ve mürşidi tabi olduğu zaman nurun ala nur düsturu içerisinde peş peşe 7 tane nimet alıyor ve 7 kalp şartının sahibi oluyor. Sevgili kardeşim, bir çift nurla hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Bir çift nurla sadece huşuya ulaşabilirsiniz. Ama Allah Teala huşu sahibi olan insanların hacet namazını kılması halinde Allah'ın onlara mürşit göstereceğini garanti ediyor. Bakara 45-46. Ve böylece 7 nimetle, 7 kalp şartıyla yola devam eden kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle. Ne yapıyor? Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye ve teskiye kademelerini bir bir geçiyor. Bunlar hepsi Allah'ın garantisinde. Sadece biz yapıyoruz ama bize sevdiren Allah. Ne yapıyor Allah Teala? Namazı sevdiriyor, zikri sevdiriyor, müşidi sevdiriyor, orucu sevdiriyor, kolaylaştırıyor. Her şey Allah'ın garantisinde ve yuvadisikazlık süre içerisinde bir gün ruhumuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Biz ermiş evliya oluyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde? Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostuna dost olan Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olan Allah'ın da düşmanıdır. Öyleyse Allah Resulü hadisinde ne diyor? Evliyaya tabi olan kimlerden olmaz? Şakilerden olmaz. E siz cennetlerden olmak istiyorsanız bir Allah dostunu vereceksiniz, göreceksiniz ve Allah dostları etrafınızda. En üst seviyede Allah dostu tabii ki devrin imamı. Ama o her devirde bir tek kişidir. Fakat onu temsil eden her kavimde ardı arkası kesilmeksizin Resuller var, veli mürşitler var, vekil mürşitler var alabildiğine etrafınızda mutlaka bir Allah dostu var, hiç merak etmeyin. Hangi ayet gereğince bunu söylüyoruz? Lokman 15. وَتَّبِ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Bana yönelen kişinin yoluna tabi ol. Yönelen kişi kimdir? Sadece bir dileğin sahibi olan, kalpten ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse binlerce insan bu şekilde etrafınızda var. Siz de onlara tabi olduğunuz an Allah Teala çok kısa süre içerisinde sizi kendisine ulaştırıyor. Ermiş evliyadan oluyorsunuz. Fakat ermiş evliya olmak Allah'ın garantisinde. Ondan sonrası sevgili kardeşlerim, Allah Teala fizik vücudumuzun teslimini istiyor, nefsin teslimini. Fizik vücut teslimi Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak zikredilmiş. Gerçekten de kolay değil. Belki de Yunus'un ifadesiyle ne diyor? 40 yıl kazanda kaynadık. Çıkarttılar, pişmemişsin dediler. Çünkü fizik vücut teslimi A'dan Z'ye kadar Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilin işlememesiyle. Arkasından daimi zikir geliyor, nefsin teslimi ve arkasından İran'ın teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, bugün konferansının konusu olan nasuh tövbesi iradenin tesliminin talebidir. Evet, biz mürşit önünde tövbeyi yaptığımız zaman 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşit önünde tövbe ettiğimiz zaman bu tövbe mürşidin davetiyle gerçekleşiyor. Mürşit de alelade birisi değildir. 7 sabah 4 teslimi yaşayan 28 basamaklı İslam merdiveninin 5. basamağına kadar Allah'ın zatını kendisine gösterdiği kişidir. Rüyetullah olan kişidir. Cahiller, baş gözleri kör olan, kulakları sağır olan, kalbi fıkıh etmeyen insanlardır. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kur'an-ı Kerim'de bu zikrediliyor. Ama kim ki ulaşmayı kalben dilemişse, Allah rahim esvasıyla tecelli ederek baş gözü açıyor, kulakları açıyor, kalbi açıyor ve o kişi ilim verilenlerden oluyor. Ama o ilim verilenleri Allah o halde bırakmıyor. Ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle onu ilmel yakinin sahibi kılıyor. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin. İlmel yakinin sahibi olan herkes Allah'ın dostudur, Allah'ın velisidir. Ama Allah Teala sadece bana dost olun demiyor. Aynı zamanda veli mürşit olun diyor. İnsan-ı kamil kimdir? İnsan-ı kamil veli mürşit olan kişidir. Veli de olmuştur ama aynı zamanda irşada ulaşmış, Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmıştır. Siz de veli olduktan sonra veli mürşitlerden sahabe gibi olmak istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi? İşte bu dik yokuş önünüzde ama imkansız değil. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Burada yapmanız gereken şey ne? Allah'a olan tevekkülünüzü arttırmak. Tevekkül ile zikir birbirine paralel bir iki olguyu ifade ediyor. Ve siz zikrinizi arttırırsanız, zahitlerden olursanız, zahitten olmak ne demek? En az 24 saatlik zaman dilimi içinde 13 saatini zikirle geçirmek demektir. Şimdi bazılarına çok zor gelir ama bize zor gelir mi? Ne diyorsunuz? Kolay mı zor mu?
1: Kolay.
0: Allah nerede yer alıyorsa o kolaydır. Zorluk nerede? Zorluk nefsine tabi olan insanlarda. Allah Resulü boşuna mı söylüyor? Yesiru ve la tuhassiru beşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse bizim işimiz kolay çünkü biz Allah'la bile bu dini yaşıyoruz. Allah'la bileyiz. Sadıklarla beraber olunuz düsturu. Biz hayatımıza hakim kıldığımız zaman Allah Teala mutlaka bizi hedefe ulaştırıyor. Ve sevgili kardeşlerim, arkasından 25. basamakta fizik vücut teslimi muhsinlerden olmak, peşinden daimi zikirle nefsimizi Allah'a teslim etmek ve yerin göğün melekütünü Allah'ın bize göstermesiyle Allah bizi seher vaktinde tövbe-i nasuha davet ediyor. Al-İmran suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Es-sabirine ve's-sadikine vel-kanetine vel-münfikine vel-müstagfirine bil-esar. Seher vaktinde Allah bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuh daveti Allah yapıyor. Tahrim suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 8. Ne diyor Tahrim 8'de? Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Asa rabbukum en yukeffira ankum seyyiatikum. Ey iman edenler, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. Zaten mürşide tabi olduğumuz zaman o güne kadar işlediğimiz bütün günahları Allah Teala sevaba çevirmişti. Ama mürşide tabi olduktan sonra da nefsimizin varlığı sebebiyle tekrar günah işliyoruz. Nereye kadar? Daimi zikre ulaşana kadar. Daimi zikirde artık günah var mı? Hayır. Daimi zikirdeyiz. Şeytanın kapısı zikirle kapalı. Fakat Allah Teala bizi İhlasa ulaştırıyor ve ihlas da bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Nasuh tövbesi bozulması imkansız olan bir tövbe. Üç çeşit tövbe var sevgili kardeşlerim. Hayatınızda bunu hep yaşarsınız. Kişi sigara içmek istemiyor. Ben tövbe ettim. Bundan sonra sigara içmeyeceğim. Bir hafta devam ediyor. Arkasından akıl tövbe ediyor. Nefs tövbeyi bozuyor. Nasıl oluyor bu iş? Ruh akla ulaşıyor. Akla diyor ki bu vücuda zararlı. Kesinlikle sen bunu bırakmalısın. Ama şeytan da gelip nefsin afetlerine %100 tesir ediyor. Tamam diyor ama benim canım istiyor diyor. Nefsim istiyor ben içeceğim diyor. Ve sonuçta şeytan galip geliyor. Akıl ruhun talebiyle tövbe etmesine karşılık nefs de şeytanın talebiyle ne yapıyor? O tövbeyi bozuyor. Devamlı olay bu şekilde. Ama ne zamana kadar? Ne zaman tövbe-i nasuha ulaşırsanız. Tövbe-i nasuha ulaştığınız zaman artık afetler yok sevgili kardeşlerim. Şeytanın pençelerini geçirebildiği afetler olmadığı için artık negatif bir güç yok. Ve %200'lük bir taleple Allah sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Allah insanla konuşur mu? Elbette konuşur. Ayetler gayet açık. Kim Allah benimle konuşmaz diyorsa tövbe-i nasuhla Tarim 8'e baksın. Ve daha yüzlercesi. Allah Teala "Ama kana li beşerin en yukellimullahu illa vahyen ev min veraci cabin ev yursile resula fe yuha bizni." Allah Teala tövbe-i nasuhla tövbeyi davet ediyor. Tövbe-i nasuh günahların örtülmesidir. Salahın birinci kademesi. Salah nurunun verilmesidir. İkinci kademe. Günahların sevaba çevrilmesidir. Üçüncü kademe. İradenin teslimidir. Dördüncü kademe. Ve iradenin tesliminden sonra kalbi 18 kademede müzeyyen olan kişiye Allah zatını gösteriyor. Neyle gösteriyor? Baş gözüyle mi? Ne diyorsunuz? Baş gözüyle mi? Yoksa kalp gözüyle mi? Evet, baş gözüyle Allah görülmez. Kalp gözüyle Allah zatını gösteriyor ve kalp gözüyle Allah'ın zatını gören kişiye Allah Teala diyor ki irşada memur ve mezun kılındın. Öyleyse Allah Teala'nın tabi olmamızı istediği mürşid alalede bir insan değildir. 28 basamak İslam merdiveninin tamamını geçmiştir. 28. basamağın 5. kademesinde 4. kademesinde iradesini teslim etmiş. 5. kademede Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişidir. Evet sevgili kardeşlerim, nasuh tövbesiyle ilgili konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı salavatı hepinizin üzerine olsun. Hepinizin tövbe-i nasuhla tövbe etmesini Efendimiz hilmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Biliyorsunuz hep konferansanın bitiminde biz bir tövbe olay merasimini gerçekleştiriyoruz. Hazır mısınız? İnşallah. O zaman başlıyoruz inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve
0: Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine
1: kitap, sancak, taht,
0: nur ve kılıç verilen,
1: devrin imamına,
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: itaat edeceğime,
0: yemin ederek,
1: ihsanla,
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah,
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah ailesi mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi de almayı unutmayınız. Allah hepinizden razı olsun. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? PEV Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab filleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelik Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebiler Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sava 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Bu kadar ibadet yapmamıza rağmen sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz için cehenneme mi gideceğiz? Bu kadar gayretimiz, ibadetimiz var. Bu yaptığım amelleri Allah boşa gidermez diye düşünüyorum. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim evvelin de kitabı, anın da kitabı, geleceğin de kitabıdır. Ve Kur'an-ı Kerim Furkan'dır. Furkan demek doğruyu yanlıştan ayıran ölçü demektir. Şimdi bu söylediklerini Kur'an çerçevesinde inceleyelim. Biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Bu kadar ibadet yapmamıza rağmen sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehenneme mi gideceğiz? Evet. Bu söylediklerin cevabı Furkan olan Kur'an'ın Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde açıklanıyor. Bakın ne buyuruyor. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatındaki amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler kazandıkları derecenin daha fazla olanlardır. Nerede kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazla görürseniz bilin ki onlar amelleri boşa gidenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Onlar güzel amel işlediklerini zannediyorlar. Ama bakın cevap veriyor Kehf 105. Onlar ulâkellezîne keberû bi âyâti rabbihim. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu. Kişi diyecek ki ben ne münasebet? Allah'ın ayetlerine de inanıyorum, Kur'an'a da iman ediyorum. O zaman bu söylediklerin geçerli değil. Evet, lika Allah'ı dilemeyen yani dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar Allah'ın ayetlerinde inkar edenlerdir. Ayetlere iman edenler kimler? İşte onun cevabı Allah Teala hangi ayetlerde veriyor? Nem suresinin 80-81. ayet-i kerimesi ve Rum suresinin 52-53. ayet-i kerimesinde veriyor. Şimdi beraberce bakalım bu ayetlere. Nem 80-81. Muhakkak ki sen ölülere iştiremezsin. Başka başlangıçta bütün insanlar ölü durumdadırlar. Ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da Allah'ın davetini iştiremezsin. Sen körleri de delaletlerinden çevirip ibadete erdirecek değilsin. Başlangıçtaki insanların halleri bu sağır, dilsiz ve körler. Sen sadece ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar bize teslim olanlardır. Sen sadece ayetlerimize iman edenlere. Şimdi ayetlere iman söz konusu olduğu zaman mürşitlerin, resullerin birinci görevine o size ayetleri tilavet ediyor. Resullerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyorlar. Evet mesela Enam 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ مُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. O zaman sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın evrensel kanunları. Bu kanun Adem Aleyhisselam'ın döneminde de vardı. Bu kanun Nuh Aleyhisselam döneminde de. Bu kanun bütün zaman parçalarında geçerli olan bir kanundur. Başlangıçta herkes sağır dilsiz ve kör. Dağır dilsiz ve kör olan bu insanlara katından hidayetçiler gönderiyor. Resuller gönderiyor. Onlar da Allah'a davet ediyorlar. Bu davet herkesedir. Allah'a davet. İşte daveti kabul edenler. Bakara 186'da ben lem yestecibu vel yuminu bi. Davetime icabet ederseniz o zaman Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor ve onları kulaklardaki vakrayı engelleri kaldırıyor ve onlar işitenler, teslim olanlar. İşte amelin ne olursa olsun, tamam amel yapmışsın, namaz kılmışsın, oruç tutmuşsun, zekat vermişsin, harca gitmişsin falan ama ameller niyete tabidir. Hedefin ne? Hedefin Allah'a ulaşmayı dilemek değilse amellerin boşa gidiyor. İlk Allah yoksa. Sadece bu ayette değil. Yunus 45'te de lika Allah'ı yalanlayanlar, ayetleri yalanlayanlar onlar da hidayete eremezler. Zümer 65'te de şirkte olanlar, ulaşmayı dilemeyenlerin de amelleri boşa gidiyor. Ve Allah Resulü şöyle buyuruyor. Öyle insanlar var cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. İşte aynen şu anda ifade ettiğimiz gibi İslam 5 şartını hepsi yerine getiriyor. Cennetlik amel ama cehenneme gidiyor. Cehenneme gitmesinin arkasında ne var? Lika Allah'ı dilememesi var. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Hiçbir cennetlik ameli yok. Ama Allah'a ulaşmayı diliyor ve Allah-u Teala Enfal 29'a göre onun bütün günahlarını örtüyor. Öyleyse açık ortada. Amel boşa gidiyor mu? Evet. Ulaşmayı kalben dilemediğin takdirde. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Resuller hakkında geniş bilgi verir misiniz? Bugün insanlar Resul deyince kendilerine kitap verilen peygamberler zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, tekrar ediyorum. Her konuda, din konusunda ölçü Kur'an'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacak. Hazreti Ali'ye o fitneden kurtuluş neyledir ya Resulullah? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Çünkü Kur'an sizden öncekilerin, sizin aranızdakinin hükmü ve sizden sonrakilerin haberi var. Kim ki kibirinden dolayı Kur'an'ı terk ederse Allah onun belini kırar. Yani demek ki Kur'an'ı terk edenler kimler? Kibirli insanlar. Kim ki hidayeti ondan başkasından ararsa Allah onu delalete bırakır. Öyleyse açık ortada. Resuller söz konusu olduğu zaman Kur'an'a bakmamız lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki Resuller haritasını çıkarttığımız zaman 3 grup Resul görüyoruz. Melek Resuller, cin Resuller ve insan Resuller. İnsanlar yaratılmadan evvel melekler vardı, cinler vardı. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyuruyor Allah-u Teala. Halife yaratıldığı zaman ondan önce kimler vardı? Melekler vardı emri aleminde, cinler vardı gayb aleminde. Hepiniz ona secde edeceksiniz. Şimdi cin Resuller var mı? Var. Enam 130. Ya maşerel cinni vel insi elem yetikum resulemukum. Sizin içinizden size Resuller gelmedi mi? Melek Resuller, hidayetle görevli Cebrail aleyhisselam var. Bir de hidayetle görevli olmayan kiramen katibe melekleri ve ölüm melekleri var. Ama gelelim şimdi insan Resullere. İnsan Resuller de iki gruptur. Veli Resuller, Nebi Resuller. Şimdi insanları diğer bütün varlıklardan ayıran şey ne? Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Ama Allah'ın zatından üfürülen ruh da risalet açısından aynı olmasına rağmen Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller var. Allah'ın kendisine şeriat kitabı vermediği ama o şeriat kitabıyla amel eden Veli Resuller var. İşte Nebi Resullerle Veli Resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Hemen onları görelim. Ayetleri zaten size gösteriyoruz. Bakın özellikle son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Bir daha Nebi gelmeyecek Ahzab 40. Kıyamete kadar Veli Resuller hep devam edecektir. Evet. Kıyamete kadar Veli Resul hep devam edecektir. Nebi Resul'e asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Veli Resul'e ve vekaleten şefaat yetkisine sahip. Nebi Resul'e asaleten devrin imamıdır. Veli Resulü vekaleten devrin imamı. Ayetleri de gösteriyoruz ki insanlar o ayetlere bakarak söylesin. Nebi Resullerin 5 görevine karşılık Veli Resulü de 4 görevin sahibi. Nebi Resuller şeriat kitabının sahibi, Veli Resuller şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Nebi Resulü Aleyhisselam fetret dönemi var, Veli Resulü'nün fetret dönemi yok. Aynı anda iki nebi yok, aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller var. Nebi Resullerin hepsi aynı soydan geliyorlar, Hazreti İbrahim'in soyundan. Veli Resuller farklı soydan gelebilirler. Sadece insanlardan seçilir Nebi Resuller, ama Veli Resuller hem meleklerden, hem cinlerden, hem insanlardan seçilir. Ve Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Ama Resul kelimesi her seviyedeki insanlar için kullanmış. O zaman kardeşimiz diyor ki, bugün insanlar Resul deyince kendilerine kitap verilen peygamberler zannediyorlar. Hayır, işte ayetler hangi ayette geçiyor? O zaman eğer Kur'an Furkan'sa, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'sa, o zaman Resul deyince kendilerine kitap verilen peygamberler zannediyorlar. Bizim bu Kur'an ayetlerine dayalı çıkarttığımız Resuller haritasını ve Nebi Resullerle Veli Resul arasındaki farkları beyan eden 10 tane özelliği ayetlerden baksınlar, öğrensinler. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, Allah'ın isimlerinden bir El-Hak, diğeri de El-Adl. Allah-u Teala'nın bu isimlerinin nasıl tecelli ettiğini bizlere açıklar mısınız? Hakkın ve adaletin yerine getirilmesinde bizim üzerimize düşen görevler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, hak enfüsüdür ama adalet afakidir. Adalet çoğul olduğu noktada, yani şöyle söyleyelim, ne diyelim, birebir ilişkilerde el-hak esması geçerlidir. Ama ikiden fazla, iki ve ikiden fazla durum söz konusu olduğunda mutlaka adalet esması devreye giriyor. Şimdi bir davranış biçimleri açısından bir slaytımız var. A ile B olarak temsil edelim. A, B'ye zulmediyor. Zulmeden taraf zalim, bu mazlum da bu ve mazlum hak sahibi. Allah Teala'nın da helal esması gereğince anında birebir ilişki içerisinde hak sahibi Allah Teala hakkı hak sahibine teslim ediyor. Bu hangi derecede kazanıyorsa, kaybediyorsa o da onu kazanıyor. Ama eğer adalet devreye girecekse, bu kişi kendisi de kısas tatbik edecekse, o zaman kazandığını kaybediyor. Fakat Allah-u Teala'nın bizden istediği ne? Bizden istediği daima af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. İşte Câsiye Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde Allah'ın cezalandıracak kavmi bağışlayın. Bunun amel defterine kayıp olarak geçti mi? Geçti. Bunu amel defterine kazanç olarak geçti mi? Geçti. Öyleyse kesinlikle bu kişinin ben öcümü alacağım, intikam alacağım dediği zaman aslında kaybedenlerden oluyor. Zaten Allah-u Teala adaleti gerçekleştirmiş. Ama eğer kişi bu sefer de kendisi öc almaya, intikam almaya kalkarsa bu sefer kendisi yanlış yapmış oluyor. Yani kendisi derecat kaybediyor. O halde Allah'ın bizden insanlardan istediği şey ne? Af. İşte Arap suresinin 199. ayet-i kerimesinde Huzul afe, sen affet. Ve amir bil urfi, ve sen marufla emret. İşte asıl olan bu. Cahillerden yüz çekin. Cahiller kimler? Cahiller kendileri başka insanlara zulmedenlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zulmetmeyiniz ve zulme karşılık zulümle cevap vermeyiniz. Zarar vermeyiniz ve zarara zararla karşılık vermeyiniz. Her iki halde de zulmeden zaten yanlış yapıyor, şer işliyor, şerre karşı şer, aynı onun gibi bir kayıp söz konusudur. Ama eğer Şura suresinin 40. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Allah-u Teala buyuruyor ki Cezâ-ü seyyiatin seyyiatin misla. Şerrin karşılığı misliyledir. Ama kim affeder ve aslah ederse, işte onun ücreti Allah'a aittir. O zaman Allah Teala'nın bize derecat vermesini istiyorsak ne yapmamız lazım? Her olayı da affetmemiz lazım. Ve her olayda karşı taraftan yana davranmamız lazım. Affedeceğiz ve yine haksızlığı, daha doğrusu yanlışlığı kendi üzerimize almak suretiyle karşı taraftan yana olacağız. Öyle olursak o zaman Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş oluruz. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, takvim kağıdında Hristiyanlık, Yahudilik ve Musevilik gibi dinlerin İslam'a birer basamak olduğu yazıyordu. Halbuki kainatta tek dinin teslimiyet dini olan İslam olduğunu biliyoruz. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanlar kutsal kitaplardaki hakikati bilmiyorlar. Şunu söyleyelim, Allah-u Teala bütün peygamberlerine şeriat kitapları indirmiş. İşte Meryem suresinin 58. ayet-i kerimesi. İşte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden, Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim aleyhisselam, İsrail aleyhisselamın zürriyetinden, bizim hidayete erdirdiklerimizden, ses çıkmamızdandır. Onlar Rahman ayetleri okunduğu zaman ağlayarak, secde ederek yere kapanırlardı. Yani Allah'ın ayetlerine iman edenler. Öyleyse her devirde, daha doğrusu farklı devirlerde, Nebiler sana fetret dönüyor. Allah Teala'nın kendine şeriat kitabı verdiği peygamberler. İlk insana olan Adem aleyhisselam ilk peygamberdir. İlk resuldür. İlk devrin imamıdır. İlk Allah'ın yeryüzünde halifesidir. İlk hidayetçidir. E diyeceksiniz ki bunlar bu şekilde olmadı mı? Allah Teala onu yeryüzüne göndermedi mi? Evet, ama evvela onu cennetine aldı. Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesinde Allah Teala ruhundan üfürdüğü zaman meleklere ve cinlere ona secde edin. Hepsi secde ediyorlar, sadece iblis secde etmiyor ve Allah onu huzurundan kovuyor. Ama Adem aleyhisselam ve eşine de Bakara 35'te onları cennetine alıyor. Şimdi cennetine alıyor, de ki ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin. Oradaki yiyecekler dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Ama bu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Bir şey daha söylüyor. 36, şeytan da size apaçık bir düşmandır diyor. Fakat şeytan ikinizin ayağını oradan kaydırdı. İkisinin içinde oldukları, yani hem buradan yemeyin, hem de şeytan size apaçık bir düşmandır diye Allah-u Teala tembihte bulunuyor. Ama olay ne oluyor? Olay, zaman devreye geçiyor ve Ademoğlu hafızayı beşer neyle malüldür? Nisyanla malüldür, unutuyor. Ve iblis gelip Adem aleyhisselamın eşinin cennetten çıkmasına sebebiyet veriyor. Taha suresinin 120, 121 ve 122. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bunun ikisi o ağaçtan yediler. İblis devreye giriyor. O zaman ikisinin edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yaprakının üzerlerini örtmeye başladı. Adem Rabbine asi oldu. Yani emri itaatsizlik etti. Taha 120'de öyle. Şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki ey Adem, sana ebedilik ağacını ve sonra ermeyecek bir sanata delalet edeyim mi? İkisinin de o ağaçtan yemesine sebep oldu ve asi oldu. Ama sonradan Allah Teala ne yaptı? Onu seçti ve böylece onun tövbesini kabul etti ve hidayete erdirdi. Öyleyse Adem aleyhisselam da asi olduktan sonra sen de yeryüzüne in, Taha 123'te, ama Allah Teala kelimelerini gönderiyor. Hangi ayette? Bakara 37'de. Bakara suresi 37. ayet-i kerimesinde Allah Teala'dan kelimeler aldı buyuruyor. Sonra Adem Rabbinden kelimeleri telakki etti. Öğrendi ve Rabbine tövbe etti. Kelimeleri tekrar etti. Rabbine tövbe etti. Adem Aleyhisselam'ın da şeriat kitabının sahibi olduğunu görüyor muyuz? Evet. Bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul buyurdu. İşte tövbesini kabul ettik. Sümeştabahu onu seçti. Rabbu ve tabu aleyhi tövbesini kabul etti ve heda ve hidayete erdirdi. Öyleyse burada ne görüyoruz? Hangi zaman dilimini incelersek inceleyelim. O devirde mutlaka hidayete erdiren bir devrin imamı var. Bu bir Nebi Resul olabilir, bu bir Veli Resul olabilir. Bu Nebi Resulü, Veli Resulü'nün insanlara öğrettiği, Allah'tan öğrendiği ve öğrettiği kesinlikle değil sabah dört teslimden oluşan babamız İbrahim'in Hanif dini var. İstisnası yok. Mesela Al-İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah istafa Adem'e. Allah Adem'i seçti. Ve Nuh'an ve Nuh'u seçti. Ve Allah İbrahim'e İbrahim'i seçti. Ve İmran ailesini seçti. İşte bu seçilen peygamberler ifade ediyor ve Allah Teala onlara şeriat kitabı veriyor. Dolayısıyla her devirde aynı din, ikinci bir din olmamış, tek bir din. O zaman Hristiyanlık, Yahudilik, Musevilik bunlar yok. Sadece 7 sabah 4 teslimden oluşan babamız İbrahim'in Hanif dini var. Ve Allah Teala bütün insanları da Hanif fıtratıyla yaratıyor ve Hanif dinini yaşamasını istiyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü hocam. Hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah hocam. Isparta'dan Celalettin Yıldırım ben. Hocam bir sualim olacaktı. Merhametten maraz doğar sözünü nasıl anlamak gerekir? Merhametin kötü olduğu hangi durumlar vardır? Açıklar mısınız hocam? Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Merhametten maraz doğar sözünü nasıl anlamak gerekiyor? Özellikle anne babalar çocuklarını çok severler. Anneler. Mesela nedir bu anneler? Anneler çocuklarına pek böyle iş yaptırmak istemezler. Ben yaparım. Hiç sen yapma. Sen yani ona olan sevgisinden dolayı ona hiçbir iş yaptırmak istemiyor. Halbuki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki 7 yaşına kadar çocuklarınıza emrediniz. Yani onlara sorumluluklarını hatırlattınız. Mesela Allah-u Teala bize emrediyor bütün insanlara. Neyi emrediyor? Yemin, misak ve ahdi emrediyor. Kalü bela gününde bunların üzerimize farz kılmış ve farz kıldı bunları yapmamızı istiyor. Emrediniz. O zaman küçük yaşta da olsa bu emirlerle o da sorumlu olmasına rağmen anne babanın da o sorumlulukları ona öğretmesi gerekir mi? Evet, kesinlikle gerekir. Resuller bütün insanlara sorumluluklarını hatırlatan Allah'ın vazifeleridir. Resuller insanları Allah'a davet ederken ne diyor? Hatırlayın diyor Kalü Vela gününü. Allah sizden yemin, misak ve ahd almıştı. Ve bunları üzerinize farz kıldı. Ve Tarim 6'da Ya eyyühellezine aminu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey amin olanlar, yakıtlı insan ve taşlardan olan ateşten kendinizi ve evladınızı koruyun. Tarim 6'da. Öyleyse olay bu. Açıkça mutlak surette onun gereğini yerine getirmemizi Allah Teala emrediyor. Şimdi çocuk 7 yaşına kadar emredici, 7 yaşından 14 yaşına kadar da emre uyan, 14 yaşından sonraki 7 yılda da anne babasının istişaresini tarafı olandır. Yani nasihati dinleyen, öğüde muhatap olan kişi. Eğer şayet anne baba gereğini sevgisinden dolayı ona yaptırmasa, çocuğuna sorumlulukları hatırlatmasa, o sorumluluğu kendine öğretmese o zaman çocuk ne olacaktır? Çocuk her gün yozlaşan, sorumlulukları bilmeyen, kendi kafasına takılan bir kişi durumuna gelecektir. O zaman bu ne olacak? Bu da o kişinin kalbinin kararmasına sebep olacaktır. İşte Bakara 8-9-10 ve minennâsi

Rabbikum ve şifani mafisidir. Ey insanlar, size Rabbinizden öğüt ve nefsinizin manevi kalbindeki hastalara şifa geldi. Bu hastalıklar nelerdir? 19 tane hastalık. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan da bu hastalıklara %100 tesir ediyor. O zaman ne görüyoruz? Allah'a ve emlakına iman ettiğini söylüyor ama dilden iman etmiş olsa da kalpten iman etmiyor. Ve onlar Allah'ı ve Resulünü aldatmaya çalışıyorlar. Kalplerinde hastalık var. Allah Teala da onda hastalıklarını arttırmış. 19 hastalık var mı? Evet. Ulaşmayı dilemedikleri takdirde bir insan yerinde saymıyor. Devamlı olarak fücur kapısı açıksa o kapıdan şeytan onun kalbine karanlıklarını gönderiyor. Şeytanın o kişinin kalbine karanlıklarını göndermesine manaya geliyor. Kalbinin katılaşmasına sebebiyet veriyor. İşte Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah bunu söylüyor. Haç 54'te. Ne diyor Allah Teala Haç 54'te? Pardon 53'te. 53'te ne diyor? 53'te veliyec ala ma yulku şeytanu fitneten lillezine fi kulubim meredun vel kasiyeti kulubim. Kalplerinde maraz, hastalık olan, kalpleri kasiyet bağlamış. Herkesin baştan kalbi maraz, hastalıkla dolu, 19 tane hastalık. Ama kasiyet bağlayan kişi. Kalbin kasiyet bağlaması ne demektir? Kalbin kasiyet bağlamasının ne anlama geldiğini Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Elem yerin lezine amenu an takşa kulubun li zikrillahi ve nazilin bi hak. O amen olanların Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? Ve la tekunu kellezine util kitabe min kabli. Fakat kendilerine kitap verilen ehli kitap gibi olmasınlar. Fetale aleyhi Muhammed, üzerlerinden zaman geçti. Fakaset kulubum. Zaman geçti. Neyden geçti? O süre içerisinde zikir yapmıyorlar. Zikir yapmadıkları süre içerisinde kalp ne oluyor? Fücur kapısı açık ve o kapıdan şeytan karanlıklarını gönderiyor. Karanlıklarını gönderince o zaman kalp kasiyet bağlıyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dört kalp şartının sahibi olursa ve Allah'ı zikrederse, bu sefer fücur kapısı kapalı, takva kapısı açık. O kapıdan Allah Teala onun kalbine ne gönderiyor? Rahmet gönderiyor ve o kişi Kur'an hükümlerine göre gaybde Rahman'a huşu duyan birisi oluyor. Huşu duymak önemli mi? Evet. İki tür insan namaz kılar. Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre ikisi de namaz kılıyor. Ama Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde namaz kılıp namazından sehv içinde olanlar var. Habersiz. Öbür tarafta Mümin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde namaz kılıp namazında huşu içinde olanlar var. Allah katında kıymetli olan namaz hangisi? Huşu içinde namaz kılmak. Kimdir huşu içinde namaz kılan? Huşu içinde namaz kılan kişi %2 rahmet kalbine ulaşan kişidir. Yani Allah zikrettiği zaman Allah'ın katından rahmet ve fazıl geliyor. Fazıllar kalbe girmiyor. Rahmet içeriye sızıyor ve %2'lik rahmet nuru o kişi huşu sahibi kılıyor. Dolayısıyla bugün camiler dolup taşıyor. Ama camiler dolup taşmasına rağmen onların hepsine yazık ki gidecekler yer cehennem. Kimler hariç? Huşu sahipleri hariç. İşte hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi ve İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. İşte bugünkü İslam alemin durumu. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman şatafatlı mamur. Ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Hidayet yoksa huşu var mıdır? Hidayet yoksa huşu yoktur. Hidayet varsa huşu vardır. Hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, dünya hayatına ruhunun Allah'a ulaşmasını dilemiyorsa, o zaman elbette Allah Rahim esmasıyla tecelli etmeyecek. Tecelli etmediği zaman hangi kapı açık, hangisi kapalı? Vücut kapısı açık, takva kapısı kapalı. Tecelli ettiği zaman hangi kapı açık, hangisi kapalı? Takva kapısı açık, fücur kapısı kapalı.
Yani Allah-u Teala'nın hükümleri gayet açık ortada.

0: O zaman işte anne babalar merhametten maraz doğar olayıyla ne yazık ki bu çocuklara veremedikleri hakikati Allah-u Teala bize söylüyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. İş yerlerimizde tasavvufa uygun davranış biçimleri sergilemeye gayret ettiğimizde insanlar bir süre sonra iyi niyetimizi suistimal ediyorlar. Bu durumda doğru davranış biçimi olarak nasıl hareket etmeliyiz? Buyurun, etmemizi buyurursunuz. Sevgili kardeşlerim, insanlar bizi kötüye kullansalar da biz daima doğrudan ne yapmayacağız? Şaşmayacağız. Çünkü biz doğruları yaptığımız zaman o yaptığımız doğrular amel defterimize yazılıyor. Kıyamet gününde de Allah-u Teala bizi hangi şey üzerinden hesaba çekiyor? Kendi amel defterimize hesaba çekiyor. Ama o bizim hareketimizi suistimal eden kişiler, bizim davranışlarımızdan ders almazlarsa onlar kime kötülük yapıyorlar? Onlar yine kendilerine kötülük yapıyorlar. Onlara yine en güzel şekilde biz onları Allah'a davet edeceğiz. Siirt'ten bir kardeşim, muhterem hocam, kardeşlerimizle birlikte el ele, gönül gönle, can cana, aşk ve şevkle Allah'ın emrettiği standartlarda ve ölçülerde hizmet edecek liyakat seviyesine ulaşmak için Allah'tan nasıl bir talepte bulunmamız gerekiyor? Sevgili kardeşlerim, talepler belli. 7 safa talep. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, dilediniz. Mürşide tabi olacaksınız, tabi oldunuz. İnşallah. Ruhun teslimi hepiniz yaptınız. Bundan sonraki şey de dönüm nedir? Fizik vücut teslimi için harekete geçeceksiniz. Fizik teslimi için harekete geçmenizin en bariz göstergesi hizmettir. Allah yolunda hizmet. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir kişi geliyor, diyor ki ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum, ne yapmam lazım? Allah Resulü buyuruyor ki muhsin kul ol, diyor. Bir sene sonra geldiği zaman muhsin kul oldu mu? Komşularına söyle, diyor. Ne demek bu? Sen etrafına ne veriyorsun? Orası çok önemli. Komşularına söyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Resulü buyuruyor ki veren el alan elden üstün. O zaman biz gerçekten fizik vücut teslimi yapmak istiyorsak bu fizik vücudu daima kimin hizmetinde kullanacağız? Bizim dışımızdaki bütün insanlar. Ateist olabilir, deist olabilir, ne olursa olsun, mümin olabilir, Hristiyan olabilir, kim olursa olsun tek bir hakikat var. Onlar bize yanlış davranabilen nefslerine tabi olarak biz affedeceğiz. Onları mutlaka Allah'a davet edip doğrulara ulaştıracağız. Bunun manası ne? Bunun manası Allah Resulü diyor ki, şöyle buyuruyor. Kendin için istediğin kardeşin istemedikçe. Kendin için istemediğin kardeşin istemedikçe imanın kemaline eremezsin. Biz kendimiz için ne istiyoruz? Mutlu olmak istiyoruz, öyle değil mi? O zaman mutlu olmak istiyorsak kardeşimize ne yapacağız? Mutlu edeceğiz. Biz kendimiz ne istemiyoruz? Mutsuz olmak istemiyoruz. O zaman kardeşimiz için ne yapacağız? Onu mutsuz kılmayacağız. Çok basit, çok kolay. Evrensel kanunlar. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, Selam Hocam, Efendimiz'den Allah insanları en az sevdiğinden, en çok sevdiğine doğru bir sılama olduğunu öğrendik. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ise Allah kibirlileri, zulmedenleri, kafirleri, fesat çıkanları ve bunun gibileri sevmediklerinden bahsediyor. Bu sevmedikleri en az sevdiğinden, en çok sevdiği sıralamaya göre nasıl ifade edebilir? Evet, gerçekten Allah kimleri sever? Tevekkül edenleri sever. Tövbe temizlenenleri sever. Takva sahiplerini sever. Muhsinleri sever. Kendi yolunda sabbalanıp savaşanları sever. Adil olanları sever. Sabredenleri sever. 7 ayet-i kerime. Allah kimleri sevmez? Haddi aşanları sevmez. Fesat çıkaranı sevmez. Kafirleri sevmez. Zalimleri sevmez. Kibirlerini sevmez. İhanet edenleri sevmez, müsrifleri sevmez. Hepsi gayet açık ortada. Şimdi bu sevmedikleri manasından hareketle bunlar sevmedik diyor ama Efendimiz de buyuruyor ki Allah herkesi sever. Sevmeseydi yaratır mıydı? Hayır, yaratmazdı. Öyleyse kesinlikle mesela Allah-u Teala melekler var, emri aleminde, cinler var, gayb aleminde ve yeryüzünün adayı olan İnsanı yaratıyor zahiri alemde. Allah-u Teala o yaratış noktasında en çok kimi seviyor? İnsanı seviyor. Çünkü Allah-u Teala zatına ruh üfürüyor. Öyleyse yine Efendimizin sözlediği şu. En az sevdiğinden en çok sevdiğine. Bu sevmemezlik olayı nasıl? Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah onları seviyor, insan olarak yaratmış. Ama sevmemesi nereden kaynaklanıyor? O insan olarak yarattığı Allah'a savaş açıyor. İsyan ediyor. Ne yapıyor? Kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının dilemesine mani oluyor. Yani o durumu kendisi vücuda getiriyor. Davranışları sebebiyle. Yoksa Allah Teala'nın Resulü'nün söylediği A'dan Z'ye kadar hak ve hakikat. Bir izleyici muhterem hocam, Allah herkesi sever mi? Bazı insanlara baktığımızda sanki Allah'tan ümitlerin yokmuş gibi, ben yapsam da bir şey olmaz gibi bir mutsuz içerisinde içindikleri oldukları görüyoruz. Bu düşünce doğru mudur? Külliyen yanlış. Sevgili kardeşlerim, bir kere bu Allah'ın öyle bir kanunu var ki وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ زَرَّةً خَيْرًا يَرَوْا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ زَرَّةً شَرًا يَرَوْا. Miskal zerre hayır işlerseniz Allah Teala size onu gösterir. Miskal zerre şer işlerseniz onu size gösterir. Bunun miskal zerre nedir? Zahiri alemde bugün terazilerde tartılabilen en küçük nesne elektron ve karşıt elektronlardır. Karşıt elektronlar bu aleme ait olmadığı için negatif kütle teraziye koyamıyorsunuz. Tartabildiğiniz sadece elektronlar. Öyleyse bir elektron kadar o ağırlıkta hayır işlerseniz Allah size onu karşılığını verir. Şer işlerseniz karşılığını verir. Hiçbir şey boşa gitmez. Allah Resulü bir ara gidiyor. Hiçbir bir şeyle meşgul olmayan kişiye selam vermeden gidiyor. Dönüşte o kişi elindeki bir çöple toprağı karıştırıyor ve selam veriyor. Sahabe diyor ki ya Resulullah neden oldu? O diyor giderken hiçbir şeye kafası meşgul değildi. Hiçbir iş yapmıyordu. Dönüşte toprağı karıştırıyordu. Bir şeyle meşguldü. Öyleyse bunun manası şu. İnsan için çalışmasından başka bir şey yok. Yaptığınız çalışma negatif de olsa, pozitif de olsa karşını görürsünüz. Hepimizin bunu göz önüne alması ve mutlaka Allah istikametinde bir çalışmanın içine girmesi lazım. Görüntülü bir suvarımız var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok kalpten severim inşallah. Muhterem Hocam, bir gün gelirseniz size bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Muhterem Hocam, burçların insan karakteri üzerinde etkisi var mıdır inşallah? Allah razı olsun. Esselamu
0: aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bize çok söz, burçların insan karakteri üzerinde hiçbir tesiri yok. Sadece ahlak-ı seyyiye, kötü ahlak var ve ahlak-ı hasene, iyi ahlak var. İyi ahlakın sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyen, indi safayı yaşayanlardır. Kötü ahlakın sahipleri de Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yedi safada, yedi cehennemde yer alan insanlardır. Allah razı olsun. Burçların insan üzerinde değil, Allah Teala'nın emrini yerine getirenler, yasaklara uyanlar güzel ahlakın sahipleridir. Yerine getirmeyenler, kötü olanlar da o kötü karakterli, kötü ahlakın sahipleridir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha bir sual ve cevap programda birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları Hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz, niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor. Ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Allah İnsandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik,
2: öfke, bagaj, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hüsve, şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhuşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi, tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, onların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah-u Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
0: Fatiha ma salavat anam.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Mübarek üç ayların içindeyiz. Mübarek üç ayların ilki Recep ayının ilk perşembesi Regaib Kandil olarak kutlanıyor. Peşinden aynı ayın 27'sinde Miraç Kandili olarak kutluyoruz. Kandiller insan hayatı için, ahiret ve dünya hayatı için önemli dönüm noktaları, mukaddes zamanları ifade ediyor. Dolayısıyla bu zaman dilimlerinde insan olmak, mutlu olmak, Allah'a yakın olmak isteyen herkes en üst seviyede bu kandilleri ihya etmelidir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle Miraç kandili Kur'an-ı Kerim'in bir hakikati olarak devreye giriyor. Tıpkı Kadir Gecesi gibi. Tabii ki Regaib Kandili de Berat Kandili de aynı muhtevayı ifade ediyor. Şimdi Necm suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Nebi Sultanı Peygamber Efendimizin miracında Allah'a ne kadar yakın olduğunu ifade ediyor. Resulullah'ın miracı evvela nasıl gerçekleşiyor, nasıl gerçekleşti anlayabilmek için insanın yapısına bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalen denilen kuru topraktan ve şekillenen balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir. Beş duyu organı ile et ve kemikten oluşan doktor olan ihtisas alanı, aklın kumandasında insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde bir de nefsimiz var bezah alemine ait. Ve nefsin mama sevaha insanı biz nebne cinayetik. Yaratılıştan, doğuştan hasta olan nefsimizdir. 19 afetle malul. Allah Teala insanın bir denge varlık olduğunu buyuruyor ve zatından insana ruh üfürüyor. Secde 9'a göre Summa sevaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte bu üç vücut serbest irade aklın kumandasında olan bu varlık zahiri alemdeki aktivitelere baktığımız zaman burada bir hareket alanı var. Ama geceleyin yatağına yattığı zaman da fizik beden tıpkı rölantide çalışan bir araba gibi otomatik sistemler çalışıyor fakat nefs vücuttan ayrılıyor, akıl nefse kumanda ediyor ve rüya alemini nefsle yaşıyoruz. Her gece rüyayı gören kim olursa olsun nefsiyle o hayatı yaşıyor. İşte ışık hızı, ışık hızın altındaki hızlar ve sonsuz hız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin miracı ruh vücuduna örtü olduğu için sonsuz hızla bunu gerçekleştirmiş. Normal zahiri alemdeki yapı fizik beden dışta, ruh ve nefs fizik bedenin içerisinde. Ama Resulullah'ın miracında fizik beden ve nefs ruhun içinde, ruh dışta. Dolayısıyla
ruhun kanunlarına tabi oluyor ve sonsuz hızla Allah'ın huzuruna çıkıyor. Necm suresinin 11. ayet-i kerimesinde de Allah Teala ne buyuruyor? Ma kezebel fuadu mara. Kalbindeki Fuat gönül gözü görmesi, gördüğü ruhun gözlerinin gördüğü şeyi tekzip etmedi. Necm bu ayet-i kerimede Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Allah Teala'yı ruhun baş gözüyle gördü. Ama daha evvel nefsin kalp gözüyle defaatle görmüştü. İşte nefsin kalp gözüyle gördüğü Allah Teala ruhun baş gözüyle bir daha görünce Allah Teala nefsin kalp gözüyle görülebilir. Ruhun baş gözüyle görebilir ama fizik vücudun baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Nefsin baş gözüyle de kimse Allah'ı göremez. Yani rüya aleminde de kimse Allah'ı göremez. İşte bu ayetlerle örüşen hadis-i şerifte Tirmizi'den rivayet ediliyor. Onların yani cennet ehlinin Allah katında ne kıymetlisi sabah ve akşam Allah'ın zatına bakandır. En kıymetlisi. Onların yani cennet ehlinin Allah katında en kıymetlisi sabah ve akşam Allah'ın zatına bakandır. Yani Allah'ın zatını görendir. Rüyetullah olandır. Gerçekten de baktığımız zaman şunu görüyoruz. Birçok ayet-i kerimede Rüyetullah bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatını görenlerden Allah-u Teala bahsediyor. Örneğin Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Men azzebu men keteme şehadeten indehu min Allah. Allah katındaki şehadeti ketmeden, gizleyenden daha kim vardır diyor. İşte bu Allah'ın katındaki şehadeti ketmeden, gizleyen, mürşidi, hidayeti üstünü örten, yalanlayan insanlardır. Öte yandan En'am suresinin 103. ayet-i kerimesinde yine bir kere de Allah-u Teala kalp gözünden bahsediyor. Görme hastaları onu idrak edemez ama o görme hastalarını idrak eder. Belki 104 Allah-u Teala buyuruyor ki Atcaakum evet. قَدْ جَاكُمْ بَسَائِلُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْسَرَ فَلِنَفْسِ وَمَنْ عَمِيَ فَيَعْلَيَا Rabbinizden size basiretler kalp gözlerinizden görme yeteneği gelmiştir. Artık kim bu basiretler kalp gözüyle görürse onun lehinedir. Kendi nefsi içindir. Kim de kalp gözü kör olursa o da onun aleyhine. Yine Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde قُلْ هَذِي سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنَ اتَّبَعَنِي Ben ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte o, bu yol, bizim yolumuzdur. Kim Allah tarafından inşaada memur ve mezun kurulmuşsa o noktadan itibaren Allah Teala onu İrşadla vazifeli kıldığı kişiyi o Allah'a davet ederek görevi yerine getiriyor. Allah tarafından inşallah memnun mezun kılınan Allah'a davet edenlerin Allah'ın zatını görenler olduğunu buyuruyor.
Öte yandan Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde de bir kere daha Allah-u Teala kalp gözünden bahsediyor. Zuhruf suresinin nefi zâlike le zikre limen kâne lehu kalbün ev alkul sema ve huve şehid. Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde لَا يَمْلُكُنَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ شَفَاعَةَ اِلَى مِنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onların ondan Allah'tan başka taptıkları şeylere şefaat malik değildirler. Hakka şahit olanlar için onu bilirler. Böyle şefaat yetkisine sahip olanlar, onlar Hakka şahit olanlardır. Yani Hakk'a şahit olan en üst seviyede devrin imamı, kavim resulleri ve irşada memur ve mezun kurumdan veli mürşitler. Onlar Hakk'a şahittirler. Öte yandan Meryem suresinin 87. ayet-i kerimesinde yine Meryem 87'de لَا يَمْلِكُنَ شَفَاتَ اِلَّا مَنْ اَتَّخَذَ اِنْدَ الرَّحْمَانُ وَعَدَى Şefaate malik olanlar, onlar Allah'ın zatına şahit olanlardır. Ama Rabbinin dinde ahdi tazi edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. O zaman Allah katındaki ahd alanlar, onlar şefaate malik oldukları gibi aynı zamanda Allah'ın zatını görenlerdir. Kamer suresinin 54. ayet-i kerimesinde اِنَّ الْمُتَّقِّينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَالنَّهَارِ Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadırlar. Kamer 55'te ise ف۪ي مَقَعْدِي سَدْقٍ عَنْدَى مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ Kudret sahibi melikin huzurunda sadıklar makamındadırlar. Kudret sahibi Melik'in huzurunda yani huzur-i ilahide, indi ilahide, huzur namazında sadıklar makamındadırlar. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Miraç hadisesini Kureyş müşriklerine haber vereceği zaman Ey Cebrail, kavmin beni tasdik etmez dedi. Cebrail Aleyhisselam Ebu Bekir seni tasdik eder. O sıddıktır dedi. Öyleyse Sıddıklar makamı. Nedir bu? Miraç hadisesinde Peygamber Efendimiz Mürşid-i Cebrail Aleyhisselam diyor ki kavmin beni tasdik etmez. Cebrail Aleyhisselam Ebu Bekir seni tasdik eder. O sıddıktır diyor. Kamer 55'te de belki 54'ten itibaren bakmak lazım. 54 ve 55 اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَالنَّهَارِ 55 ف۪ي مَقَدِي سَدْقًا عَنْدَى مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadırlar. ف۪ي مَقَدِي سَدْقًا عَنْدَى مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ Kudret sahibi Melik'in huzurunda sıddıklar makamındadırlar. Öte yandan Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. اَكَانَ النَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَ اِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ اَنْ اَنْزِرِ النَّاسَ وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا اَنْ اَلْهَمْ قَدَمٍ صَدْقًا عَنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هَذَا لَسَحِيرٌ مُبِينٌ Onlardan bir adama insanlara uyarması, amini olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında katında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle diye muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. İşte Allah-u Teala'nın
insanları uyarması için ve ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için devrin imamına vahyetmemiz insanların acayibine mi gitti? Onlar için, muhakkak onlar için Rablerinin yanında Sıddıklar makamı vardır. Muhakkak ki onlar için, yani onları tasdik eden, acayibine gitti, Rablerinin yanında Sıddıklar makamı vardır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, Ahzab suresinin 45. ayet-i kerimesinde Ya eyyühen nebiyyü enne arsalnakum şahiden mübeşşiren ve nezire enne arsalnakum şahiden mübeşşiren ve nezire muhakkak biz seni şahit Allah'ın zatını gören müjdeleyici ve nezir uyarıcı olarak gönderdik. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz için bu söyleniyor. O zaman Peygamber Efendimiz'i yalanlayanlara bu Miraç olayında Sıddıklar makamı Hazreti Ebubekir Sıddıklar makamında o onu tasdik ediyor. Kafirler şöyle dedi, muhakkak ki bu apaçık bir sihirdir diyorlar. Ama şahit olarak müjdeleyici uyarıcı olarak gönderilen Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'i tasdik eden Hazreti Ebubekir Fîmâ kâlesi tenhende melikin muktedir. Yunus 2'de de aynı şeyi söylüyor. Peygamber Efendimiz buyurarak ki Miraç olayı olur olmaz haber Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından açıklandığında münafıklar hemen Ebu Bekir'i buldu ve dediler ki seninki diyor ki Allah'ın katına çıkmış. Hazreti Ebu Bekir diyor ki kimden duydunuz? Başka birisi mi söyledi size onun çıktığını yoksa kendisinden mi işittiniz? Onlar da diyorlar ki kendisinden işittik. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir diyor ki eğer ondan işitiyorsanız bilin ki %100 doğrudur. Evet demek ki Hazreti Ebubekir Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'i %100 her şeyle tasdik eden Sıddıklar makamının sahibi. Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ya eyyühen nasu kad ca'akum mev'izetun min rabbikum ve şifaan limâ fî sudûri. Hudan alâ rahmetin lil mu'minîn. Ne demiştik? İnsanoğlu üç vücuttan müteşekkil bir varlık. Bir, bu zahiri âleme ait olan fizik beden. İki, ver zalimin ait olan nefs. Üç, Allah'ın zatından üfürülen ruh. Bir de serbest iradenin sahibi. Aklın kumandasında hayatı yaşıyor. Ama Allah Teala Yunus 57'de "Ey insanlar size Rabbinizden öğüt ve göğsünüzdeki olana, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Hudan rahmetin lil mu'minin." Doğuştan hepimiz hastayız. 19 negatif özelliğin sahibi içerisinde 19 negatif özellik başlangıçtaki 19 negatif özelliğe bakalım. Evet. Herkes şirkte, küfürde, deralette, fıskta. Yani herkes hasta aslında. Böyle bir şeyi de ifade etmek lazım. Nefsin afetleri
isyana götürüyorsa isyan da hasta. Oraya onu ilave edebiliriz inşallah. İsyan çizgi hasta. Evet, herkes hasta başlangıç noktasında. Şimdi hasta olan insanlar için Allah Resulü bakın ne buyuruyor. Fitneler karanlık gece parçakları gibi etrafı sardığı zaman Kur'an'a sarılın. Ondan ayrılmayın. Çünkü Kur'an aracılığı kabul eden bir şefaatçi ve şikayeti kabul edilen bir davacıdır. Bir kişi diyor ki, ya siz Kur'an diyorsunuz, yalan yere yemin eden, Kur'an çarpar, onu kör eder. Ben işte böyle bir kişiyim ama işte öyle değil. Kur'an dile geliyor, ben seni kör ettim, henüz farkında değilsin. Neden öyle? Çünkü Allah'a ulaşmayı kalben dilemek cennetin de anahtarı, Kur'an'ın da giriş kapısıdır. İşte bu dileğin sahibi olmayanlara Allah Teala hastalarına engel koyuyor. Karşı çıkanlara huzurlarına engeller koyuyor. Engelleyenlere kalplerini tabi ediyor. O zaman Kur'an diyor ki, ben seni kör ettim, sen farkında değilsin. İşte Kur'an aracılık kabul edilen bir şefaatçi ve şikayeti kabul olunan bir davacıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir hadisinde ne diyor? Buyuruyor ki, yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacak. O fitnelerden kurtuluş neydi ya Resulullah? Fitnelerden kurtuluş Allah'ın kitabı Kur'an'ladır. Çünkü Kur'an'da sizden evvelkilerin, sizden sonrakilerin ve arasındaki hükmü vardır. Kur'an bütün zamanların kitabı. İşte bütün zamanların kitabı olan Kur'an'ı kim kibrinden dolayı o kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasında ararsa, Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın bir sağlam sam ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu haberidir. Kim kibrinden dolayı o kitabı terk ederse, kibrinden dolayı kitabı terk edenler Araf 146'da سَيَسْرُفُوا اَنْ اَيَاتِ الَّذ۪ينَ اَلَّذ۪ينَ تَكَبِّرْنَا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَاِنْ يَرَوْا كُلَّ اَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَاِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا وَاِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا. İşte kibrinden dolayı Kur'an'ı terk etmiştir. Kim de hidayeti ondan başkasına ararsa, Allah o kimseyi dalalette bırakır. Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, hidayeti dilemezse Allah onu delalette bırakır. İşte Rahat 27'de herkes delalette. اَنَّ اللّٰهِ يُدُلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَأْتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ. Ve o delalette olanlardan kim enab olursa, ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse koyu gece karanlıkları gibi fitnelerinden kurtuluş Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Allah Resulü de fitneler karanlık
gece parçaları gibi etrafı sardığı zaman Kur'an'a sarılın, ondan ayrılmayın. İşte Kur'an'a sarılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar müşriklerine tabi olanlardır. Onlar hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadiste beyan ettiği gibi خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Çünkü Mehdi Aleyhisselam Al-İrmân 81'de Ulu'l-Azm meclislerinden Allah size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Mehdi Resul gelecek. Siz ona iman edeceksiniz. Ona yardım edeceksiniz. Bu ağır sözü üzerinize aldınız mı? Aldık, ikrar ettik. Şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Gerçekten de Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam ve Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'da Ulul Azm ve Bilal olarak geçiyor. Allah onlardan misak almış ve bu Ulul Azm ve Bilal'in arasında Peygamber Efendimiz de var. Ve onlardan sonra gelen Resul, Mehdi Resul sizdekini tasdik edecek. Size kitap hikmet verdim ve sizdekini tasdik edecek. Siz ona iman edeceksiniz. Şimdi Mehdi Resul Kur'an ayetleriyle Hazreti Nuh'taki 7 safayı tasdik ediyor. Hazreti İbrahim'deki 7 safayı tasdik ediyor. Hazreti Musa'daki 7 safayı tasdik ediyor. Hazreti İsa'yı tasdik ediyor ve Nebine Sultan Peygamber Efendimiz'in İndirilen Kur'an-ı Kerim'de 7 safayı tasdik ediyor. Hazreti Nuh ona tabi olan gemidekiler 7 safayı yaşadılar. Hazreti İbrahim ona tabi olanlar 7 safayı yaşadı. Hazreti Musa ona tabi olan Rabbani'nin 7 safayı yaşadı. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan Havari'yle 7 safayı yaşadı. Ve Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabe 7 safayı yaşadılar. Kur'an ayetleriyle yaşanan Hanif dininin 7 safhası. İşte bunu Mehdi Aleyhisselam Allah'tan öğrendi ve insanlara da öğretiyor. Dinler yoktur, tek bir din var. Hazreti Nuh'un dini Hazreti İbrahim'in dinidir. Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesi. Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un dininden olduğunu buyuruyor. وَمِنْ شِعَيْتِ اللّٰهِ İbrahim. Muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Kimin dininden? Hazreti Nuh'un dininden. Hazreti Musa Aleyhisselam da Hazreti İbrahim'in dininden. Hazreti İsa Aleyhisselam da Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın dininden. Hazreti Peygamber Efendimiz de Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dininden. Öyleyse dinler yok, tek bir din var. Bu din Arapça adıyla babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla Nasranilik. Arapça adıyla Yahudilik. Hazreti İbrahim'in nisanıyla Hanif dini. Görüyoruz ki dinler yoktur, tek bir din var. Ve Allah Teala bunu ayetlerde net olarak anlatmış. Şimdi Resulullah'ın bu konudaki hadisine baktığımız zaman ne görüyoruz? Sizlere hukuku iki
Hukuku ağır iki kıymetli emanet bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabıdır. Onda nur ve hidayet vardır. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın. Onunla meşgul olun, onu öğrenin, öğretin. İkinci emanet Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında Allah'tan korkmanızı hatırlatırım. Öyleyse görüyorsunuz ki dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı ve Allah Teala Allah'ın kitabına sarılmamızı emir buyuruyor. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam. Çünkü Mehdi Aleyhisselam 7 sabah 4 tertibi öğreten Kur'an'ın lafzı ve 7 ruhunu öğreten Allah'ın vazifelisidir. Hayrukum men taallama al-Kur'an ma allamahu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. En sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı sizin zorluklarınızı gideren veliniz olan kimseye katılınız o Mehdi'dir. Yani ne demiş oluyor Allah Resulü? Ümmetimin hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi Aleyhisselam'ın en hayırlı olmasının sebebi Allah'tan öğrendiği Kur'an'ın lafzı, manası ve yedi ruhunu öğretmesindendir. Kur'an'ın bir lafzı, manası ve yedi ruhunu Allah'tan öğrenmiştir. Ve Allah'ın emriyle de öğretmektedir. Nitekim Ali İmran 81'de وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ اِكْتَامٍ حِكْوَةٍ سُمَا جَاكِمْ رَسُولُ مُسَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ Ulu'l-Az Nebilerine verilen Hz. Nuh Aleyhisselam şeriat kitabının sahibidir. Hz. İbrahim Aleyhisselam şeriat kitabı, Hz. Musa Aleyhisselam keza öyle, Hz. İsa'nın keza öyle ve son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Bu 7 sefa 4 teslim öğretisini Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'a, Mehdi Aleyhisselam da Sar kitaplardaki bu 7 sefa 4 teslimi tasdik ediyor ve Allah'tan öğrendiği ezeli ve ebedi dinin tek şeriatı 7 sefa 4 teslimi Allah'ın emriyle bizlere öğretiyor. Bu sebeple Mehdi Aleyhisselam Resulullah'ın ümmetinin en hayırlısı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i lafzı ve yedi ruhuyla Allah'tan öğrenmiş ve Allah'ın emriyle de lafzı ve yedi ruhunu bizlere öğretmektedir. İşte hadis-i şerifte bir kere daha bu dile getiriliyor. Sizlere hukuku ağır iki kıymetli emanet bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabıdır. Onda nur ve hidayet vardır. Tevrat da hidayet ve nurdur. İncil de hidayet ve nurdur. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın. Onunla meşgul onu öğrenin ve öğretin. Evet, onu öğrenin ve öğretin. İkincisi emanet, Ehl-i Beytim'dir. Mehdi Aleyhisselam Ehl-i Beyt'tendir. Evlad-ı Resul'dür. Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Allah benimle bu dini nasıl başlattıysa onunla sona erdirecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. O halde bu koyu gece karanlık fitnelerden kurtuluş Ehl-i Beyt'ten olan Mehdi Aleyhisselam'la gerçekleşecek. Fitne katilden büyük. Katleden
Bir kişi cezası cehennem. Cehenneme gidiyor. Ama fitne başkasının cehenneme gitmesine sebep oldu. Kendisi de cehennemin en derin yerinde ve bu bir kişiyle de sınırlı değil. İnsanları ifsad ediyor. Allah'ın yolundan saptırıyor. Evet sevgili kardeşlerim, pazar

Kardeşlerim, üç çeşit tövbeden bahsedebiliriz. Bir, kişinin yaptığı günahlardan uzaklaşması için yaptığı tövbe. İki, mürşit yönünde yapılan tövbe. Üç, tövbe-i nasuh. İşte Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde onlar senede bir iki kere onları imtihan ettiğimizi görmüyorlar mı? La sonra tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. İşte bu tövbe etmiyorlar, Allah'a yönelmiyorlar. Günahtan uzaklaşma ve de mürşidine tövbe, zikir, Allah'ın ismini ard arda tekrarı. Kula musibet gelmez, hak yazmayınca, hak musibet yazmaz, kullanmayınca. Kul nefsine tabi oluyor. Nefsine tabi olduğu zaman o kişi derecat kaybediyor. Ve devamlı günah işliyor. İşte bu musibetler o kişinin işlediği günahların sonucu. Yani bir nevi musibetler o kişinin işlediği günahların kefareti. Ama seçilmiştir kişi, seçilmiş olmasına rağmen Allah kendisinden Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Ama Tövbe 126'da buyurulduğu gibi seçilmesine rağmen musibetlerle imtihan olmasına rağmen tövbe edip zikre başlamıyorlar. Ama herkes öyle değil. Bakara 155, 156, 157'de de imtihan olan ve ne biliyorkum bir şey min el havfi vel cu'i ve naqsin emvali ve nefsi ve semerat ve beşerü mine sabirin. Yani sizi korkuyla, açlıkla, maldan, candan eksilmeyle imtihan ederiz. Sabredenlerin müjdeleri. Kimlerdir bu sabredenler? Onlara bir musibet isabet ettiği zaman kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah içiniz hayattayken ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve inna ileyhi raciun. Böyle bir kerette tekrar ruhumuz Allah'a dönecek. 157 Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun ve ulaike'l muhtedun. İşte onların üzerine Rablerinden selavat ve rahmet vardır. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. İşte bu sabredenler ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Tabii ki sabrın da yedi safhası var. Bu ayette bahsi geçen sabır, üçüncü safha, yedi safha sabra baktığımız zaman öyle görüyoruz. Şimdi İnsanlar İslam'da ruhban sınıfı yoktur diyor. Güzel de bu onların kendi zannı. Allah Teala kalben Allah'a ulaşmayı dileyenleri 12 tane insanla mürşitlerine ulaştırıyor ve tabi olması halinde ruh vücudun ayrılıyor. Sırat-ı müstakimden seyri sülükle Nisa 175'e göre
Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatı.

da yok oluyor. Femellezine aminu billahi ve ihtesemu bihi. Amin, Allah'a iman eden ve ona ulaşmayı dileyen. Fesulkum fi rahmetin minhum ve fadlin. Allah onları kendisinden bir rahmet ve fazlın içine koyacak ve onu kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracak. Allah Teala bunu diyorsa bir deli bu kuyuya bir taş atıyor, kalı çıkarmış. İslam'da ruhban sınıfı yok. Eğer insanlar o kişinin günahlarını affediyorlarsa bu doğru değil tabii. Sadece mürşit bir vasıtadır. Tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imamıyla Allah arasında mağfirettir. Tövbe eden kişiyle imam arasında şefaattir ve mağfireti günahları sevaba çeviren Allah'tır. Yedi nimeti o kişi Allah'tan alıyor. Devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine gönderen tövbe sırasında Allah'tır. Kalbe imanı yazan Allah'tır. Günahları sevaba çeviren Allah'tır. Ruhun vücuttan ayrılması Allah'ın emriyledir. Fizik vücudun şeytana kulunmaktan kurtulması Allah'ın yardımıyledir. Nefs eskesi, keza öyle ve iradenin güçlenmesi. Bunlar hepsi Allah'ın dizaynı içerisinde gerçekleşiyor. Şimdi gelelim kişinin kendi kendine yaptığı birinci tövbenin dışında bir de günahtan uzaklaşmak. Bir de mürşid önüne yapılan tövbe 4 ayet-i kerimede açıklanıyor. Mürşid önüne yapılan tövbe. Nisa 64, Nisa 80'i Nisa 64'ün altına alırsak, biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ama 312'de yine sana tövbe ederek tabi olanları birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Furkan 70'te kim mürşid önüne tövbe eder, mümin olur, ıslah edici amel nefs eskisini yaparsa, işte onların Allah'ın seyyiatlerini hasenata tebdil ettiği kişiler olduğunu buyuruyor. Ve Mümtehine 12 keza öyle. Öyleyse her halükarda mürşide 12 tane insanına tabi olmak tövbeyi muhtevasına alıyor ve mürşid önünde tövbe günahları sevaba çevrendir. Kişi kendi kendine tövbe ettiği zaman Allah tövbeyi kabul ederse hangi günahından dolayı tövbe etmişse o günah miktarı kadar Allah ona sevap yazar. Ama mürşid önünde yapılan tövbede o güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çevirir. Mürşidin Allah'tan talebi, mağfiret talebi, kendisinin de Allah'tan mağfiret talebi şahidin huzurunda, her iki tarafın Allah'tan tövbesini kabul etmesi ve günahların sevaba çevrilmesi bu şekilde gerçekleşiyor. Ama bir de tövbe-i nasuh var. Kişi ihlasa ulaştığı zaman, insanla Allah arasında 7 safha emirler sistesine emrine baktığımız zaman 6. safhada kişi ihlasa eriyor ve tövbe-i nasuh yapan muhlislerdir. O kişi Allah'ın davetiyle tövbe-i nasuhla tövbe ediyor. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde belirttiği gibi Allah bu tövbeyi kabul ederse
Salahın birinci kademesinde Allah günahlarını örtüyor. İkinci kademesinde salah nurunu veriyor. Üçüncü kademesinde o örttüğü günahları bir kere daha sevaba çeviriyor. Dördüncü kademesinde irade teslimi. Ve beşinci kademesinde Allah'ın zatını gören, irşada memur ve mezun kılınanlar olarak ifade ediyor. Altıncısında kavim resulleri var. İradefi. Yedincisinde tasarruf devrin imamı var. Kişinin kendi kendine yaptığı tövbe 1, mürşidden yapılan tövbe 2 ve tövbe-i nasuh 3. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşimiz muhterem hocam, sihir, büyü ve hüddamla uğraşanlar topluma ne verir? Bu tür işlere uğraşanlarda çare arayanlara ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, gerçekten sihir büyü günah-ı kebairdendir. Nasıl şirk günah-ı kebairse, sihir büyü de günah-ı kebairdir. Faiz de günah-ı kebairdir. Ve daha bunun gibi birçok savaştan kaçmak vesaire, bunlar hepsi günah-ı kebair. Bunlardan kaçınmak bir dilektir. Nisa suresinin 35. 31. ayet-i kerimesinde اِنْ تَجْتَنِبُ كَبَائِرَ اِسْمَ مَا تُنْهَوْنَا نُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Eğer yasaklarınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin günahlarınızı örteriz. İşte bu sihir büyü Allah'ın yasak ettiği bir fiil, şeytanın zülmani ilmi ve insanlar birbirlerine sihir büyüyle zarar veriyorlar. Cinleri birbirinin üzerine saldırtarak hüddam ilmiyle zarar veriyorlar. Bununla uğraşanlar topluma ne verir? Sadece huzursuzluk ve mutsuzluk. Bu tür işlerle uğraşanlarda çare arayanlara ne tavsiye edersiniz? Her zaman herkese tavsiye ettiğimiz Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala 7 ayet-i kerimede enab, münib, yünib olarak aynı kökten türeyen, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bahsediyor. 7 ayet-i kerime. Evet. Biz diyoruz ki Allah'a yönelsinler, Allah'a ulaşmayı dilesinler. Rad-i 27'ye göre, Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dilesinler. Lokman 15'e göre, Zümer 17'ye göre, Zümer 54'e göre, Mumin 13 ve Şura 13'e göre Allah'a ulaşmayı dilesinler. Dilemeleri halinde Allah-u Teala bunu kimin kalbinde görürse Allah-u Teala onu, ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve o kadar büyük günahlar işleyen kişi, Allah-u Teala o büyük günahları sevaba çevirdiği gibi onun ruhunu da kendisine ulaştırarak 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına onu sahip kılıyor. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an'da birçok ayette insanların hüsrana uğradığından bahsediyor. İnsan hangi şartlar altında hüsrana uğrar? Hüsrana uğramanın sonucu nedir? Bütün cehennemlikler hüsranda olanlardır. Yani günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesi. Herkes hüsranda, Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesi de men khafet mevazinu kimin hasenat tartıla hafif gelirse ve ulaki lezine khasru enfusehum fi cehenneme halidin. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve onlar cehennemdir. Cehennemliktir. 7 ayet-i kerimede de herkesin hüsranda olduğunu buyuruyor başlangıçta. Hüsranda olanlar amelleri boşa gidenlerdir. Allah Teala Zümer 65'te ve lekad uhiye ileyke ve ilellezine min kablik la neşrekte la yefetenne amalike la tekunu minel hasirin. Sana ve senden öncekilere vahyettik, gerçekten eğer şirk koşarsan
Allah'a ulaşmayı dilemezsen amellerin mutlaka eba olur ve mutlaka üstüne düşenlerden olursun. Allah'ın kanunu bu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar ameli boşa giden, hüsranda olanlardır. Gideceği yer cehennemliktir. Ulaşmayı dileyenler, Allah günahlarını örttüğü, Ehli Furkan sahibi kıldığı kişiyi birinci kat cennete ulaştırandır. Amelleri boşa giden, Allah'ın zatını dilemeyen, takva sahibi olmayanlar, 7 ayet-i kerime, amelleri boşa gitmeyen, Allah'ın zatını dileyen, takva sahibi olanlar. Günahları örtülen, Allah'ın zatını dileyen, takva sahibi olanlar. İnsan hangi şarta hüsrana uğrar? Amelin boşa gitmesiyle hüsrana uğrar. Ama Allah Teala kimin ameli boşa gidiyor? Lika Allah'ı dilemeyenlerin. Kehf 105'te lika Allah'ı dilemeyenler var. Zümer 65'te lika Allah'ı dilemeyenler var ve her ikisine de ameller boşa gidiyor. Amellerin boşa gitmesi o kişiyi hüsranda bırakıyor. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrin Allah katında bu kadar değerli olmasını neye bağlıyoruz? Çünkü nefsin manevi kalbindeki afetleri temizleyen, Allah katındaki faziletleri kalbimize taşıyan yegane vasıta zikirdir. Zikrin dışında hiçbir ibadet bunu yapamaz. Ne oruç tutmak, ne namaz kılmak vesaire yetmez. Zikrin dışında daimi bir ibadet yoktur. Her ibadet belli ölçüye dayalıdır. Fazlasının yapılması ifrat, azının yapılması tefrittir. İnsanlar ifrat ve tefritte girerler. Ama zikirde tefrit vardır, ifrat yoktur. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmıştır. Öyleyse daimi o kişi Allah'la birlikte kılan, devamlı ona en üst seviyede derecatı kazandıran yegane vasıta zikir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size amellerin en iyisini, en temizini, Allah katında en çok size derecat kazandıran, altın gümüş infaktan daha kıymetli, şehit olmaktan daha değerli bir şey söyleyeyim mi? Evet, bu Allah'ı zikretmektir buyuruyor. Öyleyse zikir ibadetlerin sultanıdır. Zikirden daha üst seviyede bir ibadet yok. Zikir en fazla derecat kazandırandır ve zikir amelleri ağırlaştırandır. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, insanların nefslerindeki kin, nefret, düşmanlık duyguları ne zaman kaybolur? Daimi zikre ulaştığınız an. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, birbirinize nefret etmeyiniz. Birbirinize haset etmeyiniz. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İşte o kardeşler, kardeşlik birbirlerini Allah için sevmektir. Ne diyordu Allah Resulü? Buyuruyor ki, şehit değiller, Resul değiller. Ama şehitlerin ve Resullerin gıpta ettiği insanlardır. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar aralarında ne kan bağı ne de birbirlerine bağışladıkları bir mal olmadığı halde birbirlerini Allah için sevenlerdir. Allah'a yemin ederim ki onların yüzleri nurdur. Onlar bir nur üzeredirler.
Herkes korku içinde erken onlar korkmaz. Herkes üzülürken onlar üzülmezler. Allah'ın velilerinden bahsediyor. La havfun aleyhim ve la yahsenun. Herkes korku içindeyken onlar korkmaz. Herkes üzülürken onlar üzülmezler. Onlar birbirlerini Allah için sevenler. 7 safhada bu la havfun aleyhim ve la yahsenun var. 7 safhanın 7'sinde Allah Teala velilerden bahsediyor. Allah'ın kulları arasında bir grup var ki bunlar ne peygamberdirler ne de şehittirler. Yani Resul değiller, şehit değiller. Onlar evet, korku yok, onlar masum olmazlar. Bakara 38, Bakara 112, Bakara 274, Ali İmran 170, Maide 69, Araf 35 ve Akaf 13. İşte bu özelliğin vasıflarının sahibi olan insanlar arasında bir akrabalık bağı, bir malla alışverişi olmamasına rağmen onlar için korku yok, onlar mahzun olmazlar, onlar birbirlerini Allah için sevenlerdir. Belki o hadisi de buraya ilave etmekte fayda var aynı birbirler örtüşüğü için. Onlara korku yok, onlara mahzun olmazlar. Onlara korku yok, onlara mahzun olmazlar. 7 velayet kademesi için bu söyleniyor. Fena makamındakiler için onlar korku yok, onlara mahzun olmazlar. Vesaire. Allah razı olsun. Sosyal medyadan birkaç muhterem hocam, Allah'tan çok şey istiyoruz ama gerçekleşen çok az bir kısmı. Allah-u Teala duaları kabul ederken nasıl bir yol izliyor? Ve dualarımızın kabul olması için ne yapmalıyız? Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öyleyse kimdir kalbi gaflet içinde? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Duanızın mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin. Şunu bilin ki Allah kalbi gaflet içerisinde olanların duasını kabul etmez. Yani diliyle iman ediyor, ağzıyla iman ediyor ama kalbi iman etmiyor. Kalp gaflet içinde. Öyle kişilerin duasını Allah kabul etmiyor. Ama kalbi zikirdeyse, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah-u Teala'nın kalpteki ekiniti alıp ihbatı koyduğu kişilerin herkesin duasını kabul ediyor. Zaten Allah'a ulaşma dileği bir dua, bir niyettir. Onu mutlaka Allah-u Teala mürşidine ulaştırıyor. Ya ahiret hayatındaki derecatı olarak ona veriyor, ya anında kişinin talebini gerçekleştiriyor veya onun günahına kefaret oluyor o dua. Ama mutlaka Allah-u Teala karşılığını veriyor. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Ramazan ayı Müslümanlar için din ve dünya saadetini kazanmada bir fırsat ayı mıdır? Açıklayabilmişsiniz. Evet. Ramazan ayı tüm Müslümanlar için din ve dünya saadetini kazanmada bir fırsattır. Bakara 185'te Şehr-i Ramazan Ennenzib-i Ünzile fiyul Kur'an Hüdennin nasi ve beyinatil minel hüda vel furkan. Mübarek 3 aylarının sonuncusu Ramazan'dır. Allah-u Teala'nın Resulü Recep ayı Allah'ın ayıdır. İçinde Regaib kandili ve Miraç kandili var. Şaban ayı benim ayım. İçinde Berat kandili var. Ramazan ayı da ümmetimin ayı. İşte bütün Müslümanlar için Ramazan gerçekten ahiret ve dünya saadetini kazanmada çok büyük bir fırsattır.
kalben ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan ruhunu teslim eden herkes için. Zaten Allah Teala Bakara 185'in sonunda Allah yürüdüğü bir kümülüyüz ve Allah yürüdüğü bir kümülüyüz. Allah sizin için kolaylık dile, Allah sizin için zorluk dilemez. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, bir cami hocası cuma hutbesinde Allah nimetini kullar üzerinde görmek ister. Hadisini şöyle açıkladı. Allah'ın insanlara verdiği nimetlerden yeme, içme, giyme hususlarında çok dikkatli davranması gerektiğini, temizliğe riayet etmemizi, Allah'ın nimetlerine şükretmemiz gerektiğini ifade etti. Bizlere Kur'an-ı Kerim'de geçen nimet kavramını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, nimet her devirde, ki nübüvvetle nübüvvet sona erdiğine göre Resulullah'tan sonra kıyamet gününe kadar her devirde devrin imamı var. O devrin imamını Allah Teala kavim Resulü arasında seçmiş. Ali İmran 164'e göre onu bir nimet kılmış müminler için. لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اِذْ بَعْثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِ. O nimet devrin imamı onlara ayetleri tilavet ediyor. Onların nefsini tezkiye ediyor. Onlara kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor. Onlar ondan önce apaçık bir deraat içindeydiler. Öyleyse görüyorsunuz ki devrin imamının ruhu bir nimettir. Ve Allah-u Teala üzerinize nimetini görmek ister derken, herkesin Allah'a ulaşmayı dileyerek Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece mürşidini Allah'tan sorması ve gösterilen mürşide tabi olması halinde devrin imamının ruhunun bir nimet olarak onların başlarının üzerine gelmesini istiyor. Sadece bu değil, onlar ki nimetlendiler, kurtuldular. Bu ikinci safa kurtuluştur. Allah'ın üzerinize nimetini görmek istiyor. Allah Teala nimetini tamamlamak istiyor. Bizlere Kur'an-ı Kerim'de geçen nimet kavramını açıklar mısınız? Allah Teala buyuruyor ki el yevme ekmeltu lekum dinekum. Dininizi tamamladım. Ve etmemtu aleykum nimeti. Ve nimetimi de tamamladım. Ve raditüklem İslam'a dinen ve sizin için İslam'ı seçtim. Yani dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de nimet olarak devrin imamı. Nitekim Bakara 150-151'de Allah şöyle buyuruyor. فَلَا تَخْشَوْنُ مَخْشَوْنِ لِيُوتِ مَنْ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فَلَا تَخْشَمْ وَخْشَوْنِي لِعُوتِ مَنْ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ve nimetin tamamlanması meyanında Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi. Öyleyse اَلْيَمْ اَكِمَتَّوْ لَكُمْ دِينَكُمْ. Kur'an'ın tamamlanması din tamamlamasıdır. Ve اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ. Ben nimetimi de tamamladım. Devrin imamı, radetükümle İslam'ı, dini ve sizin için İslam'ı seçtim. Allah Teala nimetin tamamlanmasını istiyor. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, bir din görevlisi Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesindeki ulu elbab tamlamasını akıl sahipleri diye tarif etti. Ayrıca aynı surenin 190-191 ayetlerindeki zikrin namaz olduğunu açıkladı. Bu konu doğru mu? Açıklar mısın? Değil. Ermen suresinin 7. ayet-i kerimesindeki ulelbab konusunu akıl sahipleri diye ifade etti. Vâye zekkere ulelbab. Misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an,
Her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zulüm, haset ve düşmanlık. Birinci sual, insanları zulme, haset ve düşmanlığa götüren sebep nedir? Evvela insanın yaratılışına beraber bakalım. Allah Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle yaratmış. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesine bizi bir nefse dizayn etmiş. Ve nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. 19 afet. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet ve iblis de bu afetlere %100 tesir ediyor. Allah Teala secde 9'da suma sevah ve nefaha fihi min ruhi biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruhta da 19 tane haset var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haset. Yani insanoğlu hem geceyi hem gündüzü mutevasında bulundu diyor. Gündüzü ruhu temsil eden ruhtur. Geceyi temsil eden nefsimizdir. Ve bir denge içerisinde hayata başlıyoruz. Hasletlerle afetlerin oranına baktığınız zaman o oranlara ilgili slaytımızı gösterirsek evet birbirine eşit değil ama herkesin kümülatif toplam afet değeri 190, haset değeri de 190 ama hasletlerle afetlerin dağılımları birbirine farklı. Olay bu ise söz konusu olan iki grup afet. Birincisi zulüm, ikincisi evet şu anda ekranda görüyorsunuz. Ruhtaki 19 tane haset, nefsteki 19 tane afet dağılımlar birbirine farklı. Her ikisi de başkalarıyla olan ilişkilerimizi kapsıyor. Hem zulüm hem de haset. Başkaları hakkında iyi düşünmemizi ifade ediyor. Düşünmememizi ifade ediyor.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansların birisinde birlikteyiz. Hayatın gerçek amacı bir kalbi dilekle mutlu ederek mutlu olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, insanoğlu için doğumla başlayan ve ölümle noktalanan bu aralıkta Allah'ın bahşettiği bir hayat var. Ve Allah-u Teala ölüm kaderdir, Allah'ın elindedir. Ölümle ilgili ayetlerimize bakacak olursak birçok ayet var ama bunlardan bir tanesi Nahl 61. Artık onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat tehir edilir ne de evvele alınır. Öyleyse ölüm zaman ve mekan koordinatları belli bir anı ifade ediyor. Münafık'ın 11'de ise Allah hiçbir nefsi, hiç kimseyi eceli geldiği zaman asla tehir etmez. Ölüm zaman ve mekanı belli ise ve Allah-u Teala fizik vücut ölmeden evvel bize bir vazife vermişse, o zaman o vazifeyi öğrenip yaşamamız lazım. Ancak o zaman Allah'ın bize için tayin ettiği ahiret ve dünya saadetine ulaşabiliriz. Allah-u Teala bize bir sorumluluk, bir ödev mi vermiş? Evet. Allah'ın bizlere farz kıldığı teslim dini, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça diye İslam. İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safası, Allah-u Teala'nın Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in sahabeyle yaşadığı 7 safa 4 teslim, kalben ulaşmayı dilemek, dinin 2. safhası 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Bu devrin imamı. 3.'sü Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen ruhu sahibi olan Allah'a ölmeden evvel teslim etmek. 3. safha. Bu zahiri alemi yaşayabilmemiz için Allah'ın bize bahşettiği fizik vücudu Ali İmran 20'ye göre Allah'a teslim etmek. 4. safha, berzah alemine nefsimizin manevi kalbindeki 19 tane hastalığı temizleyerek nefsi Allah'a teslim etmek. 5. safha ve son olarak Allah-u Teala ihlasa, irşada ulaşmamız için hedef tayini yapmış. 6. safha, 7. safhada iradenin Allah'a teslimi. İşte babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça ile İslam 7 safa 4 teslimde oluşuyor. Ve babamız İbrahim evlatlarına şu vasiyette bulunuyor. Bakara 132. Ve vesa biha İbrahim'u ve beniyye ve Yakub'a. Ya buneyye, innallâhe istefâ lekum dîne ve lâ temutûne ilâ ve entüm müslimûn. İbrahim aleyhisselam onu Allah'a teslim olan kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup aleyhisselam da, ey oğullarım, muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Öyleyse Allah-u Teala'nın ölüm zamanı ve mekanı belliyse, o noktaya gelmeden önce Allah kendisine teslim olmamızı istiyor. Bu 4 teslimden 1.'si ruhun teslimi, 2.'si fizik vücut teslimi, 3.'sü nefsin teslimi, 4.'sü iradenin teslimi. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ruhun teslimi bir dilektir.
İşte şu anda dört teslimden ruhun teslimi bir dilek. İlmel yakini bizi ilmen yakin sahibi kılar. Fizik vücut teslimi Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlememektir. Bizi irfanın sahibi kılar. Nefsin teslimi 19 afeti kalbimizden temizlemek, 19 faziletin sahibi olmaktır. Bizi hikmet sahibi kılar. Ve iradenin teslimi ise bizi hikmetin ötesine sahip kılar. Öyleyse Kur'an'daki İslam din ayetlerle Allah tarafından en güzel bir şekilde belirlenmiş. Sadece bize düşen Allah Teala'nın bizler için tayin ettiği mürşitten Kur'an'ı öğrenerek hayatımıza tatbik ederek yaşamamız ve neticesi olan ahiret ve dünya saadetini yaşamamızdır. Olay bu ise Allah Teala'nın bize verdiği ev ödevi. Hani halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Ne menem bir şeymiş bu kalu bela günü? Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zahrında onun bütün zürriyetini yaratıyor. Ruhları, fizik vücutları nefsin üzerine şahit tutuyor ve nefslere sesleniyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? O gün hepimiz kalbimizden Allah'a cevap veriyoruz. Kalu dediler ki bela, sen bizim Rabbimizsin. Ve Allah Teala en tekulu yevmul kıyameti inne kunna zagafilin, kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye. İşte o gün Allah Teala ruhları, fizik vücutları nefsin üzerine şahit tutarak nefslere ben sizin Rabbiniz değil mi? Hepimiz evet diyoruz. Ve kıyamet günü kimse benim bundan haberim yoktu diyemez. Çünkü bu olayı Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde bize bildiriyor. Maide 7. Maide 7'de Allah ne diyor? Veskur ni'metallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve misakum ellezine ve sakakum bi skultum semeyna ve atana ve misakinizi de hatırlayın ki siz eşittik ve itaat ettik demiştiniz. Bu irademizin misakı. Ama iskultum semeyna ve atana ise sözlerimi işittiniz mi? Arap 172'de işittik. Öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz Allah'a misak veriyor. Dünya hayatında Allah'a ulaşacağına dair bir emanet. Fizik vücudumuz ahd veriyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup muhsin kul olacağına dair. Nefsimiz yemin veriyor. Yedi kademede tezkiye ve tasfiye olacağına dair. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizden istediğine, Allah'ın bizden istediği yemini, misaki ve ahdi yerine getirmek. Evet, yemini, misaki ve ahdi yerine getirmek. Şimdi yeryüzüne iniyoruz ve yeryüzü 14 yaşına kadar Allah-u Teala hiç kimseyi sorumlu kılmıyor. Sorumluluk 15 yaşından itibaren başlıyor ve mutlaka Allah'ın katından tebliğciler geliyor. İşte daha 123. Kime geliyor? Üç vücut serbest irade, aklın dizayn içinde hayatı yaşayan bay ve bayan tüm insanlara geliyor. Bu şekildeki bir şey. Ve daha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Demek ki hemen şeytan devreye giriyor. Dünya hayatına başlar başlamaz şeytan devreye giriyor. Ve şeytan nefsimizin 19 afetine tesir ediyor. Ve biz hayata mutsuzluk üçgeni içerisinde başlıyoruz. Yani şeytanın kulu, şeytanın dostuyuz. Ve şey, şimdi mutsuzluk üçgeni buraya dikkat eden. Neden öyle? Çünkü şeytan, bir kenarı şeytan, zulmaniyle dünyanın sahibi. Bir kenarı nefsimizin afetleri, öbür kenarı da
devamlı bize işlettiren şerler sebebiyle kaybettiğimiz dereceler. 19 negatif özellik. Ama Allah-u Teala'nın yaratılış gayesi, en sevdiği varlık olan insanın mutluluğu. Demek ki bu haldeki insana katından Allah-u Teala mürşitler, hidayetçiler gönderiyor. Benden size, bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. Hidayet hidayetçiyle geliyor. Ve hemen burada hidayetçi mürşit devreye giriyor. Burada mürşidi devreye alın, hidayetçi devreye giriyor. Ve hidayetçinin bu şekilde mutsuzluk üçgeni içerisinde yaşayan tüm insanlara Allah'ın davetini ulaştırıyor. Yedi sabah davet. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte yedi safa davet. Şimdi Peygamber Efendimiz hadisinde ne buyuruyor? Mutu kable temutu. Ölmeden evvel ölün. Yani dünya hayatını yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. İşte ölmeden evvel ölmek. Kalu bela gününde ruhumuzun verdiği misaki yerine getirmek. Ancak davete icabet etmekle, daveti kabul etmekle mümkün. O sebeple Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz başka hadisinde dünyevi lezzetleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü de ölmeden evvel ölün. Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayın. Davud Aleyhisselam'ın misalini vermek istiyorum. Davud Aleyhisselam bir gün evine geliyor, eşleri evde ama bir başka adam da evin içerisinde. Yani hanımlara söylüyor, bu kim diyor. Biz bilmiyoruz, kimseye de kapı açmadık. O içerideki adam dile geliyor. Ben diyor kapılardan eve girmem. Öyle deyince Davud Aleyhisselam anlıyor, sen ölüm meleği misin? Evet diyor. E diyor, hani biz bir anlaşma yapmıştık, sen ölüm gelmeden evvel bana önceden hatırlatacaktın. Ben diyor sana hatırlattım ama sen oralı olmadın. Ve sualini soruyor. Baban öldü mü? Evet diyor. İşte o babanın ölümüyle ben sana ölümü hatırlatmıştım. Kardeşlerin öldü mü? Evet diyor. O kardeşlerin ölümüyle sana ölümü hatırlattım. Komşun öldü mü? Evet diyor. Onun sana ölümü hatırlattım. Yani devamlı ölen insanlarla Allah Teala bize ölümü hatırlatıyor. Neden ölümü hatırlatıyor? Çünkü Allah Teala'nın bize verdiği bir görev var. Ölmeden önce ölmek. Yani hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmak. Şimdi biz insanlar üzerinde en üst seviyede hak sahibi Allah'tır. Çünkü bizi yaratan O'dur. Allah Teala devreye bu dünya hayatını yaşarken devrin imamını koyuyor. O insanları hidayete erdirmek sebebiyle. Ve diğerleri sırasıyla hak sahibi olan annemiz, babamız, aile fertleri, komşular ve tüm insanlık. Ama öncelikle ve öncelikle Allah'ın üzerimizdeki hakkı en üst seviyede. Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin etmeden, mürşid tayin etmeden evvel Allah Resulü sual soruyor. Ya Muaz diyor, Allah'ın üzerimizdeki hakkı nedir? Ben bilmem, Allah Resulü bilir. Ve Allah Resulü diyor ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona hiçbir şey ortak koşmamaları. İşte bu hiçbir şeyi ortak koşmamak, gizli şirkten kurtulmak bir dilektedir. İki tür şirk vardır. Açık şirk ve gizli şirk. Açık şirk kişinin güneşe tapmasıdır. Aya tapmasıdır, dizlere tapmasıdır. Elleriyle unuttukları putlara tapmasıdır. Açık şirk. Ama Allah Resulü diyor ki ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe, aya, yıldızlara, putlara tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. İşte gizli şirkten kurtulmak bir kalbi dilektir.
kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hayatın gerçek amacı Allah'ın bize verdiği, tevdi ettiği görev, Rabbimizin bize bahşettiği görevi yerine getirmek, mutlaka gizli şirkten beri olmayı gerektiriyor. Din ezeli ebedi babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça değilsem tektir. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah ne insanların yaratılışını değiştiriyor ne de dini. Hanif olarak fizik ucunu din için ikame et. Allah'ın fıtratı ki Allah insanları onun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Yani insanlar Allah-u Teala'nın yaratılışını değiştirmez. Ve onlar için farz kıldığı din de değişmez. Kayyum ve ezeli ebedi din de budur. Lakin insanların çoğu bilmez. Öyleyse bu dini yaşamanın odak noktasında ne var? Gizli şirkten beri olmak var ve gizli şirkten beri olmanın anahtarını veriyor. Hangi ayet-i kerimede? Rum 31'de. Münibine ileyhi fettakuhu ve akimusala ve la takunu minel müşrikin. İşte gizli şirkten beri olmak, Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun, namaz kılın, sakın müşriklerden, gizli şirk içinde olanlardan olmayın. Allah Teala Ali İmran suresinin 64. ayet-i kerimesinde ne diyor acaba? Kul ya ehli kitabi, ey ehli kitap, tealev gelin, ila kelimatin sevaen beynena ve beynekum. Bizimle sizin aranızdaki eşit olan bir kelimeye. En la ne'abudullaha ilallahi ve la nüşke bi şeyin. Allah'tan başkasına kul olmayın ve ona şirk koşmayın. Öyleyse şirk koşmamak, Allah'tan başkasına kul olmamak bir dilektir. Bu dinin birinci safhasıdır. Allah Teala bunun için her kavimde ardı arkası kesilmeksizin Resuller vazifeli kılıyor. İşte Nas suresinin 36. ayet-i kerimesi. Ali İmran 164'ü de kalsın. 36. ayet Nahl 36'da لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا Resuller gönderdik. اَنِيَبُدُ اللّٰهَ وَاِشْتَنَبُ تَعْبُدَ Yani Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler, şirk koşmasınlar. فَمِنْ اُمَّنْ اَدَ اللّٰهِ Kalben ulaşmayı dileyenler hidayete erdi. وَمِنْ اُمَّنْ حَقَدْ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَةِ Seçilmesine rağmen kalbin ulaşmayı dilemeyenler delalet onların üzerine hak oldu. O zaman şirkten kurtulmak bir kalbi dilektir. İkinci safhası لَا اَتَخِذُوا بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونُ اللّٰهِ Ve bir kısmınız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Bunlar acaba kimlerdir? Bunlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Çünkü onların emrini yerine getiriyorlar. O zaman ne emrini yerine getirince onların, yani kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan kişinin emrini yerine getirince onu Rab ediniyor. Ve bakıyoruz şeye, Furkan suresinin 27. ayet-i kerimesinde 28'e baktığımız zaman bu muhtevayı görüyoruz. O gün diyor cehennemlikler يَوْمَ يَعْدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O gün zalimler pişmankarlıklardan elleri ısınacaklar. Keşke Resul'le beraber bir yol tutsaydım. Resul ne yapıyor? 7 safa davette bulunuyor ve Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dilememezlik etmeyin. Dilerseniz Allah'a kul olursunuz, şeytana olmaktan kendinizi kurtarırsınız. Dilemezseniz hayatınız boyunca şeytanın kulu olarak mutsuz, huzursuz bir hayatı yaşarsınız. Ya veylete leyteni emtehus filanen halile. Keşke felani dost edinmeseydim. Nasıl Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı dost edinmişse şeytanın da dostları var. Ya veylete leyteni lemettehus filanen halile. Şeytanın dostlarını dost edinmeseydim.
Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler seçilmesine rağmen onlar şeytanın dost edinenlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler, kalbi dileğin sahibi olanlar, onlar da Allah'ı dost edinenlerdir. O zaman bütün mesele hem aile saadeti hem dünya saadetine ulaşmak istiyorsak Allah'ın bizden istediği sadece bir kalbi dilek. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, tam 7 tane ayet-i kerimede eğer kalben ulaşmayı dilemezseniz sizin için bir hidayetçi yoktur. O zaman sizin için hidayetçi olmayan insanlar için durum nedir? Bize ulaşmayı dilemeyenler, bunlar için hidayetçi yoktur. Onlar için, onların mürşidi şeytandır. Bize ulaşmayı dilemeyenler, onları delalette bırakır, onun delalette olanın mürşidi şeytan. Bize ulaşmayı bu şekilde şeytana bağlanıyorlar ve şeytan olan dostu. Ama 7 ayet-i kerimede eğer Resul'ün davetine icabet ederler, kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse Bakara 46, Bakara 29, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5, İnşikak 6, o zaman da Allah Teala onlar için mürşit tayin ediyor. Mürşide tabi olan kişi Rabbi Rab olarak kabul eden kişidir. Mürşidine tabi olmayan ise Rabbin yerine başkasını Rab edinen kişi oluyor. Dizayn o şekilde. Ve baktığımız zaman Allah-u Teala'nın tek bir dilekle kalbin ulaşmayı dilediğimiz an, ki Allah-u Teala olayları öyle yaşattırıyor. Hepimiz dünya hayatını yaşarken Allah'ın sınıfındayız. Allah'ın medresindeyiz. Ve Bakara 216'da olaylar var. Sizi sevindirir. Siz hayır zannedersiniz. Hayır şerdir, olabilir. Sizi üzer, şer zannedersiniz, hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Öyleyse derecat kaybetmek, derecat kazanmak, sevinmek ve üzülmekle değil. Bizi üzse de, bizi sevindirse de derecat kazandığımız zaman hayır işliyoruz. Bizi üzse de, bizi sevindirse de derecat kaybettiğimiz zaman o şerdir. İlk dersi Allah böyle veriyor. Yani Yunus Emre diyor ki ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, hep senin davranır, bana seni gerek seni. O zaman neden öyle diyor? Çünkü birileri eğer sevindiği bir olay varsa hayır, üzüldüğü bir olay varsa şer, hayır öyle değil. Derecat kazandıran şey hayır, derecat kaybettiren şey şer. İkinci olarak Allah Teala seçen ve seçilmeyen. Kimleri seçmiyor? Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Onları seçmiyor, geri kalan tüm insanlar seçiliyor. Ve o seçilenlerden de daveti kabul edenler, ki Enam 36, اِنَّمَا يَسْتَجِبُ وَالَّذِينَ يَسْمَعُونَ, daveti işitenler kabul eder. O zaman daveti işittikleri zaman kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ne yapıyor? Allah üçüncü basamakta ulaşmayı dilerse dördüncü basamakta rahim esmasıyla o kişinin üzerine tecelli ediyor. Bir kalbi dileğin sahibi olan kişi kalben, yani ruhunu hayattayken, fizik vücut ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe Enfal 29'a göre ona 7 furkan veriyor ve günahlarını örtüyor. Birinci kat cennetin. Sadece bir dilek. Hiçbir ameli yok. 80 yıl ibadet yapan bir insan, 65 yıl, 80 yıl yaşayan ama 65 ibadet yapan bir insan kalben ulaşmayı dilemezse ameli boşa gittiği için gideceği yer cehennem, ama hiçbir ameli yok. Hayatın bir noktasında davete muhatap olmuş, daveti kabul etmiş, Allah'a ulaşmayı diler ve ölürse onun da gideceği yer cennet. İşte bu sebeple Allah Resulü şöyle buyuruyor: öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Kimdir cehennemlik amel işleyip de cennete gidenler? Hiçbir cennetlik ameli yok ama kalben ulaşmayı dileyen cennete gidiyor. Cennetlik amel işleyip de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ameli boşa gittiği için
Kehf 103, 105, 106'da o da cehenneme gidiyor. Öyleyse bu dilek dini hayatımızın esasını teşkil ediyor. Kalbi dilek bu açıdan önemli. Bu dileğin sahibi olduğu zaman 7 Furkan Allah Teala ne yapıyor? Baş gözümüzdeki engelleri kaldırıyor. Kulaklarımızdaki engelleri kaldırıyor. Kalbimizdekini kaldırıyor. Daha önce o engeller var olduğu noktada biz Bakara 18'e göre sağır, dilsiz ve kördük. Ama kalben ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala bizi gören, işiten ve idrak eden birisi kılıyor. İşte Allah'ın ruhu bu gayeyle bize verdiğini görüyoruz. Secde 9'da biz ona ruhumuzdan üfürdük. وَجَعْلَا سَمَّهُ وَالْعَبْسَارَ وَالْاَلْف۪يدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُنُونَ İşte sizi işitici, görücü ve idrak edici kıldık. Neyle? Ruhun talebiyle. Öyleyse eğer nefsimize uyarsak mutsuzluk işgeni içerisinde bir hayatı yaşarız. Eğer ruhun talebine uyar, kalbi dileğin sahibi olursak

gibi oluyor. Hadid 16. İşte hadid 16'ya göre huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece Bakara 45-46'ya göre Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide Allah'tan istese Allah Teala ona mürşid gösteriyor. Cin 14'te teslim olanlar mürşitlerini arayanlardır. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Fatiha 5'te beni sırat-ı müstakime ulaştır. Maide 35 vesileyi Allah'tan isteyin. İşte mürşidini Allah'tan isteyen kişi ne yapıyor? Allah ona mürşid gösteriyor ve o gösterilen mürşide gidip tabi oluyor. Mürşide tabi olduğu zaman 7 kalp şartının sahibi oluyor ve 7 nimetin sahibi oluyor. 7 kalp şartında ulaşmayı dilediği an Allah kalpteki ekreti almıştı, ihfatı koymuş, kalbi kendisine çeviriyor, nur yolunu açıyor, kalbin mührünü açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve imanı yazıyor. 7 kalp şartı. Çünkü nefs sezgisi 7 kalp şartı ile gerçekleşir. Buna paralel güvenlik sistemi devreye gidiyor. 7 nimet. Devrin imamın ruhu başının üzerine geliyor. Kalbe iman yazılıyor. Günahlar sevaba çevriliyor. Ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşıyor. Fizik vücut da Allah'a kul oluyor ve ıslah edici ameller zikirle başlıyoruz. İrade güçleniyor. Ve böylece ruhumuz Allah'a doğru seyri sülükte yol alırken nefsimiz de 7 kademe de tezkiye oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an şeytan artık nefsimizin afetlerine yaklaşamıyor. Allah'ın izni yok. 4 ayet-i kerime bunu söylüyor. Şeytanın sizin üzerinizde sultanlığı yok. Kime? Allah'ın kullarına. Vekil olanlara şeytanın sultanlığı yok. Bu ayetler bize niye? Çünkü Zümer 17'ye göre o kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Şeytanı konulmaktan kendisini kurtarıp Allah'a kul oldu. Allah Teala da diyor ki senin ey iblis kullarım üzerine senin bir sultanın yok. Ne zamana kadar? Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar. Şimdi beraberce inceleyelim tekrar. 15 bin zikirle ki mürşide tabi olduğumuz zaman nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikir. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Diğer ibadetlerin hepsi zikre yardımcıdır. Mücadele veririz. Ama 15 bin zikirle Allah'ın katından rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat iki çift nur geldiği zaman kalbimize ulaşıyor ve nefsimizin manevi kalbinde %7'lik fazıl biriktiği zaman ruhumuz da gök kapılarındaki kapının nefsin anahtarı nefsin elinde açıyor ve ruh birinci gök katına yükseliyor. 17 bin zikir. Nefsimizin manevi kalbinde %7 fazıl daha birikiyor. %14 nura ulaştığı zaman nefs elindeki anahtarla ikinci gök katının kapısını açıyor ve ruh ikinci gök katına yükseliyor. 19 bin zikir. Nefsin manevi kalbindeki nur miktarı fazıl miktarı %21'e ulaşıyor. Nefs elindeki uzaktan kumandayla üçüncü gök katının kapısını açıyor ve ruh oraya yükseliyor. 21 bin zikir. Nefsin manevi kalbindeki nur miktarı %28'e ulaşıyor ve ruh da dördüncü gök katına. 23 bin zikir. 35 nur. Beşinci gök katına. 25 bin zikir. 142 nur. Altıncı gök katına. Ve 33 bin zikir. %49 fazıl birikimi. Ve ruh da yedinci gök katına ulaşıyor. Yedi alemi geçiyor. Ve yedi alemi geçtikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ne oluyor ruhumuz Allah'ın zatına, ruhu Allah kendine ulaştırdığı zaman? Ölmeden evvel teslim oluyor. Yakup Aleyhisselam, daha doğrusu İbrahim Aleyhisselam ile Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına vasiyet ettiği din bu din. Siz teslim olmadan ölmeyin. Yani ölmeden evvel Allah'a teslim olun. Öyleyse tüm insanlara Allah'ın verdiği ev ödevi bu. Ölmeden evvel ölmek. İnsanlar için hayat çok önemli. Ama hayattan daha önemli bir şey var mı? Evet. Hayattan daha önemli şey bu hayatı mutluluk içinde geçirmek. Ancak siz Allah'ın emrine uyarak 73 ayet-i kerimede açıklanan 12 kere üzerimize farz kılan Allah'ın bizdeki ruh emanetini

0: tek bir dilekle Allah'a ulaştırdığınız an, o zaman vazifenizi yerine getirmiş olursunuz. O zaman üç tane cennet, dünya saadetin yarısına tek bir dilek sahibi oluyorsunuz. E bundan sonrası ne? Bundan sonrası mutlu ederek mutlu olmak. Etrafımızda insanlar var. İnsan sosyal bir mahluk, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve devamlı etrafındaki insanları mutlu etmesi lazım. Mutlu ettiği miktarda kendisi mutlu olur. Ve bir gün tek bir dilekle %51 dünya mutluluğunu yaşayan kişi, daimi zikre ulaştığı zaman, onlardan yana bir hayatı yaşamaya başladığı zaman, devamlı mutlu olan ve mutlu eden birisi olarak Allah'ın ezeli öbedi dinini yaşar. Tıpkı 14 asır evvel kanlı bıçaklı bir bin can düşmanı Bedevilerin tek bir dilekle mutlu ederek mutlu olduğu asr-ı saadeti yaşadığı gibi. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki din çok kolay, çok basit. Hayatın gerçek amacı bir kalbi dilekle ruhu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi mutlu ederek mutlu olmakla elde edilen bir hedeftir, sonuçtur. Biz de hepinizin bir kalbi dilekler ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra orada kalmayarak, zikrinizi arttırarak, çok zikir ve daimi zikirle mutlu ederek diğer insanları mutlu kılan, daha doğrusu diğer insanları mutlu ederek mutlu olan asr-ı saadeti yaşayanlar olmanızı Rabbimizden, Efendimiz ümmetiyle diliyoruz. Ve bu konferansın sözlerini burada tamamlıyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
2: Kalplerine iman girenler Allah'laşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Haset de öyle, zulüm de öyle. Dikkatle bakın ki Allah-u Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Mutluluğu oluşturabilmemiz bizim başkaları olan ilişkilerimizde bugünkü konumuz. Onlara hiçbir şekilde zarar vermememiz. Bütün insanları bizimle olan ilişkilerde mutlu kılmamıza bağlı. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerifinde Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi ya hakkı konuşsun ya sussun. İşte bu başkalarıyla olan ilişkimizde birinci şık kimseye zarar vermemek. Hiçbir şekilde kimseye zarar vermek. Bütün insanları mutlu etmek. Nefsimizdeki afetlere uyduğumuz an sadece derecat kaybedersiniz. Nefsimiz yalnız muhatabı olan insanlar kalp yapıtı itibariyle üç gruptur. Kalbinde zevk olanlar. Ben kendi kendime Kur'an-ı Kerim okurum diyenler, Kur'an-ı Kerim okuduklarında muhkem ayetlerin manası lafzi manayla eşdeğer öğrenebilirler. Ama müteşabih ayetler söz konusu. Şimdi din Kur'an ayetleriyle değil sabah dört teslimi içeriyor. Bu yedi safhanın birincisi muhkem ayetlerden hareketle sonuca ulaşılabilir. Ama mürşide tabiyet bir müteşabih ayettir. Nereden biliyoruz? Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيُّنَكَ اَنَّمَا يُبَيُّنُ اللّٰهِ يَدِ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elleri üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için eline de tecelli ediyor. O eline tecelliyat Allah'ın el tecelliyatıdır. Allah'ın eli onların üzerindedir. İşte burada müteşahat başlıyor. Şimdi muhkem anlaşılıyor ama müteşabi bu bir müteşabi ayet-i kerime. Eğer kişi bu ayet-i kerimeyi okuyup da Allah'ın da insanlar gibi bir ele ve benzeri şeylere sahip olduğunu, huzurlara sahip olduğunu düşünse bu bir küfürdür. Allah Teala'nın huzurlardan, mahlukatın sahip olduğu bütün sıfatlardan münezzehtir. Allah zatıyla yoklukta ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Öyleyse olayı bu şekilde ele almak lazım. İşte bu kalbinde zevk olanlar, müteşabih ayetlere tabi olup fitne ararlar. Ama rasihun de onlar da muhkem müteşabih ayetler Allah'tandır. Onları da tezekkür edemezler. Sadece kim tezekkür edip ulul albab? Allah Teala hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak kelamın işlemek üzerine farz. Ulul albab hikmet sahibi alim midir? Evet. Öyleyse bizler Kur'an-ı Kerim'i hikmet sahibi alimden, ulul albab'tan, muhlislerden, salihlerden, veli resullerden, devrin imamından en üst seviyede öğrenmeliyiz. Dar ancak Allah'ın iradelerini teslim aldığı, daha doğrusu iradesini teslim alıp irşada memnun ve enzim kıldığı üç grup insan var. Devrin imamı bir, kavim resulleri iki ve veli mürşitler üç. Bunun dışındakiler de daimi zikirde oldukları için hikmet sahibidirler. Kaldı ki Al-İmran 190-191'deki zikrin namaz olması söz konusu değil. Yani üstü yatarken nasıl yatarken namaz kılabilir?
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alimin uykusu cahilin ibadetinin neyidir? Alim uykuda yaptığı tek ibadet zikirdir. Kalp zikri. Cahil de aynı zikri yaparsa cahil 1'e 10 kazanır, alim de 1'e 700. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim, Muhterem Hocam, sizden Allah'a ulaşmanın farz olduğunu öğreniyoruz. Mürşidimizi nasıl bulabiliriz? Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala mürşidin seçimini hiç kimseye bırakmamış. Mürşidin tayini Allah'a aittir. 7 ayet-i kerimede istaneyi Allah Teala açıklıyor. İstane mürşidin Allah'tan istenmesidir. Fatiha 5. Yalnız senden istaneyi mürşidimizi isteriz. O zaman neyle istiyoruz? Bakara 46'ya göre acet namazıyla istiyoruz Allah'tan. Maide 35'te Ya eyyühellezine amin takkullah ve abdehu ile il vesilete. Takva sahibi olun ve mürşidinizi Allah'tan isteyin. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve alallahi kaste sevili min hacair lev şahane hedakum ecmein. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Öyleyse vesileyi Allah'tan isteyin, yolun tayini Allah'a aitse, bunların hülyasasız olan özet, mürşidin seçimi bize verilmemiş, Allah'a aittir ve hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan soruyoruz. 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 ayet-ül kürsi, 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Reknas, 3. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Reknas, 4. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Reknas okunur ve Allah'tan mürşid talep edilir. Kimseyle konuşmadan kıbleye doğru sağ ayağın üstü yatılıp Allah'ı zikrederek uyulur. Huşu sahibi ise Allah Teala mutlaka mürşidi ona gösterecektir. Allah'ın gösterdiği mürşide gidip sadece tabi olacak. Ve böylece gök kapıları kendisine açılmış olacak. Gök kapılarına, gök katlarına yükselen seyri sülükteki ruhtur. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha pazar sohbetinin sonuna geldik. Bir pazar sohbetinde başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk rahatiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde
dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İslam'da hoşgörü. Birinci sual, İslam'da hoşgörü kavramı nasıl tanımlanır? Hoşgörü İslam'ın temelinde var. Haniflik ve hoşgörü İslam dininin ta kendisidir. Allah emrini veriyor, başkalarının kusurlarını araştırmayınız. Kusur gördüğünüz zaman örtünüz, izah etmeyiniz, sonuçları Allah ve Resulüne ulaştırınız, çözüme gidiniz, hoşgörülü olunuz diyor. İnsanlar hata yapabilirler. Allah-u Teala hataların affedilmesi istikametinde bir nasihat veriyor. Hepimize düşen vazife açıkça belli oluyor. Bize karşı davranışlarda yanlışlıklar varsa bunu yok sayıp ondan yana olarak düşünün. Bize sert davranışının bizim hangi hatamızdan kaynaklandığını araştırın. Eğer iki taraf tam bir tanesi hoşgörülü olsa mutlaka mesele çözülür. Mevlana Hazretleri tevazu ve alçak gönüllükte toprak gibi ol, hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Sevgili kardeşlerim, gerçekten de muhtevaya baktığımız zaman ayetlerde Allah-u Teala hepimizin hoşgörülü olmasını istiyor. Nur suresinin 22. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyor? Nur suresinin 22. ayet-i kerimesi. Sizden içinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere vermeye karşı vermemeye yemin etmesinler. Artık affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Evet, demek ki Allah yolunda hem fazilet sahibi insanlar olabilir, hem servet sahibi insanlar olabilir. Her iki halde de yakınlara, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere versinler buyuruyor. Yakınlar, akrabalar, miskinler, çalışamayacak durumda olanlar, Allah yolunda hicret edenler ki bu hicret Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Öyleyse tövbe ile birlikte hicret başlıyor. Bu hicret ruhun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması. O zaman fazilet ve servet sahibi insanlar bunlara vermemek için yemin etmesinler, versinler buyuruyor. Hoşgörülü olsunlar. Affetsinler onların kusurlarını. Ola ki onlarda kusur görürlerse affetsinler ve hoş görsünler. Eğer biz affedersek o zaman Allah-u Teala da bizi affediyor. Maide suresinin 13. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Maide 13'te misaklarını bozmaları sebebiyle biz de onları lanetlik kalplerinde kapkaranlık yaptık. Onlar kelimeleri yeniden tarif ederler. Nasihat okundukları şeylerden nasiplerini almayı unuttular. Onlardan pek azı hariç devamlı onların hainliklerine maruz kalırsın. Yine de onları affet ve hoş gör. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Demek ki affetmek, hoşgörülü olmak muhsinlerin davranış biçimidir. Gerçekten de Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesine baktığımız zaman fizik vücut teslimini yapanların اَلَّذ۪ينَ يُفْنْخُونَ فِي سَرَائِ وَدَرَائِ ve kazi minel aise ve ahvanen nas. Bunlar insanları affederler. Öyleyse insanları affedenler onlar muhsinlerdir. Hoş görenler de onlar da muhsinlerdir. O zaman Allah bizden fizik güç tesliminin vasıflarını gerçekleştirmemizi istiyor. Davranış biçimleri açısından şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat da kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor ki Muhterem Efendimiz 3 oda kısasında bunu anlatıyor. Tasavvufa yeni giren kişi henüz yeni girdiği için nefs eskisini yapmamış, kendisine tokat atana o da aynı şekilde bir tokat atıyor. İkinci odadaki şahıs nefs eskisini yapmış tarikat, o affediyor. Üçüncü odadaki şahıs ise kötülüğe karşı hayırla mukabele ediyor. İkinci sual, hoşgörü göstermenin bir sınırı olmalı mıdır? Bakara suresinin Allah-u Teala hoşgörüyü bütün boyutlarıyla uygular. Ama eğer İslam'a karşı bir saldırı vücuda gelmişse, bizi öldürüyorlarsa, yurdumuzdan bizi atıyorlarsa, biz de onları öldüreceğiz. Biz de onları yurtlarından atacağız. Benim kanunum budur diyor. Toplum daima fertten üstündür. Toplumun menfaati kişisel menfaate ters düşüyorsa, kişisel menfaatin sahibi üstseniz dahi her zaman toplumun menfaati tercih etmek mecburiyetindeyiz. Burada bize düşen Allah'ın emrini uygulamaktır. İşte Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Onlar ulul elbab ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daima Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. Ey Rabbim sen bunları boşuna yaratmadın. Bakara 190-109'a göre ne durum nedir? Bakara 109'da da Allah-u Teala aynı minval üzere 190-109. Ehli kitaptan çoğu hak kendilerine apaçık beyan olduktan sonra nefslerindeki hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra küfre döndürmeyi, fıska düşürmeyi isterler. Allah bu hususta emrini getirinceye kadar bağışlayın ve hoş görün diyor. Yine hoşgörülü olmamızı istiyor. Yani ehli kitaptan çoğu hak kendilerine apaçık beyan olduktan sonra nefslerindeki hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra küfre döndürmeye, fıska düşürmeyi isterler. Allah bu husustaki emrini getirinceye kadar bağışlayın. Hoş görün. Allah her şeye kadirdir. Bir kere daha Allah-u Teala hoşgörülü olmamızı istiyor. Üçüncü sual, Allah ve Resulünün hoşgörüsüne sığınarak emirlere itaat etmemek doğru mudur? Bütünüyle yanlış. Allah ile olan ilişkilere, Allah'ın sevgilileriyle olan ilişkilerimize dikkat edin. Konunun önemini ne kadar az idrak ettiğiniz davranışlarınız ortaya çıkar. Allah'ın emri tebliğ edildiği zaman iki tür davranış biçimi olur. Size ne kadar güç gelirse gelsin, emri derhal kabul edip gerçekleştirmek veya bahaneler bulmak, müdafaya çekilmek. Hoşgörü Allah'ın Resulünde daima vardır. Resul Allah'ın emrini tebliğ eder, hiç kimseyi zorlamaz ama kişi emre itaatsizlik etmişse olay bitmiştir, kapanmıştır, bir yara açılmıştır. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde "Men yutur Resul'e fakat atallah" Resul'e itaat Allah'a itaattir. Zümer 53'te "Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiz. Allahu yaghfiru zunubu cemiyan." Hatır 5'te "Ya innasu اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌ فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Öyleyse burada apaçık Resul bir emir verdiği zaman mutlaka yerine getirmek. Şartlar ne olursa olsun yerine getirmek inşallah. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: İslam'ın temelinde hoşgörü vardır. Kur'an'a baktığımızda insanları hoşgörülü olmaya götüren temel sebebin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın size yol gösterdiği güzelliklerden gitmek anlaşılıyor.
3: Namaz gelir, ibadet gelir.
4: Allah-u Teala ile olan arasındaki muhabbet o. Tamam, konuşman, kendi kendine derdini anlatman, ona sığınmak yani.
5: Allah'la iletişim kurmak ya da Allah'ı anlamak.
1: Peki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Yani kendisine ulaşmayı bir dileğe bağlamış. Böyle taleplerde bulundunuz.
2: Yok. Bulunmadım.
5: Yok.
4: Var tabii ki de ama şu an dile getiremedim bu zamana kadar hiç. Ben çünkü böyle dünyevi şeyler için kafamı yordum.
2: Ben tasavvufu seven bir insanım. Tasavvufla ilgilenen kişileri de okuyan, seven, kendi çapımda bilen bir insanım. Ve onların yolunun doğruluk, güzellikten ayrılmayan bir yol olduğunu biliyorum.
1: O duayı etmek ister misiniz? Allah'ım ben de sana ulaşmak istiyorum. Yunus Emre gibi Ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
2: Şimdi işte ben sohbetin başında dedim benim Allah'la çok şeyim olmadığı için. Yani bana göre Allah bizi yarattı ve bıraktı. Bu kadar. Kimseyi de göndermedi bence.
4: Allah'ım nasıl ermiş evliyaların ruhlarını sana ulaştırmışsa, ölmeden önce sana ulaşmışlarsa ben de sana ulaşmak istiyorum.
3: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
4: Ne olur kabul et Allah'ım.
0: Misafirimiz ben tasavvufu okuyan, seven biriyim. Ve onların yolunun doğruluk, güzellikten ayrılmayan bir yol olduğunu biliyorum dedi. Tasavvuf İslam'dan farklı bir şey midir? Hayır. Tasavvuf Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf İslam'ın yaşanmasının adıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin de en üst standartlarına sahip olabilirler. Her peygamber devrinde tasavvuf yaşanmıştır. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah rahmetinin içine dahil eder. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ Allah'a amin olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve Allah'a sarılanları, Allah kendinden bir rahmet ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecektir. Görüyoruz ki kesinlikle murad-ı ilahi herkesin Kur'an'daki İslam'ı yaşaması, yani tasavvufu yaşamasıdır. Tasavvufu yaşamak üç alemde kavganın tamamen bittiği daimi bir sulh ve sükûn halini yaşamak demektir. İş dünyamızda nefse ruhun kavgasının sona ermesi, dış dünyamızda başka insanlarla kavgamızın bitirilmesi, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi söz konusu. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala nefretin, kinin, intikamın yerini hoşgörü ve sevginin alması için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Sakinleştiriyor bana kalsa. Ben genelde tesbih kullanırım. Tesbih çekerim sinirlendiğim zamanla. Sakinleştiriyor. Öbür türlü abla ben kafayı yerim ya. Ben sinirli insanım. Bir Trabzonluyum ya.
2: Kişiye bağlı. Eğer kendini rahat hissediyorsa, Allah'a ulaştığını düşünüyorsa, rahatlıyorsa bence yapılır.
3: Tabii ki önemli. En büyük önemlilerden yani zikir yapmak için, Allah için yapıyoruz o zikri yani.
1: Zikir yapan kişinin başkalarıyla ilişkileri nasıl olur?
4: Değişiyor. Hani bunu kendimden biliyorum daha çok. Çünkü daha önceden böyle agresiftim, vurdum duymazlık vardı. O olaya başladıktan sonra, zikire başladıktan sonra, ben bunu zikir olarak da adlandırmıyorum kendim için en azından. Hani ben bunu kendime bildiğim için, kendimi sakinleştireceğim, hani bana iyi geldiği için yapıyorum. Bu çevreme de yansıyor çünkü çevremde olan muhabbetim değişti. Daha böyle olumlu, ılıman konuşmaya başladım.
3: Huzur. Huzur duyuyorum. Mutluluk duyuyorum, sevinç duyuyorum. Bazı gözyaşlarımı akıtıyorum. Yani elimden geldiği kadar hep dualarım. İnşallah kabul olur.
1: Sürekli zikir yapan insan, sürekli bu güzel davranışlarda bulunsa dünya nasıl bir yer olur?
4: Dünya elbette daha güzel bir yer olurdu ama ben sürekli hani öyle ermişlerin haricinde sürekli zikir yapacak bir neslin olduğunu düşünmüyorum.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda ermişlerin haricinde sürekli zikir yapacak bir neslin olduğunu düşünmüyorum dedi. Zikrin önemi gün geçtikçe unutulmakta mıdır? Gerçekten de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki bir gün bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerini alacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlileridir. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecektir. İşte bu hadis-i şerif bize kesinlikle zikrin de unutulduğu, din tatbikatından çıkartıldığı, Kur'an'ın da rafa kaldırıldığı bir dönemi hatırlatıyor. Belki insanlar diyecekler ki biz Kur'an okuyoruz vesaire. Nebile Sultan'a Peygamber Efendimiz'in خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğreni öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Demesine rağmen insanlar Kur'an'ın öğrenilmesi ve öğretilmesini Arapçanın öğrenilmesi ve öğretilmesi olarak değerlendiriyorlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "Hayrukum men taallama el-Kur'an ve 'allamahu" en hayırlısı Kur'an-ı Kerim'i öğreni öğretendir deyince ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır buyurduğuna göre Mehdi Aleyhisselam Kur'an'ı Allah'tan öğrenen lafzıyla ve ruhuyla öğrenen ve diğer insanlara öğretendir. O zaman hayrukum men taallama el-Kur'an ve 'allamahu en hayırlısı Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve yedi ruhunu öğrenen ve öğreten kişidir. Değerlendirmemiz lazım. İşte bu değiştirilmiş. Kur'an'ın Arapçasının çıtından öğrenmek ve öğretmek şeklinde değiştirilmiş. Ve böylece Kur'an rafa kaldırılmış. Zikri de unutulmuş. İşte Kur'an-ı Kerim'in rafa kaldırılmasının arkasında Resulullah'ın bir hadisi buyuruyor ki size ilmin insanlardan alındığı zamandır. Ya Resulullah biz Kur'an'ı öğreniyoruz çocuklarımıza, beşlerimize öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ı toplatacak mı? Hayır diyor. Şu anda Yahudilerin belirtilerinde Tevrat ve İncil var. Onlara ne işine yarıyor? Anlıyoruz ki Kur'an elde varsa ve size diyor ilk İlmin insanlardan alındığı şey emanet ve huşudur. İnsanlardan alınan ilk ilim emanet ve huşu. Emanet Allah'ın bize verdiği ruhun dünya hayatında Allah'a ulaştırılmamasıdır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman huşu sahibi de olmayacaktır ve Kur'an ona kapalıdır. Ümmetimde ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde huşu sahibi de olamaz. Böylece zikir Kur'an'da yer almasına rağmen zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir farz olmasına rağmen 32 farzın ve 4 farzın içinde yer almıyor. Ve men yaksuhan zikri rahmanin ukayitlehu şeytanin. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı müsaade ederiz. Allah'ın emirleri var. Bizden yapmamızı ister onun. Bizim irademize bırakmıştır. Eğer gerçekleştirirsek Allah katında kıymetli oluruz. Gerçekleştiremezsek kıymetsiz oluruz. Biz kendi irademizle Allah Allah dediğimiz zaman Allah'ı zikrederiz. Bu bir zikirdir. Zikir Allah-u Teala'nın insan mutluluğu konusuna garantisidir. En büyük vasıtasıdır. İbadetlerin en büyüğü bizi mutlaka cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan zikirdir. Dünya mutluluğuna taşıyacak olan da zikirdir. Zikir, siz teslim hiçbir şeyle, hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Selamünaleyküm muhterem hocam. Ellerinize hasretle, hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Bir sualim olacak. Tüm dünya insanlar arasında hoşgörüyü teşvik etmek ve yaymak için neler yapılabilir? Sizi çok ama çok seviyorum. Allah razı olsun.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz. Dua ediyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tüm dünya insanlar arasında hoşgörüyü teşvik etmek, yaymak için neler yapabiliriz? Tasavvufu yaşamak, öğrenmek ve yaşamak ve de dinlerin birleştirilmesi bizi bu hedefe ulaştıracak olan bir vetire oluyor karşımızda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. İşte Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesinde yürüdüllahu bikümül yus ve la yürüdü bikümünüz. Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. İşte din kolaylıktır. Din mutluluktur. Ve mutluluk da bir dilektir. Kim dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse o noktadan itibaren Allah-u Teala'nın verdiği söz taatında Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor ve bu hepimizin üzerine farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. Birinci sure Fatiha suresi adeta Fatiha hidayettir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Dalaletten kurtulup hidayete ermektir. Allah'a kul olmaktır. İşte bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala'nın verdiği garanti tahtında Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve ulaşan kişi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı aynı şeriat ve Peygamber Efendimiz'e de bu şeriatı biz vahyettik. Yani 7 sabah 4 teslim şeriatın bütününü oluşturuyor. Allah Teala ayet-i kerimede ve akimü'd-dine. Dini ikame edin. Ve la teferraku. Dinde fırkalara ayrılmayın. Kebure al-müşrikine ma tedavum ileyh. Senin davetin müşriklere ağır geldi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu ve yehti ileyhi men yunîb. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi şirktir. Bir tanesi de dinde fırkalara ayrılmaktır. Bakın, ikinci negatif özellik şirk, Zümer 65'te zikrediliyor. Diğeri de dinde fırkalara ayrılmak. Dinde fırkalara ayrılanlar, onlar birbirine düşman olanlardır. Allah Teala da diyor ki, dinde fırkalara ayrılmayın. Yani şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şirkte olanlar hevalarına tabi olanlardır. Ve dinde fırkalara ayrılanın iki özelliği belirtiyor. Dini ikame edin dendiği zaman dinin ikame edilmesi bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Peş peşe ona 7 Furkan ve de kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kaf 33, Enam 25 göğsünden kalbine nur ulaşıyor ve 4 kalp şartının sahip olan kişi Allah'ı zikretmeye başladığı zaman huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşit gösteriyor. 14. basamakta mürşidine tabi olduğu zaman kalbindeki mührü Allah'a açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve imanı yazıyor. 7 kalp şartıyla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor ve 7 nimetin de sahibi oluyor. Böylece dinin ikame edilmesi, dinde fırkalara ayrılmamak, 7 kalp şartı 7 nimetle emmare, levame, mühime, mutmainne, raziye, marziye, tezkiyat emirleri bir bir geçmekten geçiyor inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tüm insanların tevazuyu, hoşgörü ve din adını bilmedikleri pek çok şeyi öğrenmeleri için mutlaka bir mürşide tabi olmalarını emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Şu anki çağ öyle bir şey ki kime inanabilirim ki?
4: Bu hacı hoca kesimi ne pek inandırıcı gelmiyor bana. Benim ilim ilifanım işte Kur'an-ı Kerim.
1: Allah dostları bugün de var. Onların sohbetinde bulunmak ister miydin?
3: Tabii ki yaşarım, isterim yani.
4: Dernekler, tarikatlar. Ya sonuçta yaptığın iş hani Allah'ın ilmini ilifanını yaymak değil mi? Bunun karşılığında bir şey beklemek ne kadar doğru?
1: Yani. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, kime inanacağınızı bana sorun diyor. Hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorabilirsiniz.
2: Yani ona sorsam bana cevap veremeyeceği için çok sormayın. Dua ederim bana iyi bir mürşid.
1: Neden cevap vermesin size?
2: Veremez. Yani çünkü.
1: O veremez mi, siz mi duymaz?
2: Ben de duyamam, o da veremez. Eğer o zaman varlığı ispatlanmış olur benim için.
3: Nasibesinde görmek isterim tabii ki.
4: Ben de şu mesela şu çağda, bu devirde yaşamak istemezdim. Benden çok böyle eskilerde, atıyorum 1600 yıllarda Fatih zamanında ya da ne bileyim Yavuz zamanında. O zaman hani din bana göre o zaman yaşanıyordu.
2: Bu cehili çok örnek verirler. Allah diyor ki, biz içinize koyarsak, iyi o iman gücünü koymazsak diyor ya, bu cehil gibi olursunuz. Ya, niye koymadı?
1: Talep edenler.
2: Anlatabildim mi? Yani.
1: Talebiniz olması lazım.
2: Muhammed'in en büyük dualarından biriydi. Ömer'le Ebu Cehil'in, önceki ismi bilmiyorum, Müslüman olmasıydı. Ömer oldu, Ebu Cehil olmadı.
0: Misafir hacet namazıyla mürşit sorması konusu Allah'a sorsam bana cevap veremez. Ben de duyamam, o da veremez dedi. Allah'a müracaat eden insanlara Allah yardım elini uzatmaz mı? Tabii ki. Allah-u Teala o Rab'tir ve kendisinden talep etmemizi buyuruyor. Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Kalben ulaşmayı dileyenlerin dualarına kesin Allah icabet ediyor. 7 kalp şartı 7 nimetle mürşidin de himmetini alarak çok kısa sürede Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah'ın bütün yardımları daveti de icabetimize bağlıdır. Daveti icabetin ön şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamaktan sonra insanın bütün yaptıklarını Allah yardımıyla neticeye erdirir. Kendimize hiçbir gayret göstermeden Allah Teala'nın bize yaptığı o geniş yardımlar silsilesi içinde bunları biz gerçekleştirmiş gibi görüneceğiz. Oysa ki gerçekleştiren Allah olacak. Eğer standartları değiştirmesek dünya mutluluğun yarısını bir ömür boyu yaşayabiliriz. Cebrail kardeşim bana öğrettiği iki namazdan biri istihare namazı, diğeri de hacet namazıdır. Biz mürşidimizi hacet namazıyla Allah'tan sormalıyız. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cabbar hocam, sizi çok ama çok seviyoruz. İzninizle hocam size bir sorum olacaktı. İnsanlara karşı hoşgörülü olmakla özgürlük kavramı arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirmeliyiz? Allah razı olsun hocam. Kıbrıslı kardeşlerimiz olarak sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ellerinizden öpüyoruz hocam.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mutluluklar diliyoruz ve sual bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlara karşı hoşgörülü olmakla özgürlük kavramı arasında ilişkiyi nasıl değerlendirmeliyiz? Biz insanların sadece hürriyet içinde olmasını istiyoruz. İnsanlar istemedikçe onlara zorla hiçbir şeyin yaptırılmaması açısından olaylara bakıyoruz. Ama ortada azalize denilen bir hürriyet vardır. Bu hürriyet bütün insanların başkalarını rahatsız etmeyecek dilediği kıyafetle gezmelerine mani olma taktiği uygulanarak zedeleniyor. Hatta ortadan kaldırılıyor. Allah'ın emirlerinin yapılmaması söz konusuysa bu konunun hesabı Allah'la o kul arasındadır. Kimsenin buna müdahale etmek yetkisi yoktur. Herkesin hürriyeti başkasına zarar verdiği yerde biter. Öyleyse Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'a ve emlâhe iman eden kişi komşusuna zarar vermesin. Misafirine ikram etsin, ya hakkı konuşsun, ya sussun. Özellikle özgürlük, özgürlüğümüz başkasının özgürlüğün başladığı yerde bitiyor. Mutlaka kendi sahamızda kalarak Allah'ın bize emrettiklerini yapmalıyız ve yasak olan fiillerden de kaçınmalıyız. Bizi hedefe ulaştıracak, mutluluğa ulaştıracak olan budur inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Ma'a selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu söz Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa

Allah Resulü demiş oluyor ki ama Rabbim Rahim esması ile bana tecelli etti. Kime Allah Teala Rahim esması ile tecelli eder? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Başka bu konunun, bu hadisin başka bir şekilde ifadesi de sizden hiçbiriniz ameli cennete sokmayacaktır. Ancak Allah'ın rahmetiyle cennete girersiniz. Öyleyse cennete giriş Allah'ın rahmetiyledir. Özellikle Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah beni lanet için değil, rahmet için gönderdi. O zaman ben ancak rahmet olarak gönderdim, lanetçi olarak değil. Rahmetin insanlara ulaştırılması için gönderildim diyor. Sevgili kardeşlerim, özellikle günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman İslam'ın 5 şartı yerine getiriliyor. Savmu salat, haccu zekat, kelime-i şehadet. Bu İslam'ın 5 şartı sadece fizik bedenimizin yerine getirdiği amelleri ihtiva ediyor. Fizik bedenimizin dışında başka vücutlarımız da var. Evet. O zaman insanın yaratılışına beraberce bakalım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde "Lakad halaknal insane min salsalin min hamain mesnun." Biz insanı hamain mesnun olan salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu dünya alemine ait, zahiri aleme ait, et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasına çalışan doktorların ihtisas alanı. Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde biz insanı bir nefse dizayn ettik. Men nefsin ve mesevaha. Dizayn edilen nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet. Ve sevgili kardeşlerim demiştim yani İslam'ın 5 şartı sadece fizik vücudun yerine getirdiği amelleri içeriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Bunlar hepsi fizik vücudun yerine getirdiği amellerdir. Ve insanlar fizik vücut ve nefse ana rahminde şekilleniyor. Doğar doğmaz dünyaya nefsle fizik vücutla dünyaya geliyorlar. Ve şeytan denilen insanların baş düşmanı da 19 tane afete %100 tesir ediyor. Bu sebeple bu haldeyken bütün insanlar başlangıç noktasında şeytanın kuludurlar, şeytanın dostudurlar. Şeytanın kulu ve şeytanın dostu olan insanlar hayatı bu şekilde sürdürdükleri takdirde bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ahirette de şeytanla birlikte gidecekleri yer cehennem. Ama Allah Teala en sevdiği varlık olan insanı şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Zatından doğar doğmaz ona ruh üfürüyor. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi ve Allah Teala ruhundan üfürdüğü insan bir denge içinde hayata başlıyor. Bir tarafta 19 afetle mücehhez olan nefsimiz, öbür tarafta Allah'ın zatından üfürülen, Allah'ın bizdeki temsilcisi 19 tane hasretle mücehhez olan ruhumuz. Ama yine şeytan devamlı afetleri azdırdığı için bu nokta itibariyle de devamlı nefs, akli

0: ihtina ederek kişisel işliyor. İşte bütün insanlar bu sebeple herkes hüsranda. Yani 19 negatif özelliğin sahibilerine bu haliyle. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, cahildirler, zalimdirler, isyandadırlar, fitnededirler, sadisiz ve kördürler, şeytanın kulu ve dostudurlar, sebil-i gaydedirler, dinde fırkalara ayrılmışlardır, birbirine düşmandırlar, hüsrandadırlar. Ameli boşa giden, gideceği yer cehennemdedirler ve takva sahibi değiller, mümin değil, hidayete değiller. Başlangıç noktasında bütün insanların hali bu. Ayetler muhacesinde konuşuyoruz. İşte bu haliyle Allah Resulü hiç kimse bu haliyle amel yapsa, İslam'ın bir şartını yerine getirse, ameli boşa gittiği için kesinlikle gideceği yer cehennemdir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Şimdi ömür hadisi devreye alalım. Kişi İslam'ın beş şartını yerine getiriyor, cennetlik amel işliyor. Ama gittiği yer cehennem. Acaba neden? İşte İslam'ın beş şartı yerine getirmesine rağmen cehenneme gitmesinin arkasında amellerinin boşa gitmesi var. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Acaba ameller hangi halde boşa gidiyor? Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَيَبَتَّنَّ عَمَالُكَ لَا تَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Andolsun sana ve senden önceklere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin heba olur mutlaka. Şuna düşenlerden olsun, gideceğin yer cehennem. Başlangıç noktasında herkes şirkte. Bu şirk gizli şirk tabi. Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ümmetim artık güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, elleri yontuklarına tapmaz ama ümmetim için en çok korkunç şey gizli şirk. Kişinin nefsine uyması hali. İşte Allah Teala bu ayet-i kerimede sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer gizli şirkte olursan amelin boşa gider. Ve hüsrana düşenlerden olsun ve gideceğin yer cehennem. İşte başlangıç noktasında bütün insanlar gizli şirkte ve bu gizli şirkte olanlar İslam'ın beş şartını yerine getirirlerse dahi ameli boşa gittikleri için gideceği yer cehennem. O sebeple Allah Resulü hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez buyuruyor. Sen de mi ya Resulallah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Gelelim Kehf 105'e. Kehf 105'te Allah Teala اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَاتِ رَبِّهُ مَلِّكَيْ حَبِدَتْ عَمَالُهُمْ Hangi halde, yani şirkin dışında hangi hal amelin boşa gitmesine sebep oluyor? Allah'ın ayetlerini melika, Allah'ı inkar edenlerin de ameli boşa gidiyor. O zaman kişinin ameli boşa gittiği için, cennet ameli boşa gittiği için hüsranda oluyor ve gideceği yer cehennem. Bir başka durum, Yunus 45. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Allah'ın Resulleri duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demesine rağmen, insanları uyarmasına rağmen, insanlar lika Allah'ı yalanlamışlar. Yalanlıkları içinde hüsranda kalmışlar. Hidayete erememişler ve gittikleri yer cehennem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyordu? Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Resulullah'ın hadisi, sen de mi ya Resulullah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Allah Rahim esmasıyla bana tecelli etmiştir. Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman o kişi Allah'ın rahmetine mazhar oluyor ve Allah'ın rahmetiyle birinci kat cennete gidiyor. Sevgili kardeşlerim, Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz bir misal veriyor. Eski kavimlerden bir kişi var ki 500 yıl ibadet yapmış. Ama Allah Teala kendisine sual soruyor. İbadet yapan, amel işleyen kişiye kendisine sual soruyor. Meleği vasıtasıyla. Benim rahmetimle mi yoksa kendi amelinle mi? Kendi amelimle deyince onu cehenneme gönderiyor. Nasıl oluyor ya Rabbim diyor. Evet diyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Ancak benim rahmetimle. O 500 yıllık ibadet sana vermiş olduğum bir gözün karşılığı bile değil. O zaman kurtuluş Allah'ın rahmetiyledir. Şimdi Allah'ın rahmetine nasıl mazhar oluyoruz? Yani Allah'ın rahmetini nasıl alıyoruz? Allah'ın davetini kabul ederek. İşte birçok ayet-i kerime, bunlardan Al-İmran suresinin 132. ayet-i kerimesi, Araf suresinin 205. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Atiullah ve atiur Resul'e la'allekum turhamun. 204. ayet-i kerimesi, Araf. Allah Teala 19 negatif özelliği olan insanlara katından hidayetçiler, resuller, nezirler gönderiyor. İşte bütün cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size ayetleri tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul geldi mi gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Öyleyse Resul gelmiş ayetleri tilavet etmiş ve insanlara demiş ki Allah'a ulaşmayı dilerseniz kurtuluşta olursunuz. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir, hüsranda olursunuz. İşte Resuller, nezir, ve izâ kuriyel Kur'anu, Kur'an-ı Kerim kıraat ettiği zaman, festemi'u lehu, artık onu dinleyin, ve ensitu, susun, leallekum turhamun, böylece rahmete kavuşturursunuz. Burada ise Allah ve Resulüne itaat edin, böylece rahmete, siz rahmete kavuşursunuz. Ne diyordu Allah Resulü? Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah dedin de ama Rabbim beni rahmetine kar. Yani kurtuluşun Allah'ın rahmetiyle olduğunu buyuruyor. Bu iki ayet-i kerimeden de rahmete kavuşmanın lika Allah'la gerçekleşebileceği, davete icabetle, işitmekle ve itaatle gerçekleşebileceğini ayetler net olarak bize söylüyor. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs tezkesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliğiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil Müslümanlar olan merhametiyle cennete girerler. Yani birinci kat cennet Allah'ın rahmeti. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ve rahmete mazhar oluyor. İkinci kat cennet nefs tezkiyesi, mürşide tabiyetle. Çünkü hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. İşte Nisa 48, Necm 32. Elem tere illellezine yüzekün enfisekum. O nefslerini tezkiye ettiklerini görmüyor musun? Hayır velillahi yüzeki men yeşav. Allah dilediğin nefsini tezkiye eder. Sevgili kardeşlerim, Allah dilediğin nefsini tezkiye eder dediği zaman Allah Teala gelip kendisi mi yapıyor? Hayır. Allah kul eliyle gerçekleştiriyor. O zaman nefs tezkiyesini Resuller eliyle gerçekleştiriyor. Gerçekten ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun. Veli Resuller 4 görevin sahibi. Nebi Resuller 5 görevin sahibi. Ve Veli Resul, Nebi Resul'ün ikinci görevi nefsi tezkiye etmek. İşte Bakara 101, o size ayetleri tilavet ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Cuma 2, o size ayetleri tilavet ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Ne diyordu Allah Resulü? Ümmetimin meleleri kendine amel eder. Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ayetlere iman etmek, daveti kabul etmek, işitmek Allah'ın rahmetiyle birinci kat cennete sahibi oluyoruz. Sonra nefs tezkiyesiyle cennete girerler. İkinci kat cennet, Resullerin ikinci görevi nefs tezkiyesi. O zaman nefs tezkiyesiyle cennete girerler demekten ki muradı, kim 12 tane insanla mürşidine tabi olursa ikinci kat cennete. Kim ruhunu Allah'a teslim, kalp temizliğiyle, kalbin %51 oranında nurlanması, ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını ifade ediyor. Kalp temizliği cennete girerler. Ve dördüncü cennet de Müslümanlara merhametiyle cennete girerler. Ne diyordu Allah Resulü hadisinde? Yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler size merhamet etsin. Yerdekileri seviniz ki göktekiler de sizi sevsin. Kimdir bunlar? Hakkı tavsiye edenler. Size yeryüzündekiler merhamet edin ki gökyüzündekiler size merhamet etsin. O halde görüyorsunuz ki Allah-u Teala her şey birbirine bağlı ve istisnasız amelimizin boşa gitmesini istemiyorsak mutlaka kalpten ulaşmayı dilememiz lazım. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, cennet size ayakkabınızın bağından daha yakın. Cehennem de öyle. Ve bir başka hadisinde isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. İlmi Mesud'dan rivayet edilen hadiste cennet size ayakkabılarınızın bağından daha yakındır, cehennem de öyle. İstemeyenlerin dışında ümmetimin tamamı cennete girer. Sahabe sual soruyor, ey Allah'ın Resulü, cennete girmeyi kim istemez ki? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor, bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler cehenneme cennet istememiştir. İşte bana itaat edenler, itaat edenler rahmete kavuşanlardır. İsyan edenler de o rahmeti elin tersiyle itenlerdir. Ali İmran 132 ve Araf 204. Ne diyordu? Atiullah ve atiur Resul'e. Allah Resulü ne diyor? Bana itaat edenler. Resul ne diyor? Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu cennet müjdesidir. Dilemezseniz sizi cehenneme gitmekle uyarıyorum. O zaman istemeyenler kimler? İstemeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İsteyenler kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. O zaman istemeyenlerin dışında, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dışında ümmetimin tamamı, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dışında ümmetimin tamamı cennete girer. İstemeyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dışındaki ümmetin tamamı Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar cennete girerler. Ve cennete kim istemez ki? İtaat edenler bana cennete, isyan edenler ise cehenneme. Kimdir itaat eden, kimdir isyan eden? İtaat eden Allah'a ulaşmayı dileyendir. İsyan eden Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Hazreti Ömer'in sözüne kulak verin. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bile ona meylediyor. İşte Allah'ı bilip isyan eden, Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şeytanı bilip itaat eden, mürşide tabi olmayan, dünyayı bilip ona meyleden, kalbini zikirle temizlemeyen. Evet. Allah'ı bilip isyan eden, Resul'ün davetini kabul etmeyenler, şeytanı bilip itaat edenler. Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münkere emreder. Evet. Şeytan ona fuhşiyatı münkere emreder. Nur 21. Kimdir dünyayı bilip ona meyleden, dünyayı bilip ona meyleden, zikirle zikretmeyen. Kim dünyayı biliyorsa, meylediyorsa o zikrediyor. Zikretmiyor. Kimdir dünyadan yüz çeviren? Zikreden. Dünyayı biliyor ve ona meylediyor. Zikretmiyor. İşte zikreden mutlaka hedefine ulaşır. Yine Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin başka bir hadisinde şunu görüyoruz. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler, kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır ve derken kitabın hükmü devreye girer, ön plan çıkar. O kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar, cehenneme girer. Kitabın hükmü. Ne zaman kitabın hükmü devreye girer? Resul ayetleri tilavet edip ona tebliğ yaptığı zaman. Evet. Tebliğ herkese ulaşıyor mu? Evet, herkese ulaşıyor. Kişi cennetlik amel işliyor, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor vesaire. Kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalıyor ki ne demişti zaten? Cennet insana ayak bağından daha yakın, cehennem de öyle. İkisi de. Ama bu yakınlıktaki bir durum söz konusuyken kitabın hükmü devreye girer. Kitabın hükmünün devreye girdiği nokta tebliğe muhatap olup duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin demesine rağmen o kişi dilemiyorsa o zaman 19 negatif özelliğin sahibi olarak amelleri boşa gidiyor ve cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlıyor ve cehenneme gidiyor. Yine bir kimse cehennem ehlinin amelleri öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir aşırı mesafe kalır. Derken kitabın hükmü ön plana çıkar. Yani Kur'an-ı Kerim'in. O kimse bu sefer cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Yani yaptığı bütün amellerin boşa gitmesinin arkasında ne var? Kehf 103, 104, 105. قُلْ هَلُمْ نَب۪يكُمْ بِالْاَخْسَر۪ينَ عَمَلًا Ameller açısından en hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olanlardır. Onların güzel amelleri işlediklerini zannediyorlar. Ama onların amelleri boşa gidiyor. İşte onlar Rabbimizin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar ettiler. Böylece onların ameli heba oldu, boşa gitti. Ama öte yandan kişi cehennemlik amel işliyor ve cehennemle kendisi arasında bir aşırı mesafe kalıyor derken kitabın hükmü devreye giriyor ve o kişi cennetliklerden oluyor. Bu hangi ayet-i kerimenin açıklamasıdır? Enfal 29. Ne diyor Enfal 29'da? Enfal suresi 29. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu intettekullaha. Eğer takva sahibi olursanız, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a yönelirseniz. 7 ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'ya yönelme, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Bu Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahseden ayetlerden bir tanesi de Rum 31. Münibine ileyhi ve takuhu. Bakın Rum 31. Münibine ileyhi ve takuhu. Öyleyse Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. İşte takva sahibi olanlara وَوْزِيَفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kişi hiçbir cennetlik ameli yok. Ama kendisine tebliğ ulaşıyor. Tebliğ ediliyor, tebliğ ulaşıyor ve tebliğ ulaştığı anda tebliğe pozitif cevap veriyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. O güne kadar da hep günah işlemiş. Ama Allah-u Teala da kanunu gereği o güne kadar işlediği bütün günahları örtüyor. Hangi ayet gereğince? Enfal 29. İntettekullâhe yec'allekum furkânen, size 7 furkan verir ve günahlarınızı örter. Günahları örtülen bir kişi cennete giriyor Sevapları boşa giden kişi ise cehenneme giriyor. O sebeple Allah Resulü ne diyor? Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Evet. Amelleri ne olursa olsun, ameller boşa gittiği için o kişi onu kurtaramıyor. Ama Rahim esması ile tecelli ettiği zaman Allah rahmetiyle o kişinin günahlarını örttüğü için, günah miktarı kadar Allah ona sevap verip de günahlarını örttüğü için o kişi cennete gidiyor. İşte birinci kat cennet günahların örtülmesiyle. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesiyle. Enfal 29'a göre günahları örtülen herkes birinci kat cennete gidiyor. 14 asırlar sahabe puta taparken, şirk içindeyken, her türlü zulmişlerken Resulullah'ın davetine uyarak Allah'a ulaşmayı diledikleri için Zümer 17'ye göre hepsinin günahları örtülüyor ve birinci kat cennetin sahibi oluyor. Sadece bir dilek. Zümer 17. Sadece bir dilek. Enfal 29. Allah'a yöneliyorlar, Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Enfal 29'a göre de Allah-u Teala takva sahibi oluyor ve takva sahibi olanların bütün günahlarını Allah-u Teala örtüyor. Hiçbir cennetlik ameli yok. Ama hemen cennete gidiyorlar. İkinci kat cennette henüz bir amel söz konusu değil ama tabiyetini gerçekleştiren herkes nefs tezkesiyle, Allah-u Teala mürşide tabi olan kişi nefs tezkesine başlıyor. Nefs tezkesiyle günahlar sevaba çevriliyor. Furkan 70 ve ikinci kat cennete giriyor. Kalp temizliği de üçüncü kat cennet. İşte Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Mürşidine tabi olmuyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama meylediyor. Zikretmiyor. Nefs tezkiyesine başlıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların ameliyle cennete girmemesi, Allah'ın rahmetiyle cennete girmesi sadece bir dilektir. O kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Üçüncü basamakta dilediği an, dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecelli eder ve rahmetiyle Allah-u Teala baş gözündeki caban müstüreyi kaldırır. Basar üzerinden gışavdan perdeyi kaldırır. O kişi mürşidi mürşid olarak görür. Altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı ile semiyasını açar. Mürşidin sözlerinin manasına varır. Yedinci basamakta kalpteki ekelinti alır. Fıkıh asasını açar ve ihbatı koyar ve böylece o kişi yedi furkanın sahibi olarak günahlar örtülmüş birinci kat cennetin sahibi. Ama Allah-u Teala o halde bırakmıyor. Ne yapıyor? Tekabül 11'de hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'te o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e ise göğsünden kalbine nurunu açıyor. Yani fizik vücudunun göğsünden nefsin manevi kalbine bir nurunu açıyor. Böylece dört kalp şartının sahip olan kişi Allah'ın ismini ard arda tekrar etmeye başladığı an Allah'ın katından selavat ve rahmet, selavat taşıyıcı rahmet kalbe girici, nüfuz edici ve bu rahmetle kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. Bakara suresinin 45-46. Ayet-i kerimesinde Mestaînu bi sabri ve salati innehâ lekebîretin ilâ alel hâşîn. Sabrı ve namazla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Zordur ama huşu sahipler içindeyim. İşte huşu sahibi olan kişi Allah mürşid gösterdiği zaman gidip o mürşide tabi oluyor 7 ayet-i kerime ve bu tabiyette birlikte ikinci kat cennetin de sahibi oluyor. Ve dünyayı biliyor, ona meyletmiyor. Zikre başlıyor. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve teske kademeleri. Emmare'de 15 bin zikir, levame'de 17 bin zikir, mülhime'de 19 bin zikir, mutmainne'de 21 bin zikir, raziye'de 23 bin zikir, marziye'de 25 bin zikir ve teske'de 33 bin zikirle kalp temizliğiyle üçüncü kat cennetin sahibi oluyor. Ondan sonra hakkı tavsiye etmeye başladığı için de Müslümanlar olan merhametiyle dördüncü kat cennete gidiyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Anlattıklarımızdan ders aldıysanız siz de Allah'ın rahmetiyle cennete girmek, nefs tezkesiyle cennete girenlerden olmak, kalp temizliğiyle üçüncü kat cennetin sahibi olmak istiyorsanız ki bu bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Hazırsanız ben diledim, ben de mürşidime tabi olmak istiyorum diyorsanız üçüncü kat cennet dünya saadetinin yarısına ben de sahip olmak istiyorum. Ben de Allah'ın dostu olmak istiyorum. Ben de Allah'ın kulu olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbeyi almayı unutmayınız. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündür mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Nurluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Günümüzde Kur'an-ı Kerim tefsirlerine bakınca sırat-ı müstakim ve hidayet kavramlarının hep doğru yol olarak mahallendirdiğini görüyoruz. Bize bu iki kavram aralığındaki farkı, ilişki açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Allah Teala Yunus 25'te "Vallahu yedu ila daris selam." Allah tesimirde olan zatına davet ediyor. Ve dilediği kimseyi de, Allah'ın zatına ulaşmayı diyen kişi de sırat-ı müstakime ulaştırıyor. En'am 87-88'e baktığımız zaman şunu görüyoruz. وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرْوَةٌ وَخْوَانٌ وَاشْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ اِلَى سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Allah Teala İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek, bunlar ise diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Şimdi 3 ayetin sonucu sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu, Allah'ı, daha doğrusu insanları teslim-i külli ile Allah'a teslim etme yolu. Ama Enam 153'e bakacak olursak, Enam 153'te ise وَنَّهَازَ سِرَاتِ مُسْتَقِمِ İşte bu sırat-ı müstakimdir. فَتَبِعُوهُ Ona tabi olun. Yani sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Sırat-ı müstakimin ruhun misaki, fizik vücudun, ahdin, nefsin, yemini ve iradenin misakinin tamamının ifa edildiği, yerine getiren yol olduğunu Allah-u Teala açıklıyor. Ve ayetin devamında لَا تَتَّبِعُوا سُبُولَهَا فَتَفَرَقُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Çünkü her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Gayet açık. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a uğraştıran yol, ruhu Allah'a ulaştıran yol, fizik vücudu Allah'a muhsin kul yapan yol, nefsi ulu elbab kılan yol ve iradeyi de Allah'a teslim eden yol. Ama bir de bu yoldan sapanlar var. İşte onlar da dinde fırkalara ayrılanlar. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Yahudiler 71 fırkaya. Demek ki aynı yol, Tevrat'ta aynı yol, İncil'de söz konusu ve Kur'an-ı Kerim'de de bu beyan var. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Hepsi cehenneme gidiyor. Bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, biri hariç, diğerleri cehenneme gidiyor. Müslümanlar 73 fırkaya, bir tanesi hariç, diğeri hepsi cehenneme gidiyor. Öyleyse her devirde fırka-i naciye kimlerdir diye bir sual edecek olursak, fırka-i naciye sirat-ı müstakimde olanlardır. İşte bu fırka-i naciye kimlerdir? Sahabe sual soruyor. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. O zaman sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol ve namaz kılan herkes günde 41 kere Ya Rabbim beni sırat-ı müstakime ulaştır, beni sırat-ı müstakime ulaştır, beni sırat-ı müstakime ulaştır. O birinci safa sırat-ı müstakim Hac 54'te zikredildiği gibi Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde kişinin ilim verilenlerden olduğunu ve Allah-u Teala'nın da onu sırat-ı müstakime ulaştıracağını beyan ediyor. İkinci sırat-ı müstakim mürşide tabi olanların yolu. Onun için Resulullah buyuruyor ki sırat-ı müstakim fırka-ı inacı, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ben dedi bu Fatiha suresindeki sırat-ı müstakimde ve sizin gibi ulaşmayı dileyenlerin sırat-ı müstakimi. Gelelim şimdi hidayete. Hidayet de bu yol üzerinde ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Yani ruhu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimse, hidayet de ruhun bu yol üzerinden Allah'ın zatına ulaşma keyfiyeti, yani Allah'ın zatına ulaşma. Hidayet yol değil. Hidayet bu yol üzerinden seyri sülükle ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıdır. İki ayet-i kerimede Allah Teala tarif ediyor. Bakara 120 ve En-Nemle 73. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Kul innel huda Allahi ve huda. Kul innel huda huda Allah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse hidayetin yol değil Allah'a ulaşmak olduğunu görüyoruz. Ama sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Bu ikisinin arasındaki farkı da bu şekilde açıklayabiliriz inşallah. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz Hüseyin Hocam, ben 14 asır evvel yaşayan sahabenin arasında dünya hayatını yaşarken cennette müjdelendiğini görüyoruz. Bugünkü dünya hayatını yaşarken cennette müjdelenecek insanlar olabilir mi? Böyle bir cennet saadetinin garantilenmesi nasıl mümkün olabilir? Evet. Allah Teala cenneti Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi tek dileğe bağlamış. Lika Allah'a bağlamış. İşte meşhur Cibril hadisinde iman nedir ey Allah'ın Resulü? Kale mel iman ya Resulü. Kale iman en tu'minu billahi ve melaiketi ve likahi ve Resulü ve tu'minu ba'si. Şimdi tekrar o iman şartlarına bakacak olursak, evet, iman bu ama lika Allah'ın da kalpten olması gerektiği zikrediyor. Men tu billahi ve melaiketi ve likahi ve Resulü ve tu'minu bil vahsi. Zaten lika Allah Kur'an-ı Kerim'in bir ayet-i kerimesi ve lika Allah kişinin iradesiyle, dileğiyle oluşan bir durum ama kalpten olması lazım. O zaman da Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. İşte Ra'd 27 ve Şura 13, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Bu üç ayet-i kerimeyi de evet, cennette sahabe-i kiram 10 kişi cennette müjdelenmiş. Bu cennette müjdelenen 10 kişinin cennet müjdesinin arkasında ne var? Cennet müjdesinin arkasında bir dilek var. Allah'a ulaşma dileği. Çünkü geri kalanını Allah Teala gerçekleştiriyor. Nitekim bir dilek. Rahat 27'de Allah dilediğini dilata bırakır. Ve yehti ileyhi men enab ve yönelen kişiyi de kendisine ulaştırır. Dilediğini seçer ve o seçtiklerinden ulaşmayı dileyeni kendine ulaştırır. Onlar ki tağuta kul olmaktan İçtinab ettiler. Nasıl? Kul olmaktan içtinab ettiler. Başlangıçta herkesin tağutun kulu. Herkes delalette. Ve bu delalette olanlardan seçilenler ve seçilmeyenler var. Bu seçilmeyenleri devre dışı tutarsak, seçilenlerin arasından ulaşmayı dileyenleri, anabu ilallahi, ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala cennette müjdeliyor. Öyleyse böyle bir cennet saadetinin garantilenmesi nasıl mümkün olabilir? Tek bir dilekle. Sadece bir dilek ve Kur'an'ın hükmü bu. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Enfal 29'a göre Allah Teala onun bütün günahlarını örtüyor ve cennete girişin arkasında sevapların günahlardan fazla olması. Günahlar sıfırlandığına göre o zaman geri kalan sevaplar sebebiyle kişi garanti cennete gidiyor. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, Bütünem Hocam, günümüzde Kur'an-ı Kerim tefsiri yapacak kadar bilgileri olduğunu zanneden birçok profesörün ruh bize hayat verir, ruh vücuttan çıkarsa biz ölürüz, mürşide tabi olmak şirktir. Mürşide tabi olmak şeytana tabi olmak demektir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren mutlaka cennete gitmesi söz konusudur diyorlar. Bu söylenenlerin Kur'an-ı Kerim'e uyuyor mu, açıklar mısınız? Hiçbirisi uymuyor. Bir kere İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşun var olduğunu beyan eden hiçbir ayet yok. Tam tersi, ayet-i kerime Kehf 100, 300, 405. Bu 3 ayet-i kerimede ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Adam ömür boyu 65 yıl cennetlik amel işlemiş. İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Ama yaptıkları hep ameller boşa gitmiş. Nereden biliyoruz? Kehf 105'ten. Amellerin boşa gitmesinin arkasında ne var? Dünya hayatı inşerken lika Allah'ı inkar etmesi var. Lika Allah'ı dilememesi var. İslam'ın 5 şartının içerisinde lika Allah yok. Öyleyse günümüzde bu profesörler ruh bize hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ruhun Allah'a ulaşması yoktur dendiği zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin akıbeti bütün amellerin boşa gitmesi ve gideceği yer cehennem. Ulaşmayı dilemeyenlerin de 10 ayet gereğince mürşide tabi olmayacaklardır. Mürşide tabi olmayanlar 10 ayet gelince delalette kalacağı ve 7 grup ayet-i kerime gelince de gideceği yer cehennem. İslam'ın yani öyle insanlar var, cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor ama cehenneme gidiyor, sebebi ameller boşa gidiyor. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Bunlar da Allah'a ulaşmayı diledikleri için Enfal 29'a göre günahlara örtülüyor. Öyleyse hiç cennetlik ameli olmayan kişi günahların örtülmesi sebebiyle cennete gidiyor. Tonlarca cennetlik amel işleyip de Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi ameli boşa giden insanlar var. Allah Teala bu konuyu açıklıyor ve bunlar da Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit. İşte başka bir hadis. Sizden bir kimse cennet ehlinin amelleri öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü ön plana çıkar. O kimse cehenneme girer. Bir kimse de cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü ön plana çıkar. O kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Yani tamamıyla kitabın hükmü, Kur'an-ı Kerim'in hükmü. O zaman Kur'an-ı Kerim'in hükmü kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor ve sahabenin de Kur'an'ın bütününe tabi olarak 7 Sevad-ı Ertesimi yaşadığını görüyoruz. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, zikrin farz olmadığını İslam'ın 5 şartında, 32 farzında da olmadığını söylüyorlar. Acaba Kur'an ve hadislerle bizi aydınlatabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de zikir farz, hadislerde de zikir farz. Özellikle Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Müzzemmil 8 ve Veskür ismi Rabbike, Rabbin ismiyle zikir. Kur'an-ı Kerim'de bir şey emir kipiyle anlatılmışsa o farzdır. Yine Ashab 41, çok zikir de farz. Allah'a çok zikirle, günün yarısından fazla zikirle zikredin. Ve Nisa 103, daimi zikredin. Ayaktayken, otururken, suya atarken Allah-u Teala'yı zikredin. Şimdi Taha 124'te bu şekilde zikri öne çıkartan insanlara bakalım. Biraz zikirden yüz çeviren insanlara bakalım. Taha 124'te kim benim zikrimden yüz çevirirse ona o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim hayatı vardır. Zikir yapmayanlar için bu dünyada huzursuzluk, mutsuzluk ama kıyamet günü de bunları kör olarak karşılayacağız. Onların da gideceği yer cehennem. Yani zikir bu kadar önemli. Araf 27, biz şeytanı mümin olmayanlara dost kıldık. İblis ne yapıyor? İblis insanları zikirden alıkoyuyor. Öyleyse şeytan devredeyse o kişi zikirde değil. Zürf 36, men yakşu an zikri Rahman'ın nukayitlehu şeytanı. Kim Rahman'ın zikrinden göz yuvarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Ve Mücadele 19. İstavkaza aleyhim şeytan fensamu zırkla. Ulaki hazbü şeytan. Zikir yapmayanlar onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şimdi hadislere bakalım. Hadislerle zikir. Özellikle gerçek pehlivan rakimin yenen değil, nefsini yenebilen zikirle o standarda ulaşan kişi. Allah Resulüne sual soruluyor. En aptal ibadet ne? Nasıl bir şey yapayım? Dilin ıslak olarak devamlı Allah Teala'yı zikret buyuruyor. Bunun gibi birçok hadiste de zikrin kesinlikle en büyük ibadet olduğu buyuruluyor. Dilin zikrullah tesbihiyle daima ıslak olsun. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz size amellerin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecenizi en fazla yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşıya karşıya gelip onları öldürmenizden, onların sizi öldürüp şehit etmesinden daha iyisini haber vereyim mi? Evet, onlar Allah'ı zikretmektir diyorum. Yine kim bir yerde yürüyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona bir derecat eksikliği var. Kim bir yerde oturuyor Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat eksikliği var. Kim bir yerde yatıyor ve Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat eksikliği var. Üç halin üçünde de zikir yoksa derecat kaybı var. Ben şu anda bir namaz kılmıyorum. Kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse her şey yolunda diyemezsiniz. Zikretmediğiniz zaman kesinlikle derecat kaybı var. Ademoğlunun emri bil maruf ve nehyi münker veya Allah'ın zikri hariç bütün sözleri lehine değil aleyhinedir. Hiçbir cemaat zikrullah için cem olup dağılmadı ki zikirleri sebebiyle Allah Teala tarafından af ve mağfiretle tebşir olunmasınlar. Kendilerini zikrinizden dolayı mağfiret olunmuş olarak kalkınız denilmesin. Allah razı olsun. Asıl bu hadis önemli. Ey Ademoğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Ey Ademoğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Başkasını unutarak beni zikret ki aradaki perdeyi açarak seni zikredeyim. Beni dilinle zikret ki senin rızamla zikredeyim. Beni kalbinle zikret ki seni bana kavuşturarak zikredeyim. Beni küçülerek zikret ki seni üstün kılarak zikredeyim. Beni bollukta zikret ki seni darlıkta zikredeyim. Beni mücadele zikret ki seni müşahede ile zikredeyim. Beni kulca zikret ki seni Rabça zikredeyim. Beni fena ile zikret ki seni beka ile zikredeyim. Ay Ademoğlu, beni unutuyor ve başkasını zikrediyorsun hep. Beni zikreden hayırlı bir dille ikram olunmuşken kalbin başkasıyla meşgul. Eğer beni bilseydin benden başkasını zikretmezdin. Ey Ademoğlu, beni zikretmekle şükretmiş, beni unutmak ve küfretmiş olursun. Ey Ademoğlu, zikrimle nimet bul ve benimle ferahla. Ey Ademoğlu, kulumda benim zikrime galip durumda olunca o bana, ben de ona aşık olurum. Ey Ademoğlu, kim benim zikrimle meşgul olursa ona benden isteyenlere verdiğimden daha üstünü veririm. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Çevremde birçok kişi Allah beni yaratırken bana sormadı. O yüzden beni cehennemde yakmaz. Özellikle Allah beni yaratırken bana sormadı cümlesi üzerinde çok duruyorlar. Bu insanlara nasıl cevap vermeliyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Bu şirk bataklığına batan insanların sözü. Gerçekten de Allah Halik-i Mutlak'tır, mutlak yaratıcıdır. Ve bu şekilde Allah'a hesaba çekenler Allah'ın şu ayet-i kerimesi gereğince mağlup olacaklardır. Enbiya 23. Enbiya 23'te o Allah yaptığının şeylerden mesul sorumlu değildir. Onlar yaptıklarından mesul ve sorumludurlar. Yaratılmışlardır ve Allah Teala yarattığı hiç kimseyi başıboş bırakmamıştır. Boşuna yaratmamıştır. Kıyamet 36'da başıboş bırakmamıştır. Mü'minin suresinin 115. ayet-i kerimesinde de boşuna yaratmamıştır. Bu iki ayet-i kerimeyle beraber bu üçüncü ayet-i kerimeyi yan yana getirdiğim zaman insan başıboş sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? İnsanın bir sorumluluğu var ve o sorumluluk sebebiyle yaptıklarından mutlaka hesaba çekilecek. Rad suresinin 40. ayet-i kerimesi وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ اِنَّ عَلَيْنَا الْحِسَابِ Senin vazifen tebliğ, hesap benim işim. Mü'min suresi 115. ayet-i kerimesi. Öyleyse onlar ne dese desin, insanoğlu yaptıklarından hesaba çekilecek. Bizim sizi abes olarak boş yere yarattığınızı, bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? Herkes Allah'a dönecek ve Allah'ın huzurunda hesap verecek. Ve Allah'ın kanunları evrenseldir, geçerlidir. Cennetlikler Allah'ın kendinize indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehirleri yerine getirerek, zikrederek Allah'ın cennetine gireceklerdir. Bu dünyada mutlu yaşayacaklardır. Cehennemlikler de böyle kendisini boş hayallerle avutan, Allah bana sormadı ve kötülük işleyen bu dünyada huzursuz, mutsuz, ölüm sonrası hayatı da sonsuz hayatı cehennemde geçirecek olanlardır. O zaman o gün onlar Allah'a soracaklardır, bana sormadın diye. Ama o zaman da üzerlerindeki zebanilere sesleneceklerdir. Rabbine dua et, bizden bir daha artık azabı hafiflesin diyecekler. Ama Zuhruf suresinin, Mü'min suresinin 29 ve 30. ayet-i kerimesini yanılmıyorsam. Yok, Zuhruf suresinin 29, 30. ayet-i kerimesinde şöyle bir ayet derler ki bizden dua ederler. Meleklerden yardım isterler. Dua ederler. O melekler de diyor ki hayattayken size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Geldiyse o zaman siz dua edin, duanız boşunadır. Allah razı olsun. Fransa'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, birinci suali, halk arasında bir söz var. Filmi çekilmiş bomba gibiyim. Her an patlayabilirim. Bu sözü açıklar mısınız? Böyle olmaktan nasıl kurtulabiliriz? Yani filmi çekilmiş bomba

0: Onlar insanları affedenlerdir. Allah muhsinleri sever. Yani fizik vücut teslimini yapan kişiler 19 afet kalplerinde olmasına rağmen o afetler artık onlara negatif istikamete tesir etmeyenlerdir. Nefs de akla ulaşıyor. Ruh da akla ulaşıyor. Her seferinde galip gelen ruhtur. Nefsin afetlerini aklı ikna etmesi söz konusu değil artık. İşte bu sebeple onlar öfkelerini yutanlardır. Onlar kinlerini yutanlardır. Onlar küfürlerini yutanlardır. Kısacası onların hepsinde artık afetlerin çuvaldan dışarı çıkma durumu yok. İkinci suali, an cennetlerinden bahseder misiniz? An cennetlerinin sahibi olmak için ne yapmalıyız? An cennetlerinin sahibi olmak için mutlak surette irade teslimi söz konusu. Allah Teala Rad suresinin 23. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala Timiye 3'te? Cennetun adnin yedhuluna men salaha min abahum ve ezvacum ve zürriyetuhum ve el melaike yedhuluna aleyhim min kulli bab. An cenneti vardır. Onların babalarından, şeşlerinden, zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler ona an cennetlerine girerler. Öyleyse salihler an cennetlerinin sahibidirler. Bir kardeşimiz muhterem hocam, kaza namazlarını, vakit namazlarının peşinden mi kılmalıyız? Nasıl kılmalıyız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, kaza namazı dilediğin zaman kılabilirsin. Peşinden de kılabilirsin, arkasından da kılabilirsin. Bir kardeşim muhterem hocam, Rabbimizden nasıl razı olabiliriz? Yaşadığımız her olayda Allah'ımızdan razı olamadığımız anlar olabiliyor. Bu durumda ahsen davranış nedir? Derecat açısından rıza, derecat kazandırıcı fiiller işlediğimiz zaman razı oluyoruz. Basamaklardan yükselme rızası ve hedefleri gerçekleştirme rızası. 7 safa rıza var. Hedefler açısından Allah'ın kendisinden razı olduğu kişi, Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerden razı, dilemeyenlerden razı değil. İşte Zümer 7. Mürşide tabi olanlardan razı, tabi olmayanlardan razı değil. Ruhunu Allah'a teslim edenler razı ama teslim edilen razı değil. Ve bunun gibi. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, hakkı tavsiye etmek nedir? Açıklar mısınız? Hakkı tavsiye etmek, insanları Allah'a davet etmektir. Allah Teala Suret 33'te "Men ahsana kavlen memmen da'a ila Allahi ve amile salihan ve kâle inne minel müslimîn." Allah'a davet eden, nefs hasreti yapan ve ben teslim olandan diyenden daha güzel sözü kim vardır? Bunun gibi sen Allah'a davet et. 7 safa davet var. Sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et ve 7 safa davet söz konusu. İşte ben ve bana tabi onlar görerek Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol bu yoldur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Hacet namazı nasıl kılınır? Tövbe etmek fiziki bir ortamda mı yoksa manevi bir ortamda mı yapılıyor? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Tövbe verme etkisi sahip olan vekil kardeşimizin gideceksiniz yanına ve tövbe etmek istediğinizi bildireceksiniz. Tabii bu tövbe abdesti olacak ve abdesti olarak mürşidin de tövbeyi söylenen kelimeleri siz de onun arkasından tekrar edeceksiniz. Tövbe ettiğiniz, önde tövbe ettiğiniz kişinin eli elinizin üzerinde, sağın üzerinde el ele alaka düstur gereğince

ile bu tövbeyi gerçekleştireceksin. Hacet namazı nasıl kılınır? Hemen slaytımız var, hacet namazı nasıl kılındığını Allah Teala ifade ediyor inşallah. Evet. Dört rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra duasından sonra Fatiha'ya üç ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas ve dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas okunur. Ve Allah'tan mürşit istenir. Başka bir şey de olabilir. Hacette neyse kişi söyler. Ve yatağını ve şey önü kıbleye gelecek şartta sağ taraf üzerine yatırır ve zikrederek kişi yatacaktır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Aran Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun sözleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mazlara var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye aile yapısı araştırma raporuna göre evli bireylerin %11,3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27,5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2,5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36,7, eşlerin aileleri %19,4, çocukların eğitimi %14,8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30,2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24,3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde fen haccuke eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma fekul eslemtü veçhiye lillahi ene ve men ettebani ben ve bana tabi onlar biz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir.
evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ot kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim. Tam tersi Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım. Mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun.

0: Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakim diyor. Hani dosdoğru yol üzerine gidiniz diye söylüyor Cenab-ı Allah.
1: Allah'a ulaşmak dediğinizde sırat-ı müstakime, yani Allah'ın doğru yolunda birleşmek demektir. Allah'a ulaşmak sırat-ı müstakim.
2: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve dosdoğru Allah'a yönelin der.
3: Fatiha ma'a salavat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere hidayet ve sırat-ı müstakimin muhtevasını açıklayacağız. Ayetler ışığında Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Kul inne hudallahi vel huda." Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Âl-i İmrân 73'te ise "Kul innel hudâ hudallah." Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bu iki ayet Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırılması hidayet olarak tarif ediliyor. Ama bu ulaştırmanın üzerinde gerçekleştiği yol ise sırat-ı müstakimdir. Yunus 25'te Allah-u Teala "Vallahu yed'u ila daris selam." Allah teslim burada olan zatına davet eder. "Ve yehti men yeşav ila sırat-ı müstakim." Ve dilediğini de sırat-ı müstakim ulaştırır. Öyleyse her kim ki ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala mutlaka onu sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Hicr 41'de ise Allah Teala sırat-ı müstakimin sırat-ın aleyye müstakim olarak "Haza sırat-ın aleyye müstakim." Bana yönlenen, bana ulaşanların yolu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i bütünen incelediğim zaman 7 safa sırat-ı müstakimden bahsedebiliriz. 7 safa hidayetten bahsedebiliriz. Ve 7 safa sırat-ı müstakime davetten bahsedebiliriz. Hemen alt alta sıralarsak 7 safa sırat-ı müstakim, 7 safa hidayet ve 7 safa sırat-ı müstakime davet, 7 safa hidayet. Evet. Şimdi şu anda ekranda gördüğünüz gibi 7 safa sırat-ı müstakim ayetler ışığında sırat-ı müstakime davet 7 safada ve 7 safa hidayet. Bunları göz önüne aldığımız zaman hidayet nedir diye bir sual vaki olduğunda dinimize bugüne kadar ulaştırılmış olan hidayetin tarifi doğru yoldur. Sırat-ı müstakimin tarifi de gene doğru yoldur. Biz de soruyoruz, acaba bu sırat-ı müstakim bir doğru yol ise, hidayet doğru yol ise, bu doğru yol nereye götürüyor? Sırat-ı müstakime doğru yol demek ve doğru yolun nereye ulaştırdığını izah edememek, ikisi de bir hürafeye inanmanın standardını içeriyor. İnsanların kurtuluş yolu sırat-ı müstakimdir. Bir insanın ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşmak üzere sırat-ı müstakime ulaşması demek, hidayete adım atmak demektir. Allah-u Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. İblis insanların sırat-ı müstakime oturarak onları oraya ulaşmaktan men etmek ister. Kıyamete kadar da gayesi budur. İşte Araf 17'de senin sırat-ı müstakimini oluşturacağım olayı bunun gayesini oluşturuyor. Öğrenilen yanlış din ilmi insanları insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeyin olmadığına inandırmıştır. Allah-u Teala'nın üzerimize defaatle farz kıldığı Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille anlattığı insan ruhunun Allah'a ulaşması bütünüyle din tatbikatından çıkartılmıştır, yok edilmiştir. Sadece başının üzerinde nimet bulunan, yani devrin imamının ruhu başının üzerinde olan kişi sırat-ı müstakim üzerindedir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya yakın hasil ederek kesinlikle inanan insanlar mürşitlerine ulaşırlar ve ruhlarını Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakime mutlaka ulaştırılırlar. İbn-i Mesud'den nakledilen bir hadis-i şerifte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün bir yere bir düz çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Yani sırat-ı müstakim. Daha sonra bu çizginin sağına ve soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Kişi mürşidine tabi olduğu an sırat-ı müstakim üzere oluyor. Sırat-ı müstakim üzerinde olmanın bir işareti de devrin imamının ruhunun başımızın üzerinde yer almasıdır. Hadis-i şerifte Allah nimetini kulun üzerinde görmek istiyor mesajı bunu ifade ediyor. Bir başka hadis, onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Nimetlendirilen insanlar istisnasız mürşitlerine tabi olanlardır. Nimetlendirilen insanlar aynı zamanda en üst noktada 7 safa ve 4 teslimi yaşayanlardır. Dolayısıyla bu açıdan olaya baktığımız zaman istisnasız kişinin sırat-ı müstakime ulaşması Allah'ın ipine sarılması manasına da geliyor. Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi وَاَحْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا Fırkalara ayrılmayın. وَاسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. اِسْكُنْتُمْ اَذَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. İşte Allah'ın ipi sırat-ı müstakim ve bu sırat-ı müstakimde olun. Dinde fırkalara ayrılmayın. Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Daha evvel düşmandınız. Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Öyleyse sevgiyle Allah'a ulaşmayı dilemek, hidayeti dilemek, sevgiyle sırat-ı müstakimde olmak, sevgiyle kalplerin birleşmesi hepimizin hedefi olması gerekir. Hepinizin bu standarda ulaşmasını Efendimizin Mütevcil Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Yaşarken, hayattayken Allah-u Teala'ya nasıl ulaşırız?
5: O her an için zaten yanımızda. Ulaşmamıza gerek yok. Her an için yanımızda.
6: Kulum diyor, ben diyor size diyor, gözünüzle kaşınızın arasındayım diyor. O kadar yakınım diyor.
7: Rabbimiz öyle çok uzakta, sağda solda, yani şeyde daimi olarak benim kendi çevremde olan bir Rab'dır yani.
8: Allah'ı farz uzakta aramaya gerek yok.
9: Allah her zaman benim yanımda, benim dualarımla beraber.
10: Size şah damarınızdan daha yakınım.
11: Ben size şah damarınızdan daha yakınım.
8: Şah damarınızdan daha yakın, doğru mudur?
3: Bir misafirimiz, Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah'ın şah damarımızdan yakın olması ne demektir? Allah-u Teala'nın şah damarımızdan bize yakın olması, ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasıdır. Bizi de kuşatmıştır, bütün kainatı da kuşatmıştır. Allah Teala Hadis suresinin 4. ayet-i kerimesinde o yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı ama 6 günde yaratan Allah sonra arşa istiva etti. İşte Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını ve nerede olursak bizimle beraber olduğunu buyuruyor. Ama zatıyla arşta yoklukta işte insanların idrak edemediği bu. Kaf 16'da ve biz ona şah damarından daha yakınız. Allah-u Teala kalbimizin bir ayna olduğunu, Allah'ın her zaman o aynada görülebileceğini ifade ediyor. İşte yerime göğme sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Yerde gökte değilim. Yeri göğü 6 günde yaratan Allah-u Teala arşa istiva ediyor. Ama kalp aynasında arşta olan Allah'ın zatı görülebilir. Bu rüyetullahı ifade ediyor. Allah teslim mürdü olan zatına davet ediyor. Teslim mürdü Allah'ın zatıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti elbette Allah-u Teala'nın uzantısıdır ama zatıyla arştadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizi bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ehli zikre sormak. Birinci soru, Allah-u Teala'nın için bilmeyen konuların ehli zikirden sorulmasını emrediyor. Sevgili kardeşlerim, bir kere ehli zikir daimi zikrin sahipleridir. Dört tane vasıf ve üç sonuç şartının sahipleridirler. Vasıf şartlarına baktığımız zaman hepsi 24 saat Allah'ı zikrediyor. 19 faziletin sahibi, kalp gözleri açık, kalp kulakları açık. Sonuç şartlarına baktığımız zaman ehli hayırdırlar, yani daimi zikrin sahipleridir. Ehli hükümdürler, Allah'tan sorarak ihtilaflı olan konuları çözümlerler. Ehli tezekkürdürler, bilmedikleri konuları rahatlıkla Allah'tan sormak suretiyle öğrenebilirler. Allah-u Teala Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesinde yutul hükmete men yeşav ve men yutul hükmete fakat utiye hayren kesire ve ma yezekeri ulevle elbab. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır verilmiştir. Çok büyük hayırdan murat daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan herkes devamlı derecat kazanan birisidir. Öyleyse bunu ancak ul-elbab daimi zikrin sahipleri tezekkür edebilir. Âl-İmrân 191'de لِيُولُوا الْاَلْبَابَ الَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُوْدًا وَلَا جُنُوبِهِمْ. Onlar ki otururken, ayaktayken, yani siyatarken Allah'a zikrederler. Ehli tezekkür olmayan herkes ehli tefekkürdür. Ama ehli tefekkür ile ehli tezekkür arasında kitabın ilk dört ruhunun öğretilmesi noktasında bir köprü söz konusu. Ve Allah-u Teala ehli zikir Allah'ın söylediklerini işitebilen insanların muhtevasını alır. Zikir ehli olmak vahyin başladığı noktadan itibaren geçerlidir. Allah-u Teala o kişiyle konuşur. Bu konuşma dizayn içerisinde her zaman Allah'ın o kişiye bilgi vermesi söz konusudur. Allah'ın dilediği istikamete bilgilendirmesi söz konusudur. Eğer kişi Allah'tan bir şey soruyorsa Allah'ın mutlaka ona cevap vermesi söz konusudur. Öyleyse kişi ehli tezekkürdür. İşte Kur'an-ı Kerim buna zikir ehli diyor. Allah-u Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Ve Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde cehaletten kurtulman yolu ehli zikre sormaktır. Kimdir cahiller? Cahiller Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yani bilmeyenler. Ya alimler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse insanlar Kur'an-ı Kerim okuyacaklardır. Bildikleri olacak ve bilmedikleri olacak. İşte o bilmediklerini ehli zikirden sormak durumundalar. Bu da mutlaka irşat makamına ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeple irşat makamı farzdır. Bakara 85'te manasına vardıkları kitabın bir kısmına iman etmek, yer bilmediklerini inkar etmek, kişiyi mutlak cehennemlik kılar. اَفَتُوْمُنَا بَعَدِ الْكِتَابِ تَكْفَرَمُ وِبَعَدِ Kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Halbuki sahabeye baktığımız zaman sahabe kitabın bütününe tabidirler. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde "Hantum ha'ulâ'i tuhibbûnehum ve lâ yuhibbûnekum ve tu'minûne kitâbi kullih." Kişi kitabın bütününe tabi. Bildikleri var ve bilmedikleri var. Bildiklerini zaten biliyor. Bilmediklerini de o kişi ehli zikre soruyor. Öyleyse ehli zikre sorabilen herkes, mürşidine tabi olan herkes kitabın bütününe tabidir. Sahabe gibi. Allah Teala Enbiya 7'de وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحْيِي اِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Senden öncekilerine vahyettiğimiz ricalin dışında ben kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Buradan da bir kere daha irşat makamının farziyeti ocağı ortaya çıkıyor. Nahl Suresinin 43. ayet-i kerimesinde de yine ehli zikrin sadece kendisine sorulan suallerin cevabını değil, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim tefsirini yapabilen, açıklamasını verebilen kişidir. Nahl 43'te وَاَسَلَمْ قَبِكَ اِلَّا عَرِجَانِ نُحِيْرِي فَسَرِ اَوْلِ زِكْرِنْكُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَبِالْبَيِّنَاتِ وَالزِّبُورِ وَاَنْزَلَ اِلَيْكَ زِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. İnsanlara açıklaman için. İkinci sual, ehli zikre soru sormanın bir adabı var mıdır? Maide 101'de bir sınır koymuş Allah Teala. Tasavvuf din baştan aşağı adeptir. Allah Teala'nın söylediklerinin açıklamasını yapacak olan kişiye direkt olarak ben sana şu suali sormak istiyorum demek yanlış bir şeydir. Bu konuşmada evvel bir kere mutlaka selamınızı söylemelisiniz. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sözü asıldır. Ondan sonra saygınızı belirtecek bir ifade kullanmalısınız. Peki sorulan sualler nasıl olmalı? Madde 1, konunun gerektirdiği detay uzun olmamak kaydıyla mutlaka verilmeli. Madde 2, katiyen hislerinizi devreye sokmamalısınız. Eğer kişi kalbinden geçen bir taleple Allah'a ulaşıyorsa Allah kulunun o talebine cevap verir. Bunun adı ruhsattır. Ayrıca bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi Allah-u Teala'nın emri. Ama böyledir diye her şeyi bize sormaya kalkmamanız lazım. Konu hep yanlış anlaşılıyor. Ya konu büyütülüyor, her şey mal ediliyor ya da insanlar tamamen konunun dışında yaşıyorlar. Önemli bulduğunuz her şeyi, hele sizi rahatsız ediyorsa mutlaka sormalısınız. Ama her hususu bize iletmeniz gerekmiyor. Evet, demek ki irşat makamına adab çerçevesinde sorulması lazım. Maide 101'e baktığımız zaman ey amel olanlar, yaşarken Allah'a teslim olmaya uğraşmayı dinler. Açıklandığında sizi üzecek şeylerden sormayın. Eğer Kur'an indirilirken ondan sonra size açıklanır. Allah onlardan bu kuralı bilmeden önce sorduğun şeylerden dolayı sizi affetti. Allah gafurdur, rahimdir. Yani açıklandığında sizi üzecek şeylerden sormayın buyuruyor. Allah razı olsun. Üçüncüsü, ehli zikirden gelen yanıta itaat etmenin önemi nedir? Enfal 46'da Allah Teala "Ya eyyühellezine amenu atiullaha Atullahu atu ve rasuluhu ve la tenzau fe tefşelu ve tezebu rihakum ve esbiru inna Allah'a ma'a sabirin." Allah'a, onun Resulüne itaat edin. İzah etmeyin. Anlaşmaz düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz. Kuvvetiniz elinizden gider. Burada Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Biz sadece naçiz bir aracıyız. Karar vermek etkisinin sahibi hiçbir zaman değiliz. Kararın sahibi her zaman Allah'tır. Kim bizden bir şey sorarsa onun söylediği hudutlar içerisinde Allah-u Teala bize cevap verir. Öyleyse Allah'ın yolu bir aynadır. Kim neyi görmek istiyorsa o aynada Allah-u Teala ona onu gösterir. Hiç kimse Allah'ı aldatamaz. Herkesin hayat filminde Resulü dinleyip dinlemediği ona itaat edip etmediği kesin bir şekilde belirliyordur. Sizin itaatinizden biz bir şey kazanmayız ama siz çok şey kazanırsınız. Mutluluğun bütün boyutlarını bu itaatle yaşarsınız. Gerçekten de en üst makama ulaşabilenler Allah ve Resulüne itaat edenlerdir. İşte ayet-i kerime Men yutullahu Nisa 69 Men yutullahu ve Resulahu ve ulâike ma'allezîne enâmallahu Men yutullahu ve Resulahu ve ulâike ma'allezîne enâmallahu aleyhim min ennebiyyine ve sıddıkkine ve şuhadâ ve sâlihîn ve hasûne ulâike rafîkâ. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdir. İşte onlar ne güzel arkadaştır. O halde itaat asıldır. İtaat bir teslimiyettir. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a itaatin bir gereğidir. Allah'a ulaşmak ise Resul'e itaat noktasında gerçekleşebilir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın adına ehli zikir dediği kişilerin Allah'ı her gün 24 saat zikreden, daimi zikirde olan kişiler olduğunu görüyoruz. Sizce Allah'ı devamlı zikretmek insana ne sağlar?
2: Ferahlık, rahatlık, huzur.
3: Huzur, gönül rahatlığı.
4: Allah'ı her an zikretmek, inan beş vakit namaz kılmaktan daha değerli. Namazı değersiz olarak demiyorum. Hepsi birbirinden değerli de. Zikri her zaman kalbinde tuttuğun için, zikirle her zaman meşgul olduğun için, zikir insanı daha mutlu kılan bir ibadet.
3: Tamamen koşulsuz, şartsız Allah'a teslim oluyoruz. Yani hiçbir beklentimiz olmadan şükrederek zikredeceğiz.
2: Kendi kendime yaptığım zaman çok rahatlıyorum, sakinleşiyorum, mutlu oluyorum. Beynimden başka şeyler siliniyor yani.
4: İnsan zikri çektikçe o zikir virt haline geliniyor, alışkanlık haline geliyor. O zikir gözüne nur, zihnine ruhuna nur oluyor, huzur oluyor, ışık veriyor.
1: Zikri her an yapabilir miyiz?
3: Evet, yapabiliriz.
1: Sürekli zikir yapan bir insan, Allah ile ilişkileri nasıl olur bu insan?
2: Çok güzel, duygusal bir ilişki. Daha yakın oluyorsun tabii.
4: Zikir berekettir. Kıtlığa manidir. Kıtlığın önüne geçer. Yani mutsuz olmak da manevi kıtlıktır. Sadece para, mal, mülk kıtlığı anlamında değil. Zikir her türlü kıtlıktan, zihin kıtlığından da insanı alıkoyar. İnsanı kurtarır.
0: Bir misafirimiz zikir berekettir. Kıtlığa manidir. Sadece para, mal, mülk kıtlığı anlamında değil. Mutsuz olmak da manevi kıtlıktır ve zikir her türlü kıtlıktan, zihin kıtlığından da insanı kurtarır. Zikir yapmak insanları maddi, manevi kıtlıktan kurtarır mı? Evet. Allah-u Teala Bakara 261'de وَالَّذِينِ يُنْفُقُونَ اَمْوَالٍ بِسَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبِلَةٍ مِيَّةٍ حَبَّةٍ Mallarını Allah yolunda infak eden hariç her başında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah'tan onlara derece artırımda bulunuyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğin şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir o takdirde Allah katında artmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeden paraları artsın diye verdiğiniz faize vermeniz veya Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir o Allah katında artmaz. Nefsin kalbinde bir nurları oluşturmaz, arttırmaz. Ama Allah'ın vecine Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat yaptığınız zikirle işte böylece Allah Teala'nın kat be kat arttırır. Rum 39. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in zamanında Bakara 274 insan olduğu zaman ilk olarak Hazreti Ömer orada ve paranın yarısını paraya dönüşerek Resulullah'a teslim ediyor. Ama Hazreti Bekir'e gelince o hepsini veriyor. Hazreti Osman da ticaretle meşgul olduğu için kıtlık çeken bir dönemde, ashabın ambargo altında olduğu bir dönemde kervan-ı Şam'dan Mekke'ye girmek üzereyken herkes siparişler veriyor ve o vermiyor. Sonuçta Resulullah şikayet edilince soruyor, niye vermiyorsun insanlara ihtiyacını? Daha fazla veren var. Daha fazla veren kim? İşte Bakara 261'e göre 700 kat veren var diyor. Bir ecden düşünün, raflar var. Raflarda sizi mutlu edecek olan her şey var. Elinizin tersiyle o her şeyi itiyorsunuz. Benim diyorsun, bunlara ihtiyacım yok. İşte rahmet, fazıl ve servat böyle. Sizin emrinize Allah-u Teala tarafından sunulmuş bunları sizin kalbinize göndermeye hazır. Sadece zikir yapmanızı bekliyor. Mürşidinize ulaşacaksınız ve zikrini yapacaksınız. Kişi zikir yaptığında Allah'ın katından selavat ve rahmet ve selavat ve fazıl nurları kalbinize ulaşın. Kalpte fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu manevi zenginliktir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin manevi gelirleri söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre zikir ehli olan herkes temelde mutlaka Allah'a ulaşma dileğinin sahibi olan kişilerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyoruz?
3: İyilik yapmak, şükretmek.
2: Allah'a dua ile ulaşabilirsiniz. Kendi kendinize sohbetle ulaşabilirsiniz.
4: İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Ondan geldik, ondan gideceğiz.
1: Bizim neyimiz Allah'a ulaşabilir?
3: İyi niyetlerimiz, yaptığımız güzel şeyler.
2: Kalbimiz, ruhumuz.
1: Şura suresi 13. ayet-i kerimede kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sizin böyle manevi talepleriniz oluyor mu? Ya Rabbi, Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Hacı Bektaş Veli gibi ben de senin erenlerinden, ermiş evliyalarından olmak, sana ermek istiyorum Allah'ım.
3: Oldu. Ya benim mesela evet zor zamanlarımda oluyor. Hani buna sığınıyorum.
4: Yani Yunus Emre gibi, yani gerçekten dileğim olmuştur.
2: Ben ulaştım. Bir dönem sıkıntılı dönemlere girdik. O gece oturdum. Sabah namazına kadar Allah'la konuştum. Allah'a zikrettim, dua ettim. Bana hayırlı bir iş verdi. Ve ertesi günü bana iş geldi.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
2: Ermiş evliyaların gibi yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Rabbim, ruhumu sana ulaştırmak istiyorum Allah'ım.
4: Ermiş evliyalarım gibi, onlar gibi sevmeye de niyet ediyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Erenlerden kıl bizleri.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda ben ulaştım. Çok sıkıntılı olduğum bir gün. Sabah namazına kadar Allah'la konuştum. Zikrettim, dua ettim ertesi gün. Yanıt aldım dedi. Yaptığımız duaların Allah'ın tarafından kabul edilmesi Allah'a ulaşmak hedefine ulaştığımızı gösterir mi? Eğer talebimiz dünyalıksa Allah-u Teala bunu hemen veriyor. Bakara 186'da اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَنِّي قَرِيبٌ اُجِبُ دَعْوَةِ دَعِزَا دَعَانِي وَلْيَسَّجِبُوا لِي وَلْيُونِ بِي دَعْلَمْ نَشُدُونَ Kulağım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına icabet ederim. O halde onlar da benim davetime icabet etsinler. Amin olsun. Demek ki iki tür dua vardır. Bir, dünyevi taleplerde bulunmak. Maddeyi Allah'tan istemek. İki, manevi taleplerde bulunmak. Manevi taleplerde Allah'ın bizim duamızı kabul etmesi, bizim Allah'ın davetini kabul etmemize bağlı. Amin olsunlar. Bana ulaşmayı dilesinler. Tıpkı Allah-u Teala'nın rızasını istiyoruz. Ya Rabbim, senin rızanı diliyoruz. Ama Allah Teala buyuruyor ki birinci safa itibariyle benim rızamı istiyorsan bana ulaşmayı dilemen lazım, şükretmen lazım. O zaman ben de senden razı olurum. İşte Zümer 7 ve in tekfuru fennallah gani ankum ve la yerda libadil küfr. Küfür ederseniz Allah siz küfrünüzden müstahnedir ama razı olmaz. Ve in teşkürü fennallah yerda lekum. Yani Allah'ın birinci sefer rıza ile bizden razı olması ancak bizim şükretmemize bağlı. Mücadele 22'de ikinci sefer rıza ile bizden razı olması bizim mürşidimize tabi olmamıza bağlı. Üçüncü sefer rıza ile Allah'ın bizden razı olması bizim ruhumuzu Allah'a teslim etmemize bağlı. Dördüncü sefer rıza ile Allah'ın bizden razı olması fizik vücudumuzu teslimimize. Beşinci sefer rıza ile nefs teslimi. Altıncı sefer rıza ile ihlas. Ve yedinci sefer rıza ile irade teslimi. Yani Allah'ın rızası, bizim rızamız Allah'ın rızasından önce geliyor. Biz Allah'tan razıyız ve irademizi teslim ediyoruz. Allah da bizden razı olur. Şura 27'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Kim bizden dünya ekinini isterse biz veririz. Men kâne yürüdü harsel ahireti nezîddehu fi harsihi. Men kâne yürüdü harsel dünya nûtiyü minhâ ve mâ lehu min ahireti min nesib. Yani kim dünyaya ekinini isterse veririz ama onun ahirete nasibi yok. Ama kim bizden ahireti isterse onu da ondan arttırırız. Öyleyse Yunus 7-8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem olan insanlardır. Allah'a ulaşma dileğini Allah-u Teala farz kılmış. Öyle burasını hiç unutmamak lazım. Allah bizi her zaman bilir, işitir ve bizimle konuşur. Ama insanların çok çok büyük bir kısmı onun ne söylediğini işitemezler. Allah'ın ne söylediğini işitmeyen insanlar onun bizden her an, her saniye ne istediğini nereden bileceklerdir? Onu hak edecek bir seviyeye ulaşmanız gerekmiyor mu? Allah Teala ile olan ilişkiler hep sıfır noktasından başlar. Tam 28 baskı İslam bir yücelme, yükselme merdiveni söz konusudur. Allah'a giden yolun giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat. Muhterem Hocam, bir suale arz edecektim. Ehli zikre sorulmayan her konuda zanların devreye girdiğini söylemek mümkündür. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.
0: Ehli zikre sorulmayan her konuda zanlarının devreye girdiğini söylemek mümkün müdür? Hücra suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala Ya eyyühellezine amenu iştenibu kesiren mine zanni. İnne zannen ba'du ismin. Ey amenu olanlar zandan çok sakının. Bazı zanlar günahtır. Öyleyse zanlarla hareket etmemek lazım. Zan hiçbir esasa, bir kanuna dayanmayan, insanın düşüncesinde oluşan yanlış şeylerin toplamıdır. Bir insan eğer Allah dizaynını bilmiyorsa o sadece zanla hareket eder. Zan eden bir insan ilmi incelediği zaman hangi konudaysa emin hakikate oraya ulaşır. O zaman zan biter. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de zandır. Allah-u Teala'nın bilenlerle bilmeyenler bir olur mu demekten muradı budur. Bilmeyenler zanda bulunanlardır. Bilenler de Allah'ın hükmünü icra edenlerdir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakmışlar, zanlarına esir olmuşlar. Eğer Allah bize bu hakikatleri öğretmeseydi biz de size öğretemezdik buyuruyor Efendimiz. Ama durum öyle değil, öğretti. Bizim de öğretmemizi de size öğretmemizi istiyor. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendi. Tedebbür, tefekkür ve tezekkür. Tedbir Kur'an ayetleriyle tedbir almaktır. Örneğin Sad suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Sad 28'de اَمْ نَجْعَلَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اَمْ نَجْعَلَ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Hiç amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen amin salihat nefs tezkiyesi yapanlarla yeryüzüne fesat çıkaranlar ya da takva sahiplerini facirlerle bir mi tutarız? Bir tarafta kişi takva sahibi, diğeri de fücur sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapılması gereken şey ne? Mutlak surette zanna tabi olmadan ehl-i zikre sormak. Herkes Kur'an-ı Kerim'i okur. Kur'an-ı Kerim bir kısmı ayetlerin muhkem ayetlerdir manası üzerinde. Onlar kişi tarafından öğrenilebilir. Ama bir kısım müteşabih ayetlerin manasını Allah bilir. Elimde Resul sahibi olanlar hepsi Allah'tandır derler. Ama onları da tezekkür edemezler. Tezekkür eden ulelbab, o zaman ulelbaba sormak lazım. Kişi bir kısmını, ayetlerin manasını biliyor. Bilmediklerini ulelbaba sormak suretiyle öğrenebilir. Yani Kur'an'ın bütününe ancak ulelbabla, mürşide tabi olmakla elde edilebilir. Zümer 9. اَلَّسْتَوِلَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bunu ancak ulelbab tezekkür edebilir. Bilenler ulelbaptır, diğeri de zanlarına tabi olan insanlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala irşat makamını tayin ettiği zikir ehline bir Resul'e, bir mürşide tabi olmamızı farz kılıyor ve bilmediğimiz konuları onlara sormamızı istiyor. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
3: O kişilere başvurmak isterim tabii ki.
4: İslam alimleri de şunun üstüne çok basıyor. Bir peygamber bile kendi kafasına sorarak ya da kendi kafasına danışarak hiçbir şey müjdelememiş Cebrail meleği vasıtasıyla.
2: Vallahi ben kimseye tabi olmayı sevmiyorum. Ben beynim, kalbim, neyi doğru buluyorsa onun peşinden gidiyorum. Ben peygamberimiz ve Allah'ın peşinden gidiyorum. Kimsenin dediği bana uymuyor yani.
4: Bazı bilgileri evliyadan öğrenmek daha etkileyici oluyor. Normal insandan öğrenmek belki o kadar etkileyici olmaz.
1: Günümüzde de var Allah dostları. Onları nasıl arayıp bulabiliriz?
3: Artık yani her türlü erişimimiz var. Hani bu sohbetlerde olur. Eşimize, dostumuza sorabiliriz. Zaten kitapları, tasavvufu takip ediyorsanız zaten yeterli doğru kaynaklara ulaşabiliyorsunuz.
1: Onlara tabi olmak, Allah'ın ilmini onlardan almak ister miyim?
4: İsterdim ama önce onları bulmaya niyet etmem gerekiyor. Bir şeyi sadece kuru kuru istemek yetmez. Benim okuduğum kişisel gelişim kitaplarında önceden sadece isterdim, dua ederdim. Ama dua etmeden önce niyet etmek gerekiyormuş. Hani niyet ettim Rabbim senin rızan için şu sevilen, seni sevdiğin kişilerle karşılaşmaya.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda İslam alimleri şunun üstüne çok basıyor. Bir peygamber bile kendi kafasına danışarak hiçbir şey müjdelememiş. İlla Cebrail meleği vasıtasıyla dedi. Peygamberlerin de mürşidi olmuş mudur? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Levlen Rabbi ile ma'arefti Rabbi. Benim mürşidim olmasaydı ben de Rabbime arif olamadım. Kaldı ki başlangıçta herkes delalette ve Peygamber Efendimiz için de dua yedi de ve vecedeke dellen fehada. Seni delalette bulduk ve hidayete erdirmedik mi? Mürşid herkes için farzdır. Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'ı peygamberlere önder kılmış. Olsun diye yaratmıştır. Cebrail Aleyhisselam bütün peygamberlerin mürşididir. Görevi kainattaki en üstün insan olan peygamberlere hizmet etmektir. Onları hidayete erdirmektir. Onlara her şeyi öğretmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçta bütün insanlar gibi idareteydi. Cebrail aleyhisselama tabi olduktan sonra hidayatındaki her şey değişti. Cebrail aleyhisselamla her açıdan devamlı bir ilişki haline oldu. Tüm problemlerin çözümünde Cebrail aleyhisselamla devamlı bir itibat ve söz konusuydu. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum sevgili hocam. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı inşallah. İnsanların arasında adaletin sağlanmasında ehli zikrin rolü nedir inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Allah Teala insanlar arasındaki adaletin sağlanmasında ehli zikrin rolü nedir? Ehli zikir 4 vasıf 3 tane sonuç şartının sahip olması hasebiyle ehli hikmettir ve ehli hükümdür. Ehli hikmet Kur'an'daki hangi ayet-i kerimeye bakarsa ya bilir ya öncesine arkasını onu okumak suretiyle sonuca ulaşır veya bilmiyorsa da Allah'tan sormak suretiyle o ayetin hangi seviyeye ait olduğunu bilir ve söyler. Ama ehli hükümdür. İtiraflı olan konuları mutlaka Allah'tan sormak suretiyle adaleti gerçekleştirir. Araf 181'de Allah Teala ve ummen halakna ümmetin yetune bil hakki ve biha yadilun. Yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakka ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. İşte bu Araf 181 ile Resulullah'ın ümmetimden bir topluluk kıyamete kadar Allah'a itaat eden hayırlara yarışan bir topluluk hep olacaktır. İşte onlar Allah'ın mürşitleridir. Allah Teala diyor ki bizim dostlarımız Allah'ın dostları onlara yetki verdiğimiz zaman adaletle kısıtla hükmederler. Her devirde Allah'ın dostları adalet hükmetmişlerdir. Allah'ın düşmanları da her devirde adaleti yerle bir etmişlerdir. Kanunları koymak kanunlar demokratik olsa da bir şey ifade etmez. Önemli olan o kanunları uygulayacak olan toplumun uygulatacak olan mercileridir. Hukuk onu Allah'ın emrettiği ölçüde uygulayabilenlerin elinde hukuktur. Ama bir taraftan da Allah-u Teala'nın indinde büyük sorumluluk alan haksız kararlar veren insanların da varlığını biliyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluk programında sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. İnnellezîne lâ yercûne likâna ve râdû bil hayâti dünyâ ve tmeûnne bihâ vellezîne âtînâ gâfilûn. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinize ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilme inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah Teala ki inancın kalbe inmesi demek kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahassalavan.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz bilenler ve bilmeyenler. Allah-u Teala Zümer Suresinin 9. ayet-i kerimesinde

tezekkür edebilir. Bilenler ul elbab, daimi zikrin sahipleri ve o bilmeyenler de cahiller, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bilmeyenler Allah bizimle de konuşmalı. Bize de ayet vermeli. Halbuki Allah Teala burada açıkça ifade ediyor. Allah kiminle konuşuyor? Ul elbabla konuşuyor. Kime ayet veriyor? Ul elbaba ayet veriyor. İşte diyor bu şekilde cahillerin her devirdeki kalbi birbirine benzedi. Allah ayetlerini yakın sahibi olan kavme açıklar. Şimdi birinci sual, Allah-u Teala'nın bilmemiz istediği şey nedir? Allah'ın bilmemizi istediği şey Allah'ın kutsal kitaplarda ki evrensel hükümleri, kanunlarıdır. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Allah-u Teala'nın tüm insanlardan istediği tek hedef insanların mutluluğu. Ama insanların mutluluğunun Allah-u Teala'nın kutsal kitaplara vaaz ettiği emirlere itaat, yasakları işlememeye bağlıdır. Öyleyse Allah'ın emirleri nedir onu öğreneceğiz, yasakları nedir onu öğreneceğiz ve bunu hayatımıza tatbik edeceğiz. Kim bu dünya hayatında Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlemiyorsa, o bu dünyada da mutludur, ahirette de gideceği yer cennettir. Ama kim Allah'ın emrine isyan ediyor, yasakları işliyorsa, o bu dünyada da mutsuzdur, ahirette de gideceği yer cehennemdir. Öyleyse işin başında ne var? İşin başında kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek var. Cahillerin kapısında ne var? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte Yunus 7-8 Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. O zaman Yunus 7-8'den bahsi geçen kişiler kimlerdir? Allah'ın kutsal kitaplarda da bildiği emri isyan edenler, yasaklar işleyenler ve böylece cehenneme gidecek olanlardır. Ama Rum 31'de ise Allah'a yönelik ulaşmayı dileyen, Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakları işlemeyen bir muhteva içerisindedirler ve her zaman Allah'ın faydalı ilmi ile insanların ürettiği cazanlarına tabi olan faydasız ilmi her zaman söz konusu. Câsiye 23'te Allah Teala bunu söylüyor. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَزَ اِلَاهُ هَوَاهُ اِلَاهُ هَوَاسِنِ اِلَاهِ دِنِنِ görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onu delalette bırakmıştır. Din deyince hepimizin dikkatle üzerinde durması lazım gelen nokta Allah'ın söylediklerinin bilinmesidir. Yani emirleri ve yasakların bilmesi. Önemli olan odur. Bilme muhtevası Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bundan sonraki kademelerin her biri bu şarta bağlıdır. Kişiler o kadar bilgilerin yanı başında Allah'a ulaşmayı dilemezler. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu bilmedikleri için bilmeyenler safında yer alıyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde gideceği yerin cehennem olduğunu bilmedikleri için bilmeyenler safında yer alırlar. Faydası ilmin sahiplerini Allah bilmeyenler safında mütalaa ediyor. Öyleyse bilmeyenler kimlermiş? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde gideceği yerin cehennem olduğunu bilmeyenler. Allah-u Teala Resullerini وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin müjdeye kavuşacağı, dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu onlara bildirilmesi ve onları uyarmasıyla noktalanıyor. İkinci sual Allah'ın ilmi. Bilenler bunu nasıl öğrenmişlerdir? Sevgili kardeşlerim, tabii ki Allah'ın ilmini bilenler onlar mürşitlerinden öğrenmişlerdir. Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde Allah Teala la yemlikune şefaate. Zuhruf 86'da la yemlikune يَدْعُونَ مِنْ دُونِ شَفَاتِ اِلَى مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Allah'tan başka çağırdıkları şefaate malik değildirler. Ancak şefaate malik olan kimdir? اِلَى مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ Allah'ın zatını görenler وَهُمْ يَعْلَمُونَ ve onlar bilenlerdir. Öyleyse bilen

0: Görenler son sorar Allah'ın zatını görenlerdir. Allah Teala onu söylüyor. Onların Allah'tan başka taptıkları şey şefaate malik değildirler. Hakka şahit olanlar hariç onlar hakkı bilirler. Hac 54'te Allah'a davet olunduğu zaman daveti kabul edenlerden bahsediyor. Kendilerine ilim verilenler olarak zikrediyor. Her devirde halka şahit olanlar başında devrin imamı geliyor. Bu devrin imamı ya bir Nebi Resul'dür ya bir Veli Resul'dür. İster Nebi Resul olsun ister Veli Resul olsun mutlaka beş görevin sahibidir. Bakara 151'de birinci görevi ayetleri tilavet etmek, ikinci görevi tabi olanların nefsini tezkiye etmek, üçüncü görevi kitabı öğretmek, dördüncü görevi hikmeti öğretmek, beşinci görevi hikmetin ötesini öğretmek. Sevgili kardeşlerim, ayetlerin tilaveti bir hazırlık devresidir. Hani nasıl okullarda diyelim ki yabancı dil ile öğretim yapılıyorsa, kişi yabancı dil bilmiyorsa bir hazırlık devresi geçiriyorsa, aynı şekilde ayetlerin tilaveti böyle bir dönemi ifade ediyor. Ondan sonra nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi, kitabın öğretilmesi, fizik ucunda Allah'a teslimi, hikmetin öğretilmesiyle nefsin Allah'a teslimi ve hikmetin ötesinin öğretilmesiyle de iradenin Allah'a teslimi gerçekleşiyor. Dinin tamamı bu. Ali İmran 7'de ise Allah-u Teala 7 sabah 4 teslimi yaşayan ehli zikirden bahsediyor. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَاسْتَلُوا اَهْلَا زِكْرِ اِنْ كُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Enbiya 7'de. Ama Ali İmran 7'de ise Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in muhkem ve müteşabih ayetlerden oluştuğunu, kalbinde zevk olanların müteşabih ayetlere kendilerine göre yorumlayarak fitne sebebi oldukları, rasihunun da tezekkür ehli olmadığı, sadece tezekkür edebilenlerin Allah'la konuşabilen ulelbab olduğunu buyuruyor. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi ölüdürler. Sağır, dilsiz, kör ve ölüdürler. Ölüyken dirilenler Allah Teala Enam 122'de "Evemen kana meytaten fehyaynahu ve cealna lehu nuren temşune bihi fi'n-nasi." Ölüyken dirilttiğimiz, insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine bir nur verdiğimiz kişi, hiç zulmette kalan, oradan çıkamayacak kişi gibi olur mu? Elbette olmaz ve Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman geniş yelpaze içerisinde 7 safa varis görüyoruz. Kur'an öğretim metodları 7 safada ama aynı zamanda bu Kur'an-ı Kerim öğretim metodunun 7 safasına ne varsa 7 safada varis vardır. Şimdi 7 safa varise bakalım ve Kur'an-ı Kerim öğretim metodunun 7 safasına paralel getiren yani. 7 safa varis ve altına devrin imamının Kur'an-ı Kerim 7 safa öğretim metodu. Şimdi 7 safa öğretim metodunun başında tebliğ var. Kıraat var ve tilavet var. Tezkiye var. Buraya kadar aslında neyi içeriyor? Tezkiyeyi de devretici tutarsak ruhun teslimi, tebliğ, kıraat ve tilavet. Tebliğ, kendilerine bulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, gideceği yer cehennem olan insanlara tebliğ yapılıyor. Kıraat, kendisi seçilmesine rağmen ölüme kadar asla Allah'a ulaşmayı dilemeyecek olan ve üzerine delalet hak olanlara yapılan bir muhteva içeriyor. Ama tilavet bir hazırlık dönemini ifade ettiğini söyledik. Bütün nebiler daveti kabul edenlere ayetleri tilavet ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Kur'an tilavetle değil hidayetle okunur. İşte o hazırlık dönemi hidayetle okunur. Hidayetle okunabilmesi için kişinin mürşidine tabi olup nefs tezkiyesine başlaması lazım. Yani Kur'an-ı Kerim zikirle okunur. Sonra Kur'an-ı Kerim'in talimi vardır. Fizik vücut teslimi, Kur'an-ı Kerim'in kısası var. Nefsin teslimi ve Kur'an-ı Kerim'de de zekür var. İrade teslimi şeklinde ifade edilebilir. Bu neye tekabül ediyor? Her devirde vekaleten devrin imamı tezekküre en üstündeki tezekkür ehlidir ve veli resuller Resul peygamber kıssalarıyla Allah Teala bize ifade ediyor. Talim muharif emri mükerden ne edenler vesaire. Yani bunlar hepsi varisleri içeriyor. Öğrenme bilmeyi sağlayan temel faktörüdür. Öğrenmenin mekanizmasında birinci sabada Allah vardır, Allah'ın öğretisi vardır, Allah'ın direkt öğretisine muhatap olanlar vardır. Bütün nebiler Allah'ın direkt öğretisine muhataptırlar. Nebilerin olmadığı devrelerde huzur namazının imamına tayin edenler de Allah'ın öğretisinin en üst seviyede sahipleridir. Allah'tan öğrenenlerin öğrettikleri kişiler de bilenlerdir. Ve bilen ilmi öğrenmek isteyene adım adım ulaşır. Tabiyet kendisine ilim verilenlerin oturduğu bir temeli esası gösteriyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ben ilmin şehriyim ama Ali onun kapısıdır. O zaman ilim isteyen kapıya gelsin. Yani her halükarda olay budur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ey ümmetim vallahi ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. İlim öğrenmekle elde edilir. Hilim şefkatle kazanılır. Hayrı isteyen hayrı bulur. Şerden kaçınan korunur buyuruyor. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah razı olsun. Üçüncü sual Allah'ın gerçek ilmini bilmedikleri halde bunu insanlara öğretenlerin vebali nedir? İşte bilmedikleri halde öğretenler çok büyük vebal alıyorlar. Araf 146-147'de bunlar söyleniyor. Ahzab 67-68'de. Araf 146-147'de Seyesrifen ayetel lezine ellezine tekebbine felerdi bi gayri hakkın. Haksız yeri yeryüzünde kibirle dolaşanları ayetlerimizin gerçek manasından uzaklaştırırız. Onlar bütün ayetleri gösterir, iman etmezler. İrşad yolunu gösterir, yol edinmezler. Gay yolunu gösterir, yol edinirler. Bu onların ayetlerden gafil ve ayetleri yanılmaları sebebidir. Ma'asab 67-68'de ise قَالْوَ رَبَّنَا نَعْتَانَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا Biz devrimizin saadet ve küberasına tabi olduk. Onlar bizi saptırdı. Onlara iki kat azap ver. İster Ahzab 67-68, ister Araf 146-147 bunlar saptırılan şeytan tarafından, Allah'ın yolundan saptırılan insanlar. Herkes sadece öğrendiğini öğretebilmek yeteneğinin sahibidir. Dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, Allah'tan değil, kendileri gibi olan insanların yazdığı kitaplardan öğrenilen sebebiyle Allah'ın temel mefhumları hep yok edilmiştir. Allah'ın irşad yolunu yol olarak kabul etmeyenler, ilmin sahibi olmadıkları halde kendilerini ilim sahibi zannedenler, bilmedikleri halde bildiklerini zannedenler, hem kendilerine hem de onların söylediklerinin doğru olduğunu zannederek onlara inananlara gerçekten yazık ederler. Bu kişilerin her şeyi emaniyedir ve sadece zana dayanır. Hadis-i şerifte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz zancılardan önce ilim öğrenin. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bilenlerle bilmeyenlerin eşit olmadığını söylüyor. Ve Allah'a göre bilenlerden olmamız için kalben Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılıyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: İnanın da kabul etsin, inanmayanı da Allah hepimizi Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin.
3: Onun yolunda gitmek... Yani kendimizi kurtarıyoruz. Cenab-ı Allah bir şey yapmış olmuyoruz. Biz kendimiz için ne yaparsak kendimiz için yapıyoruz.
4: Kur'an'ına uymak, Resulüne tanımak, Mevla'yı tanımak, eşikten beşiğe kadar okumaktan geliyor. Başka hiçbir şeyle gelmiyor.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
5: Allah'a ibadetlerimiz ulaşır.
2: O oradan geldik, oraya gideceğiz. Yani o yarattı, onun yanına gideceğiz başka.
4: Ben her zaman Mevla ile beraberim. Her zaman yani nasıl anlatayım, ne olursa olsun yani onunla konuşuyorum, onunla dertleşiyorum, onunla muhabbet ediyorum. O şekilde en çok da Rabıtayla.
1: Allah'ım, ermişlerinden, evliyalarından, dostlarından biri olmak istiyorum, sana teslim olmak istiyorum şeklinde manevi dualar yapar mısınız?
4: Evet, yaparım, yaparım.
1: Şimdi sizle birlikte bu duayı yapalım mı? Ey Yüce Allah'ım.
2: Ey Yüce Allah'ım.
5: Bana emanet verdin ruhumu.
2: Ölmeden önce.
4: Sana ölmeden önce ulaştırmak istiyorum.
2: Senin dostlarından biri olmak istiyorum ya Rabbim, bu duamı kabul et.
0: Misafirimiz Allah inananı da kabul etsin, inanmayanı da. Hepsini Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Allah'a inancı olmayan insanın Allah'ın mükafatlarına kavuşması mümkün müdür? Değildir tabii. Yani her şeyden evvel o kişinin müjde ehlinden olabilmesi, kalben ulaşmayı dilemesine bağlı. Allah Teala hükmünü Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Müjdeler kim içindir? Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ اِنَسْتَنِبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytan kurulmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani bir kişinin Allah'ın mükafatlarına nail olabilmesi her şeyden evvel temelinde o kişilerin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Nümer 53. Günahı kişinin ne olursa olsun Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Kişinin kainat kadar günahı olsun, Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örtmeye kadirdir. Günahlarını örterse o günah miktarı kadar sevap yazar. Geride kalan başkasının kendisine yaptığı zulümse bile bir artı derecenin sahibi olsa dahi gideceği yer cennettir. Fatır 5'te ise Allah Teala, ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya ayeti sizi aldatmasın. Sakın da şeytan sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Hazreti Ömer ne diyor? Hazreti Ömer diyor ki şaşarım o insana ki Allah'a biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Dünyayı biliyor, meylediyor. İşte Fatır 5, Allah'ın vaadi hak, ulaşmayı dilerseniz 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Dilemezseniz, isyan ederseniz, o zaman yere meyledersiniz, o zaman şeytana itaat ederseniz, o zaman bu dünyada da huzursuz, mutsuz, ahirette gideceğiniz yer cehennem olur. Halbuki Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olduğundan Allah-u Teala hacet namazıyla mutlaka mürşidini size gösterecektir. Ve mürşide ulaşan, tabi olan kişi ondan aldığı nimetlerle, ihsanlarla en üst seviyedeki hedefe ulaşacaksın inşallah. Allah-u Teala herkesi sever, herkesin kurtulmasını ister. Bütün kutsal kitaplar hep bu hedefe yönelik olarak vücuda getirilmiştir. Ama insanların iradeleri serbest bırakmıştır. Emrini verir ve yapanları kurtarır. Kişi ilk adımı attığı zaman Allah ona yardım etmeye hazırdır. Nitekim Allah-u Teala diyor ki ben hepinizi cennetime layık görüyorum. Bunun anahtarını da size verdim. Benden bir tek dilekte bulunacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman kurtuluşu söz konusu değildir. Allah razı olsun, bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah'a ulaşmayı dilediysek ondan sonrasında Allah-u Teala kalbimize bakıyor ve güzellikler yaşatıyor. Ve bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bilenler Allah'ın Resulleri, Allah'ın mürşitleri. Mürşide tabi et Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de de farz kılınmış. Mürşide tabiyet konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
4: Vallahi şöyle bir şey, Allah'ı bulmak için önce Peygamber Efendimiz'i buluyoruz. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz'e ulaştıracak evliyaları buluyoruz. Elhamdülillah ben de buldum ve o yolda gitmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla.
3: Her sakallı doğru değil, her namaz kılan doğru değil. Yani bu tarikatlerde gibi görüyorsunuz, ortam çok kötü.
2: Günahsız kullarından devrim ya. Allah bizi yine de günahsız kullarından eylesin.
6: Mesela imamlara gidip sorabiliriz. İnternette, YouTube'da çok fazla imam var. Yani onlara sorabiliriz. Onlarla yakınlaşarak öğrenebiliriz bence.
3: Peygamberimiz sevdiği kullar, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği kullarından biz elçimiz, yani onlara dua ediyoruz. Onların yüzü sürmediğine, Cenab-ı Allah biz öldüğümüzde Peygamberimiz olacak öbür dünyada, bizi arayıp bulacak.
0: Bir misafirimiz bir öldüğümüzde Peygamber Efendimiz bizi şefaatçi olacak, bizi arayıp bulacak diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eden herkese şefaatçi olacak mıdır? Allah Resulü hadisinde diyor ki şefaatin bu dünya hayatında, kıyamette bir şefaat söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim'deki şefaatle ilgili bütün ayetlere bakıyoruz. Şefaatin bu dünya hayatında olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Ve buna uyan hadislerden bir tanesi de kıyamet günü şefaat isteyenlere benim şefaatim yoktur. Kıyamet günü şefaat isteyenlere benim şefaatim yok. İster Bakara 48, ister Bakara 123, ister 254, Bakara 255, Nisa 85, Araf 53, Meryem 87, Tahi 109, Müddessir 48. Bütün bu ayetlerde Allah Teala şefaati açıklıyor. Şefaatin hak sahibi insanları Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamlarıdır. Ve şefaat bu dünya hayatındadır. Müddessir 46, 47, 48'de Allah Teala şöyle buyuruyor. وَنُكَذِّبُ يَوْمِ الدِّينِ حَتَّى اَتَانَكَ الْيَقِينَ فَمَا تَنْشَهُ شَفَاتِ شَافِينَ. Yani biz din günü yalanlardık. Din günü kişinin müşridine tabi olduğu gün. Hangi ayet? Şuara 82. Ne zamana kadar din günü yalanlarmışlar? Ölüm gelinceye kadar. O zaman ölüm gelinceye kadar din günü yalanlamışlar. Şefaatçilerin şefaati de artık onlara fayda vermiyor. Bütün insanlar zannediyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü şefaatte bulunacak ve bütün günahkarların bütün günahları böylece affedilecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahkarlar için, hatta sahipleri için Allah'tan gerçekten şefaat istemiştir. Ama bu şefaatin zamanı tövbenin vücut bulduğu andır. Onlar gelip de tövbe ettikleri zaman şefaat gerçekleşir. Dünya üzerindeki şefaat imkanı kullanmadan kıyamet günü ulaşmış insanlar için o gün hiçbir şefaat fayda vermez. Çünkü o gün şefaat yoktur. Kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yoktur. Dünyadayken yeterince uyarılmadınız mı? Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinden öpüyorum. İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Devamlı, mutsuz ve huzursuz olan insanlar gerçek mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler midir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, devamlı mutsuz ve huzursuz olan insanlar gerçek mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler midir? Evet. Slaytımızda mutluluk üçgeni ve mutsuzluk üçgeni diye iki şeyi yan yana gösterebilirsek, mutsuzluk üçgeninde şeytan bir kenarı, nefsimizin afeti ikinci kenarı ve fizik vücudun buna bağlı işlediği kaybettiğimiz derecede üçüncü kenara oluşturuyor. Ama mutluluk üçgeninde ise fizik vücudun kazandığı pozitif dereceler bir kenarı, ruhumuzun bir kenarı ve Allah-u Teala'nın yardımı üçüncü kenara oluşturuyor. Mutluluk hayatımız boyunca beraber olmamız lazım gelen en büyük arkadaşımızdır. O yüce Allah hepimizin sonsuz mutluluğun sahibi olmasını ister. Hepimiz buna layıkız. Hepimiz mutluluğu Allah'ın emrettiği biçimde ve boyutta yaşamakla mükellefiz. Bu hem hakkımız hem de vazifemiz. Ama kim mutsuzsa o mutsuz olan kişi bilmelidir ki insanoğlunun hakkına kavuş olması vazifesini yapmamasına bağlıdır. Vazifenizi yapmazsanız hakkınız olan mutluluğa sahibi olamazsınız. Kim Allah'a karşı vazifelerini yaparsa Allah onlara mutlaka haklarını eksizi olarak ödeyecektir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala'nın ilmini, Kur'an'daki ilmini almak ve ilmimizi artırmak için Allah Teala sürekli onu zikretmemizi farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sizce Allah'ı zikreden insanda neler değişir?
5: Allah'ı zikreden kişilerde Allah ona nur saçar. Farklı mertebelere ulaşır. Yani hayatı değişir.
1: Sizce Allah'ı sürekli zikretmek kişiyi sürekli mutlu, kesintisiz şekilde mutlu kılar mı?
4: Evet. Evet, her konuda. Zikir demek sadece ahiret için değil, tabii ki ahiret için çok önemli. Ama dünya için de çok önemli. Bütün sıkıntıların altından gelen sadece zikirdir.
2: Hafiflik hisseder. Ne zaman Allah'ın adını anıp zikrederse, dua okursa hafiflik hisseder insanlar. Ben öyle yapıyorum. Yolda yürürken bile dua okuyorum.
3: Kalbin yumuşar. Cenab-ı Allah'ın yolunu kazandır. Yani bunu anlamayacak bir şey yok ki.
1: Allah'ı zikreden kişide sizce neler değişir?
4: Neler değişir? Mesela ahlak çok güzel olur. Sabredenlerden olur. Her şeyi güzel görür. Ha ne kadar hayatı kötü olursa olsun o güzel görür. Karşısındaki insan ne kadar kötü olursun o kötülüğünü değil ama o güzelliklerini görmeye çalışır.
5: Yaşayabilir. Gerçekten de olan bir şey bu.
2: Allah yolunuzu açık etsin. Allah'ım sizinle olsun. Hepimizinle olsun.
0: Mesela zikir ahiret için tabii ki çok önemli ama dünya için de çok önemli. Bütün sıkıntıların altından gelen zikirdir dedi. Dünya ve ahiret saadeti zikirden mi geçer? Evet. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz ahireti için dünyasını terk edene Allah ikisini birden verir. Ama dünyası için ahiretini terk edene ikisini de kaybeder. Ankebut 45'te 3 çeşit zikirden bahsediyor ve en önemli zikrin Allah'ın isminin tekrarı olduğu zikrediliyor. Az zikir, çok zikir ve daimi zikir olmak üzere 3 tane esası içeriyor. İslam kelimesinin 2 temel anlamı vardır. Birisi teslim, diğeri de sulh ve sükun. Teslim deyince teslimi gerçekleştiren yegane müessese zikir. Zikir yoksa teslim yoktur. Bir insanın sulh ve sükûne ulaşması yani şu dünya saadetine ulaşması da zikirsiz hiçbir standart içinde gerçekleşemez. Bu konuda bizi hedefe götüren şey Allah'ın zikrini yapmaktır. Zikir Allah-u Teala'nın insan mutluluğu konusundaki teminatıdır ve vasıtasıdır. Nebiyye Sultanı Peygamber hadis-i şerifinde bir kişi ya Resulullah İslamiyet'in emirleri çoğaldı bana sıkı sıkı yapacağım bir şey söyle deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilinin hep Allah'ın zikresin buyurdu. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
8: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, bilenlerden olmakla idrak etmek arasında nasıl bir ilişki vardır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve bereketu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bilenlerden olmakla idrak etmek arasında nasıl bir ilişki var? Paralel bir ilişki var. Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. İdrak etmek, bütün boyutlarıyla anlamak, kavramak, kendi hayatına tatbik etmek ve başka birisi o standardın dışında bir şeyler söylediği zaman ona doğru ne olduğunu mutlaka söyleme ihtiyacı hissetmektir. Allah yolunda bir idrakin sahibi olmak da bilenlerden olmak da Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Mutluluğumuzun idrak artışının bir sonucudur. Pozitif idrakın artmasında asıl sebep nefs tezkiyesine dayanır. Zikriniz arttıkça ilminiz de devamlı olarak artar. Evet, zikriniz arttıkça ilminiz de artar devamlı olarak. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuza öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
0: Fatiha mahsaravan.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz Fransa'dan bir kardeşim muhterem hocam. 23 yaşındayım. İslamiyet hakkında hiçbir bilgim yok. 4 aydır sizi izliyoruz. Sizi dinliyoruz ve size inanıyorum. Fakat bilgisizliğimizden dolayı hep yenik düşüyoruz. Sizi dinlerken çok mutlu oluyoruz. Anlattıklarınızı yaşayabilmemiz için nasıl bir yol izlememiz lazım? Sevgili kardeşlerim, din çok kolaydır. Mutlaka bizi dinliyorsanız devamlı üzerine basa basa altını çizerek ifade ettiğimiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Neden bu dileğin sahibi olacaksınız? Yaratılmışımıza beraber bakalım. Allah bizi nelerden müteşekkil yaratmış onu bir görelim evvela. Fizik vücudumuzu Allah-u Teala Gece 26'da açıklıyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَانٍ مَسْلُونَ Salsalin denilen kuru topraktan ve şeklinin başlıktan biz insanın fizik vücudunu halk ettik. Fizik vücut zahiri alem, bu dünya alemine ait olan insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde bir vücudumuz daha var, nefsimiz. Şems-i yedide ve nefsin ve ma sevaha biz insanı bir nefse dizayn ettik. Dizayn edilen de bir nefsin sahibiyiz. Ama nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. İşte bu haliyle herkes anne karnından fizik vücut ve nefse doğar dünyaya gelir. Nefsimizin manevi kalbindeki 19 hafıza şeytan %100 tesir ediyor. Ve Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. İşte şu anda fizik vücudumuz var, nefsimiz var ve şeytan var. Aslında şeytan nefsimizin %100 afetine tesir ediyor. Fakat şeytan bizim düşmanımız. Bizim düşmanımız olduğunu nereden biliyoruz? Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Evet, şeytan apaçık sizin için bir düşmandır. İşte şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak o size apaçık bir düşmandır. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Mutlaka size apaçık bir düşmandır. Düşmandır, düşmandır. Ve Nur 21'de ey ameni olanlar şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytana tabi olursanız o size fuhşiyatı, münkeri, kötülüğü emreder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinizde olmasa. Öyleyse görüyoruz ki şeytanın adımlarına tabi olmamak, Allah'ın fazlı ve rahmetini üzerimize almak, kurtuluşa ulaştıran birinci faktör olarak karşımıza çıkıyor. İşte diyor ki siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Şeytan bize kötülüğü emrediyor ama Allah-u Teala bizim dostumuz. O bize iyiliği emrediyor. İşte Allah-u Teala'nın zatından üfürülen ne ruhumuz var? Secde 9. Suma sevaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın emrinden doğar doğmaz Allah-u Teala bize üfürüyor ve 19 tane hasretle mücehez. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte bu dizayn içerisinde biz hayatı yaşıyoruz. Ama şeytan nefsimizin afetlerine %100 tesir ediyor. Böylesi bir noktada şeytanın lehine bir dengesizlik var. Ama dengenin kurulabilmesi için de kişinin Allah'ın katından gelen hidayetçiye tabi olması lazım. O tabiyeti Allah Teala nerede açıklıyor? Taha 123'te gidin benden size hidayetim gelecek. Kim tabi olursa. İşte siz eğer davetçi ki gelip duyduk duymadık demeyin, katten Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz de dilerseniz Allah Teala'nın haccet namazıyla size gösterdiği müşride tabi olup tövbe ederseniz, o zaman yapmanız gereken vasıta emirlerin içinde ibadetlerin sultanı zikir. Zikir sizi ne yapacaktır? Zikir sizi nefs tezkiyesine ulaştıracak, Allah'a dost kılacaktır. Bunları yapmanız mutlaka sizi mutluluğa ulaştırır. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı, Allah'ın cennetine girmek veya Allah'ın bizim için hazırladığı ahiret hayatı yaşamak değil midir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, öyle olsaydı Allah Resulü buyuruyor ki öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilidi ama bunu kalben dilediğiniz takdirde bu gerçekleşir. Allah'ın bizim için hazırladığı ahiret hayatı yaşamak değil midir? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın cennetine girmek veya cennetine girmek değil, Allah'ın cennetine girmek ayrıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın cennette bizi müjdelemesidir. Dileyenlere Allah Teala cennet müjdesini veriyor. Dileyenler daha sonraki hayatta ahiret hayatını Allah'ın emrettiği biçimde yaşamaya başlıyorlar. Bir izleyici muhterem hocam, namazı kılıp orucunu tutan, Allah'ın adını dilinden düşürmeyen ama Allah'a ulaşmanın yolunun "Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum" sözünden geçtiğini bilmediği için bu kelimeyi söylemeyen bir insanın yaptığı ibadetler boşa mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, dinin anayasası Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer Kur'an-ı Kerim amelleriniz boşa gider, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz diyorsa, o zaman bu kanuna uymakla mükellefiz. İşte ayetler, evvela Yunus 45, Kehf 105 ve Zümer 65. Ne diyor Allah Teala Yunus 45'te? Evet, dikkat edin. Zümer 65'te sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Ve hüsrana düşerler olsun. Demek ki hüsranda olanlar ameli boşa gidenlerdir. Aynı zamanda şirk koşanlardır. Şimdi kimdir şirk koşan? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Rum 31. Münibine ileyhi ve takku ve akim selam ve takmimine müşkün. Sakın müşriklerden olmayın. Müşriklerden olanlar amelleri boşa gidenler, hüsranda kalanlar, gideceği yer cehennem olanlar. Kehf 105. Kimdir şirkte olanlar? Lika Allah'ı dilemeyenler. Ayetleri inkar eden, lika Allah'ı inkar edenler. Lika Allah'ı inkar edenler ameli boşa gidiyor. Burada da ameli boşa gidiyor. Ve Yunus 45, lika Allah'ı yalanlayanlar. Kat hasirellezine kezibu bi lika Allah. Lika Allah'ı yalanlar, onlar hidayete eremezler. O zaman buradan bir sonuca ulaşıyoruz. Namazı kılabilirsin, oruç tutabilirsin. Allah'ın adını dilinden düşürmeyebilirsin. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediğin takdirde kesinlikle bu yapılan amellerin hepsinin boşa gittiğini görüyoruz. Şimdi evvelki slaytta ameli boşa gitmeyen, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir de ameli boşa giden. Evet, ameli boşa gitmeyen, Allah'ın zatını dileyen takva sahipleri. Ameli boşa giden, Allah'ın zatını dileyen takva sahibi olmayanlar. Ameli boşa gidenler, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve takva sahibi değiller. İşte Bakar 217, Al-İmran 22, Maide 53, Arap 147, Tövbe 17, Tövbe 69 ve Kehf 105. Ameli boşa gidiyor bunların. Ama ameli boşa gitmeyen, Allah'ın zatını dileyen takva sahibi onlar. Bakara 272, En'am 52, Rad 22, Kehf 28, Rum 38-39, Der 9, Leyl 20. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, tağut kavramını teşkil eden insan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar üzerine lanet olunan iblisten özellikle şeytan şeytanlar kimlerdir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, insan şeytanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, bunlar insan şeytanlar. Allah Teala Nisa 167-168-169'da onları açıklıyor. İnnellezîne keferû ve seddû an sebîlillâhi gaddalû lelâhum me'îde. Makki kafirler, Allah'ın yolunu alıkoyanlar, müşriklerine ulaşmadıkları için uzak bir dalalette sapmışlardır. Bunlar kafirdirler ve zalimdirler. Zulmedenleri, başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranlar, Allah'a mağfiret edecek değildir. Bunları sırat-ı müstakime uğraştıracak değildir. Bunlar ancak tarik-i cehenneme ulaştırır. İşte bu bahsi geçen bu ayette açıklanan kişiler, bunlar insan şeytanlar. Cin şeytanlar da aynı şekilde Allah'ın yolundan men edenler. Kul olmayı dilemeyen, başkasının da kul olmasına mani olanlar. Bunlar da cin şeytanlar. Ama bir de şeytan şeytanlar var ki, bunlar da emr aleminin, emr aleminde melekler, karşıt emr aleminde şeytan şeytanlar söz konusu. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum. Hasretle, hürmetle, gül kokulu, güzelim ellerinizden öpüyorum inşallah. Muhterem hocam, izniniz olursa bir sualim olacaktı. Bir mümin, diğer mümin kardeşlerine karşı kırılmamayı, gücenmemeyi nasıl başarabilir inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa buna şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Eğer kendisini üzen bir durumla karşılaşırsa bunu da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Öyleyse dışımızdaki insanlardan, mümin kardeşlerimizden bize ulaşan, hoşumuza giden bir şey, bir hediye almış, hoşumuza gidiyor. O hayır kazanıyor. Biz bir faydaya ulaşıyoruz. Ama biz şükrediyoruz. Çünkü bunun Allah'tan geldiğini idrak etmemiz lazım. Allah'ın bir nimeti. O zaman ne diyor Allah'ın nimetlerine karşı şükretmek? Öte yandan yine karşı tarafın nefsine uyuyor. nefsine uyduğu için bize negatif tesir ediyor. Ama negatif tesir etmesine rağmen o derecat kaybediyor, onun kaybettiği derecatı biz kazanıyoruz. Öyleyse dışımızdaki her insan kim olursa olsun ya bizim için bir fayda veya bir hayrı demektir. Bize derecat kaybettirmesi söz konusu değil. Hangi halde tekrar geriye dönecek olursak, hangi halde kardeşlerimize kırılıyoruz, güceniyoruz, nefsimizin hoşuna gitmeyen bir şeyi bize ulaştırdıklarında. Ama burada da ne yapmamız lazım? Zikrimizi arttırmamız lazım ve şeytanın giriş alanını daraltmamız lazım. Ne diyor Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz? Şeytanın oruç tutunuz, şeytanın vücuda giriş yolları daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yolu neyle daralır? Zikirle. Zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl ve selavat, fazlalar kalpte toplanmaya başladığı miktar kadar şeytanın karanlıkları kalbimizden çıkar ve böylece şeytanın etki alanı azalır, Allah'ın etki alanı çoğalır. Bu dizayn içerisinde kırılmamayı, gücenmemeyi zaman içerisinde başarabiliriz. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zamanımıza, asrımıza uygun olarak yeniden tefsir yapmak lazımdır diyenler oluyor. Böyle asra, zamana göre tefsir olur mu, açıklar mısınız? Evet, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, her 100 asırda bir müceddit gelecektir buyuruyor. Bu müceddit, Kur'an-ı Kerim Allah'tan öğrenen ve açıklayandır. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, müceddit için diyor ki, doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrın idrakına söyletmez İslam'ı. Asrın idraki devrin imamıdır. Kur'an'ı, doğrudan doğruya Kur'an'ı önümüze koyacağız. Ve devrin imamı Kur'an'dan bizlere açıklayacak. Yani zamana uygun Kur'an tefsirini ancak devrin imamı yapabilir. Zamana göre tefsir, devrin imamının Allah'tan öğrendiği ve yaptığı tefsirdir. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı, manası ve yedi ruhu var. Ruhun açıklanması tefsirdir. Hicr suresinin 87. ayet-i kerimesinde وَلَّقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَزِيمِ Andolsun ki sana mesani ikinciden yediği, yediliği, yedili olarak ve Kur'an-ı Azim'i verdik. Öyleyse lafzi manayı Arapçasından öğrenebiliriz. Ama ruhuna giriş mutlaka Allah'ın yetkili kıldığı devrin imamı yapar. Kur'an'ın yedi ruhu var ve yedi ruhunu ancak devrin imamının yaptığı tefsirden öğrenebiliriz. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı, orucu, hacı, cihadı ve imanı yoktur buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kulla Allah arasındaki ilişkiler var ve kulun diğer kullar arasındaki ilişkileri söz konusu. Allah Teala üzerimize farz kıldığı ibadetler, örneğin oruç, o sizin için. Namaz, o sizin için. Hac ibadeti, o sizin için. Allah Teala benim için ne yaptınız diye bize sual soruyor. Zekat kazancımızın %2.5'ünün bize haram olduğu, başkalarının hakkı olduğunu Allah Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. %2.5 da paranın kir olarak düşünürse toplam %5 kazancımızdan başkasının hakkı var. Onlara vermemiz gerekir. İşte %2,5 zekat, %1,5 toplam %5'i vermemiz, akrabaya, yetimlere, miskinlere, çalışamayacak durumda olanlara, dilenenlere, esirlere ve köle azadına 7 grup insanın hakkı var, onlara vermemiz gerekir. İşte bu zekat başkasının hakkı, onlara vermedikçe o zaman kesinlikle malınızın zekatını veriniz. Vermeyenlerin namazı yok, vermeyenlerin orucu yok, vermeyenlerin hacı yok, vermeyenlerin cihadı yok, imanı yok. Vermeyenlerin namazı yok, zekatını vermezseniz. Maun 4-5. Vermeyenlerin orucu yok. Tuttuğunuz oruç sizi her şeyin bir zekatı var. Bedenin zekatı oruçtur diyor Allah Resulü. Ve oruç tutunuz, sağ burnunuz ve oruç tutunuz, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Zekatı olmayanın hacı da yoktur. Ve zekatı olmayanın cihadı da yoktur. Yani evvela mal ile cihad. اَنَّمَا الْمُنَّ الَّذ۪ينَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِ سُمَانَ مِيَرْتَابُوا وَجَاهِدُوا بِاَمْوَالِمْ وَاَنْفُسِهِمْ Darmalarıyla ve nefsleriyle cihat ederler. Öyleyse maliye cihat önemli. Bu konu bu şekilde zikredilebiliyor. Zekat kazancımızın %2,5 ve bize haram başkalarının hakkıdır. Onu mutlaka vermemiz gerekir. Bir izleyici muhterem hocam, kitabın bütününe iman etmek ne demektir? Kitabın bütününe iman etmek demek, kitabın bütününü hayata tatbik etmek midir? Evet, kitabın bütününe iman etmek, kitabın bütününü başkalarına tebliğ etmek, başkalarına öğretmektir. Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde ha antum ha ulay tuhibbunahum ve la yuhibbunakum ve tu'minu kitabi kulli. Siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Sizinle karşına biz iman etsinler, yalnız kaldıkları zaman karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırdılar. De ki öfkenizi ölün, muhakkak ki Allah sinirde olanı bilir. Kitabın bütününe iman etmek demek, kitabın bütününü hayata tatbik etmek ve onlara tebliğ yapmaktır, öğretmektir inşallah. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, berzah aleminde ibadet yapmak var mıdır? Namaz kılınır mı? Bilgi verir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, kabir ya cennetten bir bahçe, cehennemden bir çukur. Cennetlik olanlar aynen burada yaptıkları ibadetleri orada da sürdürürler ama bir farkla, burada yerine getirdikleri ibadetlerden dolayı derecet kazanırlar ama orada yaptıkları ibadetlerden dolayı artık bir derecet arttırımı yok. Derecet arttırımını alabilmek için mutlaka bu dünya hayatında varmak lazım. Bu dünya hayatı amel yeridir. Ölüm sonrası hayat ise hesap yeridir. Allah Teala bizden kesinlikle bunu söylüyor, bunu emrediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyorum kıymetli hocam. Hasretli gül kokulu ellerinizden öperim. İnşallah müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Kıymetli hocam, manevi cihat nedir ve nasıl yapılır? Değerli açıklamalarınızı bekliyoruz inşallah. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Manevi, suali bir kere daha tekrar edecek olsak, manevi cihat nedir? Nasıl yapılmalıdır? Sevgili kardeşlerim, iki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şeytan ve avanısına karşı yapılan cihadı küçük cihat olarak zikretmiş. Cihad-ı Ekber, Cihad-ı Sahir. Ama nefsimize karşı yapılan cihadı Cihad-ı Ekber olarak zikretmiş. Nitekim dış düşmanlarla yapılan bir savaştan dönünce, şimdi küçük cihattan döndük, Cihad-ı Ekber'e yani büyük cihada başlıyoruz. Küçük cihat dediği şeytana karşı olan cihat, büyük cihat dediği nefsimize karşı olan cihat. Ya Resulullah, halimiz meydanda, bundan daha büyük cihat mı var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.

0: Bunun da vasıtası kesinlikle zikirdir. İşte herkese Allah-u Teala üç tane zikri, üç saatlik zikri hibe ediyor, hediye ediyor. Ama daimi zikir çok da ötede bir olay. Zikir, çok zikir ve daimi zikir. Allah-u Teala bunların hepsini Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor, anlatıyor bize. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an çok kısa bir süre içerisinde 3 saatlik zikre ulaşarak Allah ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Ama akabinde bundan sonra Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmalıyız. Mürşide tabi olduğumuz zaman o zaman da zikirle nefs tasfiyesini yarı yarıya hatta daha fazla gerçekleştirebiliriz. Nefs tasfiyesi daimi zikirle mümkündür. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti fazla selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah-u Teala her devirde adaleti gerçekleştirmekle vazifeli Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bu dönemde yok. Doğru şekilde doğru insanlarla ve doğru tarikatlarımız yok.
3: Valla şu devirde mürşit diye bir şey kalmadı.
4: Bu devirde çok böyle sağlam bir şey olacağını düşünmüyorum.
5: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim.
6: İsterim tabii ama bulabilsek.
7: Şu an günümüzde var mı bir Veysel Karani var mı?
8: Şu anda yok.
9: Şu an yok.
10: Yok.
11: Yok herhalde.
12: Bu devirde hiç inanmıyorum bulacağımızı.
13: Maalesef o inancımı kaybettim.
7: Peki ben size bir soru sorayım. Var mı mürşit günümüzde?
0: Allah'ın adalet sistemine göre bu devirde mürşit olmaması mümkün müdür? Değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek herkese mutlaka tebliğci gelir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde adaleti yerine getiren bir imam insanları cahillerin yorumundan, batıl elin bidatlerinden ve hakimlerin tarifinden uzaklaştıracak. Var yani. Ya Allah Resulü böyle buyurduğuna göre o zaman bu devirde olmaması mümkün mü? Hayır. Her devirde beni temsilen bir kişi, Hazreti İsa temsilen 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsilen 7 kişi, Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi var. Bütün zaman parçalarında bunlar var. Öyleyse bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşide ulaşmak, tabi olmak.
14: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce

0: 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha-ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ahdallahi. Yani Allah'ın ahdi. Birinci sual, Allah-u Teala'nın yerine getirmemizi emrettiği ahdi nedir? Allah-u Teala net olarak Allah'ın vasiyetinin Allah'ın ahdini yerine getirmek olduğunu söylüyor. Allah'ın ahdi ruhumuzu, beşimizi, yani fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmenin bütünüdür. Bir başka ifadeyle İslam'ın bütünüdür. Allah'ın ahdine vefa etmek Allah'ın temel emridir. Sadece Allah'ın zatına ulaşmayı değil, ulaştıktan sonra Allah'ın zatını da görmeyi dileyenler, yani iradelerini de Allah'a teslim etmek özel hedef tayin edenler Allah'ın ahdini yerine getirenlerdir. Evet, evvela Allah'ın zatına ulaşmak bu ruhun teslimiyle gerçekleşir. Daha sonra Allah'ın zatını görmek, bu da fizik vücut, nefs ve iradenin teslimiyle noktalanır. İnsanoğlu için hedef Allah'tır. Birinci etapta ruhun teslimiyle Allah'ın zatına ulaşmak ve daha sonra ikinci etapta da iradenin teslimiyle Allah'ın zatını görmek şeklinde ifade edilebilir. Allah-u Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde "Vallahu yed'u ila daris selam." Allah teslim yurdu olan zatına davet eder. "Ve yed'i men yeşâ ila sirat-ı müstakim." Ve dilediğini de sirat-ı müstakime ulaştırır. "Lellezîne ahsenel husna ve ziyade." Onlar için ahsenel husna Allah'ın zatına ulaşmak ve ziyadesi Allah'ın zatını görmek var. Öyleyse teslim yurdu Yunus 25'te Allah'ın zatıdır. Ahsenel husna Allah'ın zatına ulaşmak ve ziyade daha sonra da Allah'ın zatını görmek şeklinde ifade edilebilir. Buna ulaşmak için de Allah-u Teala'nın bizden almış olduğu misak, ahd ve yemini yerine getirmemiz de ancak mümkündür. Misak, ruhumuzun misakı, dünya hayatını yaşarken emanet olan ruhu Allah'a teslim etmektir. Ama aynı zamanda irademizin de misakı var. İrademizin misaki, irademizi de Allah'a teslim etmekle noktalanıyor. Öyle olunca 10 emrin açıklandığı Enam 151, 152, 153'te şöyle bir sonuca ulaşabiliriz. 152 ve 153'te 152'de bir hatıllahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Zalikum usakum bihi leallekum tezekkerun. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Umulur ki tezekkür edersiniz. Ama Enam 153'te Allah'ın ahdini ifa etmek, yerine getirmek sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Ve enne hazâ sirat-ı müstakim, İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu. Ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübule fetefarraku bikum an sebilihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Evet, demek ki misaki ahdi ve yemini yerine getirmek, sonra iradenin teslimi sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Evvela 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücut teslimi ve 27. basamakta nefsin teslimi, 28. basamağın 4. kademesinde de iradenin teslimiyle noktalanır. İkinci sual, Allah'ın ahdi ile bizim ahdimiz arasında farklılık var mıdır? Evet. Allah'ın ahdi ile bizim ahdimiz arasında çok ciddi bir farklılık vardır. Allah'ın ahdi sadece irademizin misakini kapsar. Ama irademizin misakini gerçekleştirebilmemiz için evvela ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazımdır ki neticede irademizi de Allah'a teslim edelim. Bizim ahdimiz sadece fizik vücudumuzun Allah'a teslimini ihtiva eder. Allah Teala hepimize hitap ediyor. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair ahd verin. Evet, öyleyse Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Elem ahad ileyküm ya beni Adem en la ta'budu şeytan ennehu lekum adun mubin ve ne'budun hazâ sirat-ı müstakim. Demek ki bizim ahdimiz dünya hayatını yaşarken fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, ama Allah'ın ahdi eşittir iradenin teslimi. İradenin teslim olabilmesi için de mutlak surette misak, ahd ve yeminin yerine gelmesi gerekir ki o zaman en son noktada irademizi teslim edebilelim. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a teslimi Vecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimelerinde şöyle ifade ediliyor. Ya eyyühetü nefsin mutmainnetü irci ila rabbike radiyeten mardiye fedhuli fi ibadî vedhuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, sen Rabbin senden razı olarak Rabbine dön. Gir kullarım arasına, gir cennetime. Gerçekten de ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşabilmesi nefsimizin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Ve nefs yedi kademede tezkiye olup ruh Allah'ın zatına ulaştığı zaman fizik vücutta şeytana kolmaktan kurtulmuş oluyor. Allah razı olsun. Üçüncü sualde dindeki ayrılıklar Allah'ın ahdini yerine getirmeyenler sebebiyle mi oluşmuştur? Evet. Dinde fırkalara ayrılmak, Allah'ın ahdi fırkalara ayrılmamak, sırat-ı müstakim üzerinde olmak ve böylece Allah'ın vasiyetini yerine getirmek, ruhu da, beşi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmektir. Bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse, ezelde Allah'a verdiği misaki yerine getirmiyor demektir. Allah'ın ahdini kesiyor demektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes 72 fırkanın bir tanesinin içindedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde La imane li men ne amanete lehu ve la dine li men ne ate lehu. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Emanete riayet mi, imanı yok. Emanet ruhtur. Riayet etmek hayattayken emaneti Allah'a teslim etmektir. Ruhunu Allah'a teslim etmeyenlerin imanı yok. Ama ahde vefa etmeyenin de kesinlikle dini yok. Yani emanet ruhun teslimi hatta fizik vücudun teslimini mütevasını alıyor. Allah razı olsun, konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala tüm insanların Allah ile olan ahdini yerine getirmesini ve Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a teslim olmasını emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince aklıma ilk gelen Allah'a yakınlaşmak, namaz, Kur'an'ım, vazgeçilmezim. Bir de büyük zatlar, şehrimizdeki zatlardan dua ederken onların da isimlerini sayarak Allah'a dua etmek, onların yüzü suyu hürmetini istemek geliyor.
3: Kalübelerden bu yana Allah'a teslimiyet. O gün ne oldu? Allah Subhanahu sordu. Ben kimim? Kimileri sen Allah'sın dedi. Kimileri itilafa düştü.
4: Rabbim bizleri kulluk vazifesi için bu dünyaya gönderdi. Bu kulluk vazifemiz nedir? 5 vakit namaz, varsa imkanın hacca gitmek, varsa zekatını vermek, orucunu tutmak, bunun gibi şeyler. Bunları hep yapmamız gerekiyor. Bunlar hem kendi sağlığımız için aslında çok iyi bir şeydir. Hem de Rabbimize olan kulluk borcumuzu ödemiş oluyoruz bu şekilde de.
5: Onun kutsal kitaplarına riayet etmek, emirlerini yerine getirmek ve onun verdiği kutsal sırlara, kutsal emirlere uymaktır. Bu benim aklıma gelen ilk şeyler bunlardır. Ve ben buranın Antakya'da yaşayan bir kuyumcu olarak buranın Hristiyan cemaatine mensubum. Benim İncil'de de bu aynı sözleri irdelemektedir. Allah'a ulaşmak için kesinlikle onların emirlerini yerine getirmek, onların söylediklerini muhafaza etmek, ona yaraşır bir şekilde yaşamak bizim vazifemizdir diye düşünüyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda İncil'de aynı sözleri irdelemektedir. Allah'a ulaşmak için onun emirlerini yana getirmek, söylediklerini muhafaza etmek ve ona yarışır şekilde yaşamak bizim vazifemizdir dedi. Allah her kutsal kitapta aynı şeyleri emretmiştir. Şeriate baktığımız zaman evet. Tüm kutsal kitaplarda araştırdığımız zaman 7 safa ve 4 teslim var. Tevrat, İncil ve Kur'an. Tevrat, Old Testament olarak geçiyor. İncil, New Testament. Kur'an-ı Kerim de Last Testament olarak ifade edilebilir. Ve hepsinde 7 safa 4 teslimi içeriyor. Tüm kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın farz kıldığı babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, Rum 30'da ve akim ve şekerle dini Hanife, fıtratallahi elleti federen nasi aleyha, veçini Hanif olan dine ikame et. Allah'ın yaratmasıdır. Allah bütün insanları bu fıtratla yaratmıştır. Ve fıtratta değişim yok. Al-İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde ise enne dine endallahu al-islam, Allah'ın katında din İslam'dır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir tek dinden bahsediyor ve sadece Allah'a teslim olma dini vardır diyor. Enne dine endallahu al-islam ve Al-İmran suresinin 85. ayet-i kerimesinde men yaptığı İslami dinen velayet bilimin. İslam'dan gayri teslim, Allah'a teslim olmaktan gayri bir din arayan, o din kendisinden kabul olmaz. O ayette hüsrana düşenlerdendir. Sizin gibi tek Allah'a tabi olanlar, sizin gibi zikir yapanlar, sizin gibi secde edenler, Yahudilerin arasında da, Hristiyanların arasında da var ve olmakta da devam edecektir. Tüm kutsal kitaplar aynı özelliği taşır. İndirildikleri devredeki insanları mutluluğa götürecek olan birer saadet davetisi, birer saadet reçetesi ve birer saadet garantisidir. Bundan istifade etmek isteyenler elde ettiler. Sonraki nesillerde aynı olayı yaşamak isteyenler devam ettiler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı tek din, Allah tektir, Allah'ın vaaz ettiği bütün insanlar için din tektir ve bu dinin şeriatı da tektir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي وَحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَسَى بِهِ اِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَاَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا كَبُورَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ اللّٰهُ يَشْتَبِي اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ يَنَابُ. Okuduğum Arapça ayet-i kerimenin Türkçe meali, Allah dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği farz kıldığı şey şeriatı, dini ikame edin, ayakta hayata tutun, dinde fırkalara ayrılmayın. Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğim şeyi sana da vahyederek şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dilemeyen müşriklere zor geldi. Allah dileğini seçer ve ona yönelen kimseyi de ruhunu hayattayken kendisine ulaştırır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ahdini yerine getirip Allah'a teslim olmayı dileyen kişinin irşat olmayı arayacağı, yani mürşidini arayacağı buyuruluyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit demek şeyhler geliyor aklıma. Yol gösterici insanlar. Kur'an öğreniyoruz. Mesela hocalarımız var burada yakın gruplarda. O hocalarımız bize dersler veriyor. Kur'an öğretiyor, tevcidler öğretiyorlar. Onlar geliyor aklıma.
3: Eğer insanoğlu bu dünyaya ne için geldiğini idrak edebiliyorsa ne mutlu. Nedir? O Bektaşi'nin dediği gibi eline, beline, diline hakim olma olayı. Göz zinası olmaması. Yani bunlar çok önemli şeylerdir. Eğer insan hayatını böyle idame ettirirse ne ala? Aynı o Ramazan'da olduğu gibi, Ramazan ayında nasıl yaşıyorsa, bütün o ayda yaşadığı gibi yıla indirgediği zaman, ondan sonra bütün yaşantıya indirgediği zaman kamil insan olma olayı.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, ondan sonra bize gönderdikleri şeyler olsun, evliyalar olsun, alimler olsun, bunlar hep bizim için mürşit insanlardır.
2: İşte büyük zatlarımız var, Hamdecer Hazretleri, Beyazıt Bestami Hazretleri, Şeyh Ahmet Kuseri, onların makamlarına gidip namaz kılmak, dua etmek, onların yüzüsü hürmetine dilek dilemek.
5: Mürşit diğer deyimiyle sanırım seçilmiş olan veya çağrılmış olan, nasıl Tanrı zamanında Musa'yı çağırdıysa veya diğer peygamberleri çağırdıysa, o da bizi doğru yola çağırmak için bizlere çeşitli aracılar kullanır ve bizlere yollarımızı açar.
0: Bir misafirimiz mürşit seçilmiş olan, çağrılmış olandır. Nasıl Allah zamanında Musa'yı ya da diğer peygamberleri çağırdıysa, o da bizi doğru yola çağırmak için çeşitli aracılar kullanır dedi. Mürşitlerin insanları davet ettiği doğru yol herkese göre değişir mi? Allah'a çağırmak bütün mürşitlerin temel görevidir. Ama doğru yol dediğimiz zaman herkese göre doğru yol farklı bir anlam kazanıyor. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı sırat-ı müstakimle alakalıdır. Allah-u Teala mürşitler vasıtasıyla tüm insanları sırat-ı müstakime davet ediyor. Müminin suresinin 73. ayet-i kerimesinde Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e şöyle buyuruyor Allah-u Teala: وَاَنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ. Muhakkak ki sen mutlaka onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ise قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. De ki ben ve bana tabi olanlar görerek, Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu, işte o bizim yolumuzdur. Gerçekten de sırat-ı müstakim üzerinden nimet verdiklerin yolu. En'am 153'te وَاَنَّ هَذَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ فَتَبِعُهُ. Ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُولَ فَتَفَرَّقُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Ama sırat-ı müstakime davet her devirde Resullerin lisanıyla bu gerçekleştirilmektedir. Her devirdeki Resuller vasıtasıyla bu davet ulaştırılmaktadır. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Evet, eğer nefsimizi serbest bırakırsak, nefsimiz ya şeytan tarafından istirah edilir veya insan şeytan tarafından istirah edilir. Onlar da bizi sırat-ı müstakimden saptırırlar. Ama eğer biz nefsimizin üzerinde Allah'ın bize verdiği görevi yerine getirirsek, nefsimizi tezkiye ve tasfiye edersek, o zaman şeytanın boyundurundan kurtulmuş oluruz. Şeytanın bize negatif tesiri söz konusu olmaz. Nefsini tasfiye eden bir insan hep Allah için olan bir insandır. Daimi zikrin sahibidir. Doğruyu söyleyen ve kalbi tertemiz olan birisidir. Allah razı olsun. Sadece sırat-ı müstakim üzerinde bulunanlar kurtuluşa ulaşabilecektir. Bir insanın sırat-ı müstakim üzerinde olabilmesi için mürşidine ulaşması temel şarttır. Ama yetmez, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın herhangi bir mürşide ulaşıp tövbe etmesi hiçbir ifade etmez. İnsanların uydurduğu bir hürafe var. Hidayet de sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Hidayet yol değil, sırat da alel de bir yol değil. İstikamet üzere olan yol. Hidayet de bu istikamet üzere olan yol üzerinden ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüm muhterem hocam. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocam. İzniniz olsa bir sorum olacaktı hocam. Allah ile olan ahdini yerine getirmeyenlerin imandan yoksun olduğunu söyleyebilir miyiz inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüm muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah ile olan ahdini yerine getirmeyenlerin imandan yoksun olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, bir genel çerçeve içerisinde kim olursa olsun, Allah ile olan ahdini yerine getirmeyenler imandan yoksun kişilerdir. Çünkü onların mümin olmaları mümkün değildir. Biliyorsunuz ki mümin olmak, İnsanın kalbine imanın yazılmasıyla mümkündür. Yani evvela Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra 12 tane insanla müşrelere ulaşmak gereklidir. Bunların ikisi de mümkün değilse kişi Allah'la olan ahdini yerine getirmeyecektir. Kalbine iman yazılı olmayacağı için her zaman imandan yoksun kalacaktır. Mümin olmak şerefine eremeyecektir. Allah'ın dizayına baktığımız zaman Mücadele 22'de Allah-u Teala kim 12 tane insanla mürşidine tabi olursa ulaike ketebe fi kulubil iman, Allah onların kalbine imanı yazar. Evvela 4 kalp şartının sahibi olan kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olursa Allah Teala kalbindeki mühürü açar, küfrü dışarıya alır, yerine imanı yazar. O zaman kişi 7 kalp şartıyla nefs eskisine başlar. 7 kalp şartıyla nefs eskisine başlayan bir insan emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, tezke kademelerini bir bir geçerek ruh Allah'ın zatına ulaşır. Fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulur. Ama bu 7 kalp şartı aynı zamanda 7 nimetin de kişinin sahip olduğunu ifade eder. Fakat Hücurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde Araplar biz mümin olduk diyorlar. Gelmişler Resulullah'ın önünde tövbe etmişler. Fakat Allah Teala buyuruyor ki kalbinize iman girmedi. وَلَمَا يَتْخُلُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ Kalbe iman girmemesinin arkasında o kişiler Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemediği için onların tabiyeti ihsanla tabiyet değil. Öyle olunca evet tövbe etmişler ama bu Hazreti Yalın'ın deyimiyle yapılan tövbe yalancıların tövbesi durumunda. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Allah'ın ahdini yerine getirenlerden olmamız için Allah'ın ismini daima olarak zikretmemizi üzerimize farz kılmış. Sizce zikir yapan insanlarda neler değişir?
3: Ya her şeyden önce yaptığı hareketlere dikkat eder. Ben şöyle bakarım. İnsanın yaptığı ibadet kendi nefsi içindir. Allah'ın rızası nasıl elde edilir? Hoşgörü, iyi niyet.
4: Allah'a zikretmek, onun bütün isimlerini saymak, Subhanallah gibi işte ne bileyim, Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammed gibi, yani bunlar hep sayarken hem ruhumuzu dinlendiriyoruz hem de günaha bulaşmamaya çalışıyoruz bu şekilde.
2: Kötü konuşamıyor. kalp kıramıyor. Yaşlıları gördüğümü merhamet ediyor. Çocukları gördüğü zaman merhamet ediyor, seviyor. İnsanlara nasıl yardımcı olabilirim? Onları düşünüyorsun sadece. Allah bizi Kur'an'ımızdan, namazımızdan, zikrimizden eksik koymasın Rabbim.
5: Allah diyenin her zaman için yolu açık olur, işi kolay olur. Onun kapısı dar olsa bile Allah ona o kapıyı genişletir. Onun için her zaman için Allah deyip ayağa kalkmak, Allah'a sığınmak, ona ibadet etmek ve tek varlığın, tek gücün onda olduğunu bilmemiz gerekir.
1: Zikir yapıyor muyuz?
3: Zikir şimdi şöyle, yani şimdi oturduğun yerde mesela estağfurullahalazim, estağfurullah diyebilirsin. Yani söylüyorum, söylüyorum. Ama nedir işte iş yerinde olmuyor. Yani kalk otur, kalk otur, müşteri geliyor, olmuyor. Ama nedir tabii ki ya, sabahları ibadet edersin. Gün içerisinde zaman olduğu zaman ne de olmasın.
0: Bir misal verimiz. Allah diyenin her zaman yolu açık olur. Onun kapısı dar olsa bile Allah ona o kapıyı genişletir dedi. Allah'ı zikreden herkes Allah'ın yardımını alır mı? Allah'ı zikredenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın yardımını alır. Çünkü Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde وَاَيْنِبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ اُنْ قَبْلِيَتِكُمْ اَزَابْ سُمُّ لَا تُنْسَرُونَ Rabbinize Allah'a yönelin, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin ve size azap gelmeden önce ona teslim olun. Ruhunuzu, vecinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin ki yoksa yardım olmazsınız. Bakara 152'de Allah-u Teala فَاسْكُرُونِ يَسْكُرْكُمْ وَاَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفِرُونَ Zikredin, ben de sizi zikredeyim. Şükredin, ben de küfredenlerden olmayın. Ali İmran suresinin 160. ayet-i kerimesinde Allah size yardım ederse size galip gelecek yoktur. Ama sizden yardımı keserse o zaman size kim yardım edebilir? Gerçekten de Allah yolunda gayret etmediğiniz sürece İhtiyak, liyakat ve mükafat. Bir nevi ihtiyak, Allah yolunda ulaşmamız gereken hedefi belirlemek, o hedefe yürümektir. Ama o liyakata ulaştığımız zaman o hedefin mükafatını Allah-u Teala bize verecektir. Gayret-i menüsret, yine o da Allah-u Teala'nın yardımıyla biz gerekli gayreti gösterdiğimiz zaman mürşide tabi olacağız. Onun Allah'ın yardımıyla Allah-u Teala bizi kendisine, ruhumuzu kendisine ulaştırır. Allah-u Teala o yardımı bedava yapmıyor. Kişinin kalbine şöyle bir bakıyor gerçekten. O hedefe ulaşmak için kişi elinden gelen bütün gayreti sarf ediyorsa Allah-u Teala onun gayretini arttıracak faktörlerle yardımcı oluyor. Neticede ne oluyor? O kişinin hedeflere ulaşması mümkün oluyor. Allah katındaki mükafatın ölçüsü liyakattır. Gayret hangi ölçüde artarsa liyakat da o kadar artar. Evet, gayret hangi ölçüde artarsa liyakat da o kadar artar. Gayret arttıkça iştiyak artar. İştiyak sahibi kişi Allah'a tevekkül eder kişidir. İştiyak sahibi kişi zikrini arttırmakta olan insandır. Liyakatımızı, zikrimizi arttırarak Allah-u Teala'ya ispat edip Allah'ın bizler için vaaz ettiği mükafatları bir bir ulaşıp sahip olabiliriz. Görüntülü bir sualimiz var da inşallah Allah razı olsun.
7: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Bir soru sormak istiyordum size. Ayetlerde geçen Allah'ın ahdini ve yeminleri az bir bedele satanlar kimlerdir? Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Ayetlerde geçen Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satanlar kimlerdir? Ali İmran 77'de وَالَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَل۪يلًا Muhakkak onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onların ahirette nasibi yoktur. Allah onlarla konuşmayacak, kıyamet günü onlara nazar etmeyecek. لَا يُكَلِّمُ اللّٰهُ وَلَا أَنْزِرُوا يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّهُمْ Onlar için وَلَهُ عَذَابٍ أَلِيمٌ Onlar için en iyi bir azap vardır. Tövbe suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'ın ayetlerini az bir bedele sattılar. Böylece onun Allah'ın yolundan insanları men ettiler. Sırat-ı müstakime insanların ulaşmasına mani oldular. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü fena şey, onlar için kötü yapmış oldukların şey ne kötü. Demek ki Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir bedele satanlar, onlar başkalarını Allah'ın yolundan alıkoyanlardı. İşte bir hayatullah istemenin kalil ve sedduhan sebilihi. Onları Allah yolundan saptırıyorlar. Bakara 79'da da aynen olay var. Fesat çıkaranlar. Allah'ın ayetlerini az bir bedelle satanlar Allah'ın ayetlerini yalanlayarak, Allah'ın ayetlerini inkar ederek, Allah'ın ayetlerini örterek saklayanlardır. Onlar nefslerini üstün çıkartmak için Allah'ın ayetlerini değiştirerek, manalarını farklı yorumlara tabi tutarak, insanların ruhlarını Allah'a doğru yola çıkartmalarına engel olmuşlardır. Bu insanlar kafirlerdir. Onlar uzak bir deret içindedirler. Kendileri Allah'ın yolunda olmadıkları gibi, mahiyetini değiştirdikleri ayetlere insanların da kendileriyle beraber daralıkta bırakanlar, sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olanlardır. Örneğin, Allah-u Teala Alimran 7'de وَالَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ O yüce Allah kitabı sana indirdi. مِنْ حَيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ Bir kısmı ayetlerin mükemmel hünne umul kitab o bunlar Uhani müteşebihat. Teşabih ayetler de muhkem ayetler de mülk kitabının esasını teşkil ediyor. Hemen lezine fi kulübünüzü ama kalbinden zey olanlar teşabih ayetleri yanlış yorulmak suretiyle insanlar arasında fitne oluştururlar. Müteşabih ayetlerin manasını Allah bilir. İlimde rusul sahibi olanlar derler ki hepsi Allah'tandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. Neyse müteşabih ayetlerin manasını ul elbab bilir, Allah bilir ama ul elbab da Allah'tan öğrenene sormak ve öğrenmek yetkisinin sahibidir. 7 kalbi 7 kademede müzeyyin olmuş, 4 vasıf şartı ve 3 tane sonuç şartının sahibidir. Evet müteşabih ayetleri bilmiyor ama müteşabih ayetlerin manasını Allah biliyor. Fakat ulul elbab olan kul kalbiyle Allah'tan sormak suretiyle müteşabih ayetlerin gerçek manasını öğrenebilir. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir izleyicimiz Zariyat 55'te sen öğüt ver muhakkak ki tezekkür müminlere fayda verir buyuruyor. Buradaki öğüt tebliğ midir? Müminler kimlerdir? Ayrıca bu ayet mümin olmayanları kapsıyor mu? Açıklar mısınız? Kela fezekkir enfenne enne zikre tembe'al müminun. Öğüt verip hatırlat. Muhakkak ki tezekkür müminlere fayda verir. Zariyat 55. Zariyat 56 وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanlara bir cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık. Müddessir suresinin 54, 55, 56. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? كَلَّا اَنَّا تَسْكِرَ İşte bu bir öğüttür. فَمَنْ شَاءَ زَكَرَ Ama kim dilerse onu zikreder. Mâyeskûrûne illâ inşallah. Allah dilemedikçe siz zikredemezsiniz. Huve âlet takva âlü mağfire. Ama bu takva sahipleri ve mağfiret ehli olan insanlar için geçerlidir. Evet. Müddessir 4, 55, 56. Mâ yezkûrûne illâ inşallah. Huve âlet takva ve âlü mağfire. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. Onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir. Günahları sevaba çevirmiş olan kimsedir. Takva sahibidir, Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve mağfiret ehlidir. Günahları sevaba çevirmiş olan kimsedir. Tabi tebliğ muhtevasını alim müminler kimlerdir? Ayrıca ayet mümin olmayanları kapsıyor mu? Açıklar mısınız? Allah'a mümin olmayanlar onlara tebliğ yapmazlığı halinde ulaşmayı dilerlerse onları da kapsıyor. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, tevhid nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah'ın Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan bütün insanlar için farz kıldığı din, İslam dininin üç esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaat ve teslim, ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte tevhid tek cemaati oluşturmak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaat. Tevhidin bir iç boyutu, bir de dış boyutu var. İç boyutunda kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, dış boyutunda mutlaka 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olması ve devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerinde yer almasıyla gerçekleşir. Ruhun teslimi tevhidin birinci safhası, fizik vücut teslimi ikinci safha, nefsin teslimi üçüncü ve iradenin teslimiyle tevhid asli hedefine ulaşmış olur. Sevinç, bir kardeşimiz muhterem hocam, düşmanını bile sev Kur'an-ı Kerim'de ve İncil'de hangi ayetlerde geçiyor açıklayabilir misiniz? Alim, düşmanlarını sev Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesi. Siz müminler böylesiniz, siz de sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte bu ayet aslında kendilerini sevmeyen, düşmanlarını bile seven emrini Allah-u Teala bize veriyor. Öte yandan İncil'de de Luka 29, 27-29'da düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edin için dua edin, bir yanınıza tokat atın, öbür yanınıza da çevirin, abanızı alanda imtihanınızı esirgemeyin. Allah razı olsun. Mersin'den bir karşı muhterem hocam, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyoruz. Ama insanları gerçek anlamda sevemediğimizi fark ediyorum ve hep kendi kendime soruyorum. Ben Allah'a ne kadar yakınım? Allah'a yakın olabilmek için ve insanları sevebilmek için ne yapabilirim? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim insanlar sorarlar benim Allah katındaki yerim mevkim nedir? İnsanların Allah katındaki mevki yeri kalplerindeki zikirle paralel orantılıdır. Ve hadis-i şerifte dünya lanetlenmiştir. Zikir ve zikre yardımcı olan alimle ilim öğrenenler müstesna. Hadislere baktığımız zaman işte en eftal insan kimdir ya Resulullah? En eftal insan doğruyu söyleyen ve kalbi tertemiz olandır. Doğruyu söylemeyi anladık da diyor. Diğerinde durum nedir? Orada da yine aynı şekilde mutlak surette kişinin Allah katındaki yerini öğrenmek, ne kadar yakın olduğunu bilmek istiyorsa kalbinde Allah'a ne kadar yer verdiğine baksın. Evet. İşte zikir meclisleri cennet bahçeleridir. Sabah akşam zikir meclislerine devam ediniz. Nefsinizi zikre alıştırın. Her kim Allah'ın yanında kendi mevkiini ve derecesini bilmek isterse Allah-u Teala'ya kendi kalbinde ne kadar yer verdiğine dikkat etsin. Çünkü siz Allah'a kalbinize ne kadar tazimle, zikirle ve tefekkürle yer verirseniz Allah da size o nismette mevki verir. İşte günümüz geleneksel din tatbikatında ne yazık ki zikir yok. Allah'a ulaşma dileği, hedef, emir din tatbikatından çıkartılmış. Zikir yoksa buna paralel onun bir sonucu olan vasıta emirlerde ibadetlerin sultanı zikir de yok. Bu ikisi yoksa geri kalan sadece İslam'ın beş şartı. Hedef emirler yok edilmiş. Vasıta emirler de hedef emirlerin yerine geçirmiş ve böylece İslam bitkisel hayata terk edilmiş. Böylesi bir insan hiçbir yere ulaşamaz. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kasas 39 İnşikak 6 ayetlerini açıklar mısınız? Kasas 39'da ayet Muhterem Efendimizin tefsirinde azgın bir milletten oluşan Firavun kavminin orduları vardı. Kendilerini o ordularıyla çok güçlü kabul ederek kibirleniyorlardı. Buradaki rücu döndürülme hususi ruhun öldükten sonra Allah'a ulaşmasıdır. Ruhun iki defa Allah'a dönüşü söz konusudur. Kişinin ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemesiyle, kişinin ruhunu ölümden sonra Allah'a geri dönmesiyle, döndürülmesiyle. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah-u Teala tarafından bütün insanlar üzerine defaatle farz kılmıştır. Ölümden sonra ise herkes ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Kişinin ruhu Allah'a da ise ölüm sonrasında mutlaka geri gelecektir. Başının üzerinde sağ tarafta yerini alacaktır ve kişinin vücudundan ayrılan nefsi de sol tarafta yerini alacaktır. Ölüm melekleri kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracaklardır. Eğer bir defa ulaştırılmışsa Allah'a vasıl olarak ulaşarak vasıl-i ilallah bulmuşsa o zaman kişinin ruhu ikinci defa rücu ettirilecektir. İnşikak 6 bu ayet apaçık bir şekilde nefs tezkiyesi için cehd ile cihat yapılması zikrin devamlı yapılması emrediliyor. Her gün 2-3 saat mutlaka zikredilmesinin sonunda ruhun hayattayken ulaşacağını ispat ediyor. Bolu'dan bir kardeşimiz, ben namaza başladığımda bana hidayete erdin dediler. Her namaza başlayan hidayete erer mi, açıklar mısınız? Hayır, hidayete ermek ruhun hidayeti. Biz fizik vücut ölmeden evvel hayattayken mürşidine tabi olmak suretiyle ruhun vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Eğer namazla hidayete ermiş olsaydı o zaman İslam'ın beş şartını yerine getiren hepsinin hidayette olması gerekir diye. Halbuki dört tane hidayetten bahsedebiliriz. Ruhun hidayeti, ruhun hayattayken fizik vücut ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Bu İslam'ın beş şartını yerine getirenlerde yok. Fizik vücudun hidayeti ise Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan filan işlenmemesiyle gerçekleşir. Bu da ne yazık ki yok. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesiyle gerçekleşir. Bu da yok. İradenin hidayeti ise iradenin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, günümüzün din öğreticileri camilerde hadi gelin aşk ve şevkle tövbe-i nasuhla tövbe edelim diyorlar. Tövbe-i nasuh kişiyi kendi kendine yapabilir mi, açıklar mısınız? Hayır, tövbe-i nasuh Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde söylüyor ve Allah Teala'nın tövbe-i nasuh'a davet ettiği kişi ihlasa eren, kalbi 14 kademede müzeyyin olan kişidir. İnsanlar tabi ne ruhun tesliminde misakten, ne fizik vücut teslimi ahden, ne nefsin teslimi yeminden haberleri olmadığı için kendi akıllarıyla yorumlayarak bir takım şeyleri, zanları söylerler. Bunlar hepsi zandır. Allah Resulü de hadisinde buyuruyor ki zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce ölelim. Öyleyse tövbe-i nasuh Allah'ın davetiyle gerçekleşir ve tövbe-i nasuh'a davet edilenler muhlis kullardır. Kalbi 14 kademede müzeyyin olan muhlis kullardır. İşte tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi salaha ulaşır ve salahta günahların örtülmesi bir, salahın örtülmesi iki, günahların sevaba çevrilmesi üç ve iradenin teslimi dört. Bunlar gerçekleştikten sonra Allah-u Teala'nın zatının o kişiye gösterilmesi söz konusu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin, yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atan nefsimiz için mekan. İşte Allah-u Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki, fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuza yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa, fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın. Sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle
8: sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme, komşunun karısına kötü gözle bakma, komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarlar vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. Denizli'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Ahzab suresi 72. ayetinde emanetin Beled suresi 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerde geçen diye kuş ve köyün azadı ile ilişkisi var mıdır? Evet, vardır. Ahzab 72'de enne eretten emanete alel semavati vel erdi vel cibali ve ebeyna en yahminna ve şvekna minna ve hamelel insan enne ukan üzeri mecahule. Emaneti göklere, yerlere, dağlara yüklensin diye teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. Sadece insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahil. Öyleyse emanet olan ruhtur ve yüklenen de fizik, beden ve nefstir. Ama burada ruh aynı zamanda Beled suresinde geçen köledir. Ruh da ruh rehine, nefs de rehinedir. Köle ise fizik vücuttur. Ruh emanetse, nefs rehine ise fizik vücutta köle, kölenin azadi ile ilişkisi var mıdır? Evet, vardır. Dik yokuşu aşanlar, 18 saat günlük zikre ulaşanlar, onlar fizik vücutlarını da Allah'a teslim eden, rehinelikten kurtulup emanet olduğu bir noktaya tekabül ediyor. Nefs rehinedir. Ama ne zaman fizik vücut Allah'a teslim olur? Fizik vücudun teslimin noktasında bu sefer de nefs emanet olur.

girmeden önce üzerinde zulmani tesir olan biri mürşidine tabi olduktan sonra bu zulmani tesirlere maruz kalmaya devam edebilir mi? Tasavvufta olup da böyle bir durumda olan kişi nasıl tamamen kurtulabilir? Sevgili kardeşlerim, tasavvufa girmeden önce zulmani tesir alan biri mürşidine tabi olduğu zaman eğer cinler içine girmişse o zaman o noktadan itibaren mürşide tabiyetle birlikte koruyucu kalkan üzerinde oluşur. Devrin imamının ruhu. Devrin imamının ruhu o kişiyi Rad 11'e göre önden arkadan korur. Şuara 215'e göre de sağdan ve soldan kanatlarıyla korur. Dört cepheden artık ne şeytan ne şeytanın hempaları zulmani tatbikatını içerenler o kişi artık zarar veremezler. Bu sebeple devrin imamının ruhu onun başına geldiği zaman Bakara 102'de bildirildiği gibi Allah'ın izni olmadıkça şeytanın sihir büyüsü kimseye zarar veremez. Maide 105 hidayette ise delalette olana zarar veremez. Mücadele 10 Allah'ın izni olmadıkça şeytanın fısıltılarına zarar veremez. Tegavun 11 Allah'ın izni olmadıkça musibet isabet etmez. Ne zaman Allah'ın izni yok? Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yer aldığı zaman. Ama eğer daha evvel girmişse o daha evvel girenlerin çıkabilmesi okumayla ve kişinin zikir artışıyla mümkün olabilir. Çünkü zikir artışı o kişinin imanını güçlendirir ve imanın güçlenmesiyle de o kişi inanır ki evet Allah Teala her şeye kadirdir. Düşmanın ikmal yolu kesildiği zaman o içindeki kişinin nesnelerin orada zikir devam ettiği ve imanı koruduğu süre içerisinde kalmaları söz konusu değil. İşte kendisine sihir büyü yapılanlar her neyse yapmaları gereken şey kalben ulaşmayı dileyip mürşide tabi olduktan sonra dört elle zikre sarılmak. Zikir, zikir, zikir çünkü zikirdir ki Allah'ın katından rahmet, fazıl ve selavatı getirir ve rahmet taşıyıcı, selavat bağlayıcı, iman kelimesinin etrafında biriken fazıllardır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında arttıkça o kişinin imanı güçlenir. O kişinin şeytanın vücuda giriş yolları daralır ve içine girmiş olanların da orada kolay kolay durması söz konusu değil. Ama kişinin yine tekrar buna iman etmesi, kalbine bunu yerleştirmesi söz konusudur. Ayetler bize kesinlikle bunu söylüyor. Sihir büyü de büyük günahlardandır. Allah Teala Nisa 31'de ve in teşteni bu kebair isme matun havne nükefir hankum seyyatikum. Eğer yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama ikram ettiğiniz noktaya getiririz. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an büyük günahlardan ki bunlar şirktir, adam öldürmektir ve daha birçok. Evet, adam öldürmek, iftira etmek, asi olmak, tüm bunlar hepsi hırsızlık yapmak, zinada bulunmak bunlar hepsi günah-ı kebairdir. Ama günah-ı kebairden kurtulmak sadece bir dilektir. O kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Kalpten ulaşmayı dilediği an o artık şirkten kurtulmuştur. Kalpten ulaşmayı dilediği an o zekatını verecektir. Allah onu hırsızlıktan koruyacaktır. Kalpten ulaşmayı dilediği an Allah Teala helalinden ona nasip edecektir ve harama bakmayacaktır. Kalpten ulaşmayı dilediği an
Hiçbir zaman kimsenin ölümüne sebebiyet vermemeye çalışacaktır.

0: kalpten ulaşmayı dilediği an iftiradan kaçınacaktır. Kalpten ulaşmayı dilediği an Allah ve Resulünün emrine en yüksekte itaat etmeye çalışacaktır. Bu dilek varsa o Allah'ın koruması altındadır ve çok kısa süre içerisinde hedefine ulaşabilir. Tasavvufta olup da böyle bir durumda olan kişi nasıl tamamen kurtulabilir? Zikrini arttırarak ve okunmak suretiyle inşallah. Sparta'dan birkaç muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in sünnetleri bize derecat kazandırır mı? Elbette. Sünnetler yapılmadığı takdirde derecat kaybı yoktur. Ama yapıldığı takdirde derecat kazanım vardır. Farzlar öyle değil. Evliya Sultanı Peygamber hadis-i şerifinde kulum bana en çok farz ibadetlerle yaklaşır. Ama nafilelerle de yaklaşır. Ben onu seversem onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, idrak eden kalbi, konuşan dili olurum. Benden ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sanırsa onu korurum. İşte burada farzlar yerine getirmediği takdirde derecat kaybı var. Yerine getirildiği zaman derecat kazanımı var ama nafileler öyle değil. Nafileleri yerine getirmediği takdirde kişiliğe derecat kaybı yok. Ama yerine getirildiği zaman derecat kazanımı vardır. Evet, nafile ibadetler durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sanırsa onu korurum. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, geçen pazar sohbetinizde ruhunda kalp gözü olduğunu buyurmuştunuz. Ruh Allah'a ulaşıyor, burayı idrak edemedim. Biraz açar mısınız? Ruhun da kalbi 19 tane hasreti muhtevasına alıyor. Nefsin de kalbi 19 tane afeti muhtevasına alıyor. Nefsin kalbi afetlerden temizlendikçe ve fıkıh hassası Fuat hassasına dönüşüyor ve kişinin kalp gözü açılıyor. Ama ruhun zaten hasretlerden müteşekkil olan bir yapısı var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Miraç olayında Allah Teala ruhu vücuduna örtü olduğu için ruhun baş gözüyle gördü. Ama henüz normal standartlarda kalp gözüyle görmeyen kişi ruhuyla Allah'ın huzurunda kesinlikle Allah'ın zatını görüyor. Allah kime tat ihsan etmişse, bekaya geçirmişse, henüz o noktada değilse dahi indi ilahideki tahtından devamlı Allah zatını temaşa ediyor. Yani Yunus ne diyor? La mekana kavm oldum. Daha sonra ne diyor? Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Ne zaman Allah'ın zatını görüyor? İradesini Allah'a teslim ettiği zaman. Ama daha öncesinde ruh la mekana kavm oluyor, beka billaha geçtiği zaman. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cappur Hocam. Başta Efendimiz olmak üzere sizi ve tüm kardeşlerimin canından çok sevdiğimi söyleyerek bir sual arz etmek istiyorum izniniz olursa. Bir müşte tabi olursam ve görevlerimi yapamazsam daha fazla günaha girer miyim düşüncesi doğru mudur? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir mürşide tabi olursam ve görevimi yapamazsam daha fazla günaha gireyim mi düşüncesi doğru mudur? Doğru değildi. Sevgili kardeşlerim, bir kere mürşide tabiyet insana ne sağlar? Mürşide tabiyet o kişinin önce mürşide tabi olmadan önce işlediği bütün günahların sevaba çevrilmesini sağlar. Bu bir. İki, mürşide tabiyet Allah'ın garantisinde nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi demek kalbimizdeki karanlıkların %51 oranında azalması demektir. Yani şeytanın üzerimizdeki negatif tesiri %51 azalması demektir. Bu açıdan da evvelden mürşide tabi olmadan evvel kaybettiğimiz dereceler %51 oranında azalır. Yani daha fazla derecat kazanırız. Nefse mesela evvelden mürşide tabi olmadan evvel her ayrımıza 1'e 10 verirken enam 160'a göre mürşide tabi olduktan sonra ondan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 derecat arttırımı oluyor. Bu açıdan da mürşide tabi olmadan evvel bize çok derecat arttırımı sağlar. Görevlerini yapmasa, zaten şu anda mürşide tabi olmayan kişi görevini yapmıyor. Ama yapması halinde o zaman oradan da üst seviyede derecat kazanır. Yani her halükarda mürşide tabi olmayanla olan kişi arasındaki mukayese yaptığımız zaman mürşide tabi olan kişi diğerinden çok üst seviyede bir derecatın sahibidir ki tabi olmayan Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan cennetin aliyetin sahibi olmasına karşılık tabi olan kişi cennetin firdevs büyük cennetin sahibi olur. Henüz hiç amel işlememiş. Buna o ikinci cekat cenneti sağlayan nedir? Mürşide tabiyetle Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerdir. Derecatını arttırıyor 1'e 700. Günahlarını sevaba çeviriyor. Ona bütün ibadetleri sevdiriyor. İbadetlerin yerine getirilmesinin noktasında da üst seviyede derecat kazanım vardır. Dolayısıyla bir mürşide tabi olursam, görevlerini yapamazsam daha fazla günaha girerim düşüncesi kesinlikle şeytanın bir tuzağıdır. Yetmez. Günah noktasında daima birebir cezalanma söz konusudur. İşte slaytımıza bakalım beraberce. Şer olsun, günah olsun, seyyiat olsun, zulüm olsun sadece misliyle cezalanır. İşte ayet-i kerimeler. Kişi şerri işlerse birebir derecat kazanır, kaybeder. Günah işlerse birebir derecat kaybeder. Seyyiat birebir derecat kaybeder. Zulüm birebir derecat kaybeder. Daha fazla derecat arttırma söz konusu değil. İşte ayetler. Seyyiata ceza arttırma yok. Bakın kim kötülük yaparsa misli cezalanır. Kötülük yapan misli cezalanır. Kötülük yapan misli cezalanır. Misli cezalanır. Misli cezalanır. Yani cezada şey günahta şerde ceza arttırımı yok. Ama hayır öyle değil. Hayırda evvela 1'e 10 daha sonra 1'e 700 hasenatta kat kat artırılır. 1'e 700 daha fazlası 1'e hesapsız 1'e sonsuz ve 1'e en üst seviyede. Öyleyse hasenatta devamlı bir artırım söz konusu. O zaman fazla günah işlerim olayı tamamen şeytanın bir tuzağı. İblis böyle bir insanlara tuzak niye kuruyor? Mürşide tabi olmasın, bu üst seviyedeki kazançların sahibi olmasın diye. Mürşide tabiyet, kişinin ruhunun mutlak surette Allah'ın garantisinde Allah'ın zatına ulaşması demektir. Çok kısa süre içerisinde 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Neyle gerçekleşir birinci ve ikinci kat cennetler? Mürşide tabiyetle. O zaman iblis bunu ister mi hiçbir zaman? Hayır. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyebilmek liyakat gerektirir mi? Bunun için inanç şartları nelerdir açıklar mısınız? Evet. Allah'a ulaşmayı dileyebilmek sadece Resul'ün davetine icabet etmekten geçer. Ama Resul'ün davetine icabet etmek de Resul'ün yaptığı açıklama, ayetlerle yaptığı açıklamalara, ayetlere iman etmekten geçer. Nitekim Haç 54'te وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ Allah-u Teala kendilerine ilim verilenler. Nedir bu ilim? Allah'a ulaşmayı dilemek. Onun irşat makamını, Veli Resul ve Nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri. Yani Nebi Resul, Veli Resul'ün söyledikleri Allah'ın ayetleridir, Rabbinden sözlerdir. Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri ve ona iman etmeleri. Resul ne yapıyor? Resul de Allah'a davet ediyor. O zaman ayetlerle Resul Allah'a davet ettiği zaman ayetlere iman ediyorsa daveti kabul etmesi lazım. ona iman etmeleri onların kalplerine onu idrak etmesi için Allah-u Teala ekineti alıyor, ifatı koyuyor ve böylece o kişi yedi furkanın sahibi oluyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyebilmek bir liyakat gerektirir mi? Sadece Allah'a davet eden kişiye söylediklerin haktan inen sözler olduğuna iman etmeyi gerektiriyor. İman etmeyi nasıl sağlayacak? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an. Yani Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, o yedi furkanın sahibi olmak için gerekli olan liyakati sahibi kılar bizi. Kalben Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ederek bizi yedi furkanın sahibi kılar inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, kader nedir? Hayatımızdaki hangi olaylar kaderdir, açıklayabilir misiniz? Ya sevgili kardeşlerim, ilahi iradeyle oluşan, bize tesir eden her olay kaderdir. Külli iradeyle oluşan, bize tesir eden olay kaderdir. Cüz'i iradeyle oluşan, başkasının cüz'i iradesiyle oluşan, bize tesir eden olayların hepsi kaderdir. Kader sebebiyle derecat kaybetmeyiz. Mesela doğumumuz kaderdir. Ölüm de kaderdir. Cüz'i irademizin dahili yoktur. Dualar kaderdir. Veli olmak kaderdir. Çünkü biz kendi serbest irademizle, gayretimizle ruhumuzu Allah'a ulaştıramıyoruz. Mutlaka ilahi irade devreye giriyor ve ancak onun yardımıyla hedefe ulaşabiliyoruz. Hangi olaylar kaderdir? İşte söyledim. Doğum kader, ölüm kader, dualar kader, veli olmak kader ve evlilik kader. Evlilikte de birden fazla irade var. Kaza nedir? Kendi serbest irademizle yaptığımız ve bitirdiğimiz bütün işler kazadır. Allah razı olsun. Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam, mürşide tabiyetten sonra Allah'a yakınlığımız ve ibadetlerimizde bir farklılık olur mu? Elbette. Mürşide tabiyetten sonra her şeyden evvel iblisin Allah'a ulaşmayı kalben dilip Allah'a tevekkül ettiğin zaman Allah-u Teala iblisin üzerimizdeki sultanını sıfırlıyor. Yani iblisin artık üzerimizde tesiri sıfır. Yani nefsin afetleri var ama dıştan iblisin tesiri olmadığı için o afetlerin bize zarar hüviyetine dönüşmesi mümkün değil. Yetmez. Allah irademizi de kendi iradesini kontrol altına alıyor. Ne zamana kadar? Ruhumuzu Allah kendisine ulaştırana kadar. Yetmez. Bütün ibadetleri Allah bize sevdiriyor. Neden? Çünkü Allah Teala söz vermiş. Hem Rad 27'de hem Şura 13'te. Neyin sözünü vermiş? Kim bana yönelir ulaşmayı dilerse. 7 ayet-i kerimede Allah Teala Allah'a yönelmekten, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. O zaman Allah Teala söz diyor, ben onu kendime ulaştıracağım. Allah Teala'nın ruhumuzu kendisine ulaştırabilmesi için ne lazım? Bu ibadetleri sevdirtmesi lazım. Zikir yapmadan, namaz kılmadan, oruç tutmadan, zekat vermeden, ibadetlerle olmadan ruhumuz Allah'a ulaştırma? Hayır. Biz bunları eğer sevmiyorsak o zaman işte Allah Teala bunları sever, bize sevdiriyor ve kolaylıkla isteyerek biz bunları yerine getiriyoruz ve ondan sonra Allah Teala da verdiği sözü mutlaka bu standartlar içinde yerine getiriyor. Yani hedef bizim ruhumuzu Allah'ın verdiği sözü yerine getirmek suretiyle kendisine ulaştırması. Çok kısa süre içerisinde. O zaman yapabilmesi için mutlaka ibadetleri, zikri, namazı, orucu, zekatı, haccı bize sevdirtmesi lazım. Öyle yaptığımız zaman da mürşide tabiyette birlikte Allah'a yakınlığımız kesinlikle artar. Konya'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, İnsanların nefsine hizmet etmek nasıl olur? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, akıl ruhun talebine uyarsa Allah'a kul olur, Allah'a dost olur ve mutluluğu yaşar. Mutluluk üçgeninde. Bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarı da kazandığımız dereceler. Ama akıl nefsin talebine uyarsa o zaman ne olur? O zaman nefsin talebine uyduğu zaman şeytana kul olur, şeytanın dostu olur ve derecat kaybeder ve mutsuz olur. Şimdi insanların nefsine hizmet etmek nasıl olur? Açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Ne diyelim? Bir kişi sana diyor ki git bana içki al. Sen de diyorsun tamam ben bu kardeşimi seviyorum gidip ona içki alıyorum. O da içki içerse sen ne yapmış olursun? Onun nefsine hizmet etmiş olursun. Halbuki burada dur demen lazım. Allah-u Teala yasaklamıştır. Ne olursa olsun ben getirmeyeceğim. Mesela anne babayı biz Allah-u Teala ihsanda bulunun. Bunların emirlerini yerine getirin karşılıksız. Ama anne baba eğer Allah'a şirk koşarsa itaat etme diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla nefsin taleplerine geçit vermeyin. Eğer hizmet edeceksiniz başkasına ruhun talebi istikametinde hizmetlerinizi yapın. En büyük hizmet tebliğ yapmak, Allah'a davet etmektir insanları. Allah razı olsun. Kırşehir'de bir kardeşim Müterem Hocam, sosyal medya alışkanlığım var. Çoğu zaman zararlarını görüyorum. Beni zikirden ve tefekkürden alıkoyuyor. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim böyle içinden sosyal medya hani mail geliyorsa, sinyal geliyorsa şuna bu, şuna bu. Hemen onu bir uyarıcı olarak kabul et ve zikre başla. Zikir, zikir, zikir ta ki o sinyal senden gidene kadar. Sen nedir? Canın televizyona veya ne diyelim ben o kadar fazla bilmiyorum sosyal medyayı. Herhangi birisiyle meşgul olmak istiyor veya telefonla bakma. O zaman telefona belli süre bakmadığın takdirde kendisini mükafatlandır. Bakmaman için ne yapman lazım? Zikri arttırman lazım. Evet, ben telefona bakmayacağım. O zaman iblis devreye giriyor, afetlerini tesir etmek suretiyle mutlaka seni oraya sürüklüyor. İşte sürüklememesi için hemen zikre başlaman lazım. Zikri elden bırakmayacaksın, zikir, zikir, zikir, zikir. Bunu yaptığın takdirde oradan iblisin karanlıkların önüne geçmiş olursun. O zaman da hem zikrini yapmış olursun hem de başka insanlara da faydalı, onları mutlu edecek davranışları sergilersin inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinden öpüyorum. Ve sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden Efendimiz'in himmetiyle. Muhterem Hocam bir sualim olacaktı. Arz ediyorum inşallah. Muhterem Hocam zikrimizi yaparken neye odaklanmalıyız? Zikrimizi kaliteli yapmak için kıymetli görüşlerinizi alabilir miyiz? Sizi tekrardan çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam.
0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Zikir yaparken nereye odaklanmalıyız? Zikrimizi kaliteli yapmak için kıymetli görüşlerinizi bekliyoruz diyor. Zikir yaparken Allah'ı düşünerek zikir yapmalısınız. Bu nasıl olacak? Hepiniz huzur namazını düşünün. Huzur namazının imamını düşünün. Huzur namazının imamının başının üzerinde görmüyorsan da Allah Teala'nın arşta olduğunu düşünün ve o şekilde zikrinizi yapın. Yani eğer bu standartlarda Allah'ı düşünerek zikir yaparsanız o zaman kaliteli bir zikir yapmış olursunuz Allah'ın izniyle. Allah Teala bizden kesinlikle bunu istiyor. İşte kardeşlerimiz ne kadar güzel yapmışlar. Huzur namazı bir kişi, arkasından iki kişi, bir kişi, yedi kişi, kutuplar, kırklar, yetmişler vesaire sıralanıyor. Bu standart içerisinde zikrinizi yaparsanız o zaman en güzel kaliteli bir zikri yapmış olursunuz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sualler ve cevaplar bölümünü bu şekilde sona erdi. Allah-u Teala nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. Bir başka sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huvelillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayete şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an, o amenu oluyor. Ondan sonra amin olanın içinde Allah Teala diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiği ne? Zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim barış yolu. Sırat-ı müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı müstakim hidayet yolu. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.
0: Fatiha ma salavat anlamı.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz emri bil maruf, marufla emretmek ve nehyen münker, münkerden nehyetmek. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen marufla emretmek, münkerden nehyetmek ne demektir?